0: olan beğenisini yaptığı el işaretiyle gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Trump, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bu zirveye katılmazdım. Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum dedi. ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Artık vakit geldi, biz dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz dedi. Trump, F-35 konusunda da karar vereceklerini söyledi. Kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz, neden olmasın ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 tane F-35 savaş uçağı tedariki için ABD'den söz alındığını açıkladı. Erdoğan, Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'la Beştepe'deki makam odasında açıklamalarda bulundu. Aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünya barışına katkı için çalıştığını söyledi. Erdoğan, ABD-İran barış görüşmeleri ve Gazze konusuna da değindi. Gazze'de barışı sağlamak için NATO Liderler Zirvesi'nden karar çıkmasını bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu. İki lider arasındaki yakın ilişki, Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri manşetlere taşındı haberlerde. Erdoğan'ın uluslararası arenadaki önemine vurgu yapıldı. Trump'ın zirve Türkiye'de düzenlenmeseydi katılmazdım sözü de ön plana çıkarıldı. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumuna Türkiye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayinde Türkiye'nin en güçlü ülkeler arasına girdiğini belirtti. Hedefin dünyada ilk 10'a girmek olduğunu söyledi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Bir destandır 15 Temmuz. 3. bölüm. Yazan Yusuf Dursun. Yöneten İskender Bağcılar. Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, Murat Şükrü Türen, Nebahat Esin Umulu, Aybala Özge Çeçen, Nermin Nur Saçbüker Otam, Beren Su Melek Lena Buruşuk, Çağdaş Ömer Şerif Erzurumlu, Kaan Yaman Tümen, Hülya Esra Şaşmaz, Gülşen Sema Kahriman, Ali Tugay Erverdi, Hasan Tolga Yeter, Nurettin İskender Bağcılar, Kadın Spiker Tülay Tüzün.
1: İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında okuyan Kaan ve Çağdaş bazı konularda farklı düşünse de iyi arkadaştır. Kaan'ın babası Murat, Güneydoğu Gazisi bir assubaydır. Ayrıca büyük ağabeyi de aynı yörede şehit olmuştur. Ablası Aybala üniversite sınavlarına hazırlanmaktadır. Ev hanımı olan annesi Nebahat çocuklarının üzerine titremektedir. Hikmet Bey, Kaan'ın babası Murat'ı hatıralarını anlatması için sınıfına davet etmiştir. Murat, öğrencilere hem kendisinin gazilik hem de oğlunun şehitlik hikayesini anlatır. Öğrenciler çok duygulanır. İstanbul'da bir kışlada Tuğ General Aslan'ın öncülüğünü yaptığı grup, Türkiye'ye kendi görüşleri doğrultusunda bir yapı

getirmek için darbe hazırlığındadır. Albay Mustafa'nın etrafında toplanan subaylarsa diğer grubun karanlık işlerinden şüphelenmekte ve onlara engel olmanın yollarını araştırmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki hain subaylar darbenin yaklaşmış olmasına sevinirken, onlardaki hareketliliği gözetleyen vatansever subayların şüpheleri iyice artmış, hainleri sürekli takipte tutmaya başlamışlardır. Darbeye saatler kala her iki grup da son hazırlıklarını yapmaktadır.

0: Her şey hazır değil mi Nebahat? Misafirler neredeyse gelir.
1: Hazır sayılır Murat. Fırında kek var sadece.
0: Aa, daha pişmedi mi şu kek?
1: Ay, iki ayağımı bir pabuca sokma. Pişer az sonra.
0: Öyle diyorsan öyledir Nebahat.
1: Tamam Murat, tamam. Sen şöyle koltuğa otursan daha iyi olacak.
0: Ayak altında dolaşma diyorsun yani. Tamam canım. Tamam karıcığım. Ne demişler? İtaat et, rahat et.
1: Seni gidi seni. Nasıl da bilirmiş gönül almayı. Aybala! Salonda her şey hazır mı kızım?
2: Tamam anneciğim, her şey hazır. Gel bak istersen.
1: Ay maşallah benim Aybalama. Her şeyi ne kadar da güzel hazırlamış.
2: Ya.
1: Pasta tabakları, çatal bıçak takımları, hı-hı, peçeteler. Eline sağlık güzel kızım. Çok özenmişsin.
2: Özenmez miyim anneciğim? Kaan'ın arkadaşları geliyor. Üstelik anne babaları da var. Hatta Çağdaş'ın küçük kız kardeşi bile var.
1: Çağdaş'ı anlıyorum. Kaan'ın en yakın arkadaşı ama... elbette gelsin. Ya bu Hülya nereden çıktı Aybala?
2: Ay ilahi anne. Babam anlattı ya. Hani sınıfta hatıralarını anlatırken Hülya'yı çok sevmiş. Onun için davet ettik kızcağızı ve ailesini.
1: Ha, baban söylediydi sahi. Nasıl da unutmuşum. Telaştan olacak herhalde.
2: Telaşlanacak bir şey yok anne. İlk defa mı misafir ağırlıyorsun?
1: Ay ilk defa misafir ağırlamıyorum tabii ki. Ama bunlar ilk defa geliyorlar evimize.
2: Benim annem her şeyin en güzelini yapar. Azıcık ben de yardım ederim tabii.
1: Öyle deme Aybala. Sen olmasan ne yapardım bilmem.
2: Yaparsın anneciğim, yaparsın.
1: Eyvah, fırında keki unuttuk. Kapıya bakın. Ay Allah'tan keke bir şey olmamış. Şöyle çıkarıp tezgahın üstüne koydum mu işlem tamamdır. Ay Allah'ım sana şükür. Çok güzel olmuş. Mis.
0: Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Buyurun.
1: Hoş geldiniz. Hoş buyurun. Sağ olun, buyurun. Hoş.
3: Bu size hanımefendi.
1: Ay ne zahmet ettiniz.
3: Zahmet olur mu? Tatlı getirdik. Birlikte yeriz. E ne demişler? Tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım.
1: Ay teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ay, salona buyurun lütfen. Ay sen ne tatlı kızsın böyle. Adın ne senin?
4: Teşekkür ederim teyze. Berensu benim adım. Elinizi öpebilir miyim?
1: Ay ay el öpenlerin çok olsun yavrum. Gel gel ben de seni öpeyim. Ay çok tatlıymış be. Sen de hoş geldin Çağdaş.
5: Hoş bulduk Nebahat teyze.
1: Aa, beklemeyin lütfen, içeri girin.
5: Tabii.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun.
1: Ay çikolataya ne gerek vardı? Zahmet etmişsiniz.
2: Ay ne zahmeti Nebahat Hanımcığım, adettendir.
1: Ay sen de Hülya almalısın kızım. Maşallah pek de güzelmişsin. Murat amcan seni öve öve bitiremedi.
6: Teşekkür ederim teyzeciğim, öpeyim.
1: Berhudar ol yavrum, el öpenlerin çok olsun. Buyurun salona geçelim lütfen. Buyurun.
3: Hadi.
6: Buyurun.
1: Geçin şöyle.
2: Güzel oldu bir araya gelmeyi. Buyurun.
1: İçin şöyle.
2: Güzel oldu. Hoş geldiniz.
0: Efendim tekrar hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz tekrar. Hoş geldiniz.

0: Davetimizi kırmayarak İyiyim, bize şeref ederim. Verdiniz.
1: O şeref bize ait.
2: Sağ olun.
0: Maşallah çocuklarımız çok iyi anlaşıyor. Okullar tatil olalı daha bir ay bile olmadı ama bizim Kaan çok istedi böyle bir buluşmayı.
1: Hülya da çok istedi size gelmeyi.
3: Ya bizim Çağdaş? Başımızın etini yedi vallahi gidelim gidelim diye. İyice özlemişler birbirlerini tatilde.
1: Ha, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz.
0: Efendim, öyleyse tanışalım. Ben Murat, Güneydoğu Gazisi.
4: Allah sizden razı olsun.
1: Benim adım Nebahat. Kısaca bu evin hanımıyım.
5: Ben de Aybala, Kaan'ın ablasıyım. Liseyi geçen sene bitirdim. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum.
4: Maşallah.
6: Hedefin ne Aybala?
5: Hukuk fakültesini istiyorum. Bakalım kısmet.
6: Allah gönlüne göre versin kızım.
5: Teşekkür ederim Komiser Ali amca.
6: Bakıyorum da adımı da mesleğimi de biliyorsun.
5: Kardeşim Kaan, oğlunuz Çağdaş'tan ve sizden o kadar çok bahsetti ki aslında hepinizi tanıyor gibiyiz.
6: Öyle mi?
5: Evet.
6: Kaan'cığım sağ ol yavrum.
7: Estağfurullah Ali amca. Bu arada madem ki söz bende, kısaca kendimi tanıtayım. Ben de Kaan.
8: Aa, bu kadar.
7: Veya Oğuz Kaan.
9: Kaan diyor ki ben meşhur biriyim arkadaş. Adımı duyan herkes beni tanır.
7: Yok öyle değil. Buradaki herkes beni tanır demek istedim sadece.
9: Belli olmaz Kaan. Belki de günün birinde bütün Türkiye seni tanıyacak ha. Ne dersin, olamaz mı?
7: Ne diyeceğimi bilemedim.
10: Ben torunum Kaan'a da sizin çocuklarınıza da güveniyorum. Gelecek onların. Belki ben göremem ama sizler göreceksiniz. Zamanı gelince bütün Türkiye onlardan bahsedecek.
1: İnşallah. Olur tabii.
10: Madem söz bana geldi, ben de kendimi tanıtayım. Adım Nurettin. Kaan'ın dedesi, Murat'ın babasıyım. 80 yaşındayım.
1: 80
6: maşallah, maşallah.
1: Maşallah size. Maşallah.
10: İşçi emeklisiyim. Eşim vefat edeli 5 sene oluyor.
6: Başınız sağ olsun.
1: Allah size
10: sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince. Neyse. Burada evlatlarımla beraber yaşayıp gidiyorum işte.
3: Sıra bende galiba. Ben Nermin, Çağdaş'ın annesi. Ay, çok heyecanlandım. Her zaman böyleyim ya zaten.
10: Aa, heyecan iyidir Nermin Hanım kızım. Hayata renk katar.
3: Ay ne hoş söylediniz. Çok yaşayın emi.
10: Sağ olasın.
11: Anne, sıra bana gelmedi mi?
3: Geldi, geldi Beren Su, sıra sende. Hadi tanıt kendini.
11: Ama adımı sen söyledin anne. Küstüm işte.
1: Bir de sen söyle güzel kızım. Neydi adın?
11: Adım Beren Su. 10 yaşındayım. Hem çalışkan hem meraklıyım. Büyüyünce babam gibi komiser olacağım. Hatta emniyet genel müdürü bile olabilirim.
1: Aferin sana. Olursun tabii. Olursun.
9: Efendim, sıra bizde galiba. Ben Doktor Hasan. Genel cerrahi uzmanıyım. Hülya'nın babası, Gülşen Hanım'ın eşiyim. 12 yaşında bir oğlumuz daha var, Arda.
1: Ay onu da getirseydiniz Hasan Bey.
9: Gelmedi efendim, gelmedi. Evde anneannesiyle kalmayı tercih etti. Tabletiyle bir saat oynamak için de izin aldı bizden. Keyfi yerinde sizin anlayacağınız. Ha unutmadan... Doktora ihtiyacınız olursa bir telefon etmeniz yeter.
7: Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.
6: İnşallah olmaz.
0: İnşallah.
1: Evet, sıra bende. Ben Deniz Gülşen Hemşire. Damar yolu Gülşen derler bana. Övünmek gibi olmasın ama en iyi damar yolunu ben açarım. Davetiniz için teşekkür eder. Diğer yarışmacılara başarılar dilerim.
12: Sanırım sıra bende. Hülya ben. 16 yaşındayım. Kaan ve Çağdaş'ın sınıf arkadaşıyım. Üniversitede edebiyat veya tarih okumak istiyorum. Ben de Kaan gibi Türk tarihine ve Türk edebiyatına meraklıyım. İyi ki edebiyat hocamız Hikmet Bey 3 kişilik bir araştırma grubu oluşturdu. İyi ki Kaan ve Çağdaş'ın yanında beni de o gruba aldı. Ne mutlu bize ki milletimizin son dönemlerde yaşadığı destanlara konu olabilecek olayları birlikte araştırdık. İkisine de teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma oldu.

0: Oldu. Hoca da çok beğendi.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Bence isabet olmuş Hülya kızım. Sen de ne cevherler olduğunu gözümle gördüm.
0: Sağ olun Murat amca.
3: Tanışma faslı bittiğine göre çay servisine geçebiliriz. Hadi bakalım Aybala, iş başına.
0: Ben de yardım edeyim Nebat teyze.
3: Biz yaparız Hülya kızım, sen zahmet etme.
0: Olur mu hiç Nebat teyze? Ne zahmeti?
3: İyi madem. Hadi mutfağa gel öyleyse.

0: Ay Nebahat Hanımcığım, bu kek enfes olmuş. Tarifini isterim mutlaka.
1: Ay beğendiğinize sevindim Gülşen Hanımcığım. Veririm tabii.
2: Sadece kek mi? Poğaçanız da nefis olmuş. Elinize sağlık Nebahat Hanım.
1: Ay afiyet olsun Nermin Hanım. Beğendiğinize sevindim.
3: Biz üç arkadaş benim odaya geçiyoruz. Haberiniz olsun.
4: Hadi gidelim.
3: Hadi gelin.
5: Oo Kaan. Maşallah, bu ne tertip, bu ne düzen böyle? Yatağın, çalışma masan, bilgisayarın, duvardaki posterler. Hepsi de çok düzenli. Tebrik ederim.
3: Unuttum Hülya. Ben asker oğluyum. Babamdaki düzen anlayışı bana da geçmiş.
5: Ne diyeyim, vallahi imrendim.
4: Ya şu oyun CD'lerine ne demeli? Oğlum, bunlar senin bütün vaktini alır be.
3: Bizim evde oyun hiçbir zaman dersin önüne geçemez. Murat Gazi prensipleri madde 1.
4: Belli oluyor. Yoksa derslerin de bu kadar başarılı olamazdın. Kaan'cığım, var mısın bilgisayar oyununda kapışalım?
3: Yani bence mahsuru yok. Ama Hülya yalnız kalır o zaman.
5: Yok yok. Siz rahatınıza bakın. Ben de sizi seyrederim. Olmadı, şu güzel kitaplıktan bir kitap alır okurum.
3: Emin misin Hülya? Ayıp olmasın sana.
5: Olmaz olmaz. Hadi başlayın da seyredeyim sizi.
3: Tamam öyleyse.
4: Dur bakayım. Acaba hangisini oynasak? Tamam buldum. Şurada bir savaş oyunu var. Bence bunu oynayalım.
3: İyi o zaman, ben varım. Şimdi kurarım sistemi. İşte oldu. Hadi başlayalım.
4: Yavaş ol kanka. Bu ne hız böyle? Daha başlamadan bitireceksin savaşı.
3: İyi de ilk hamleyi yapan sensin ama.
4: İyi madem. Al bakalım şu bombayı öyleyse.
3: Attığım bomba dağlara taşlara gitti aslanım.
4: Daha yeni alışıyorum oyuna. Az sonra gününü göstereceğim sana.
5: Bir dakika ara verebilir misiniz?
3: Bir şey mi dedin Hülya?
5: Evet, diyorum ki bir dakika bana bakar mısınız?
3: Seni dinliyoruz Hülya.
5: Kütüphanenden bir şiir kitabı aldım Kaan. Şiirlerden birini çok beğendim.
4: Madem öyle oku da dinleyelim.
5: Pekala. Okuyorum. İstanbulluyum efendim. Payi tahtında yaşarım alemin. Benimdir ilelebet, Resulümün övdüğü şah eserim. Şahlanır içimde Fatih'in bir eşi. Önce vatanım derim. Daha şiir bitmedi. Niye açtınız oyunu?
3: Biz açmadık oyunu Hülya. Seni dinliyoruz.
4: Açmadık ama bu sesler de neyin nesi?
5: Aynı sizin oyundaki gibi.
3: Haklısın. Dışarıdan geliyor bu sesler. Pencereden bakalım acaba neymiş?
4: Hey, ne oluyor bu uçaklara?
5: Ara vermeden biri gidiyor, biri geliyor.
3: Yoksa savaş mı çıktı?
4: Yok canım, daha neler.

0: Hayır. Sen bunu bir ara bırak.
1: Bir şey oluyor.
2: Allah Allah.
3: Böyle?
4: Dostlar, cep telefonuma mesaj geldi. Askerler Boğaz Köprüsü'nü tutmuş.
2: Ne?
4: Bana da emniyetten geldi. Murat Bey, televizyonu açar mısınız?
0: Eyvah.
2: Aç bakayım evladım,
0: tamam,
2: aç.
0: Sen koru. Korkuyorum.
5: Değerli izleyenler, Boğaziçi Köprüsü'nü bir grup askerin tuttuğu görülüyor. Tanklar giriş çıkışı kapatmış durumda. Ortada olağan dışı bir şeylerin olduğu kesin. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
6: Uçakların bu kadar alçaktan uçuşlarına bakılırsa bir yerlere gözdağı vermek istiyorlar. Ama kim kime karşı yapıyor?

0: bana kalırsa bu bir darbe girişimi kesin.
1: Saat daha 22 Nurettin amca. Benim bildiğim darbeler gece yarısından sonra, hatta sabaha karşı yapılır.
2: Demek ki bu farklı bir şey.
3: Pencereden bakalım. Neler oluyor anlarız belki.
2: Bu gidiş iyi değil. Kalksak iyi olacak. Bizim oğlanla annem evde yalnız. Belki bizi de hastaneye çağırırlar. Belli olmaz.
1: Bana yeni bir mesaj daha geldi. Karakoldan ekip arkadaşlarım beni çağırıyor. Onları yalnız bırakamam. Hadi anne, hadi Berensu, gidiyoruz.
4: Ne oluyor baba? Savaş mı çıktı?
1: Korkacak bir şey yok kızım. Kimse bize savaş açamaz. Bu hareket olsa olsa küçük bir grubun işidir. Onu da devletimiz halleder Allah'ın izniyle.
2: Hadi Gülşen, Hülya'yı da çağır, gidiyoruz. Heh, o da geliyor zaten. Hadi kızım, gidiyoruz.
5: Ne oluyor baba? Aman Allah'ım, neler gösteriyor bu televizyon. İnsanlar ellerinde bayraklarıyla Boğaz Köprüsü'ne akıyor.
1: Sadece İstanbul'da değil, Ankara'da, İzmir'de, neredeyse her yerde böyle şeyler oluyormuş. Cep telefonuma mesajlar gelip duruyor.
6: Desenize, basit bir şey değil bu. Allah sonumuzu hayretsin.
1: Amin. Biz çıkıyoruz Murat Bey. Her şey için teşekkür ederiz. Müsait bir zamanımızda bize de bekleriz.
3: Tabii geliriz inşallah, geliriz.
2: Biz de sizi bekleriz Murat Bey. Ama şimdi çıkmamız lazım. Çok bile oyalandık. Kalın sağlıcakla.
3: Güle güle gidin efendim. Eve varınca lütfen bize haber verin. Daha güzel bir zamanda yine bekleriz.
2: Tabii tabii.
7: İyi geceler çocuklar. Allah yardımcınız olsun. Güle güle. Tövbe tövbe, ne günler kaldı ya.

Bir Destendir 15 Temmuz adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Seni candan severim, aşkına kurban olurum. Ölürüm feyzi garamınla, yine can bulurum. Sanma ölmekle bu sevda tükenir, kurtulurum. Ölürüm feyzi garamınla, yine can bulurum. Mehmet Hafit Bey'in bu sözlerine Nasibin Mehmet Yürü'nün Hicazkar makamındaki bestesiyle başladık bu gece Yıldızlar Altında programımıza. Çiğdem Yarkın'dan dinledik bu gece ilk eserimizi. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim bir saat boyunca. Bu gece Hicazkar ve Muhayyer Kürdi makamında eserler bulacaksınız programımızda. Dinleyeceğimiz ikinci Hicazkar eser, güftesini Nahit Hilmi Özeren'in yazdığı Rakım Elkutlu'nun bir bestesi. Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Bekledim fecre kadar gelmedin, ah işte güneş de doğdu. Gece mehtap seni, gökler seni, alem seni benden sordu. Dediler, nerede o mehveş, söyle o ahuya ne oldu? Gece mehtap seni, gökler seni, alem seni benden sordu.

Bol ahenk Nuri Bey'in Hicazkar makamındaki ağır semai var sırada. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Benim servi hıramanım, benim sen nemden incindin. Gönül tahtında sultanım, benim sen nemden incindin.

Güftesi Avram Nauma, bestesi Lemi Atlı'ya ait Hicazkar şarkıyı Serap Kuzey'den dinliyoruz. Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin, bir handeyi sevda gibi bin zevke bedelsin.

Esma Başbuğ'u güftesi ve bestesi Muhlis Sebahattin Ezgi'ye ait icazkar eserde dinliyoruz şimdi. Bahar geldi, gül açıldı, aşka geldi bülbül şimdi, yeşillendi bütün dağlar, çiçeklendi bağlar şimdi.

Güftesini Nigar Osman Hanım'ın yazdığı Tatyos Efendi'nin Hicazkar eserini Necmi Rıza Ahıskan'dan dinliyoruz. Mani oluyor halimi takrire hicabım, üzme yetişir üzme, firakınla harabım.

Lavtacı Ovri'nin Hicazkar bestesini de Melihat Gülses'ten dinleyelim şimdi. Mestim bu gece, sen de bana mest olarak gel. Peymane-i Şevkim gibi sevdad olarak gel. Bilsen ne kadar döktü fidakınla gözüm yaş. Ey gül, şu solan ruhimi gör de solarak gel.

Abdülhamit Ziyaettin Paşa'nın bir şiirine Nikolaus Ağa'nın Hicazkar bestesi var sırada. İnci Yaman'dan dinliyoruz. Akşam olur güneş gider şimdi de buradan. Garip garip kaval çalar çoban dereden. Pek körpesin, esirgesin seni yaratan.

Güftesini Fuat Hulusi Demirelli'nin yazdığı Saadet'in Kaynağı Hicazkar şarkısını Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın, benim sana bağlanan, sen beni bağlamadın.

Çorlulu'nun Hicazkar bestesini Bekir Ünlü Ater'den dinleyelim şimdi. Aldı beni, aldı beni iki kaşın arası, yaktı beni kül eyledi gözlerinin karası. İçinizde tabip yok mu? Nedir bunun çaresi?

Yıldızlar Altında Muayyer Kürdi makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eserin güftesi Orhan Seyfi Orhan'a, bestesi Kasım İnaltekin'e ait Ahmet Üstün'den sunuyoruz. Yıllar var ben onu hiç unutmadım. O beni sorar mı, hatırlar mı ki? Büsbütün silinip gitti mi adım? Gönlünün vefası bu kadar mı ki?

Mustafa Nadir'in güftesini yazdığı Avni Aral'ın Muhayyer Kürdi şarkısı var sırada. Selma Ersöz'den dinliyoruz. Kalbimi dolduran güzel gözlerin siyah mıydı, ela mıydı unuttum. Yaslanıp üstünde hayal kurduğum saçının rengini bile unuttum.

Sıradaki Muhayyer Kürdi eser yine Avni Anıl'ın bir bestesi. Güfte Turhan Oğuzbaş'a ait Koray Safkan'dan dinliyoruz. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan, bir kadeh şarap gibi içilmiş şarkılarda. Bütün ışıklar sönmüş, terk edilmiş hatıran, bir senin aydınlığın karanlık sokaklarda.

Güfte ve bestesi Teoman Alpay'a ait Muhayyer Kürdi eseri Güneri Tecer'den dinliyoruz. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yine senindir.

Bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Yarın gece aynı saatte yeniden TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Bu gece sizler için seçtiğim son şarkı Alaaddin Yavaşcan'ın Muhayyer Kürdi bestesi. Eserin güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait. Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Sevgi, deli gönülden gönüle bir akıştır. İzi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Gün olur yeşil bahar, gün olur kara kıştır. İzi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Ankara'dan merhaba değerli dinleyenlerimiz. Canlı olarak sunduğumuz Ailece programı TRT Radyo 1 stüdyosunda başladı. Program yapımcılarımız Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray. Teknik yönetimde Yıldıray Çetin, mikrofonda ben Havva Emelya ile 13.50'ye kadar radyolarınızdan eşlik edeceğiz size. Bugünkü Ailece programında eğitim konuşacağız. Farklı iki konuğumuzla ilk bölümde 7'den 70'e herkesin katılabildiği dünyadaki tek olimpiyat olan Da Vinci Genel Kültür Yaz Olimpiyatlarını konuşacağız. Akademideyiz. Yeni Nesil Bilim Olimpiyatları Platformu Bilim Kurulu üyesi Bedrettin Akar'la. İkinci bölümde ise Halk Eğitim Merkezleri ve Anadolu Kadınının Sosyalleşmesi konu başlığımız olacak. Malatya Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hacer Demirpolat'la konuşacağız. Bu başlığı da hemen biz ilk konuğumuza bir merhaba diyelim. Bedrettin Akar, Akademideyiz. Yeni Nesil Bilim Olimpiyatları Platformu Bilim Kurulu üyesi. Merhaba, hoş geldiniz Bedrettin Akar.
1: Hoş bulduk Emel Hanım, teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Dedik ya, 7'den 70'e herkesin katılabildiği dünyadaki tek olimpiyat. Yani eşi benzeri yok deniliyor. Herkesin evet. katılabildiği tek yarışma. Slogandan başlasın sorumuz. Böylelikle Da Vinci Genel Kültür Yaz Olimpiyatlarının oluşum sürecini de sizden dinlemiş olalım.
1: İsterseniz öncesinde ben akademideyiz yeni nesil bilim olimpiyatlarının ne olduğundan bahsedeyim.
0: Buyurun lütfen.
1: Kısaca. Çünkü Da Vinci genel kültür yarışması bu akademideyiz yeni nesil bilim olimpiyatları yarışmaları içerisinde insanlara eğitime katkı sunmak için arz ettiğimiz yarışmalardan bir tanesi. Şimdi akademideyiz yeni nesil bilim olimpiyatları aslında yeni dünya düzeninde bilmenin önemli değil, bilgiyi kullanmanın önemli olduğu, eğitim almaktan daha çok kariyer inşa etmenin önemli olduğu bir düzende artık öğrencilerin, gençlerin kariyer planlamasına destek olmak için ve onlara yol göstermek için, yön göstermek için oluşturulmuş bir platform. Ve burada biz ilkokuldan, erken dönemde yani ilkokuldan, ortaokuldan ve liseden öğrencilerimizi yıl içerisinde, eğitim sezonunda zaten birçok branşta yeni nesil bilim olimpiyatlarıyla buluşturuyoruz. Bu olimpiyatların özelliği şu, sınavlarımızda yeni nesil sorular var, evrensel sorular var. Hani biliyorsunuz LGS'de ve YKS'de her yıl işte sorular çok değişikti. Biliyorsunuz bu sene mesela TYT'de bir matematik sorusunda şiir bile soruldu.
0: Evet.
1: Bu farklı soru tipi.

yerinin öğrencilerin daha erken dönemde karşılaşmalarını sağlayacağımız bir platform. Dolayısıyla yıl içerisinde çok ciddi bir teveccüh oluyor öğrencilerden, okullardan ve çok eğlenceli bir süreç geçiriyoruz. Burada tabii bu yarışmalar

0: kurumu olarak. Yaz aylarında da biliyorsunuz insanlar tatilde, biraz okuldan, eğitimden, bilimden uzak kalıyorlar. Tüm bunları içerisine dahil edecek bir yarışma düzenleyelim dedik ve az önce bahsettiğimiz Da Vinci Genel Kültür Yarışması dünyada bu anlamda da bir ilk. Hı hı. Yaz olimpiyatları, dededen toruna, anneden anne baba çocukların katılabileceği, her kesimden insanın katılabileceği bir yarışma. Burada evet, insanların genel olarak bilmesi gerektiği genel kültür, tarih, sanat, bilim, spor dallarıyla ilgili sorular karşılarına gelecek ve online bir yarışma olduğu için internete bağlanabildikleri her yerden bu yarışmaya katılmaları mümkün olacak. Böylece biz buna en faydalı ve en eğlenceli etkinlik diyoruz. Bu yaz aylarını değerlendirmiş olacaklar.
1: Çok güzel. Neden eşi benzeri yok bize açıkladınız. Bu arada hayat boyu öğrenme felsefesini de taşıyan bir etkinlik, evet, bir yarışma. Online olması sebebiyle kişilerin katılımı da çok kolay olacak. Başvuru sürecini de soracağız ama siz sorulardan bahsettiniz ya, işte her yıl güncelleniyor şeklinde, o kısmına bir parantez açalım. Sorular hazırlanırken nasıl bir ekip söz konusu orada ve hangi ölçütler esas alınıyor? Evet, öğrenciler için aslında bir rehber niteliği taşıyor bu akademideyiz, siz bahsettiniz, evet, ama soruların, evet, işte zorluk seviyesi olabilir, işte 7'den 70'e dedik, yani her yaş grubuna göre nasıl bir denge sağlanıyor sorular hazırlanırken?
0: Şimdi aslında Da Vinci Genel Kültür Yazılım Olimpiyatlarında büyük ödül olarak 50.000 TL'lik bir ödül veriyoruz ve insanları bu anlamda teşvik etmeye çalışıyoruz. Şu anda başvurular halen devam ediyor. Akademideyiz.com üzerinden insanlar çok rahatlıkla başvurularını yapabilirler. 31 Ağustos'a kadar başvurular devam ediyor. Bu soruların hazırlanış süreci ve insanların karşılaşacağı sorular, hı hı, esasında çok titiz bir çalışmayla ortaya çıkıyor. Özellikle yabancı dili de çok iyi olan hocalarımız, komisyonlarımız bu alanda çalışıyorlar. Ve bizim kendi tarihimizi, dünya tarihini, kendi kültürümüzü, dünyadaki birçok önemli medeniyeti, kültürü karşılarına getirebilecek. Aslında sadece böyle akademik değil, dünyaya biraz farklı gözle bakabilen, işte sizin programlarınız gibi faydalı programları takip eden, belgeselleri izleyen, kitap okuyan, araştıran insanların çok rahatlıkla cevaplayabileceği sorular. Biz burada dededen toruna, işte eşler kendi arasında, arkadaşlar kendi arasında tatlı bir rekabet olsun diyoruz ama burada asıl amaç insanları birazcık daha bilgiye, kültüre yöneltmek. Dolayısıyla bu şeyde, yarışmada karşılarına farklı başlıklar altında sorular gelecek. Mesela spora ilgi duyan birisi, diyelim ki tarihi çok iyi olmayan birisine göre, tarihi çok iyi olmayan birisini düşünelim, spor alanında iyiyse spor alanındaki bir soruyu cevaplayabilecek ve diğer yarışmacıların önüne geçebilecek. Bir başka kişi de tarihe çok meraklıysa ve ilgi duyuyorsa, bu sefer o da tarih sorusunda avantaj sağlayacak. Dolayısıyla sorular esasında karma bir şekilde karşılarına gelecek. Evet. Ve herkes kendi ilgi alanına daha avantajlı olacak. Ama farklı disiplinleri de, tabii, evet, farklı disiplinleri de yakından takip etmiş, tanımış olacaklar. Ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Bu arada soruları hazırlama sürecinde o ekipte, yani akademideyiz ekibinde olduğunuz için siz de yer alıyor musunuz? Merak ettiğim için soruyorum.
0: Ben bu yarışmanın içerisinde değilim. Ben başka olimpiyatların hazırlık ekibinin
1: bir başka ayağında çalışıyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki.
0: Buradaki ekibimiz içerisinde yabancı dili bilen hocalarımız vurgusunu yapmıştım az önce.
1: Evet.
0: Buradaki sebep de şu, dünyayla ilgili verileri de, evet, güncel gelişmeleri de takip eden bir ekip hazırlıyor. Ama biliyorsunuz Mezopotamya, Anadolu gibi muazzam bir medeniyetin topraklarında yaşıyoruz. Bizim kendi medeniyetimize dair de birçok şey var karşılarına gelebilecek. Sadece istediğimiz şu, cesur olsunlar, bilgilerine ve kendilerine güvensinler, bu yarışmaya katılsınlar. Zaten yarışma kendi içerisinde onları sürükleyecek.
1: Yönlendiriyor zaten.
0: Evet, evet.
1: Peki,
0: evet,
1: değerlendirme süreci nasıl yürütülüyor? İşte burada puanlama neye göre yapılıyor? Biraz daha yakından tanıyalım bu yarışmayı.
0: Tabii,
1: merak edenler olmuştur şu anda.
0: Evet.
1: Hiç katılmayıp.
0: Hı-hı.

0: aşamalardan oluşan soru tipleri var ve bunların puan karşılığı farklı. İki aşamadan oluşacak yarışmamız, sınavımız. Burada birinci aşamada esasında finale kalacak olanları belirlemek için yaptığımız bir yarışma. Birinci yarışmada karşısına gelen soruları cevaplarken insanlar her sorunun bir puan değeri olacak ve en fazla puan alan belli sayıdaki katılımcı finalist olmuş olacak. Yani sistem otomatik olarak en fazla puan alanlardan başlayarak finalistleri belirlemiş olacak. Daha sonra final yarışmasında ise yüz yüze, bu da yine dünyada ve Türkiye'de bir ilk, yüz yüze olarak biz onları yarışmamıza dahil etmiş olacağız. Finalde karşılarına yine online olarak sorular gelecek ama biz bir mülakat gibi, bir canlı yarışma gibi de bunu kişilerle diyalog halinde yapacağız.
1: Evet, burasını daha iyi anlamak adına şunu da sormak isterim. Yani burada bir takımda mı söz konusu olacak, yoksa hani bireysel iki kişi mi kalacak finale? O nasıl olacak?
0: Yok, örnek veriyorum. Buyurun. İlk tabii bu başvuru sayısına göre belirlenecek bir şey. Diyelim ki ilk 50 kişi, ilk 70 kişi, ilk 100 kişi, bu katılım sayısına göre değişken olabilir az önce söylediğim gibi. Finalist olan kişileri randevüler veziri final yarışmalarına davet edecekler.
1: Ha, evet,
0: bütün yarışmalarda bu akademideyiz. Bu da akademideyizin Türkiye'deki büyük bir başarısı. Bütün online dijital yarışmalarında, olimpiyatlarında mutlaka online gözetmenler oluyor ve diyalog halinde yarışmalar sürdürülüyor. Burada da yine aynısı olacak. Finalist yarışmacılarla bizim hocalarımız muhatap olarak onları final sınavında, final yarışmasına yönlendirecekler. Ve burada tabii ki en başarılı olan, final sorularında yine en çok puan alan kişi büyük ödülün sahibi olmuş olacak, 50.000 TL'nin.
1: Bir de diyalog halinde olduğundan bahsettiniz gözetmenlerle, yarışmacıların, katılımcıların. Burada hani çoktan seçmeli bir soru mu söz konusu, yoruma dayalı sorularda mı var, yoksa karışık mı?
0: Doğrudur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz televizyonlarda da yine en çok takip edilen programların başında bu bilgi ve kültür yarışmaları geliyor. Yani katılımcılar bunu bu şekilde düşünebilirler. Sadece televizyonda olan şeyi biz burada online olarak bağlantı üzerinden yapmış oluyoruz. Karşıda onlar bizi görüyor, biz onları görüyoruz. Ve herkesin ekranına sorular geliyor, bilgiler geliyor. Katılımcılar burada kendi cevaplarını cevaplıyorlar. Tabii bu dijital olarak, teknik olarak ve biz gözlemciler tarafından da takip edilen, kayıt altına alınan bir süreç. Dolayısıyla çok güvenli bir süreç geçirmiş oluyorlar. Ve aynı zamanda hani ciddi anlamda hazırlanmış bir programın, bir yarışmanın keyfini çıkartmış oluyorlar. Yani eğlenceli tarafı da var. Ve burada yarışmacıların işte o final esnasında hani karşısında muhatapları gördükleri için, bu kadar teknik altyapı sağlam olduğu için gönül rahatlığıyla yarışmaya katılmaları ve sürdürmeleri mümkün. Sonuçta da zaten hiçbir şaibe mahal vermeyecek şekilde başarılı kişiler ilan edilmiş olacak. Biz bunu her yıl devam ettireceğiz. Yine aynı şekilde ailelerin katılımlarını devam ettirmek istediğimiz için kış aylarında da, biz buna yaz olimpiyatı diyoruz, kış aylarında da yine ailelerin katıldığı olimpiyatlarımız, bilim kültür yarışmalarımız devam edecek. Ama burada en önemli şey insanların bilime, kültüre, bilimden kültürden uzak kalmamaları, her yaşta insanın kendisini denemesi, cesaret göstermesi. Çünkü gerçekten o kadar bilgili insanlar var ki çevremizde. Onlar bu bilgileri hani belki bir işe yaramıyormuş gibi düşünebilirler. Biz hayır, bilginin her türlüsünün önemli olduğunu göstermek istiyoruz. Onlar için de büyük bir fırsat.
1: Ya en basit hani su içmek gibi mental sağlığa da çok iyi gelen bir şey. Evet. O yüzden çok kıymetli 7'den 70'e herkesin bu olimpiyatlara katılabiliyor olması. Şimdi bu arada ne kadarlık bir geçmişi var ve şunu da merak ediyoruz. Yani sizin gözlemlediğiniz geri dönüşler, gerek öğrencilerden, gerek daha ileri yaşlardan, ailelerden, işte 7'den 70'e dedik, var mı böyle bizimle paylaşabileceğiniz, sizi gururlandıran ve sevindiren ve geleceğe dair umut vaat ettiren?
0: Evet, tabii ki. Şimdi kısaca şundan bahsedeyim. Mesela akademideyiz, bilim olimpiyatları Türkiye'deki tek tarih olimpiyatlarını gerçekleştiren kurum.

0: İlk coğrafya olimpiyatlarını gerçekleştiren kurumdu ki bizden sonra TÜBİTAK da bunu başlattı.
1: Evet.
0: Biz bundan da çok mutlu olduk.
1: Örnek de teşkil etti aynı zamanda.
0: Tabii,
1: evet,
0: çok
1: güzel.
0: Mutlu olduk. Hı-hı. Şimdi az önce bahsettiğim gibi bu kadar köklü ve zengin bir medeniyetin üzerinde yaşarken ülkemizde tarihe yönelik bir yarışmanın, bir olimpiyatın olmaması yadırgatıcıydı. Dolayısıyla biz zaten yıl içerisinde, bu arada 2023'ten 2023'ün sonundan itibaren, hı hı, bu tür yarışmalar yapılmaya başlandı. Hı hı. Ciddi bir teveccühle karşılaştık. Yani biliyorsunuz her insanın ilgi alanı farklıdır ve başarılı olduğu alanlar da farklı doğal olarak. Ya ben tarihte çok iyiydim, ansiklopediler okurdum, dergiler okurdum, internetten araştırmalar yapardım ama tarihte iyi olduğumu kanıtlayacağım hiçbir yer yoktu. Böyle bir yarışmayı yıllardan beri arıyordum diyen çok öğrenci oldu. Çok aynı iyi. Şekilde Da Vinci Genel Kültür ve Yaz Olimpiyatları da büyük bir ilgi gördü. Hani böyle aile içerisinde tatlı bir rekabet vardır ya eşler arasında ya da, evet, çocuklar, kardeşler arasında. Onlar için çok güzel bir fırsat oldu. Hadi bakalım kimin bilgisi ve kültürü daha fazlaymış.
1: Dediğiniz gibi televizyondaki, evet, o yarışma programlarında aslında o tatlı rekabet hepimizin hani ailesinde yaşanmıştır. Evet. O açıdan da çok çok kıymetli.
0: Bunda
1: da işin
0: ucunda
1: somut,
0: evet,
1: bir ödül var bir de yani.
0: Evet.
1: Hakikaten önemli.
0: Ve o yüzden de insanların teveccühü çok güzel. Evet. Başvurular iyi gidiyor. Tabii tatil dönemindeyiz. Şu an insanlar yeni tatile çıkanlar var, tatil yöresinde olanlar var halihazırda.
1: Evet.
0: Başvurular devam ediyor. Hani onu da buradan tekrar belirteyim. Ağustos'un sonuna kadar devam ediyor. Birinci aşama 1 ve 6 Eylül arasında olacak. Hı-hı. Final aşaması ise 11-13 Eylül arasında olacak. Yani yarışma, hı-hı, Eylül'de olacak ve zaten dediğim gibi internetin olduğu her yerden
1: online
0: yarışmaya
1: olacak,
0: katılmaları
1: zaten
0: mümkün olacak.
1: Çevrim içi olacak. Evet.
0: Aynen. Çok basit bir form doldurarak yarışmaya, evet, kaydolabilirler.
1: Şimdi bir sohbetimizi noktalarken bir özet geçelim. Öncelikle nasıl başvuracak dinleyenlerimiz, merak edenler için akademideyiz.com kayıt davinci.
0: Evet, akademideyiz.com
1: doğrudan
0: ya da
1: yönlendiriyor zaten
0: sizi. Yarışması yazdıklarında,
1: evet,
0: karşılarına çıkıyor.
1: Evet.
0: Orada doldurmaları gereken, hı-hı, küçük bir alan var.
1: Form
0: o bilgileri doldurduktan,
1: evet,
0: sonra başvurularını sistem otomatik olarak almış oluyor.
1: Evet.
0: Bunun dışında yaz aylarında artık birazcık daha kitap okuyarak geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Hani Eylül ayında yarışabiliyorsunuz. Birazcık hazırlık. Aslında asıl amaç bu. İnanın bana, insanların işte bu yaz aylarında, evet, Eylül'deki bir yarışmaya ufak da olsa bir hazırlık yapmaları,
1: evet,
0: bir şeyleri
1: aslında o yaz tatilini
0: okumaları,
1: daha,
0: evet,
1: nitelikli geçirmeleri. Bu arada şunu da ekleyelim, hani başvuru tarihleri tatilde olmak dediğiniz gibi bir engel değil. 10 Haziran'da başlamıştı, 31 Ağustos'a, hı, kadar devam ediyor. Birinci,
0: evet,
1: aşama 1-6 Eylül arası, ikinci aşama 11-13 Eylül arasında. 7'den 70'e herkese kapıları açık bu olimpiyatların. Da Vinci Genel Kültür Yaz Olimpiyatlarının büyük ödül 50.000 TL. Herkes yarışır, en iyiler kazanır diyerek de noktalayalım. Varsa sizin eklemek istediğiniz bir mesaj, davet, belki onu da alıp sizi uğurlayalım o halde.
0: Çok teşekkür ediyorum davetiniz için, çalışmalarınız için. Sizin gibi güzel programları takip etmeye devam etsin insanlar. Okumaya hiç ara vermesinler. Ve birkaç önemli cümleyle bitireyim istiyorum. Bilginin yaşı yok, biliyorsunuz, çok meşhurdur. Merak eden çok öğrenir. Ezber değil, düşünme zamanı ayırmamız lazım kendimize. Ve yaz tatilinde zihnimizi başka şeylerle meşgul etmek gerçek bir dinginlik sağlayacaktır. Yani asıl tatil belki de bu olacaktır.
1: Kesinlikle.
0: İnsanlara. Da Vinci ismi bile bence birçok insana çok şeyi anlatıyordur diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: O yüzden bu yarışmadan, akademideyiz'in diğer bilim olimpiyat yarışmalarından insanlar haberdar olsun, sosyal medya hesaplarını takip etsinler. Gerçekten çok fayda göreceklerdir. Herkes kendince bir kariyer inşası peşine düşsün. Özellikle bu çocuklarımız için çok önemli.
1: Evet.
0: Onlara güzel bir kariyer oluşturmak, iyi bir eğitim aldırmak kadar önemli. Bu tür yarışmalarda kazandıkları belgeler ya da bu tür yarışmalara katılmaları bile insanların CV'lerinde, kariyerlerinde aslında bir yer tutuyor. Yurt dışında şu an çok kullanılıyor ama bence yakın zamanda Türkiye'de de bu, hı-hı, gerçekleşecek.
1: Hı-hı.
0: Artık yüksek öğrenim kurumlarında ya da işe alımlarda insanların katılmış olduğu etkinlikler, yarışmalar, kazandığı belgeler de daha çok sorulacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz ve

0: Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Bu olimpiyatların akademideyizin yolu da açık olsun her daim. Daha da
1: çok
0: gelirsin inşallah diyerek uğurluyoruz
1: sağ
0: size.
1: Sağ olun, iyi çalışmalar.
0: Sağ olun efendim. Sevgili dinleyenlerimiz, Da Vinci Genel Kültür Yaz Olimpiyatlarını konuştuk. Zeka, sanat ve eğlencenin bir arada olduğu ve 7'den 70'e herkesin katılabildiği bir olimpiyat. Ayrıntılı bir şekilde aktardı bize konuğumuz. Akademideyiz Yeni Nesil Bilim Olimpiyatları Platformu Bilim Kurulu üyesi Bedrettin Akar.

seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya serde, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: 13.38 oldu saatimiz ve ailece devam ediyor. Eğitimle başladık, aslında eğitimle devam ediyoruz. Telefon hattımızda Malatya Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hacer Demirpolat var. Merhaba, hoş geldiniz programımıza Hacer Demirpolat.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum Emel Hanım. Nasılsınız?
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok iyiyiz. Sizi duyuyoruz, daha da iyi oluyoruz. Siz nasılsınız?
1: Bizler de sizlerin sesini duydukça güzelleşiyoruz. Malatya'dan, Yeşilyurt'tan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Her ne kadar şu anda Ankara'da olsam da.
0: Siz Ankara'dasınız.
1: Evet, şu anda Ankara'dayım ama Malatya'da ikamet ediyorum. Orada görev yapıyorum.
0: Konuşacağız şimdi kesinlikle. Evet. Malatya'ya da sevgilerimizi göndermiş olalım. Şimdi az evvel aslında hayat boyu öğrenmeye biraz değindik, o felsefeye. 7'den 70'e herkesin katılabileceği bir olimpiyat var. Yaz olimpiyatları, Da Vinci Genel Kültür. Onu konuştuk. Şimdi de yine hayat boyu öğrenme felsefesini taşıyan bir oluşumu aslında konuşacağız. Evet. Halk eğitim merkezlerini, Anadolu kadınının sosyalleşmesine sunduğu katkıları konuşacağız. Tabii hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman her yerde herkese eğitim diyor hayat boyu öğrenme. İşte burada nedir? Kaliteli yaygın eğitimler sunuluyor. Burada da sürecin ayaklarından biri, takdir edersiniz ki, halk eğitim merkezleri. Neler söylersiniz önemi anlamında, özellikle Anadolu kadınının sosyalleşmesine sunduğu katkıları anlamında?
1: Şöyle söyleyebilirim. Ben daha önce hep örgün eğitimde görev yapmıştım yıllarca. 2019'da halk eğitim tayin olduğumda farklı bir eğitim sistemiyle, farklı bir çalışma sistemle karşılaşmıştım. İlk önce çok yadırgamıştım 18 yaş ve üstü öğrencilerimden, yani kursiyerlerden. Daha sonra bunun ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Aslında biz hep örgün eğitime yöneliyoruz ama yaygın eğitimin de içinde olduğum için şu an söylemek istiyorum. O kadar önemli bir hizmet ki aslında devletimizin halkına sunmuş olduğu halk eğitimler. Ben orada çalıştıkça bunu öğrendim. Arkadaşlarım, mesela meslek öğretmenleri arkadaşlarımdan görüyorum. Ben her ne kadar kültür öğretmeni olsam da, hani daha çok genç grupla yine muhatabım, 18-25 yaş grubuyla muhatap olsam da halk eğitimde çalıştığımda görüyorum ki 18 yaşından daha üst, yani 70 yaşına kadar kişilerin orada gelip zamanlarını kaliteli bir şekilde, güvenli bir ortamda geçirdiklerini görüyorum. Halk eğitimler işte burada gerçekten devletimizin halkına sunmuş olduğu en önemli hizmet olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü neden diyeceksiniz? Şimdi bizim Anadolu'da, hani bilmiyorum Türkiye'nin her yerinde belki öyledir ama Anadolu kadınının bir fedakarlık yönü vardır. Fazlasıyla kendini feda etme yönü vardır. Kendisi ailesine, çocuklarına, çevresine, hatta komşularına bile, yani sadece yakın çevresine değil.
0: Aslında diğer kendisi dışındaki herkese karşı daha dikkatlidir, daha özverilidir. Doğru bir tespit.
1: Kesinlikle öyle. İşte burada Anadolu kadınına halk eğitim merkezi çok güzel bir fırsat sunuyor kendini gerçekleştirmesi adına. Mesela oraya gelen kadınlardan şunu görüyorum. İşte hocam diyorlar, mesela ben şiir yazıyorum. Çok enteresan, işte 50-60 yaşında kadın, ben şiir yazıyorum ama bunu utanıyorum söylemekten, hani insanlara okumaktan. Evet. Oku diyorum, bana okuyor, mutlu oluyor. Veya oraya gelen bir başka, mesela işte 45-50 yaşında bir kadın, ben bir üniversite okumak istiyorum diyor. Zamanında üniversite okumadım, ailem buna müsaade etmedi veya şartlarım buna el vermedi. Ben şu anda üniversite okumak istiyorum, destekleme ve yetiştirme kurslarına geliyor. Ve orada mesela kurs görüyor, genç bireylerle birlikte ders alıyor ve orada kendini mutlu hissediyor. Daha önce hissetmediği eğitim hayatını orada gördüğü için o anda kendini gerçekleştiriyor ve mutlu hissediyor. Veya benzeri mesela meslek kurslarını ele alalım. Adam, yani kadın diyeyim, kadın dikiş öğrenmek istiyor misal, ama maksat dikiş öğrenmek değil veya nakış yapmak değil veya takı tasarımı değil. Oraya geliyor, bir öğrenci olduğu için bir kere onunla mutlu oluyor, gurur duyuyor. İkincisi, kendi akranında kişilerle orada sohbet etme imkanı buluyor, mutlu oluyor. Bir üçüncüsü, devletin ortamı olduğu için ona güven veriyor. Güvenli bir ortam oluyor. Öğretmen arkadaşlarımız, bizler canla başla çalışıyoruz o konuda. Hani her gelene çok ayrı ihtimam gösteriyoruz. Sağ olsun müdürümüz, müdür yardımcılarımız, öğretmen arkadaşlarımız, hepimiz. Yani inanın halk eğitim merkezleri bu konuda, kadınlarımız konusunda müthiş bir onların çok gerçekten güzel. Kendilerini gerçekleştirmesi, sosyalleşmesi adına evet. çalışmalarda bulunuyor.
0: Şunu merak ediyorum. Şimdi benim şahsi gözlemim şu oldu. Hani yaşadığım yerdeki halk eğitim merkezini az buçuk biliyorum. Genelde evet. mesela kadınlar emekli olduktan sonra işte el becerilerinin ağırlıkta olduğu eğitimleri alıyorlar. İşte evet. hani hem sosyalleşmek hem vakit geçirmek biraz terapetik etkisinden kaynaklı. Evet. Ama siz şu örnekleri verdiniz bir edebiyat öğretmeni olarak da. Evet. İşte bir Anadolu'daki kadının gelip ya ben hocam şiir yazdım ama işte okumaya evet. çekiniyorum deyip hani orada bir medeni cesaret gösterip sizinle paylaşması daha evet. sonrasında hep içinde bir ukde olarak kalmış üniversite var bunun örnekleri çünkü hani evet, kaç yaşındaki evet. kadınlar evet. değil mi üniversite okuyorlar sınava giriyorlar görüyoruz
1: evet,
0: bunu
1: evet, evet.
0: Ya, ya nasıl gelebiliyorlar yani halk eğitim merkezlerine gidiyorlar ama onun arkasında da bir motivasyon olsa gerek yani bu noktada halk eğitim merkezlerinde yaşanan olaylar mı hani özgüvenlerini kazanmalarına sebebiyet veriyor yoksa çevrelerindeki işte çocukları olabilir arkadaşları olabilir tavsiye mi ediyorlar ya oradaki tam sizce motivasyon ne oluyor da yolları halk eğitim merkezine düşüyor
1: şöyle halk yani bu nasıl diyeyim silsile yoluyla yani evet. mesela ya çevresinden duymuştur şu anda sosyal medya çok güzel bir reklam evet. sağlıyor onlar için mesela Instagram adresleri hı hı. Veya işte vesaire böyle sosyal medyadan duydukları gördükleri kadarıyla orada yapılan işleri işlemleri görüyorlar orada işte kadınların veya insanların ne kadar güzel işler yaptıklarını görüyorlar başarılar hı hı. sağladıklarını görüyorlar ve bundan dolayı da hoşlarına gidiyor. Acaba ben de bir şey yapsam, ben de önem kazanır mıyım deniyor.
0: Evet.
1: Mesela ben yine kültürel açıdan değer mesela katmak açıdan bir örnek vereyim. Benim çok yakın arkadaşım, saygı duyduğum kendisi de aynı zamanda yazarlık da yapıyor. Orada Hı-hı. Nurgül hocamız var, Nurgül Bektaş yakın hocamız. Hı-hı. Kendisi okuma yazma kursları veriyor. Okuma yazma kursuna gelen kadınlar yani hiç okula gitmeyen 50 yaşına 70 yaşına kadar olan kadınları ağırlıyor öyle diyeyim. Hı hı. Bu kadınlar mesela evet. ben görüyorum işte geliyor İstiklal Marşı'nı ezberliyor. Bu o kadar müthiş hoşuna gidiyor ve bunu okumaktan zevk duyuyor. Veya orada işte bir şiir ezberliyor. İşte kürsüye çıkıp bunu okuyor. Ne bileyim yani daha bunun örneklerini sayabilirim.
0: Liste
1: yani sadece işte sadece çini boyamak, işte takı tasarımı bunlar da çok önemli şeyler. Bunlar hı hı. da çok insanın kendini gerçekleştirebildiği sanatsal eylemler ama bunun dışında ben kendi alanım için söylüyorum, konuşuyorum.
0: Evet.
1: Gerçekten okumak için, gerçekten başarılı bir birey olmak için veya evlatlarına kendilerini kanıtlamak için veya çevrelerinde ya ben de varım diyebilmek için geliyorlar oraya gelen kadınlar Anadolu kadına
0: çok
1: öyle
0: güzel.
1: Diyeyim.
0: Siz zaten sohbetimizin başında bir eğitimci olarak bir farkındalığa eriştiğinizden bahsettiniz. Daha sonrasında evet. bu işi daha da ciddiye alarak yola devam ettiniz. Bu arada

0: Sizin verdiğiniz eğitimleri biraz konuşalım. Bir de şunu merak ediyorum. İşte kadınlar geliyorlar, eğitime başlıyorsunuz. Şöyle bir gözlem yapmışsınızdır illaki.
1: Evet.
0: Eğitim sonunda ki değişimi bize nasıl aktarırsınız? Yani sizi özellikle hangi noktalarda etkiledi o değişim?
1: Şimdi onu şöyle örnekleyeyim. Ben ilk halk eğitime atandığımda A1 Türkçe kursları veriyordum yetişkinlere, yabancılara öyle diyeyim. Oraya gelen yine kadınlardı, yani erkeklerden daha çok kadın kursiyerlerim vardı. Yabancılar bile Türkçeyi öğrendikten sonra kendilerine bir güvenle oradan ayrılıyorlardı.
0: Özgüven kazanılmasında büyük katkı.
1: Ve Türkçe hikayeler yazıyorlardı. Sonra yine kendi verdiğim kurslardan destekleme ve yetiştirmeye gelen kendi yaş grubum, mesela 40 yaş ve üst grubu için söylüyorum, yine gençler zaten hani üniversite için geliyorlar. Mesela biz üniversite okumak istiyoruz deyip, mesela çok çekingen, 5 çocuklu bir öğrencim vardı kendisi. Çok bayağı bir çekingen bir arkadaşımızdı. Geldi kursumuza, devam etti. Daha sonra kursun son günü Sayın Kurum Müdürümüz bize bir güzellik yaptı. Güzel bir motivasyon günü düzenledi. İnanın orada bizlerle birlikte, o çocuklarla birlikte eğlenceye katıldı. Daha önce hiç yapmadığı şekilde o eğlencenin bir parçası oldu. Ve inanın üniversiteyi kazanan öğrenciler oldu bu yaş grubu içerisinde. Ve şu an üniversite mezunu olup kendini gerçekleştiren öğrencilerim var aynı yaş grubu içerisinde. Ve ben şu an beni dinliyorlarsa onlara da çok selamlarımı iletiyorum kendilerine.
0: Güzel.
1: Yani meslek üniversitelerine gidip sınavı kazanıp şu anda üniversite mezunu olup kendi mesleklerini icra eden, tarım alanında, ziraat alanında, işte muhasebe alanında ve tarih okuyan öğrencim var, edebiyat okuyan öğrencim var. O yaş grubu kadınlar için söylüyorum. Yani bunlar güzel davranışlar. Diplomalarını alıyorlar, bana mesaj atıyorlar. Görüyorum paylaşımlarını, mezuniyetlerini. Bu çok büyük gurur verici. Tabii ki ben liselerde görev yaptığımda 14-18 yaş örgün eğitimde öğrencilerimizin başarısı ayrıca gurur veriyordu. Ama onlarınki normal bir süreçti. Şu anki bir normal bir sürecin dışında olduğu için ayrıca öğrencilerimle, kursiyerlerimle gurur duyuyorum. Halk eğitimde görevi yapmaktan da ayrıca mutluyum. Buradan da Malatya Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Kurum Müdürümüze, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, İl Milli Eğitim Müdürümüze, Valimize,
0: kocaman bir ekip var, evet.
1: Sayın Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkürlerimizi sunuyorum. Bize öyle güvenli bir ortam hazırladıkları için.
0: Çok çok güzel. Bu arada sosyal medyanın aslında iyi yönlerinden birine vurgu yaptınız.
1: Evet.
0: Daha çok hani kadına yayıldığı için biz de katılalım, biz de başlayalım, bir adım atalım dediniz ya.
1: Evet.
0: Bu noktada yıllar içerisinde bu katılım yani kayda değer bir biçimde arttı zannediyorum. Öyle
1: kesinlikle
0: değil mi? Biraz bu Malatya'daki sosyal hayatta nasıl yansıdı? Bunun böyle bir gözle görülür bir şey var mı sizce?
1: Şimdi onu da şöyle açıklayayım size. Ben ara sıra, bizim öğretmenler odamız yok. Halk eğitimlerde öğretmenler odası kavramı yok. Normal örgün eğitimde olduğu gibi. Herkesin saati farklı olduğu için farklı şekillerde gelir gider. Kimseyi kimseyi görmez ama benim orada müdür yardımcısı bir bayan arkadaşım var. Ara ara işim oldukça kendisinin yanına gider. Orada biraz bazı şeylere şahitlik ederim. Mesela şöyle geliyorlar depremden sonra o arkadaşımızın yanına. O da sağ olsun çok canla başla çalışan bir bayan müdür yardımcısı. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı. Bütün kadınlara mesela ayrı bir gönülle işte şu olur bu olur deniyor. Şöyle depremden sonra insanlarda bir bunalım oldu. Evet, içe kapanma, korku, nasıl diyeyim, böyle bir herkesi bir endişe, bir kaygı var açıkçası. Ama halk eğitim merkezlerine şu şekilde de bir talep arttı o süreçte. Çünkü insanların bir yere gidip kendilerini ifade etmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Bir şekilde o sosyalleşmesi gerekiyordu. Çünkü herkes aynı ortamda oturunca evde depremi anlatmaya başlıyor.
0: Evet,
1: böyle
0: evet.
1: oldu, şöyle oldu deniyor ve herkes birbirini tetikleyici kaygılar oluşturuyor, korku kaygısı. Ama halk eğitim merkezleri, özellikle kendi kurumumda gördüğüm kadarıyla açılan kurslarda mesela usta öğreticiler geliyor, işte başvuruyor. Bakın usta öğretici de kadın. Çoğu %60, %70'i kadın halk eğitime gelen usta öğretmenler.
0: Evet. Bu arada son bir iki cümleyi alalım. Süremizin tabii, sonuna da yaklaştık.
1: Şöyle diyeceğim. Yani gerçekten devletimizin halkımıza sunmuş olduğu çok büyük bir değerdir halk eğitim merkezleri. Çok yakın zamanda halk eğitimlerin içinde bulmuş olduğu bir çalıştayda da bulundum ve orada da yetişkin eğitimiyle ilgili çok güzel kararlar alındı. Bu konuda Sayın Bakanlığımızın desteklerini tekrar bekliyoruz. Ayrıca bize sunmuş

0: sundukları peki. desteklerden de çok teşekkür ediyoruz.
1: Peki.
0: Saygılar sunuyoruz. TRT FM'e de çok teşekkür ediyoruz. Malatya'dan kucak dolusu selam ve sevgiler gönderiyoruz.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize, emeğinize sağlık diyerek uğurluyoruz size.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi günler efendim. Diliyorum.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, halk eğitim merkezlerini konuştuk. Malatya Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hacer Demirpolat'la bu başlıkla noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişinizdeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Göztepe'nin efsane futbolcusu Fevzi Zemzem. 1941'de Hatay'da doğan Fevzi futbola lise yıllarında başladı. Profesyonel futbola Göztepe'de adım attı. 11 yıl boyunca formasını giydiği İzmir ekibinde 356 maçta 145 kez gol sevinci yaşadı. Rakipleriyle girdiği ikili mücadelelerde kurduğu üstünlük sebebiyle Buldozer Fevzi lakabını aldı. 1967-68 sezonunda Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay'ı bir golle geçen Fevzi Zemzem rakip fileleri 19 kez havalandırdı ve gol krallığına ulaştı. Bugünkü ismi UEFA Avrupa Ligi olan Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nın 1968-69 sezonunda Göztepe'nin yarı finale yükselmesinde payı büyüktü. A milli futbol takım formasıyla 18 maçta rakip fideleri tam 6 kez havalandırdı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe yöneldi. Göztepe'nin yanı sıra Ordu Spor, Samsun Spor, Diyarbakır Spor, Alanya Spor, Mersin İdman Yurdu ve Nazilli Belediye Spor'u çalıştırdı. 2022 yılında 80 yaşında hayatını kaybeden Göztepe'nin efsane futbolcusu Fevzi Zemzem'i binlerce taraftar son yolculuğuna uğurladı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağar ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesi başladı. Dünyanın yakından takip ettiği zirvede küresel güvenlikten savunma sanayine kadar kritik pek çok başlık ele alınıyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı bugün liderler toplantısında bir araya gelecek. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesinin ilk gününde Beştepe'de resepsiyon vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan konuk liderleri ve eşlerini akşam yemeğinde ağırladı. Dünya liderleri külliyenin girişinde mehter marşlarıyla karşılandı. ABD Başkanı Trump mehterana olan beğenisini yaptığı el işaretiyle gösterdi. Merakla beklenen Erdoğan-Trump zirvesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li mevkidaşıyla Beştepe'de bir araya geldi. Trump, Türkiye'ye katsa yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi. Artık vakti geldi, biz dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD'den F-35 tedarikine ilişkin, 5 uçağın sözünü aldık, Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 adet F-35 savaş uçağı tedariki için ABD'den söz alındığını açıkladı. Erdoğan Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'la Beştepe'deki makam odasında açıklamalarda bulundu. Aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin dünya barışına katkı için çalıştığını söyledi. Erdoğan ABD-İran barış görüşmeleri ve Gazze konusuna da değindi. Gazze'de barışı sağlamak için NATO liderler zirvesinden karar çıkmasını bekliyoruz dedi. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumuna Türkiye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma sanayinde Türkiye'nin en güçlü ülkeler arasına girdiğini belirtti. Hedefin dünyada ilk ona girmek olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savunma sanayi forumunun açılışında bugün bir savunma sanayi devriminin başındayız dedi. Üye ülkeleri savunma kapasitesini arttırmaya çağırdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO içi dayanışmanın her zamankinden daha kritik olduğunu söyledi. Bakan Güler, ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil somut kapasiteyle güçlendirelim dedi. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Kane, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Türk Hava Kuvvetleri yüksek teknoloji ve eğitimli personeliyle hava sahasının güvenliğinde kritik görevler üstleniyor. Barış Kartalı olarak bilinen havadan ihbar kontrol uçakları, NATO Liderler Zirvesi boyunca da gökyüzündeki en önemli güvenlik unsurlarından biri olacak. 60 saat kesintisiz görev yapacak uçaklar, Türk hava sahasını an be an izleyecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Zirvesi NATO'nun tarihsel evriminde bir dönüm noktasını temsil etmektedir dedi. Duran, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında katılımcılara hitap etti. NATO'nun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. İttifakın Doğu ve Güney kanatlarının artık ayrı başlıklar olarak ele alınamayacağını vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'da vurmadığımız enerji tesisi kalmadı dedi. Savaş nedeniyle savunma sanayilerini geliştirdiklerini vurguladı. Zelenski mesajlarını Ankara Zirvesi kapsamında ilk kez düzenlenen savunma sanayi forumunda verdi. Ukrayna lideri Avrupa'ya da acil hava savunma sistemi oluşturulması çağrısı yaptı. Suriye'nin başkenti Şam'da ard arda iki patlama meydana geldi. Türkiye saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir denildi. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Erzurum'un Olta ilçesinde sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış sele ulaştı. Kars'ın Arpaçay ilçesinde şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. Evlerinde mahsur kalanlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi 3. haftasının ilk maçında Polonya ile karşılaşıyor. Japonya'da oynanacak karşılaşma sabah saat 6'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Radyo 1.
1: Saat 6.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesi başladı. Dünyanın yakından takip ettiği zirvede küresel güvenlikten savunma sanayine kadar kritik pek çok başlık ele alınıyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı bugün liderler toplantısında bir araya gelecek. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesinin ilk gününde Beştepe'de resepsiyon vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan konuk liderleri ve eşlerini akşam yemeğinde ağırladı. Dünya liderleri külliyenin girişinde mehter marşlarıyla karşılandı. ABD Başkanı Trump mehterine olan beğenisini yaptığı el işaretiyle gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO-Ankara zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği başladı. Erdoğan, Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor. Beştepe'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO-Ankara zirvesi kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı. Fidan, daha sonra güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı toplantıda Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Polonya Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarıyla bir araya geldi. Resepsiyon inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlendi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, NATO'da güçlü ortaklık ve eşit ilişkinin önemini vurguladı. Başkentte düzenlenen Müttefikler Ankara'da programına katılan Kalın, tamamlayıcılığın NATO'nun en önemli unsuru olduğunu söyledi. Türkiye, NATO'nun güney kanadı tanımını doğru bulmadığını da ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran krizinin çözüm sürecinde Türkiye'nin önemli rol üstlendiğini söyledi. Türkiye'yi güçlü bir müttefik olarak nitelendirdi. İran krizinin çözümünde Türkiye olağanüstüydü, dedi. Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasına ilişkin müzakereler resmen başlıyor. İletişim Başkanlığı kararı NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kanada Başbakanı Mark Carney arasında gerçekleştirilen görüşmede alındığı duyuruldu. İki ülkenin teknik heyetleri önümüzdeki aylarda

0: Ve gelecek. MKE Ankara'daki NATO zirvesine Türk savunma devleri damga vurdu. MKE İHA avcısı yakın hava savunma sistemi Tolga ile İspanya, Kanada, Mısır ve Macaristan'da yeni ortaklıkların kapısını araladı. Havelsan yazılım ve savaş yönetim sistemleriyle ittifakın dijital beyni olmaya aday. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün fuarda yaklaşık 71 milyar dolarlık anlaşmanın gündeme geldiğini söyledi. 17 yıl aradan sonra ilk kez bir Fransa Cumhurbaşkanı Suriye'ye ziyarette bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da görüştü. Şara, ziyareti tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. Macron da iki ülke arasında işbirliğinin süreceği mesajını verdi. Suriye'nin başkenti Şam'da iki ayrı bombalı saldırı meydana geldi. Dışişleri Bakanlığı Suriye'de meydana gelen saldırılar sonrası açıklama yaptı. Bombalı saldırıların kınandığı açıklamada Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı. Duran mesajında şiddetin ve terörün hiçbir meşruiyeti olmaz dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 63. duruşma tamamlandı. Tutuklu sanık İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in savunması alındı. Keleş hakkındaki tüm suçlamaları reddederken çapraz sorguda CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alım sürecine ilişkin soruları yanıtladı. Piyasalar Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgedeki hareketlilik fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 73 doların üzerine gördü. Altın cephesinde hareketlilik devam ediyor. Ons altın 4150 dolar bölgesinde, 6200 liranın altına düşen gram altın 6255 lira seviyesinde. Filenin Sultanları Milletler Ligi 3. haftasında ilk maçında Polonya ile karşılaşıyor. Japonya'da oynanan karşılaşma saat 6'da başladı ve TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Yurdun güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara az bulutlu ve açık, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi. Ege az bulutlu ve açık, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneye 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyi yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz parçalı çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah doğusuyla öğle saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 5,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Sarıyer Müftüsü Sayın Faruk Güneş Hocamız. Faruk Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Faruk Hocam, cami çok önemli bizim için. Yani gerek toplumsal hayatta, gerek medeniyet merkezi olması açısından önemli bir mekan. Bunu konuşalım bu haftayı, bugün isterseniz.
2: Hayatımızın merkezinde, evet, olmalı ve hem de geçmiş dönemde, evet, öyle olmuş.
1: Evet.
2: Ben Ayet-i Celle ile başlayayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir ve eqâmes salâte ve âtez zekâte ve lem yahşe illallah. Sadakallahul azim. Tevbe suresi ayet 18. Cenab-ı Allah bu ayet-i cellede Allah'ın mescitlerinde ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatını veren ve ancak Allah'tan korkanlar imar eder buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz de Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı icraat Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek olmuştur. Hatırlarsanız Peygamberimiz hicret ettiğinde iki yetime ait olan Sehil ve Süheyl isminde iki yetime ait olan arsayı alır, bizzat parasını vererek ve oraya Mescid-i Nebevi, sade bir mescit inşa eder. Tabii o dönemde duvarları kerpiçten, direkler hurma ağacından, çatısı hurma dallarıyla kaplı, zemini kumla örtülü. Aynı zamanda girişinde üstü çatı.

0: bardakla kaplı suffe ehlinin kaldığı, zaman zaman sayıları 400'e kadar ulaşmış ama aynı anda 70-80 sahabenin kaldığı, fakir, kimsesiz sahabelerin kaldığı, bizzat sevgili peygamberimizin sohbet halkasında bulunan, onun ağzından çıkan o mübarek sözleri ezberleyen, o Ebu Hureyre bunlardan birisi, evet, Enes bin Malik, isimlerini sayamadığımız birçok sahabe orada yetişmiş. Bir mektep olmuş aynı zamanda, bir medrese olmuş orası.
1: Evet evet, ilk medrese, ilk mektep, hatta Ashab-ı Suffe.
0: Suffe. Ve bitişinde de peygamberimizin eşlerine ait odaları mevcuttu. Tabii Medine-i Münevvere, Medine şehri o Mescid-i Nebevi ile şekillenmiş. Etrafındaki evler ondan sonra yapılmaya başlanmış. Aslında dediğiniz gibi cami bizim hayatımızın merkezinde olan, kucaklayan, cami zaten toplayan, cem kökünden gelir, evet, toplayan anlamında. Tabii sevgili peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde de şöyle buyuruyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men bena mesciden yeptegî bihi veçallahu benallahu mislehu fil cenne. Kim Allah'ın rızasını gözeterek, gösterişten, riyadan, şandan, şöhretten uzak, sırf Allah rızası için bir cami, mescit inşa ederse, Cenab-ı Allah onun misli gibi ona cennette köşk inşa eder buyuruyor. Biz tarihimize baktığımızda, hele hele Selçuklu, Osmanlı medeniyetine baktığımızda, mesela ben Bursalıyım, İstanbul hakeza öyle, Fatih semtinde, Eyüp'te, adımbaşı mahalle camilerimiz var. Bir de Selahattin camiler dediğimiz, cumaların kılındığı, cemaatin cumaları bir araya geldiği, toplandığı büyük Selahattin camilerimiz var.
1: Sultanların camileri.
0: Evet, yani sultanların camileri. Tabii her mahallede adımbaşı bir cami yapılmış. Aynı zamanda o camiler sadece namaz kılınan yerler değil, bir mektep, medrese görevi de görmüş. Mesela Bursa'daki, Bursa'nın kuruluş döneminde ilk başkent Bursa, bir caminin ismi Mahkeme Camisi. Mahkeme orada yapılmış. Yine o dönemki ilk padişahlar zaman zaman büyükelçileri, diğer ülkelerin temsilcilerini o camilerde ağırlamışlar. Orada görüşmüşler devlet meselelerini. Daha doğrusu camiler sadece namaz kılınan yerler değil, birçok fonksiyonun icra edildiği, geç son dönemde zaman zaman buna benzer camiler yapılmaya başlandı. İçerisinde Kur'an kursu, işte ne bileyim, birçok etkinliklerin, kitap kafe gibi birçok etkinliklerin yapıldığı camilerimiz inşa edildi. Rabbim sayılarını artırsın. Tabii cami adabına da riayet etmek gerekir. Camide mesela girerken, çıkarken nasıl hareket etmemiz gerekir?
1: Hocam, çünkü camiler sadece bize ait değil, bütün topluma ait mekanlar malumunuz. Evet. Dolayısıyla oraya girişte, çıkışta, orada yapılan ibadetlerde, hatta ibadet ortamında güzel bir davranış biçimi geliştirmek icap ediyor.
0: Başkalarını huzursuz etmeden, rahatsız etmeden, hele hele belki zaman zaman bu da oluyor. Camide son dönemde belki çocuklarımızı, evlatlarımızı, yeni yetişen nesillerimizi camiyi sevdirmek, camiye alıştırmak amacıyla getirmek güzel bir şey ama bunda da aşırıya kaçmamak gerekir. Bazen vatandaşlarımız çok küçük çocuklarını getirip camide koşturup, bağırıp, çağırıp namaz kılan, orada huşu içerisinde cemaate gelip namaz kılmaya çalışan, cemaatin de huzurunu bozanlar da oluyor. Tabii buna da çocuğu kontrol edebileceksek, en azından camiye getirmeden çocuğa cami adabını biraz öğretip o biraz bilince ulaştıktan sonra getirmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Bir müzik arası verelim müsaade ederseniz hocam, sonra devam edelim. Dede Efendi'nin Şehnaz makamındaki eserini Cengiz Han Sönmez seslendiriyor. Sana ey canımın canı efendim. Buyurunuz.

0: Hocam tabii camide cemaatin davranışları çok önemli. Bir kere orada çok incelikli davranmak icap ediyor. Yani camideki davranış biçimi bir Müslümanın kalitesini ortaya koyan bir durum. Nitekim siz daha iyi bilirsiniz. Namaz, cuma namazlarında buna çok sık rastlanılıyor. Sanki bazı kimseler ön tarafta rezervasyon yaptırmış gibi cemaati yararak, rahatsız ederek ileriye geçmeye çalışıyorlar. Benim unutamadığım şeylerden bir tanesi de ayakkabıları oldukça yüksekten bırakmak. Yani omuz hizasından ayakkabı bırakıyor cemaat yere. Ve evet. Bu tür o, ayrıntılar var.
1: O mesela şeyde de Mescid-i Nebevi'de de yapılıyor. Peygamberimizin huzurunda lak diye ayakkabısını bırakıyor. Dediğiniz gibi çok da hoş bir şey değil. Başkasını incitmeyecek şekilde sakin evet. bir şekilde bırakmak lazım. Tabi camiye girerken nedir cami adabı? Sağ ayakla girip sol ayakla çıkmak ve de dediğiniz gibi safları yarmadan, başkalarına zarar vermeden boş bulunduğunuz bir yere aslında doğrusu oturmak gerekir. Ama maalesef bazen zaman zaman işte o cami adabını bilmemekten kaynaklanan maalesef. Bir şey.
0: Hocam Medine'de Osmanlı demir yolu hattını çekerken malumunuz Sultan Medine'ye girişte
1: ikinci
0: Abdülhamit trenin tekerleklerine kauçuk kaplatmış.
1: Keçe kaplatmış.
0: Evet, sırf gürültüyü çıkarıp Resulullah Efendimiz'i rahatsız etmesin.
1: Evet evet, bak ne kadar
0: çok
1: incelik.
0: Çok mükemmel bir incelik hakikaten. Evet. Bu. Şimdi aradaki farka bakın yani.
1: Aslında ecdadımızda, toplumumuzda peygamber sevgisi, tabi diğer milletleri böyle rencide etmek istemiyorum ama bizim milletimizde, Türk milletinde biraz daha fazla peygamber sevgisi, peygambere bize saygı.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi zaman zaman mesela biz sırtımızı dönmek istemeyiz kıbleye karşı. Kur'an'a ayrı bir saygı gösteririz, peygamberimize ayrı bir saygı gösteririz. O güzel bir haslet. Ecdadımızın, toplumumuzun güzel bir hasleti. Ecdattan kalan, dediğiniz gibi 2. Abdülhamit.
0: Bilirsiniz adı anıldığında elimizi
1: evet.
0: Sağ elimizi kalbimizin üzerine götürürüz. Yani bunlar çok güzel semboller aslında bakarsanız. Peygamber sevgisini göstermesi bakımından.
1: Tabii. Şimdi ben Fatih döneminden müsaadenizle bir örnek vermek istiyorum. Hadis okumuştuk 1. bölümde. Kim benim rızamı, Allah'ın rızasını gözeterek bir mescit, cami inşa ederse Cenab-ı Allah da onun aynısını cennette ona inşa eder buyuruyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra bir gün tabi bir ferman yayınlar. Unkapanı civarında surun içerisinde belli yerde kapılar var. Kale kapıları, surun. O sur kapılarından birisinde de bir muhafız Sinan Çelebi bulunur. Yatsı ezanı okunduktan sonra, yatsı namazı kılındıktan sonra sur kapıları kapatılacak ve bir daha açılmayacak. Belki İstanbul'a giriş çıkışı önlemek, güvenlik amaçlı yapılmış olabilir. Sabah namazından sonra açılacak, yatsı namazından sonra kapatılacak. Böyle bir ferman yayınlar. Bir gün tebliğ kıyafetle yana birkaç muhafız alır. Onun kapanında esnafı dolaşmaya çıkar. İşte yatsı ezanı okunur. Artık yatsı ezanından sonra sur kapıları kapanır. Muhafızlar giderler. Bakar, sultanım kapılar kapanmış. De ki söyleyin Sinan Çelebi'ye. Onun bulunduğu kapıya yakın bir yerdedirler. Kapıyı açsın. Ey Sinan Çelebi, Fatih Sultan Mehmet Han dışarıda. Biz onun muhafızlarıyız. Kale kapısını, sur kapısını aç. Der ki açamam. Fatih'in, sultanımızın fermanı var. Yatsı ezanından sonra kapatmamı söyledi. Kim gelirse gelsin açamam. Der kendisi dışarıda sultan. Ben bu saatte ne bileyim bu karanlıkta sizin onun muhafız olduğunu. Giderler Fatih'e. Hünkârım, Sinan Çelebi'ye kapıyı açtıramadık. Fatih Sultan Mehmet Han gelir. Ey Sinan Çelebi. Tabi sultan kıyafeti yok. Sade bir vatandaş. Kılık kıyafeti. Ben Fatih Sultan Mehmet Han. Kale kapısını aç. Der ki ben bu saatte nereden bileyim sizin sultan olduğunuzu. Açamam. Sultanımın fermanı var. Ancak fermanla açarım. Der ki muhafızlara bana bir kalem divit getirin. Yazar. Ey kulum Muhammed. Sabrım tükenmek üzere. Kale kapısını aç. Altına da turasını yazar, imzalar. Hünkârım şimdi oldu der. Kale kapısını açar. İlk önce kızar Fatih Sultan Mehmet Han'a ama daha sonra takdir eder. Ey Sinan Çelebi, dile benden ne dilersen. Hünkârım der ki ben dünyalık bir şey istemiyorum. Sadece şu un kapanı semtinde benim adıma bir mescit yaptır. Belki bir arazi marazi istese, toprak istese verecek.
0: Evet.
1: Nitekim Fatih Sultan Mehmet Han un kapanı civarında Yavuz Er Sinan Çelebi isminde bir mescit, cami, küçük bir mescit inşa eder. Onun ismini verir. Rabbim onlardan razı olsun.
0: Amin. Hocam tabii yani camiler bizim için çok önemli. Şimdi de önemli. Hiç kuşkusuz çok önemli ama malumunuz siz de muhakkak şikayetçisinizdir. İlgisi çok az cemaatin. Yani ibadetini evinde yapıyor ama karşısındaki camiye gitmekten imtina ediyor. Böyle bir sorun da var. Sanki camilerimizin hakkını veremiyoruz gibi bir durum söz konusu.
1: Evet doğru. Biraz da bu pandemiden sonra cemaat sayımız azaldı camilerimizden. Biraz da tembellikten kaynaklanıyor herhalde. Aslında Peygamberimiz iki vakit vardır ki bu iki vakit namaz münafıklara ağır gelir buyuruyor. Yatsı namazı ve sabah namazı. En azından belki gündüz vakitlerinde birçok çalışanımız çalıştığı için gidemeyebilir ama mümkün olduğunca yatsı ve sabah namazlarına camiye, cemaate katılmaya gayret etmek gerekir.
0: İnşallah hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ederim. Çok istifade ettim şahsen. Allah-u Teala bizleri camilerin hakkı

0: veren bir ümmet eylesin diye
1: cemaate devam edelim
0: inşallah. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Efendim, Sarıyer Müftüsü Faruk Güneş hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Bazı ülke isimlerinin yanlış telaffuzları konusuna dikkat çekelim. Doğu Avrupa'da iki ülke var ki doğru söyleyeni de pek az o ülkeleri.
1: Ukrayna ve Moldova diyen çok fazla.
2: Doğrusunun Ukrayna ve Moldova olduğunu hatırlatalım. Neden böyle bir karışıklık oluşuyor? Birbirlerine çok yakın ülke isimlerinin bazen harfleri değişerek söylenebiliyor.
1: Evet. Türkçe'de o yaygın hatadır. Ama özellikle ülke isimlerinde asla ve asla bu hataları yapmamalıyız. Ukrayna ve Moldova dememiz daha doğrusu olacak. Ukrayna diye bir ülke yok. Moldova diye bir ülke hiç yok.
2: Olmayan ülkelere gitmeyelim diyorsun yani.
1: Türkçe'de de yapılıyor yani. Türkçe yer isimlerinde de yapılıyor. Çok sık duymuştur dinleyicilerimiz de Hakkari.
2: Hatta doğrusunun Hakkari olduğunu zannedenler evet. var. Doğrusu ne?
1: Hakkari. Halbuki tabii o A'nın ince olduğunu bilirsek ve K ünsüzünün de aslında iki söylemli olduğunu bilirsek bu hatayı yapmayız. K Türkçe'de iki söylemli ünsüzlerden bir tanesidir. İnce ünlülerle ince, kalın ünlülerle kalın söylenir. Buradaki A ünlüsü ince olduğu için K'yi de ince yapıyor.
2: Demek ki doğrusu Hakkari. Öyleyse
1: konuş ki
2: seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

Takvimler 8 Temmuz 2026 Çarşamba gününü gösteriyor. Yaz sabahlarının kendine has dinginliğiyle güneş yavaş yavaş gökyüzündeki yerini alırken yepyeni bir güne birlikte merhaba diyoruz. Türkiye'nin ortak sesi TRT Radyo 1'de güne güzel başlamanın adresi Günaydın Türkiye programıyla huzurlarınızdayız. Temmuz'un sıcak ama bir o kadar da bereketli sabahlarından birindeyiz. Kimi yolda işine yetişmenin telaşında, kimi tarlasına, bahçesine doğru yola çıkmış, kimi de çayın ilk yudumunu alırken radyosunu açmış durumda. Sabahın ilk saatlerinde bizleri evlerinize, araçlarınıza ve gönüllerinize konuk ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Yeni günün yüzünüze tebessüm, gönlünüze huzur, sofralarınıza bereket getirmesini diliyoruz. Her çarşamba olduğu gibi bugün de Dicle'nin bereketli sularının hayat verdiği, binlerce yıllık surlarıyla tarihe tanıklık eden, medeniyetlerin izini taşıyan, hoşgörünün ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını sizin için Adil Güzel hazırladı. Ses almadı Mahmut Bayhan, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu, yaklaşık bir saat boyunca beraber olacağız. Şimdi arkanıza yaslanın, çayınızdan ilk yudumu alın, güne dair ne varsa önümüzdeki dakikalarda hep birlikte paylaşacağız. Sevgili dinleyiciler, beraberliğimize Soner Arıcan'ın seslendirdiği Vefasız isimli şarkıyla başladık. Program içeriğini paylaşmadan önce gelin bu şarkının adından yola çıkarak hepimizin hayatında önemli bir yere sahip olan bir değeri hatırlayalım. Şarkının adı Vefasız olsa da biz bugün vefadan söz edeceğiz. Yapılan iyiliği unutmamak, zor günümüzde yanımızda olanı iyi günümüzde de hatırlamak, gönül bağı kurduğumuz insanlara sahip çıkmak. Aslında hepsi de bu topraklarda yaşayan önemli değerler. Çocukluğumuzdan beri ailemizden, çevremizden, eşimizden, dostumuzdan öğrendiğimiz değerler. Bunun için atalarımız bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyor. Hatta işi bir adım öteye taşıyıp iyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik her kişinin kârıdır deniliyor. Eskiden mahalleler daha kalabalık, kapılar birbirine daha açıktı. Komşular birbirinin derdini bilir, hastası varsa ziyaretine gider, sevinci varsa birlikte paylaşırdı. Bayramlar geldiğinde büyükler mutlaka ziyaret edilir, çocuklar akrabalarının kapısını çalmadan bayram tamamlanmış sayılmazdı. Belki zaman değişti, hayat hızlandı ama bu güzel alışkanlıkları yaşatmak yine bizim elimizde. Bize okuma yazmayı öğreten öğretmenimize, yıllarca aynı sofrayı paylaştığımız komşumuza, birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımıza, doğup büyüdüğümüz topraklara karşı da gönlümüzde bir bağlılık taşıyoruz. Bu bağlılıktaki davranışlar da vefanın en güzel örnekleri değil midir sevgili dinleyiciler? Çünkü insan geçmişine sahip çıktıkça geleceğe daha güvenle bakıyor. Bazen uzun zamandır görüşmediğimiz bir dostu aramak, bazen yıllar önce emeği geçen bir öğretmen

0: Beni ziyaret etmek, bazen de anne babamızın elini tutup halini hatırını sormak. Bunlar büyük fedakarlıklar istemiyor. Ama karşı tarafta bıraktığı mutluluksa tarif edilemeyecek kadar büyük olabiliyor. Atalarımız ne güzel söylemiş. Dost kara günde belli olur. İnsan zor zamanlarında yanında duranları asla unutmamalı. Yunus Emre'nin yüzyıllar öncesinden gelen şu dizeleri bugün de hepimize ışık tutuyor. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Belki bugün kendimize küçük bir görev verebiliriz. Uzun zamandır aramadığımız bir büyüğümüzü arayalım. Eski bir dostumuza selam gönderelim. Üzerimizde emeği olan bir öğretmenimizi ya da akrabamızı hatırlayalım. Emin olun, birkaç dakikalık bir telefon konuşması bile gönülleri ısıtmaya yeter. Hayatın güzelliği biraz da unutmamaktan geliyor sevgili dinleyiciler. Paylaşılan ekmeği, uzanan eli, yapılan iyiliği hatırladıkça sevgimiz çoğalıyor, dostluklarımız güçleniyor. Hayatımızdan vefanın hiç eksik olmaması dileğiyle şimdi bir müzik arasıyla biraz soluklanalım. Müslüm Gürses söylüyor, Sessiz Gemi.
1: Artık demir almak günü gelmişse zaman.

TRT Radyo 1 frekanslarında Günaydın Türkiye yolculuğumuz tüm sıcaklığıyla sürüyor. Güne değer katan sohbetler, sevilen şarkılar ve alanında uzman konuklarımızla sizlere eşlik edeceğiz. Gelin program içeriğimize bakalım.

Yaz mevsiminin en önemli gündemlerinden biri ne yazık ki orman yangınları. Yükselen hava sıcaklıkları, düşük nem ve dikkatsizlik yeşil vatanımız için büyük bir tehdit oluşturuyor. Orman yangınlarının önüne geçmek için bireysel olarak neler yapabiliriz? Yangın riskini arttıran ihmaller neler? Doğamızı korumak adına nelere dikkat etmeliyiz? Tüm bu soruları konuğumuzla birlikte ele alacağız. Müzik arasının ardındansa yaz tatilini çocuklarımızın gelişimi açısından değerlendireceğiz. Teknolojinin hayatımızdaki yeri her geçen gün artarken çocukların hareket etmeye ve sporla iç içe olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Yaz döneminde çocuklara spor alışkanlığı nasıl kazandırılabilir? Hangi spor dalları tercih edilmeli? Aileler bu süreçte nasıl bir yol izlemeli? Çocukların hem sağlıklı hem de aktif bir yaz geçirebilmesi için merak edilenleri konuğumuzla konuşacağız. Şimdi gelin gündemimize kısa bir mola verelim. Bezri Aysel'in seslendirdiği Bülbül'ün Kanadı Sarı türküsü bizlere eşlik etsin. Ardından yeniden birlikte olalım.

0: Yaz aylarında hepimiz güneşli havanın, tatilin ve doğanın tadını çıkarmak istiyoruz. Ancak bu güzel mevsim beraberinde önemli bir sorumluluğu da getiriyor. Özellikle sıcaklığın arttığı, rüzgarın etkisini gösterdiği günlerde ormanlarımız en küçük bir ihmalle, büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor. Bazen söndürülmeden bırakılan bir piknik ateşi, bazen yol kenarına atılan bir sigara izmariti, bazen de dikkatsizce yakılan anıs. Küçük gibi görünen bu davranışlar, dakikalar içinde binlerce ağacı, sayısız canlıyı ve yılların emeğini yok edebiliyor. Üstelik kaybedilen sadece ağaçlar olmuyor. Yaban hayatı zarar görüyor, doğal denge bozuluyor ve geleceğe bırakacağımız en değerli miraslardan biri büyük yara alıyor. Bu noktada hepimize önemli görevler düşüyor. Orman yangınlarının sebeplerini, yangınları önlemek için günlük yaşamda nelere dikkat etmemiz gerektiğini, olası bir yangınla karşılaşıldığında neler yapacağımızı ve erken ihbarın neden hayati olduğunu konuğumuz emekli itfaiye müdürü İbrahim Başgün'le konuştuk. Arkadaşımız Ahmet Oğuz Gözel'in gerçekleştirdiği röportajı gelin hep birlikte dinleyelim.
1: Sayın Başgün, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, sağ olun, var olun. Yine tabii yaz dönemi geldi. Ülkemizin en büyük yaralarından bir tanesi efendim bu orman yangınları. Maalesef her sene bunları yaşıyoruz. Öncelikle şunu soracağım. Orman yangınlarını genel olarak değerlendirecek olursak ülkemizde yangınların en sık görülen nedenleri nelerdir efendim?
2: Orman yangınlarının temelinde insan yatıyor.
1: Evet.
2: Yani bunun %96'sı insan kaynaklı. Bu nedir? Bir kısmı işte sigara izmaritlerinden, bir kısmı cam şişeleri rastgele sağa sola atmaktan, bazen ormanlık alanda işte piknik yapıp piknik ateşini söndürmeden olay yerinden ayrılma, temizlik amacıyla çalı çırpı ot bunları yakma ve ondan sonra kontrol altına alınma, ormanlık alanda dediğim gibi kuru otların üzerinde aracınızı park ettiğiniz zaman aracınızın egzozundan çıkacak sıcak bir kıvılcım yine yangınlara davetiye çıkarır. Zaten ormanlık alanlara yakın yerlerde anız yaktı. Şimdi ormanlık alanlar bizim en önemli yerlerimiz. Orada binlerce hayvan yaşıyor. Binlerce işte oksijenidir, toprağıdır. Biraz önce güzel şeyler söylediniz. Yani bunları heba etmemek için ısrarla diyoruz. Tedbirinizi alın. İnsan kaynaklıdır. Bir kısmı zaten dediğimiz gibi piknik ateşi, cam şişeler, sigara izmaritleri, temizlik amacıyla yakılan ateşler. Özellikle ben şunu söylüyorum, rüzgarlı havalarda kesinlikle ev olsun, bahçe olsun, işte açık alan olsun, ormanlık alanlara yakın yerler olsun, buralarda mangaldır, ocaktır, piknik ateşidir, bunlardan kesinlikle kaçınıyoruz, kesinlikle bu konularda ihmale yer vermiyoruz.
1: Evet efendim. Tabii şimdi piknik alanlarında mangallar yakılıyor. Siz de bahsettiniz. Kontrolsüz ateşler yakılabiliyor. Yol kenarlarında da görüyoruz. İşte bu anız yangınlarının çoğu belki de bu kontrolsüz yakılan ateşlerden de oluşuyor. Peki bu evet. Özellikle mangalı soracağım. Bu mangal ateşlerinin açık alanda ateş yakarken hangi kurallara dikkat edilmesi gerekiyor efendim? Hangi kurallara dikkat etmek gerekiyor?
2: Şimdi biz ne kadar kurallara dikkat edersek edelim, dediğimiz gibi biz her türlü tedbirimizi alırız, orada bir mangal yakarız ama aniden bir rüzgar çıktığı zaman o mangaldan sıçrayacak kıvılcımlar yine yangına davetiye çıkaracak. Yani bu konuda biraz özverili olacağız.
1: Evet.
2: Yani bu havalarda, bu yaz boyunca mümkün mertebe açık alanda işte

0: mi sağlanmamış veya valiliğin veya belediyenin belirlemediği yerlerde kesinlikle piknik yapmayacağız. Piknik ateşi yakmayacağız. Ocak mangal kullanmayacağız.
1: Evet.
0: Dediğim yani gibi zaten yetkililer bu konularda belli yerler tahsis etmişlerdir. Oraları kullanacağız.
1: Yani etrafı kapatılmamış, önlem alınmamış noktalarda tabii ateş kesinlikle yakılmaması tabii kesinlikle gerektiğini söylüyorsunuz değil mi?
0: Bir de çocukların bulunduğu yerlerde mümkün mertebe ateşten uzak durmalıyız. Çünkü çocuklar kontrolsüz olarak gider işte devrir, yapar, eder. Veya yine çocukların dışında hayvanların bulunduğu yerlerde işte ocaktır, mangaldır, piknik ateştir, piknik tüptür. Bunlara dediğim gibi çarpıp devirdiği zaman orada yine yangına davetiye çıkar. Ya evet, dediğim gibi yaz aylarında olsun, normal zamanda olsun, yangının çıkması için her türlü fiziki ortam mevcut. Bir kıvılcım zaten yangına çıkması için yeterli bir sebep yani.
1: Evet. Minicik bir kül bile kalsa tabii, sönmemiş tabii, tabii, onun yangına tabii, çok büyük bir yangına neden olabileceğini düşünüyorsunuz.
0: Kesinlikle, kesinlikle efendim.
1: Hep şunu söylüyoruz tabii ki, bir ağacın yetişmesi onlarca yıl sürerken onu yok eden evet, bir yangın yalnızca birkaç dakika içinde başlayabiliyor. Bu da çok önemli efendim. Çünkü ormanlar bizim geleceğimiz. Belki de böyle de düşünmek gerekiyor. Peki bu en çok yine insan kaynaklı olan yangınlardan, nedenlerden bir tanesi de bu sigara izmaritlerinin yol kenarında dışarıya fırlatılması, işte arabaların camlarından fırlatılması belki.
0: Evet.
1: Bu konuda
0: evet,
1: toplumda kesinlikle farkındalığı arttırmak için neler yapılabilir efendim?
0: Mesela ben özellikle şunu söylüyorum. Şimdi sigara izmaritinin ucundaki sıcaklık 800 derece. Yani yangınların gelişim safhasında bile sıcaklık o seviyeye ulaşmıyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu 800 derece sıcaklığın olduğu bir sigara izmaritini nereye atarsanız atın yeter ki etrafında kuru ot, kağıt, bez parçası olsun. Vatandaşımıza sürekli şunu söylüyorum. Sigara mümkün mertebe içmemek lazım. İçiyorsak da kurallara uygun içmemiz lazım. Kesinlikle sigaramızı söndürmeden sağa sola atmamamız lazım. Bu konularda da vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Özellikle yazın benim şahit olduğum şeylerden biri. Bakıyorsun ki seyir halinde camı açtı, sigarasını söndürmeden dışarı attı. Biraz önce dediğiniz gibi yol kenarında işte ottur, bezdir, ne bileyim işte yanabilecek ne olsa orada zaten yangın çıkar. Küçük bir yangın, ondan sonra devasa afetlere sebebiyet verir. Hele özellikle ormanlık alan veya ağaçlık alanlara yakınsa.
1: Evet.
0: O yüzden dikkat etmemiz lazım. Önlem almak kolaydır. Ucuzdur, ekonomiktir. Ama şunu söyleyeyim. Yangın çıktıktan sonra onun telafisi son derece zordur. Görev yaptığımız dönemlerde mesela şahit olmuşuz. Ekin yangını, orman yangını. Mesela yangını söndürmeye gidiyoruz. O ormanlık alandan, ekinler bulunduğu yerlerden, otların arasından hayvanlar insanlar gibi çığlık atıyor. Neticede onların da yeri yuvası o dediğimiz alanlar.
1: Evet.
0: O yüzden yani sadece şey olarak düşünmemek lazım. Kuru ottur, ağaçtır, çamdır, şeydir. Bir de orada yaşayan hayvanlarımız var. Onlar da canlı. Onları da korumak, onları da düşünmek zorundayız.
1: Evet. Yani doğal yaşam ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri de çok büyük oluyor tabii bir yangının. Evet. Özellikle evet, tabii bir yangın çıktığında ilk dakikaların çok kritik olduğu belirtiliyor efendim. Vatandaşlar yangını fark ettiklerinde nasıl hareket etmeliler? Hangi kurumlarla iletişime geçmeliler sizce?
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Ben sürekli eğitimlerde şunu söylüyorum. Yani evlerde, iş yerlerinde veya yangın riskinin olduğu yerlerde mutlaka bir yangın söndürme cihazı olacak. Zaten araçlarımızda mecburidir. Yangın söndürme cihazı olacak. Başlangıç halindeki yangınları hepimiz rahatlıkla müdahale edebiliriz.
1: Evet.
0: Çünkü onu söndürme imkanı kolaydı. Ama diyelim ki müdahale edeceğimiz durumda değil, hemen 112'yi aramamız lazım. Belli noktalar vermemiz lazım. Gerekirse orada cep telefonuna konum atmamız lazım. Vatandaşları yönlendirmemiz lazım. Çevreden yardım istememiz lazım. Dediğimiz gibi kendimizi riske atmadan mutlaka mücadele etmemiz lazım. Dediğim gibi elimizde bir söndürme aparatı varsa zaten yetkililer olay yerine kavuşmadan biz o yangını söndürürüz veya yayılmasını önleriz. Zaten itfaiyeler geldikten sonra gerekli tedbirleri alır, soğutma çalışmalarını yaptıktan sonra çalışma yerlerine geri dönerler.
1: Özellikle tabii siz yapılması gerekenleri söylediniz ama bir de yangına müdahale sırasında vatandaşların yaptığı yanlış davranışlar da var. Örneğin evet, işte rüzgara karşı müdahale etmek
0: tabii,
1: gibi
0: tabii,
1: ve
0: tabii,
1: maalesef
0: tabii,
1: can kayıplarına da yol açabiliyor bu durumlar. Bu konuda tabii, vatandaşlarımızın yapmış olduğu yanlış davranışlar nelerdir? Yangın bölgesinde nelere dikkat etmeleri gerekir efendim?
0: Şimdi özellikle biraz önce çok güzel bir konuya temas ettiniz. Rüzgarı arkalarına almadan yangına yaklaşmamaları lazım. Yangın söndürme cihazının kullanma

0: yapmamaları lazım. Bunu itfaiyeciler de yangın yerinde gidip konuşlanırken aynı söylediğimiz gibi rüzgarı hesaba katıp ona göre konuşlanıp ona göre yangına müdahale ediyor. Şimdi mesela diyelim ki yangına müdahale ederken aniden rüzgar yön değiştirdi. Biz ne yapacağız? Biz de yönümüzü değiştireceğiz. Yoksa işte alevdir, zehirli gazlardır, dumandır bizi etkileyeceğinden dolayı biz kendimizi koruyamadığımız için yangına zaten müdahale edemeyiz. Çünkü biz her zaman diyoruz önce insan sağlığı, insan hayatı.
1: Evet. Peki orman köylerinde yaşayan vatandaşlar var. Bu çiftçiler özellikle. Onlar açısından alınması gereken ek tedbirler var mıdır? Özellikle tarımsal faaliyetlerde nelere dikkat etmeleri gerekir efendim?
0: Özellikle bu kuru otların yoğun olduğu yerleri sürmeleri lazım. Ormanlık alana yakın yerlerde kesinlikle ve kesinlikle pikniğe müsaade etmemeleri lazım. Piknik ateşi temizlik amacıyla ateş yakılmasına müsaade edilmemesi lazım. Çünkü her yere yetkililer yetişemiyor. Yani biraz da bu konuda vatandaşa görev düşüyor. Yani vatandaş uyarmak zorunda. Çünkü neticede o yangından zarar görecek kişilerden biri kendisidir. Doğasıdır, köyüdür, kentidir, arazisidir. O yüzden özellikle ben ormanlık alanlara yakın yerlerde kesinlikle sürülmemiş arazilerin olmaması lazım. Çünkü o da bir önlemdir. O da yangının önünü kesen bir engeldir yani.
1: Evet. Tabii yangın sonrası süreçte en az müdahale kadar önemli olan bir şey daha var. Bir konu daha var. Bir orman yangının ardından ekosistemin yeniden toparlanması çok zaman da alıyor aslında. Evet. Ne kadar bir süreç alıyor bu?
0: Bu yüzlerce seneyi alıyor. Şimdi evet, bir Kızılçam ormanının yetişmesi, doğal bir ormanın yetişmesi yüzyılları alan şeyler. Bir de orada tarih var. Orada dediğim gibi bir güzellik var. Doğal bir ortam var. Şimdi sen bir doğal ortamı yapay imkanlarla tekrar eski haline getirmen çok zordur. Ama dediğim gibi korumak, kollamak, muhafaza etmek daha kolaydır. Dediğim gibi yani muhafaza ederken masrafın da olmuyor.
1: Evet.
0: Ama şunu söyleyeyim. Yanan bir yeri eski haline getirmek için çok uzun uğraşlar gerekiyor. Çok masraf gerekiyor. Bu da neticede bizim milli servetimiz.
1: Evet.
0: İstiyoruz ki bu yıl yangınlarla ilgili herhangi bir olumsuz bir şey duymayalım. Orman yangını duymayalım. Yaşamayalım yani.
1: Evet. Efendim siz eğitimler de veriyorsunuz bu konuda. Özellikle evet, yangın konusunda eğitimler veriyorsunuz. Ormanda evet, konuşuyorsunuz elbette. Evet. Çocuklara ve gençlere orman sevgisiyle yangın bilincini kazandırmak için ailelere ve eğitim kurumlarına size ne gibi görevler düşüyor efendim?
0: Zaten eğitim çocuktan başlıyor. Şu anda şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki çocuklarımız büyüklerimizden çok daha duyarlı hale geldiler. Mesela çocuklarımıza sorduğun zaman ihbar numarasını hemen sana bir çırpıda söylüyor. Öyle zaman oluyor ki yetişkinlere eğitim verirken soruyoruz işte bir yangın olduğu zaman nereye ararsınız? Bakıyorsun sağa sola bakıyorsan da ihbar numarasını bilmiyor.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi her evin kendine göre bir eylem planı olmalı. Nasıl ki depremlerle ilgili diyoruz ya, evlerde belli tedbirleri aldık, deprem çantasıdır, şudur budur. Yangınlarla ilgili de böyle. Evimizde kesinlikle işte bu elektrik tesisatlarından tutup doğal gaza kadar işte açıkta işte prizidir, cihazıdır, şuydur buydur. Çocukları bu konuda sürekli eğitmemiz, aydınlatmamız lazım. Çocuklarımız gerçekten eğitim verildiği zaman kesinlikle uyuyor, kesinlikle tehlikeye mahal vermiyor.
1: Evet.
0: Bu konuda da biz de ebeveyn olarak ne yapıyoruz? Sürekli takip ediyoruz. Sürekli mesela yayınlar da çok önemli. Mesela TRT'nin yapmış olduğu çok güzel yayınlar var. Orada da mesela çizgi filmlerde de işte bakıyorsun çocuklarımıza yönelik eğitim çalışmaları var. Bunların çok büyük faydasını görüyoruz. Biz mesela itfaiye haftasında en çok konuk ettiğimiz kitle ilk öğretim ve anaokulu öğrencileriydi.
1: Evet, onlar tabii bu konuda çok daha duyarlılar galiba değil mi büyüklere göre?
0: Evet, evet, evet, gerçekten öyle.
1: Sayın Başkün çok çok teşekkür ederim efendim, değerli vaktinizi ayırdınız, çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle.
0: Çok sağ olun, iyi yayınlar diliyorum, saygılar sunuyorum.
1: Teşekkürler,
0: bu
1: teşekkür.
0: Yaptığınız yayından dolayı da size teşekkür etmek istiyorum.
1: Sağ olun efendim, kolaylıklar diliyoruz biz de, hoşçakalın, sağ olun, var olun.
0: Sağ olun.
1: Efendim konuğumuz emekli itfaiye müdürü İbrahim Başgündü, kendisiyle orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirleri konuştuk ve devam ediyoruz.
2: Şimdi sizleri Erkin Koray'ın sesinden Şaşkın'la baş başa bırakıyoruz.

0: Yaz tatili çocukların hem dinlenip hem de kendilerini farklı yönlerden geliştirmesi için büyük bir fırsat. Bu süreci yalnızca ekran başında geçirmek yerine hareket ederek değerlendirmekse hem fiziksel hem de ruhsal gelişim açısından büyük önem taşıyor. Düzenli spor yapan çocuklar hem daha sağlıklı büyüyor hem de özgüven, disiplin ve takım çalışması gibi yaşam boyu kendilerine katkı sağlayacak pek çok alışkanlık kazanıyor. Arkadaşımız Ahmet Oğuz Gözel çocuklara spor sevgisini nasıl kazandırılabileceğini, yaz aylarında hangi spor dallarının daha uygun olduğunu, ailelerin çocuklarını spora yönlendirirken dikkat etmesi gereken noktaları ve sporun çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimine sağladığı katkıları konuğumuz spor yazarı Murat Akkaya'ya sordu.
1: Sayın Akkaya, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Günaydınlar Ahmet Bey.
1: Sağ olun efendim. Efendim öncelikle çocukluk döneminde spor alışkanlığı kazanmanın neden bu kadar önemli olduğunu anlatmanızı rica edeceğiz.
2: Evet, tabii ki çok önemli bir konu. Yani sağlıklı bir toplumun, güçlü bir ülkenin, özellikle çocuklarının, genç nüfusun sağlıklı büyümesi hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak çok çok önemli. Şimdi çocukluk çağında spor yapmak, güçlü kas iskelet sistemi inşası, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve obezite riskinin azalması için çok kritik bir öneme sahiptir. Fiziksel faydalarının yanı sıra odaklanma süresini artırır, stresle başa çıkma becerisini geliştirir ve disiplin kazandırır. Daha sağlıklı büyümeyi sağlar, hem fiziksel sağlık ve gelişime yönünden hem de iyi bir kişilik oluşması ve ruh sağlığı bakımından yararlı ve gereklidir. Sosyalleştirir çocuğu, kötü alışkanlıklara yönelmesini bir yerde engeller. Yani çocuk spor yoluyla çevresini tanır, iletişim kurar, kendine olan özgüveni artar, toplum içinde sahip olduğu yeri sağlamlaştırır. Psikolojik açıdan ise kendini kontrol etmeyi, bir konuda konsantre olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi, başarıya odaklanmayı çocuğa öğretir. Ve baktığımız zaman spor yapmayan, dengesiz beslenen çocukların sağlıklı gelişim süreci geçirmesi de gerçekten de zordur. Aynı zamanda çocuk yaşta spora başlamanın, sporla ilgilenmenin, spor yapmanın eğitim hayatına da çok büyük katkısı olmuştur. Yani bu bilimsel olarak yapılan araştırmalarda da ortaya çıkmıştır.
1: Evet. Sayın Akkaya, tabii uzun bir yaz tatili var artık önümüzde. Bu yaz tatili tabii çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak için sizce uygun bir dönem midir? Aileler bu süreci nasıl değerlendirmeliler efendim?
2: Evet, kesinlikle. Yani şimdi özellikle yaz dönemleri okulların tatil olmasıyla birlikte, karnelerin alınmasıyla birlikte yani yaklaşık bir 3 ay gibi bir tatil süreci başlıyor. Ve bu tatil süreci özellikle işte yani okul yaşı kaçtır diyelim ki yani 6,5-7 yaşından çocuklar okula başlıyor. Bu yaş grupları için, ha diğer yaş grupları için de yani ebeveynler açısından son derece uygun bir mevsimdir. Çocuğun okulu yoktur, okula gitme gelmez, ders çalışma işte dershanedir. Yani yoğun bir tempoda çalışma durumu yoktur, tatile girmiştir. Aynı şekilde anne baba diyelim ki yani bazı meslek grupları örneğin mesela öğretmendir. Annesi babası da tatile çıkmıştır. En az 1,5-2 ay ya da 3 ay bir tatil süreci vardır. Onun dışında genellikle yıllık izinler bu ayda kullanılır. Diyelim ki 1 ay gibi bir izin alınmıştır. Ve en uygun zaman yaz aylarıdır. Yaz ayları artı mevsimler olarak, hava durumu olarak da uygun bir dönemdir. Ve bu yaz ayları anne baba çocuklarını baktığımız zaman işte uygun spor dallarına yazdırırlar. Bu spor dallarında çocuklar başlarlar, orada devam ederler. Özellikle baktığımız zaman çocukların, tabii ki aileler yaş gruplarına göre bu çocukların hangi spora vereceklerine karar verirler. Yani şöyle hemen bir baktığımız zaman 3-5 yaş grubu, yani 3 yaşında aslında başlayabilirler çocukların spora vermelerini.
1: Evet.
2: 3-5 yaş temel hareket eğitimiyle başlar. Aslında bu dönem spordan ziyade çocuğun kendi bedenini tanımasıdır. Mesela önerilen sporlar mesela temel jimnastik olabilir, yüzme olabilir, dans ve ip atlama olabilir. 6-8 yaş koordinasyon ve beceri gelişimi, kas kontrolü ve dikkat süresi artar çocuklarda. Kurallı oyunları yavaş yavaş kavramaya başlar. Mesela önerilen sporlar işte yüzme olur, tenis olur, temel atletizm olur, tekvando olur, judo olur.

0: 9-12 yaş takım sporları ve branşlaşma, özellikle çocukların takım ruhunu öğrenmeye, stratejik düşünmeye ve ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmaya bu yaşlarda, yani 9-12 yaş arasında artık hazırlardır. Yani burada öneriler mesela spor, basketbol olabilir, voleybol olabilir, futbol olabilir, stop olabilir, kürek olabilir, okçuluk olabilir. Yani bu sporlara bu yaşlarda başlanabilir. Ama şöyle bir baktığımız zaman Avrupa'da özellikle mesela futbola 5 yaşında başlatıyorlar. Yani şimdi ülkemizde de artık bu yavaş yavaş gelmeye başladı. Evet. Türkiye'de de artık 5 yaşından itibaren özellikle futbola başlatıyorlar. Avrupa'nın birçok ünlü kulübünde mesela 5 yaş gruplarında başlar. Barcelona gibi, Real Madrid gibi, Ajax gibi takımlar mesela 5 yaşından itibaren özellikle futbol branşında çocukları eğitime aldıklarını görüyoruz.
1: Evet, aslında ağacı yaşken eğmeye çalışıyorlar ve o kültürü aşılamaya çalışıyorlar. Tabii, değil mi efendim?
0: Evet, evet.
1: Evet, peki şimdi aileler tabii çocuklarını spor seçerken aileler özellikle nelere dikkat etmeliler? Çocuğun ilgisi ve yeteneği bu süreçte nasıl değerlendirmeli efendim?
0: Evet, şimdi yani özellikle yani sporu seçerken çocukların hangi spora uygun olduğunu belirlemek lazım. Çocuğun hangi sporu seveceğini, hangi spora daha yakın olduğunu burada karar vermek lazım. Yani aileler çocuklarına en uygun spor dalını seçerken çocuğun yaşını, fiziksel kapasitesini, ilgi alanlarını ve karakterlerini merkeze almak zorundalar. Yani çocukların sporu bir zorunluluk değil, eğlenceli bir oyun olarak görmesini sağlamak, evet, sporu hayat boyu sürecek bir alışkanlığa dönüştürmenin anahtarıdır. Baktığımız zaman çocuğun ilgi ve istekleri en önemli kriter. Çocuğun hangi spor yapmak istediğidir, çocuğun eğlenceli, zevk aldığı spora yönlendirmek zorundayız hep birlikte. Yani yaşa uygun, hangi yaşta, diyelim ki mesela 4-6 yaşta hangi spora göndereceğiz? Burada işte mesela jimnastik olabilir, yüzme olabilir. İşte 9-10 yaşlarında takım sporları olabilir. Futbol, basketbol, voleybol gibi baktığımız zaman bu sporlara yönlendirebiliriz. Mesela yani ben de bir sporcuyum. 12 yıl profesyonel futbol oynadım. 5 yıl antrenörlük yaptım. Genç yaş gruplarını çalıştırdım. Mesela kendi çocuklarım, 2 tane çocuğum var. Bir kız, bir oğlan. Onları yüzmeyle başlattım. Özellikle yaz aylarında yüzmeyle başlattım. Daha 4-5 yaşlarındayken yüzme kurslarına gönderdim. Yüzmeyi öğrettim ve daha sonrasında kendi sevdikleri, kendi ilgi alanlarına yöneldiler. Kız mesela voleybola yönlendi. Lisans kartı voleybol oynadı ve şu anda üniversitede okuyor. Başarılı bir şekilde devam ediyor. Beden eğitimi spor bölümünde okuyor. 2. sınıfa geçti. Başarılı bir şekilde. Yani bu sporu yapmanın, sporun içinde olmanın faydalarını biz aile olarak da hemen gördük. Evet. Oğlum mesela 14 yaşında burada bir takımda futbol oynuyor. Onun da okuldaki başarısına etkisi olduğu bir spor kulübünde, bir futbol takımında olması derslerine de yansıdı ve dersleri de son derece iyi. Ortalamasını yükseltti ve bu şekilde devam ediyor. Yani bu şekilde anne babalar çocuğun özelliklerine göre, yani işte bu fiziksel özellik olabilir, psikolojik özellikler olur, sosyal beceriler öne çıkabilir, hangi alanlarda başarılı. Yani şimdi siz diyelim ki çocuğun futbolda çok yeteneği var ama basketbola göndermek istiyorsunuz ya da voleybola göndermek, yani bu olmaz. Bu olmaz, çocuğun özellikle sevdiği, istediği, orada kendini mutlu gördüğü bir spor alanına yönlendirmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Artı bunları yaparken eğitim seçeneklerini iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani spor okulları var, baktığımız zaman çok yaygınlaşmış bir şekilde. Özellikle yaz döneminde spor okulları, birçok spor okulu açılıyor. Futbol olsun, voleybol olsun, basketbol olsun ve birçok seçenek var, kulüpler var. Burada doğru kararı vermemiz gerekiyor. Yani göndereceğimiz spor okulun ya da kulübün imkanlarına bakmamız gerekiyor. Antrenörlerin, özellikle antrenörlerin yetkinliklerine, kapasitelerine, eğitimlerine bakmamız gerekiyor. Yani liyakatlı bir kadro olması gerekiyor. Yani siz çocuğunuzu götürüp oraya teslim ediyorsunuz, orada bir eğitim alacak çocuğunuz. Buna son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl ki ilk öğretim döneminde olsun, daha sonrasında lisesinde, üniversitesinde bir öğretmenin, hocasının etkisi çocuğun üzerinde nasılsa, aynı şekilde burada da ona dikkat etmemiz gerekiyor. Diyelim spor okuluna veriyorsunuz, kulübe veriyorsunuz. Ona eğitim verecek antrenörün hangi eğitimlerden geçtiğini,

0: Liyakatı var mı yok mu? Kişiliği nedir ne değildir? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Artı çocuğun sporu yapacağı alan da önemli. Temizliği, sağlıklı olması, hijyenik özelliklere dikkat edilmesi. Yani çocuğun sporu yapacağı ortamın da son derece elverişli olması gerekiyor. Yani bu konularda tabii ki her şey anne babanın elinde. Anne baba çocuğuna bakacak. Yani fizik yapısı nedir? Hangi spora yatkındır? Hangi sporu daha iyi yapabilir? Hangi sporu seviyor? Çocuğun kendisine de sorabilirsiniz. Yani işte benim oğlan mesela tam bir futbol aşığıydı.
1: Evet.
0: Çocukluğundan, yani daha 5-6 yaşlarında öncelikle kaldığımız sitede oynamaya başlamıştı ve daha sonrasında bu lisans çıkarma sürecine kadar devam etti ve şu anda devam ediyor. Yani yanlış kararlar vermememiz gerekiyor. Çünkü bu önündeki süreçte, gençlik yıllarında ve önündeki yaşam boyunca bu onu etkileyecektir. Çocuğun istediği, sevdiği, artı fiziksel ve ruhsal kapasitesi de nedir? Ona göre yönlendirmemiz, evet, karar vermemiz, evet, gerekiyor. Evet. Bu şekilde de işte bu yaz dönemi çok büyük bir fırsat. Şu anda okullar kapandı. Yaz tatil dönemine girdik. En uygun çocuğumuzun yaşına göre tabii ki, fiziksel gelişimine göre bakacağız, edeceğiz. Az önce saydım, 3-5 yaş arasıysa hangi sporlara gideceği,
1: evet,
0: 9-12 yaş grubu hangi sporlara gideceği, bu şekilde çocuklarımızı yönlendirmek, evet, gerekiyor tabii ki.
1: Çok önemli tabii ki, özellikle ekran karşısında geçen vaktin bu kadar artması, evet, işte madde bağımlılık yaşının bu kadar düşmesi çocukların, evet, sporla haşır neşir olmasını çok daha önemli hale getiriyor elbette. Çok teşekkürler spor yazarı Murat Akkaya, çok değerli kıymetli bilgiler, evet, paylaştınız efendim, sağ olun, var olun.
0: Kesinlikle Ahmet Bey, eğer bir dakikanız varsa hemen bunu da ekleyeyim, çok önemli
1: tabii,
0: bir konuya değindiniz çünkü çocuk özellikle gelişim döneminde, yani 9-10 yaş, 12 yaş grubu çocukların spora yönlenmesi, az önce işte birinci başlıkta söylemiştik bunu, kötü alışkanlıklardan korur. Yani işte madde bağımlılığıdır, işte ne bileyim, yani bazı yasaklı maddelerin, işte, evet, tütün sağlığa zararlıdır, onun gibi alışkanlıkların tamamen önüne geçer. Spora yönlendiği zaman, o spor, spora odaklandığı zaman bu kötü alışkanlıklardan çocuğumuzu kurtarır ve önündeki yıllarda çok daha düzgün, çok daha temiz, ahlaklı ve geleceği parlak çocuklar yetiştirebiliriz tabii, evet, ki.
1: Spor yazarı Murat Akkaya bizimle birlikteydi. Çocuklar için spor alışkanlığını konuştuk. Teşekkür ediyoruz.
2: Şimdi sözü müziğe bırakalım. Zara'nın seslendirdiği "Bugün benim efkarım var, zarım var" bizlere eşlik etsin.

Ve böylece Günaydın Türkiye'de bugün de sizlerle paylaştığımız dakikaların sonuna geldik. TRT Radyo 1 frekanslarında GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı Adil Güzel hazırladı. Ses almada Mahmut Bayhan görev aldı. Mikrofon başındaysa ben Aslı Hocaoğlu sizlerleydim. Yeni bir sabahın tazeliğinde yeniden buluşmak dileğiyle sağlığın, huzurun ve güzel haberlerin eksik olmadığı bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Reklamlar.
1: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesi başladı. Merakla beklenen Erdoğan-Trump zirvesi gerçekleşti. Trump, Türkiye'ye katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den F-35 tedarikine ilişkin 5 uçağın sözünü aldık dedi. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumuna Türkiye damgasını vurdu. Suriye'nin başkenti Şam'da art arda iki patlama meydana geldi. ABD, İran'ın güneyine yeni saldırı dalgası başlattı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesi başladı. Dünyanın yakından takip ettiği zirvede küresel güvenlikten savunma sanayine kadar kritik pek çok başlık ele alınıyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı bugün liderler toplantısında bir araya gelecek. Zirvenin ilk gününde savunma sanayi, NATO-Ukrayna konseyi kapsamındaki temaslarla dışişleri ve savunma bakanlarının toplantıları öne çıktı. Çalışma yemekleri ve ikili görüşmelerle diplomasi trafiği devam etti. Liderler külliyeye ulaşırken zirvenin medya hazırlıkları da eş zamanlı yürütüldü. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi yerli ve yabancı 3000'e yakın basın mensubu için uluslararası medya merkezi olarak düzenlendi. Merkez yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesinin ilk gününde Beştepe'de resepsiyon vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan konuk liderleri ve eşlerini akşam yemeğinde ağırladı. Dünya liderleri külliyenin girişinde mehter marşlarıyla karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump mehterana olan beğenisini yaptığı el işaretiyle gösterdi. Merakla beklenen Erdoğan-Trump zirvesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li mevkidaşıyla Beştepe'de bir araya geldi. Erdoğan, "Değerli dostum Trump'la bir arada olmak bize güç katmıştır." dedi. NATO zirvesinin Ankara'da yapılmasının önemine dikkati çekti.
2: Öncelikle NATO liderler zirvesinde değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ve bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum.

0: ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bu zirveye katılmazdım. Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum dedi. ABD Başkanı, Türkiye'ye katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Artık vakti geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz dedi. Trump, F-35 konusunda da karar vereceklerini söyledi. Kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz. Neden olmasın ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 savaş uçağı tedariki için Amerika Birleşik Devletleri'nden söz alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi.
1: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünya barışına katkı için çalıştığını söyledi. ABD Başkanı Trump'la Beştepe'de basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, ABD-İran barış görüşmeleri ve Gazze konusuna değindi. Gazze'de barışı sağlamak için NATO liderler zirvesinden karar çıkmasını bekliyoruz dedi.
1: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız. Özellikle Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz ve bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum.
0: Liderlere Rusya-Ukrayna savaşı da soruldu. Trump, Putin'le telefon görüşmesini anlatırken Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygısı var dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran krizinin çözüm sürecinde de Türkiye'nin önemli rol üstlendiğini söyledi. Türkiye'yi güçlü bir müttefik olarak nitelendirdi. İran krizinin çözümünde Türkiye olağanüstüydü dedi. Ankara'da NATO zirvesi devam ediyor. Zirve kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği de sürüyor. Bakan Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları seviyesinde düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına iştirak etti. Bakanlık toplantıya ilişkin fotoğrafları paylaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha sonra güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı toplantıya katıldı. Toplantıda Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Polonya Dışişleri Bakanları yer aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas da toplantıya katılan isimler arasındaydı. Zirvede transatlantik ilişkiler, savunma sanayi ve Ukrayna'ya destek konuları ele alındı. Bakan Fidan son olarak NATO Ankara Zirvesi kapsamında Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la görüştü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarıyla bir araya geldi. Resepsiyon, Ay Yıldız Karargahı'nın Yıldız bölümünde gerçekleşti. Resepsiyona katılan NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları toplu fotoğraf çektirdi. Bakanlar resepsiyonun ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek çalışma yemeğine katıldı. Yemekte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. NATO zirvesi

0: Kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumuna Türkiye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayiinde Türkiye'nin en güçlü ülkeler arasına girdiğini belirtti. Türkiye'nin müttefikler için güvenilir bir tedarik kaynağı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı yardımcısı, NATO zirvesi kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumunda konuştu.
1: Bugün Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 arasına girmeyi hedefliyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımız son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aşmıştır. İhracatımızın yarıdan fazlası NATO müttefiklerimize ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştirilmiştir. Hem müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı, hem de NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de işbirliğinin önemini işaret etti. İttifak üyelerine çağrıda bulundu.
2: NATO'nun kolektif savunma anlayışı ve müttefikler arasındaki dayanışma ruhu ve birlikte hareket etme kararlılığı bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Artık hepimiz için temel soru şudur: taahhütlerimizi ne kadar hızlı gerçek kabiliyete dönüştürebiliyoruz? Çağrımız açıktır. Taahhütleri kabiliyete dönüştürelim. Kaynakları üretime dönüştürelim. Sanayi gücümüzü caydırıcılığa dönüştürelim ve ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil, sahada karşılığı olan somut kapasiteyle güçlendirelim.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de ittifak üyelerine savunma kapasitelerini güçlendirme mesajı verdi. Rutte, zorluklarla mücadele edebilmek için transatlantik savunma devrimine ihtiyacımız var. Öncelikle uzun dönemli siparişler vermeye ve sözleşmeleri imzalamaya devam edilmesi gerekiyor. Bugün masada güzel örneklerini gördük ifadelerini kullandı. Türkiye 22 yıl aradan sonra bir kez daha NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Tarihi zirvenin ilk gününde yoğun diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran zirvenin ilk gününe ilişkin değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la yaptığı görüşmelere dikkati çekti. Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayiinde işbirliğinin güçlendirilmesi, ticaret, enerji ve güvenlik alanlarındaki ortak çalışmalarla bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti. Duran mesajında, Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrar için yürüttüğü diplomasiye, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına, Rusya-Ukrayna savaşının ve İran'la ABD arasındaki sürecin diyalog yoluyla çözüme kavuşmasına yönelik kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayiinde işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mesajlarda görüşmelerin öne çıkan başlıkları arasında yer aldığı ifadelerini kullandı. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna verdiği resepsiyon ve resmi akşam yemeğinin diplomatik önemine de dikkati çekti. Tarihi NATO zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırlayan başkentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. 56 bin polis ve jandarma zirve boyunca Ankara'nın güvenliği için görev başında. Kent geneli 6000 güvenlik kamerasıyla an be an izleniyor, tüm gelişmeler kriz merkezinde anlık olarak takip ediliyor. Başkent havadansa helikopter destekle denetleniyor, etkinlik alanları ve çevresinde kuş uçurtulmuyor. Trafik ve asayiş uygulamaları artırıldı, bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Kapalı güzergahlarda otomobil, karavan gibi taşıtlarla konteynerlerde bulunmayacak. Ağır tonajlı araçlar da 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içine giremeyecek. Ankaralıların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için İletişim Başkanlığı özel bir harita uygulaması hazırladı. Açık ve kapalı yollar harita.iletisim.gov.tr üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor. Esenboğa Havalimanı'nda zirve boyunca sivil uçuşlara geçici düzenlemeler uygulanacak. Bugün 14-21 saatleri arasında da hava trafiği kontrollü olarak yürütülecek. 17 yıl aradan sonra ilk kez bir Fransa Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Suriye'ye ziyarette bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da görüştü. Şara, ziyareti tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. Macron da iki ülke arasında işbirliğinin süreceği mesajını verdi. Suriye'nin başkenti Şam'da art arda iki patlama meydana geldi. Turizm Bakanlığı ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınlarında meydana gelen patlamalarda 4'ü polis, 18 kişi yaralandı. Şam'ı ziyaret eden Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınındaki patlamalar sırasında Fransa Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştüğü belirtildi. Türkiye, Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de meydana gelen saldırılar sonrası açıklama yaptı. Bombalı saldırıların kınandığı açıklamada Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır denildi. Açıklamada Türkiye Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrar ve güvenliğinin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı. Şiddetin ve terörün hiçbir meşruiyeti olamaz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı lanetledi. Kardeş Suriye'nin yanındayız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu İran'ın güneyindeki bazı noktalara saldırı düzenledi. İlk açıklama İran Devlet Televizyonu'ndan yapıldı. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise saldırıları doğruladı. Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 3 ticari gemiye yönelik yapılan saldırılara karşılık olarak düzenlendiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin saldırılarının İslamabad mutabakatının ihlali olduğunu ve sonuçlarının Washington'un sorumlu olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada İran'ın çıkarlarını ve ulusal güvenliğini korumak için gerekli görülen her türlü önlem alınacaktır denildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'da vurmadığımız enerji tesisi kalmadı dedi. Savaş nedeniyle savunma sanayilerini geliştirdiklerini vurguladı. Ukrayna lideri Avrupa'ya da acil hava savunma sistemi oluşturulma çağrısı yaptı. Zelenski mesajlarını Ankara zirvesi kapsamında ilk kez düzenlenen savunma sanayi forumunda verdi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde can kaybı artıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3685'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 16740'a ulaştığı bildirildi. 24 Haziran'dan bu yana ülkede 1076 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesi başladı. Merakla beklenen Erdoğan-Trump zirvesi gerçekleşti. Trump, Türkiye'ye katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den F-35 tedarikine ilişkin 5 uçağın sözünü aldık dedi. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumuna Türkiye damgasını vurdu. Suriye'nin başkenti Şam'da art arda iki patlama meydana geldi. ABD, İran'ın güneyine yeni saldırı dalgası başlattı. Galatasaray 2026-2027 sezonunu açtı. Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek antrenmanda yaptığı açıklamada transfer çalışmalarına değindi. Özbek, Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışan bir takım kuracağız dedi. Beşiktaş yeni sezon öncesi kaleyi iki önemli isimle güçlendirdi. Alexander Nübel ve Doğan Alemdar siyah beyazlı takıma katılmak için İstanbul'a geldi. Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir şehre geldi. Bordo Mavililere transferi için mutlu olduğunu belirten milli futbolcu, karar verirken zorlanmadığını ifade etti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya'ya yönelik askıya alma kararını geçici olarak kaldırdı. Karar, Rus sporcuların 2028 Los Angeles öncesinde yeniden organizasyonlara dönüşünün önünü açtı. Ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç ve Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

0: Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, İstanbul, Uşak ve Hatay 30, İzmir, Muğla, Kahramanmaraş ve Gaziantep 34, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Malatya ve Elazığ 33, Ordu, Rize, Giresun ve Ağrı 27, Manisa ve Mardin 35, Samsun, Yalova ve Niğde 28, Aydın 38, Sivas, Trabzon, Bolu ve Van 26, Şanlıurfa 39, Erzurum ve Kars 22, Diyarbakır 36 ve Adıyaman 37 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Samsun Çarşamba Terme Devlet Yolu 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında devam eden üst yapı çalışmalarından dolayı Konya Afyon Karahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Tablet deyince vatan.
2: Setur Yaz Show.
3: Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
6: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ülkemizde yaklaşık 100 bin adet tehlikeli madde taşıyan araç hareket etmekte. Bu araçları kullanan sürücüler SRC5 belgesine sahip olmak durumunda. Peki bu tankerler rotalarını belirlerken hangi karayollarını kullanabilir? Köprülerle başlayalım. Tehlikeli madde taşıyan araçlar sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş yapabilir. Tehlikeli madde taşıyan araçlar Fatih Sultan Mehmet, 15 Temmuz Şehitler ve Osman Gazi Köprülerini kullanamaz. Tehlikeli madde taşıyan tankerler sabah 7 ile 10 saatleri ve 16 ile 22 saatler arasında şehir içinde hareket edemez. UKOME'den alınan şehir içi güzergah izin belgesi ile ağır tonajlı tehlikeli madde taşıyan araçlar saat 10 ile 16 ve 20 ile sabah 7 arasında şehir içinde hareket edebilir. Tehlikeli madde taşıyan araçlar her tüneli kullanamaz. Genellikle tünel girişlerinde yer alan kodlar çerçevesinde geçiş yapabilirler. Örneğin, tehlikeli madde taşıyan tankerler Bilecik ve İzmit tünellerinden geçebilir. Ancak Bolu tünelinden geçmeleri yasaktır. Tünel kullanımının yasak olup olmayacağına tünelin bulunduğu şehrin mülki amiri karar verir. Tehlikeli madde taşıyan araçların hız sınırlarında hatırlatmakta fayda var. Bu tür araçlar şehir içinde saatte 30 kilometre, şehirler arası devlet

0: et yolunda 60 ve otoyollarda maksimum 70 km hızla hareket edebilir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Gündem. Günaydın sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Sinan Kılıç ve Feyyaz işleyen, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 8 Temmuz Çarşamba ve gündemin başlıkları ise şöyle. Ankara'nın ev sahipliğinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderleri karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvesine katılan liderler ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi. Tarihi NATO zirvesi ikinci gününde yoğun programıyla devam ediyor. Bugün 11-15'te devlet ve hükümet başkanları düzeyinde gerçekleşecek toplantının ardından 15'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı gerçekleştirecek. Ve iç politikada öne çıkan başlıklar.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.

saat 7.56'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde bugün çıkan gazetelerin manşetlerini aktaracağız şimdi sizlere. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz turumuza. Yaptırımları kaldıracağız manşeti atılmış, Türkiye'yi övdü, müjdeyi verdi. Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Türkiye'ye katsa yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu. T-35'lerin satışı için herkes neden bunu yapmayalım ki diyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz 5 uçağında sözünü aldık dedi. Sahne Ankara'nın, aile fotoğrafına da yer verilmiş Milliyet gazetesinin ilk sayfasında. Trump'a çifte karşılama da yer alıyor. Fotoğraflar içerisinde Trump zirve için yenilenen Ankara Havalimanı'nda Erdoğan tarafından karşılandı. Tören mangasını Türkçe selamladı. Beştepe'deki karşılamada da en üst düzey protokol uygulandı. Türk yıldızları da gösteri uçuşu yaptı. Hürriyet gazetesinin manşetinde yaptırım kalkıyor, F-35'te sinyal iyi manşeti var. Trump ve Erdoğan baş başa görüşmeden önce basının karşısına çıktı. Oval ofis formatında düzenlenen basın toplantısında Trump, F-35'ler, Kaan motoru ve katsa yaptırımları konusunda önemli mesajlar verdi. Türkiye olmasaydı NATO'ya gelmezdim. Trump, NATO beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye olmasaydı belki de katılmayabilirdim. Ancak dostumdan dolayı katılmam gerektiğine inandım dedi. Akşam gazetesi müttefike yaptırım olmaz manşetini atmış bugün. Katsa kalkıyor, F-35 geliyor. Başkan Erdoğan Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı bizzat karşıladı. Erdoğan ABD'den 5 adet F-35 uçağı sözü aldıklarını açıkladı. Trump da Katsa yaptırımlarını kaldıracaklarını söyledi.

0: Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Ankara'da tarihi zirve, ABD ile yeni dönem katsa kalkıyor manşeti atılmış. ABD Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretinde Türk-Amerika ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak açıklamalar geldi. Trump, iki ülke arasında bir sorun olan katsa yaptırımlarını kaldıracaklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, T-35 sözünü hatırlattı. Trump, neden olmasın ki, dedi. Türkiye'nin modeli ilgi çekici. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savunma sanayi forumunda NATO'ya yeni tanker ve erken uyarı uçakları alınacağını açıkladı. Liderler külliyede, şimdi bu fotoğraf yine Yeni Şafak gazetesinde de yer alıyor. Bir de detayları aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi. Ve Türkiye gazetesine geçiyoruz. Yaptırım kalkacak, uçak ve motorlar verilecek, yeni dönem zirvesi manşeti atılmış. Trump'la Erdoğan, F-35 ve katsa yaptırımları gibi kronik problemleri Ankara'da çözdü. İki lider stratejik ortaklığı geliştirip küresel krizler içinde birlikte hareket etme kararı aldı. Dostlara ambargo olmaz, ABD ile Avrupa arasındaki savunma krizinin derinleştiği bir dönemde Ankara'da bir araya gelen Erdoğan ve Trump, iki ülke ilişkilerini tarihi seviyeye taşıyacak kararlara imza attı. Dostlara ambargo olmaz diyen ABD Başkanı, 6 yıldır yürürlükte olan katsa yaptırımlarının kaldırılacağını ilan etti. Kaan motorları için yeşil ışık yakan Trump, F-35'ler teslim edilecek mi sorusuna da neden olmasın diye cevap verdi. Trump, dünya Türkiye'nin gücünü bilmiyor, Erdoğan olmasaydı NATO'ya gelmezdim, iki yakın dostuz ve kimyamız tuttu, Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu ve çok güçlü bir lideri var, tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz, ben de size büyük saygı duyuyorum, Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar, başından beri aramızda çok özel bir ilişki var. Cumhurbaşkanı Türkiye'yi çok iyi bir hale getirdi. Her şey çok güzel, hiçbir konuda endişem yok açıklamalarında bulundu. Avrupa'nın son umudu Ankara. Başkente gelen Trump'la yüz yüze görüşme fırsatı yakalayan NATO'nun Avrupalı üyeleri, ABD ile krizi aşmak için Türkiye'den destek bekliyor. NATO'nun Avrupalı üyeleri Rus tehdidi ve İran krizi sebebiyle diken üstünde. Trump, Avrupa'yı korumak için trilyon dolarlar harcadık. Beni hayal kırıklığına uğrattılar diyerek İngiltere ve diğer müttefiklerini eleştirdi. Avrupalı üyeler buzları eritmek için ABD'ye sıcak mesajlar verdi. Alman şansölyesi Merz de ABD'ye ve ittifaka birlikte Ankara ruhunu kuralım çağrısı yaptı. Sabah gazetesinin manşetinde de NATO zirvesi yer alıyor. Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan'la Trump arasındaki dostluk damga vurdu. Türkiye istediğini aldı manşeti atılmış bugün ve nasıl bir ekonomi gazetesine geçiyoruz son gazetemiz. Morgan Stanley Capital International'dan üçüncü bir uyarı daha geldi. Kuruluş, ortaklık şeffaflığı, koordineli işlem şüpheleri ve serbest dolaşımdaki pay hesaplamalarında bozulma riski uyarısında bulundu. Yeni değerlendirmenin Kasım ayında yapılacağı duyuruldu. Kıymetli dinleyicilerimiz, gazete turumuzu noktalıyoruz. Şimdi ara vereceğiz. Aranın ardından buradayız.
1: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Her ev güzel İstikbal'le.
6: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.06'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni yakından takip ediyoruz. Bizler Ankara Stüdyosu'nda yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz ve mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündem ekibinden yapımcılarımız Mehmet Ertuğrul Çalık, Veli Yıldız ve spikerimiz Ceyhan Buran oradalar. Son gelişmeleri, dünü de konuşacağız elbette. Sözü Ceyhan Buran aktarıyorum.
2: Sinem, günaydın, merhaba. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da yoğun bir diplomasi, trafiği ve stratejik projelerin duyurulduğu hareketli bir günle başladı. Tabii biz de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Gündem ekibi olarak zirveyi takip ediyoruz. Tabii konuşacağız. Bugün değerli bir konuğumuz var. Milliyet Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer bizimle birlikte zirveyi konuşacağız. Dünü konuşacağız, bugünü konuşacağız. Genel olarak zirveden beklentileri, somut çıktıları değerlendirmeye çalışacağız. Sayın Tümer, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, merhaba.
2: Şimdi tabii zirveyi konuşacağız. İlk gün hakikaten NATO tarihinin en kapsamlı savunma etkinliği olarak değerlendirildi. Savunma Sanayi Forumu'yla elbette başladı dün. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşıladı ve yine Ukrayna'dan gelen koşulsuz ateşkes mesajları da düne damga vuran meselelerdi. Tüm başlıkları elbette konuşacağız ama ilk günden, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününden gözlemlerinizle başlayalım.
3: Şimdi bu tür zirveler aslında şöyle oluyor. İşte geçen sene Lahey'de Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yapacağı ilan edildi. O zamandan beri NATO'yu konuşuyoruz. Son birkaç haftadır daha fazla konuşuyoruz. Hazırlıklar ne düzeyde diye. Giriş bölümünü aslında NATO Genel Sekreterinin yaptığı açış konuşmasıyla, basın toplantısıyla pazartesi günü yaptık. Dün gelişme bölümündeydik. Bugün sonuç bölümüne geldik artık. Ama iş bitmeyecek. Yarından itibaren de bu zirvenin çıktıları konuşulacak. Bir kere bence Türkiye bu kez yaptığı ev sahipliğinde, yani 22 yıl sonra Ankara'da yaptığı ev sahipliğiyle iki şey gösterdi. Bir tanesi, Ankara'nın da artık Türkiye'de bu kadar büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir başkent olduğunu, böyle bir kapasiteye sahip olduğunu bence şimdiye kadar gerçekten eksiksiz gösterdi. Çünkü bizim Türkiye'de şöyle bir şey var, ev sahipliği yaptığımız çok zirveye ev sahipliği yapıyoruz ama genellikle bunlar için seçilen adresler İstanbul ya da Antalya olur. Türkiye'nin güzellikleri sadece hani orada gösterilmek istenir gibi olur. Ama başkent biraz böyle zirvelerde daha küçük zirvelere ev sahipliği yapar. Bu çok büyük bir zirveydi. Evet, Ankaralıların bazı şikayetleri olmuş olabilir ama bazıları da çok memnun bana sorarsanız. Çünkü bu vesileyle yapamadıkları tatillerini yapıp evlerinde dinlenler ya da evden çalışma pratiklerini geliştirdiler. Öyle söyleyelim. Şimdiye kadar kusursuz gitti. Büyük bir olağanüstü bir şey yansımadı hiçbir şeye. Mesela bizim içinde bulunduğumuz, şu anda yayını yaptığımız Millet Kütüphanesi, ben şöyle söyleyeyim size, dünyanın birçok yerinde zirveler izledim gazeteci olarak. Hiçbir yerde yani gerçekten bu kadar konforlu çalışma alanları, yani işte çok özür diliyorum, tuvaletinden tutun da elektrik prizine ulaşabileceğiniz yere kadar bu kadar konforlu alanlar oluşturulamaz. Tabii ki biz zirvede liderlerin olduğu bölüme sınırlı sayıda basın mensubu gidiyor. Hepsini almaları mümkün değil. 3000 basın mensubu akredite oldu. Yok. Bunların yarısından fazlası gelmiş olsa bile bunların hepsinin aynı anda basın merkezinde olmaları mümkün değil. Hiçbir zirvede de olmaz zaten. Dolayısıyla böyle. Birkaç anekdotum var. Özellikle dün artık zirve liderler gelmeye başladığından bu yana. Şimdi bu zirve aslında yan yana durmak istemeyenlerin de buluştuğu bir zirve. Kimi kastediyorum? Mesela Donald Trump'la İtalya Başbakanı Meloni arasında ciddi bir gerilim var. Dün zirveye en son artık Cumhurbaşkanı Trump'ı karşılayıp içeriye girdikten sonra, kapılar kapandıktan sonra Meloni geldi. Ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından karşılandı. Çekya'nın biliyorsunuz şeyi var, sıkıntısı Cumhurbaşkanı ile başbakan konuşmuyor.
4: Ayrı
3: Cumhurbaşkanı
4: köşelerde.
3: Ayrı köşelerde zirveye katılabilmek için Cumhurbaşkanı karar çıkarttı mahkemeden buraya gelmek için. Şimdi dolayısıyla böyle pek yan yana gelmek istemeyenlerin de aslında birlik çatısı, birlik diyoruz, müttefikler diyoruz ama o müttefikler arasında da bir hakikaten şey var. Hem gerilimler var. Hem de ülkelerin kendi içerisindeki meseleleri var ama bir araya geldiler. Asıl her şeyi böyle hani tabiri caizse dalın kuyruğunun kopacağı yer bugünkü zirve olacak. Dün akşamki resepsiyona ilişkin notlar derlenecek bugün ama asıl bugünkü zirve. Çünkü bugünkü zirvede artık Lahey'de verilen sözleri kimin ne kadar tuttuğunun hesabı verilecek. Ve burada ittifakın yönünün nasıl çizileceğine dair ülkeler iradelerini ortaya koyacaklar. Dolayısıyla asıl bugünkü toplantı zirveyle ilgili diğer yan unsurları dikkate aldığımızda daha önemli olan bölüm.
4: Peki sizce bahsettiğimiz uzunca bir süredir aslında NATO içerisindeki çelişkileri ve kırılganlıkları konuşuyoruz. Siz de aslında dünkü fotoğraftan bile çıkarabileceğimiz birçok kırılganlık söz konusu işte ifade ettiniz. Çekya, yine İtalya Başbakanı Meloni ve ABD Başkanı Trump arası, yine İspanya Başbakanı Sanchez ve Trump arasında da
3: gerilimler geçen senelerden kalan.
4: Tabii şimdi bazı taahhütler vardı. Özellikle savunma harcamalarının milli hasılaya oranının %5'i karşılaması konusunda tabii henüz bu noktayı gerçekleştirmemiş olan ülkeler var. Bu bağlamda tabii NATO Genel Sekreteri Mark Rutte önceki süreçte ki açıklamalarında daha yapıcı, olumlu, ittifakın yükümlülüklerini yerine getirdiğine ilişkin tabii daha böyle ılımlı, kapsayıcı, hani birliği sanki bir arada tutma gayreti içerisinde açıklamaları vardı ama sizce bugün geldiğimiz 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde bu taahhütler yerine getirildi mi tam anlamıyla?
3: Şimdi bunlar öyle o kadar kolay yerine getirilmesi mümkün olan bir şey değil bir kere. Her ülkenin kapasitesi farklı. Bir de yarışa çok geriden başlayanlar var. Şimdi çok uzun bir süre aslında NATO şemsiyesi altında yükümlülüklerin çoğunu karşılayan, daha doğrusu külfetin çoğunu karşılayan Amerika Birleşik Devletleri'nin bana sorarsanız bir şekilde ikna edilip Avrupa ülkeleri tarafından

0: sistemin içinde daha fazla tutulup onların üzerine eskisi gibi külfet paylaşımının çok düşmeyeceği hesabı yapıldı. Evet. Şimdi o %5 denilen kritere ulaşmak yani o kadar kolay bir şey değil. Çünkü bunun da kendi içerisinde bir takım kırılımları var. Her ülkenin kapasitesi aynı değil. Mesela Polonya özellikle de ülkedeki Rus tehdidi algısından, tabii, tarihsel olarak bu kaygıdan dolayı bütün gücünü, kaynağını savunmaya harcıyor. Şimdi onun bütçesiyle daha küçük bir Baltık ülkesinin kendi gayri safi milli hasılasından ayıracağı pay arasında da uçurumlar var. Tabii. Bir tanesi bu. İki, bugüne kadar ne oldu? Biz bugün neyi konuşuyoruz? NATO 3.0 dediğimiz şeyi konuşuyoruz. NATO 3.0 niçin kullanılıyor? NATO'nun ilk kurulduğu 1.0 dönemi diye anılan tam soğuk savaş sonrası 5. madde bütün müttefikler birbirinin yanındadır diyen dünyanın savaşa girebileceği andaki yükümlülüklerin yerine getirdiği haline dönüşü konuşuyoruz aslında. Daha sert tedbirler, daha kararlı, caydırıcı olacak tedbirler. Bu döneme dönebilmek o kadar kolay değil. Çünkü aradaki o iki dönemi diye anlatılan dönemde
1: Bir rehavet ortamı
0: vardı. Bakın Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler bunu dün katıldığı bir toplantıda son derece net anlattı. Dünya o sırada NATO ülkeleri başka bölgelerdeki operasyonlara, örneğin Libya'da bir operasyon yapmaya angaja olduğunda ya da başka bir yerdeki bir operasyona angaja olduğunda belli ülkelerin yönlendiriciliğiyle hareket edildi. Onların çıkarlarına hizmet edilecek bir ittifakın kendisini kurmasından sonra biliyorsunuz Fransa'nın peşine takılıp da Libya'ya gidildi örneğin. Buraya gelmek o kadar kolay değil. Ama şu var. Bu ne yaptılar? Ülkeler bu dönemde işte sosyal refahlarına para ayırdılar vesaire yaptılar. Türkiye ne dedi? Yaptı. Yaşar Güler'in sözü bununla ilişkiliydi. Biz bu dönemde kapasitemizden hiçbir şekilde geriye düşmedik. Askeri yatırımları yapmaya devam ettik. Savunma sanayisini arttırmaya devam ettik. Zorunlu askerliği kaldırmadık. Bakın bugün Almanya ve birçok ülke zorunlu askerliği tekrar getirmeyi tartışıyor ama ülke kamuoylarında öyle zorunlu askerlik için kalbi çarpan
1: kimse yok.
0: Kimse yok. Tabii. Ve olabildiğince bunun dışına çıkmıyor. Ben birkaç hafta önce Almanya'daydım. Almanya'daki gençler zorla askerlik yapılırsa nasıl buna karşı çıkabileceklerini, karşı durabileceklerini konuşuyorlardı. Dolayısıyla bu o kadar kolay bir şey değil. Bütün ülkelerin şeyi
1: NATO
0: aynı.
1: NATO üyesi ülkeler arasında aktif asker, hali hazırda aktif asker olarak tarif edebileceğimiz ordu içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Türkiye.
0: Hem güç olarak da öyle. İşte Polonya mesela kara gücü anlamında iyi ülkelerden, yukarıda olan ülkelerden bir tanesi. Ama şu var, bence en baştaki sözüme döneyim. Amerika'yı biraz ikna edebilecekleri, oyalayabilecekleri, sistemin içerisine tutmaya devam edebilecekleri gibi bir algısı vardı ülkelerin. Bunun olmayacağı görüldü. Amerika gayet kararlı. Bence bugünkü zirvede Donald Trump son derece açık bir şekilde özellikle de İran konusundaki hayal kırıklığını defalarca üst üste kayda geçirmişken bunu bir kez daha söyleyecek. Şu anda şu teyit edildi bence. Geçen sene Lahey'den buraya gelene kadar bunun geri dönüşü yok. Bir kere bu konuda herkes ikna. Herkes artık kapasitesini arttırmak zorunda. Dolayısıyla yandan çevrildim, bana istisna tanındı ama benim ülkem sizinkinden daha küçük. Ülkede düşünmem gereken biraz daha sosyal refah var. Kamuoyu işte ayaklanıyor, savunmaya bu kadar pay harcadığım için kimse bunu artık daha fazla sürdüremeyeceğini, yoksa savunma şemsiyesinde kapsanamama riski olduğunu bence görüyor. Bunun bir göstergesi zirve daha başlamadan önce birçok ülkeden açıklanan, peş peşe açıklanan, birazcık da kararlılık vurgusu olarak ortaya serilen anlaşma duyuruları. Bakın dün Hollanda'yla İngiltere Türkiye'de anlaşma imzaladılar denizaltılar konusunda. Kanada'nın denizaltılarını Almanların üreteceği deklare edildi zirveden sadece bir gün önce. Dolayısıyla herkes ben de elimi taşın altına koyuyorum hem kendi savunmam için hem ittifak için mesajını işte geride kalan birkaç gün içerisinde vermeye başladı. Dolayısıyla geri dönülmez bir noktada olunduğunu biliyor. Sadece bundan sonraki yol haritasında kimin üzerine ne düşecek, görev dağılımı nasıl yapılacak, buna karar verilmesi, bunun üzerinde daha detaylı çalışılması gerekiyor. Verilmiş bir takım kararlar var ama daha detaylandırılması gerekiyor. Bir başka aşama, ittifak içerisinde de kim hangi köşeyi tutacak gibi yeni bir yarışın sahnelendiği döneme tanıklık edeceğiz. Amerika'nın Avrupa'dan yavaş yavaş gücünü tamamen çekilmeyecek belki ama azaltması sırasında o güç boşluğunun nasıl doldurulacağı için yeni bir liderlik mücadelesine de NATO içerisinde bence tanıklık edeceğiz.
1: Tabii Avrupalı müttefikler açısından Avrupa'daki bu eğer bir olası boşluk durumunda Amerika Birleşik Devletleri bir farz edelim bugün işte önemli açıklamalar önemli ayrıntılar ortaya çıkacak dedik ama bu külfet paylaşımı konusunda bilhassa ya da karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmediğini Amerika Birleşik Devletleri en azından istediği ölçüde getirilmediğini görürse eğer Avrupa'daki bu savunma kuvvetlerini yani NATO'nun en büyük gücü Amerika Birleşik Devletleri Avrupa güvenliğinden sorumlu. Avrupa'daki bu güçlerini azaltma yoluna gider mi sizce?
0: Amerika kesinlikle azaltacak. Bu konuda kararlılar. Amerika First denilen şeyin altındaki bileşenlerden bir tanesi bu. Bir kere Trump buna hiç hoşlanmıyor. Dediğimiz gibi dünkü basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte yaptıkları basın toplantısında ülke ismi zikrederek uğradığı hayal kırıklığını anlattı. İngiltere Başbakanı için söylediği sözü duymayanlar varsa söyleyelim. Bugün koltuğunu koruyamadıysa birazcık da bana Hürmüz'de yaptığım çağrı bile yapmamıştım dedi. Çağrı yaptığını hepimiz biliyoruz da çağrı bile yapmamışken reddettiler dedi. Koltuğunu koruyamadıysa bundandır dedi. Amerika bunu yapacak bana sorarsanız Trump döneminde. Trump bu yolu açtığı için ve belirli olan da gücünü Avrupa'dan çekip kendi içine yönelteceği ya da işte söylediğimiz Asya Pasifik bölgesine dikkatini ve ilgisini vereceği için Trump gitse bile bundan sonra gelecek olan başkanların bunu değiştirip yeniden başka bir yola girmesi de kolay değil. Çünkü dünyada ekonomi değişiyor, dünyada şartlar değişiyor. Eğer Trump bunu başarır kendi iç kamuoyuna kamuoyunu bu konuda tatmin ederse oradan kısılanları ülkenin içine aktarmayı hele de bir başarırsa kimse onun bu başardığını geriletip
1: tabii. Yapmaya, ters istikamette adım atmaz.
0: Yani yapmaz. Hı. Bir de öyle kuvvet eksilttiniz. Sonra tekrar onun yerine koydunuz falan. Bunlar da kolay işlerdi. Bakın bugün yaşanan çelişkilerden bir tanesi de o. Hı. Sadece ben kararlıyım gücümü arttıracağım demek yeterli değil. Savunma sanayisinde hiç yeterli değil. Çok basit bir örnek vereyim. Bir uçak siparişi ettiğinizde bu uçak şöyle bir şey. Bugün sipariş edip yarın edinebildiğiniz bir şey değil. Bir üretim bandında sıraya giriyorsunuz ve bu uçağın ortaya çıkabilmesi birkaç yılı buluyor. Şimdi siz ben ordumu işte bilmem kaç tane uçakla donatacağım bir tanesinin kapasitesi böyle bir tanesinin kapasitesi böyle dediğiniz zaman bu mümkün değil. Amerika'da savunma sanayisinde uçak üretim siparişler azaldığı için bazı fabrikalar kapatıldı. İnsanlar işsiz kaldı. Şimdi bunlar mesela göz ardı ediliyor. O işler o kadar kolay değil. Mesele hem bunu üreteceksiniz hem de NATO'nun korunmasında bir strateji etrafında üreteceksiniz. Belli bir bölgede hava savunmasına ağırlık vereceksiniz. Bir başka yerde kara savunmasına ağırlık vereceksiniz. Tank üreteceksiniz. Aynı anda seri üretim yapabilmeniz gerekiyor. Şimdi bu kapasitelerden yoksun kalınmış. Dünya değişiyor. Almanya bugün neyi konuşuyor? Otomobil fabrikalarını artık rekabette bambaşka bir noktaya gittiği için savunma sanayi işi otomasyona çevirmeye çalışıyor. Mesela bu çok tartışılıyor ama bunun hepsini yapabileceği

0: ve ne ölçüde yapabileceği de belli değil. Onlarla sadece Almanya'da tartışılan öyle tamamen çeviremiyorsunuz yani. Hani bir şey üretirken birden otomobil fabrikasının içerisinden savunma sanayi ürünü üretecek bir şey çıkaramıyorsunuz.
1: Aslında tam tarif ettiğiniz nokta Avrupalıların son dönemde Türkiye'ye olan özellikle savunma sanayi ürünlerine olan işte, ilgisi evet. Tam da bahsettiğiniz bu sebeplerden
0: kaynaklı. Çünkü işte Yaşar Güler'in söylediği söze orada geliyoruz. Siz bu sırada tamamen dikkatinizi, konsantrasyonunuzu bu alana yöneltmişsiniz, üretmeye başlamışsınız. Size yetişmeleri gerekiyor. Bir de bir şeyi bir ülkenin yapması artık mümkün değil. Herkesin belli alanlarda avantajı daha fazla ya da yeteneği daha fazla. Onlar da sizin ilerlediğiniz için kapınızın önünde, öyle söyleyeyim. Yani biraz sıraya girilmesine neden oluyor. Türkiye hem kamu anlamında bunu yapabiliyor, hem özel sektör anlamında bunu yapabiliyor. Dünyada da birçok gelişme var. Şunu demek istiyorum, işbirliği şart. Yani her şeyi sizin yapmanız da mümkün değil. Bunun için geriye ne kalıyor? Hangi ülkenin ne yeteneği varsa bunları entegre bir sistemde buluşmak. Bugün NATO'da, işte savunma sanayi forumunda veya ülkeler arasındaki düzende yapılmaya çalışılan şey de bu. İttifak altında bazı ülkeler arasında, yani büyük bir ittifaktan bahsediyoruz, arasında ikili üçlü başka ittifaklar da kuruluyor ve entegrasyonlar oluşturuyor. Bu birbirine bağımlılığı da geliştiriyor ama onun içerisinde yer alamamışsınız, sizin başka ülkelerle birlikte hareket etme imkanınızı da sağlıyor. Yani bunu sizi zorluyor daha doğrusu.
1: Peki çok kısa şunu da sorayım. Şimdi özellikle Avrupa'da olası bir boşluktan bahsettiniz, eğer Amerika Birleşik Devletleri bu şekilde karar alırsa, ki Trump'ın önemli ölçüde zaten taahhütlerinden bir tanesi buydu kendi halkına. Şimdi oradaki boşluğu kim dolduracak? Mevcut durumda bakıyoruz, İngiltere'de zaten bir hükümet krizi var. İstifa etmiş bir başbakan, yerine henüz seçilmiş bir başbakan diyelim. Almanya, o da Merkel sonrası zaten sıkça tartıştığımız bir konu. Orada da istikrar ya da güçlü bir liderlikten
0: Avrupa
1: bahsetmek
0: lider
1: mümkün değil. Macron şekilde liderliği üstlenmiş gibi görünüyor ama hani bu ne kadar kabul görür ya da ne kadar bu sahada ve pratikte onay görür, o da ayrı bir tartışma konusu.
0: Bir de Macron'un önünde seçimler var, bakalım.
1: Evet, öyle bir durum var.
0: Bir de öyle bir durum var. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Avrupalıların en büyük korkusu Amerika'nın oluşturacağı boşluğu Rusya doldurur mu? Benim geçtiğimiz aylar boyunca gittiğim Brüksel, Almanya, Polonya gibi bir dizi Avrupa Birliği ülkesinde ve özellikle NATO üyesi ülkelerde en büyük korku, kim ağzını açsa Rusya ne yapacak? Ukrayna Savaşı sona erdikten sonra Ukrayna'nın, Rusya'nın iştahı ne tarafa yönelecek? Amerika böyle bir çekilme sırasında boşluk oluşursa Rusya buradan faydalanır mı? Sorusu soruluyor. Bunun için önlem alınmaya çalışıyor. Bugün burada Ukrayna Devlet Başkanı var. Onunla ilişkin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de mesajlar verecek. Bana sorarsanız tam da Ankara zirvesi aslında işte bu boşluğun dolmaması için Türkiye'ye de nasıl bir rol düşebileceğini bu süreçte öne çıkaran bir vurgu, bir hatırlatma.
1: Peki Sayın Tümer, devam edeceğiz, kısa bir reklam aramız var, belki bunu biraz daha açarız, Türkiye'nin özellikle önümüzdeki süreçte hangi rolleri üstleneceğine ilişkin NATO içerisinde, bunlara bakalım kısa bir ara.
2: Reklamlar. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Geçiş. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detay

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Efendim, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündem ekibi olarak NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni takip ediyoruz. Konuğumuz Milliyet Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer. Sayın Tümer, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki o yaratacağı, bilhassa Trump'ın bundan sonraki süreçte atacağı adımlarla elbette şekillenecek ve somutlaşacak. Türkiye'nin ittifakın içinde alacağı rol, bu güç boşluğunun içerisinde Türkiye nasıl konumlanacak ve Türkiye-Rusya ilişkileri hiçbir NATO üyesi ülkenin Rusya ile kuramadığı kadar ılımlı ve düzeyli bir şekilde ilerliyor. Bu orada bir kırılma yaratır mı? Tabii biz ihtimaller üzerinden konuşuyoruz. Hangi görevler alınacak? Ne gibi bir tablo ortaya çıkacak? Bunlar tabii yine önümüzdeki günlerde şekillenecek ve olasılıklar dediğim gibi üzerinden değerlendiriyoruz. Burada da bir Türk-Rus ilişkileri açısından problem oluşturur.
2: Şimdi bugüne kadar Türkiye bence bu konuyu çok iyi yönetti. Yani 5 yılı aşkın bir Rusya-Ukrayna savaşı boyunca her ne kadar geçmişte Rusya ile çeşitli konularda karşı karşıya gelmiş olsa da her iki ülkeyle de konuşabilen bir pozisyonda kendini konumladı ve bu bir sorun yaratmadı. İki tane örnek vermek gerekiyor bana sorarsanız. Bir, bugün bu zirve Ankara'da yapılabiliyorsa ve buna dünyanın her yerinden liderler, bakın, koşa koşa bahanesiz geliyorsa, hatta söyledik gelmek için kendi aralarında bile yarışıyorlarsa, bu bunun göstergesi. Çünkü anlattığımız Rusya endişesini bertaraf edebilmek için kapasite artırılması gerekiyorsa bunun konuşulduğu yerde olma ihtiyacı var. Artı konuşan ülkenin ev sahipliğinde gelip de Rusya'ya şu mesajın iletilmesi konusunda veyahut da Başkan Trump'a, Amerika'ya bir mesajın iletilmesi konusunda Türkiye'nin arabuluculuğuna başvurulduğu bir noktada ben bunun bir sorun olabileceğini düşünmüyorum. Bu sorun olmayacağı düşünüleceği için zaten Türkiye'ye geliniyor. Bu bir. İkincisi, bakın, bu zirve düzenlenmeden çok kısa bir süre önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'ya gitti. Yani zirveden önce bu zirve çerçevesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın konulacağı bu zirveyle ilgili olarak Rusya'nın perspektifini de aldı. Ben eminim NATO zirvesinden sonra da yine aynı şekilde temaslar devam edecektir. Ben o aramda, yani ilişki yönetme anlamında bir sorun olabileceğini düşünmüyorum. Buradaki bir tek mesele Türkiye'nin kendi kapasitesini arttırma yönünde çözmesi gereken bazı sorunlar var yaptırımlara bağlı olarak. Dün Trump her ne kadar artık yaptırımları kaldırmanın vakti gelmiştir dese de Türkiye'nin Rusya'dan aldığı bir S-400 meselesi var. Evet, yaptırımların kaldırılması yönünde iradesi olduğu son derece açık Trump'ın. Ancak bir takım geçici çözümlerle yaptırımların kalkması söz konusu olabiliyor ne yazık ki. S-400'ler Türkiye dışına çıkmadığı konuda. Dolayısıyla Türkiye'nin çözmesi gereken bir S-400 meselesi var. Şimdiye kadar bunu yönetti. İlerleyen süreçte nasıl yönetmeye devam edeceğini izlememiz gerekecek. En önemli meselelerden

0: bir tanesi bu. Ama şunu biliyoruz. Bazı ikili yaptırımlar kalktı. Kanada gibi ülkeler yaptırımlarını kaldırdı. Amerika'da yaptırımları kaldırma iradesi var. Bu yönde atılmış adımlar var. Bunların nihayetlendirilmesi gerekiyor. Rusya ile ilgili bir sorun olacağını ben düşünmüyorum. Ama bir de şöyle bir şey eklemek lazım. Türkiye'nin rolü diye başladık ya meseleye. Yani Türkiye'nin bundan sonraki süreçteki nasıl bir rol üstlenebileceği. Bir kere en başta Karadeniz'in güvenliği. Orada da Rusya var. Karadeniz'in güvenliği meselesinde. Türkiye'nin Karadeniz'in Rusya-Ukrayna savaşı bittikten sonra da savaş boyunca yönetti. Bir problem çıkmadı. Ama savaş sonrasındaki kurulacak düzende de nasıl yöneteceğini ortaya koyması gerekiyor. Karadeniz'den başlıyor, oradan Akdeniz'e kadar devam ediyor. Sadece o değil, siber güvenlik dediğimiz alanda da, kara gücünde de, işte hava kapasitesinde de. Dün savunma forumunun çıktılarından bir tanesi İHA kapasitesinin arttırılmasıydı mesela. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşının öğrettiği şeylerden bir tanesi bu. Dronlar savaşı diye geçiyor. Dolayısıyla ben hem Rusya ile ilişkilerin yönetilebileceğini, bugüne kadar en azından bu konudaki bir sürecin atlatılabildiğini düşünüyorum. Bundan sonra da devam edecek.
1: Peki temkinli miyiz? Şimdi her ne kadar Trump bu tarz açıklamalar yapsa da, elbette bunlar olumlu, sevindirici açıklamalar, ama tabii sadece Amerika Birleşik Devletleri başkanının nihai olarak karar verebileceği bir olgu değil.
0: Şöyle, bu kararın başkanın kararıyla sadece, yani bu biraz karışık bir mesele. Hı-hı. Birazcık da karıştırılarak dinleniyor. Kısa yaptırımları var. Hı-hı. F-35 ile ilgili karar var. İkisi farklı mevzuatlar. Başkan kendi iradesiyle, kongre itiraz etse bile, yaptırımların bir kısmını kaldırma askıya alarak, yaptırımların uygulanmasını askıya alarak bir çeşit geçiş izni, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu bir takım ürünleri temin etmesini yolunu açabiliyor. Ama F-35 meselesinde de bu iradeyi ortaya koydu. Kalıcı çözüm, yani tamamen bunların çözülmesi, hiçbir engel kalkmaması, yani Trump gitti ya da belli bir sürenin dışında yeniden bunu uzattı. Bunlar için kalıcı çözümler gerekiyor. Çok ilerlendi ama kesin olarak artık bu defter kapanmıştır, yaptırım defteri tamamen kapanmıştır diyebilmek için birazcık daha sürecin nasıl ilerleyeceğini görmek gerekiyor. Benim bakış açım bu açıkçası.
1: Bu
0: irade var.
1: F-35 savaş uçağının sözünü aldık ifadesi Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Evet, Trump bu konularla ilgili parasını verdik. Trump da diyor ki parasını vermişse hani bunlar alınmalı, bir yol bulacağız. Trump'ın kendi başına başkanlık kararıyla yapabilecekleri var. Kongreye rağmen yapabilecekleri var. Ancak kendisini de sınırlayan bazı, yani bazı mevzuatın tamamen ortadan kalkması gerekiyor. Trump buraya daha yola çıkmadan önce özellikle arkasında İsrail ve Yunan lobilerinin olduğu bazı senatörlerse ya da kongre üyeleri ise Türkiye'ye bu satışı engelleyecek yasa teklifleri verdiklerini ilan ediyorlardı. Karşı bir taraf da var. Dolayısıyla tam anlamıyla yasa kalkmadan, ortadaki yasal mevzuat ortadan kalkmadan sorunun kalıcı çözümü mümkün değil. Bir takım ara çözümler var ve bunlar işletilmeye çalışılıyor. Öyle toparlayayım.
1: Ve bundan sonraki süreçte, şimdi savunma sanayi ürünlerimizden bahsediyoruz, geldiğimiz noktadan bahsediyoruz ve bu aslında özellikle 70'li yıllardan bu yana Kıbrıs Barış Harekatı süreci, o ambargo süreçleriyle işte karşılaştığımız, sonra Aselsan'ın kurulduğu, işte önemli adımların atıldığı o günlerden bugüne gelen bir birikimle ciddi bir çıktı ortada. Şimdi şöyle bir risk de var mı? Bunu onun için soruyorum Sayın Tümer. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile evet böyle bir işbirliği içerisine girdik. İşte F-35 savaş uçaklarının teslimi, işte Kaan savaş uçaklarına jet motorlarının alınması.

0: gibi bazı taleplerimiz var. Şimdi bu bir alışkanlığa dönerse yine o tarihsel hatanın içinde düşer miyiz?
1: Bence hayır. Yani bu meselenin geri dönüşü yok. Yani hiçbir açıdan yok. Dünya bir kaos ortamında. Herkesin üzerinde mutabık olduğu şey yeni bir fırtınaya yakalanmak durumda. Belirsizlik fırtınası eşlik ediyor. Bu saatten sonra rehavete kapılınabileceğini düşünmüyorum. Hatta şöyle bir şey tartışılıyor. Şimdi hani konuştuk ya NATO 1, NATO 2, NATO 3 dönemleri, işte barış dönemleri vesaire. Dünya öyle bir alanda savruluyor ki bunun ne kadar süreceği ve yeni bir düzenin ne zaman kurulabileceğine dair şu anda bir kestirimde bulunamıyor. Yani 3 sene sonra, 5 sene sonra taşlar yerine oturur. Her ülke kendi kapasitesini en üste çıkartır ve nihayetlenir gibi bir şey şu anda söylemek mümkün değil. Dolayısıyla da girilen yoldan da dönüş mümkün gözükmüyor.
0: Peki Türkiye'nin NATO'dan beklentisi ne?
1: Türkiye'nin NATO'dan beklentisini aslında Sayın Hakan Fidan dün yaptığı bir paylaşımda bence son derece basit bir şekilde özetledi. Türkiye'nin bu NATO toplantısından daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir ittifak. Yani kimsenin tek başına hareket etmeyeceği, bütün parçaların birbiriyle senkronize hareket edebileceği yeni bir ittifak taahhüdünde bulundu. Türkiye en başından beri külfet paylaşımı konusunda örneğin Amerika ile paralel hareket etti. Evet, herkes elini taşın altına koymalı. Şöyle bir şeye size söyleyeyim. Yakın zamana kadar İttifak üyeleri bir sıkıntı yaşadıklarında ittifakın içerisinden bile cılız sesler yükseliyordu. Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelerin bir kısmı ittifak üyeleriydi.
0: Tabii.
1: Sizin yardıma ihtiyacınız olduğunda hiç de yanınızda görmediğiniz bir takım ülkelerin kendileri böyle bir ihtiyaç duyduğunda dönüp Türkiye'ye sen benim yanımda olacak mısın diye sormalarının altında yatan nedenler Türkiye'nin kendisinin geliştirdiği kapasite.
0: Peki.
1: Dolayısıyla ben Türkiye'ye duyulan ihtiyacın bu dönemde daha iyi kavrandığını düşünüyorum ve bu noktadan geri dönüş biraz zor gibi gözüküyor.
0: Kısa bir reklam aramız var, devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: ürünlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet efendim, devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündem ekibi olarak zirveyi konuşuyoruz. Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özeltümer ve gazeteci Mustafa Daş'tan bizimle birlikte. Mustafa Daş'tan henüz katıldı yayınımıza. Mustafa Daş'tan hoş geldiniz.
2: Merhaba Adar Ceyhun Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi dün neler gördük NATO zirvesinin ilk gününde? İlk gün izlenimleriniz nelerdi?
2: Tabii dün aslına bakarsanız gözlerin çevrildiği bir başka zirve daha vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştireceği zirve. Şu an için bugüne kadar aslına bakarsanız iki günlük süreçte NATO Liderler Zirvesi kapsamında reytingi en çok yüksek olan konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Trump'ın gerçekleştirdiği görüşme diyebiliriz. Trump'ı taşıyan uçak dün saatler 14'ü gösterdiğinde Ankara Havalimanı, yani eski adıyla Etimesgut Askeri Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Daha sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı Donald Trump. Oradaki samimi görüntüler dikkat çeken anlardan bir tanesiydi. Daha sonrasında da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Donald Trump için bir resmi karşılama töreni düzenlendi. Resmi karşılama töreninin ardından daha çok Beyaz Saray'da görmeye alışık olduğumuz bir basın toplantısı düzeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler gazetecilerin sorularını cevapladılar. Tabii Türkiye açısından merak edilen bazı konu başlıkları vardı. Günler öncesinde ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye bazı sevindirici haberler vereceğim ifadesini kullanmıştı. O günden beri de tartışılıyor. F-35 konusu olsun, kasa yaptırımları olsun, Kaan için yeni motor konusu yine gündemdeki başlıklardan bir tanesiydi. Basın toplantısında gazeteci arkadaşlarımızın liderlere bu soruları yönelttiğini belirtelim. Özellikle kasa yaptırımları konusunda Donald Trump'ın ne söyleyeceği merak ediliyordu ve Trump çok net bir şekilde zaman kaybetmeyeceğim bu sorularla kasa yaptırımları kaldırılacak ifadesini kullandı. Önümüzdeki süreçte tabii ki bu kasa yaptırımlarının kaldırılmasıyla alakalı artık Türkiye'nin beklentisi somut bir şekilde aslına bakarsanız bu konunun masaya gelmesi. Çünkü ABD ve Türkiye ilişkilerinde Türkiye şerbetli. Daha öncesinde de Donald Trump cephesinden yapılan bazı açıklamalar vardı ya da Amerikalı bürokratların yaptıkları açıklamalar vardı. Biz şunu biliyoruz ki kağıt üzerinde yazılmayan herhangi bir şey daha sonrasında unutulabiliyor. Tabii NATO Liderler Zirvesi sonrasında bu temaslar devam edecek ve bu konuyla alakalı bazı imzalarının da atılması beklenen gelişmelerden bir tanesi. Mesela Kaan'la alakalı biliyorsunuz yeni bir motor söz konusu. Bununla ilgili savunma sanayi ortaklarının gerçekleştirdiği görüşmeler var. Güvenlik bilimlerinin gerçekleştirdiği görüşmeler var. Bunun haricinde F-35 meselesi önemli konulardan bir tanesi. F-35 konusu çok uzun süredir Türkiye'nin gündeminde. Hani şöyle yıllara sirayet eden krizlerden bir tanesi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Kısaca hatırlatmak gerekirse Türkiye F-35 programı içerisindeydi ve F-35 programındaki diğer ülkeler programdan çıkarak Türkiye'yi program içerisinde yalnız bıraktı. Yani değersizleştirdi aslında bakarsanız Türkiye'nin olduğu noktayı. Ama zaman içerisinde Türkiye'nin yine savunma sanayinde attığı kritik adımlarla beraber özellikle İtalyan şirketleriyle Türk şirketlerinin gerçekleştirdiği ortaklıklarla birlikte Kaan'ı çok özür dilerim F-35'in kritik parçaları yine Türkiye'nin içerisinde bulunduğu gruplar tarafından şu an üretiliyor. Bu tabii ki F-35 noktasında Türkiye'nin elini güçlendirmek güçlendiren meselelerden bir tanesi de şunu da hatırlatmakta fayda var. F-35 ile alakalı uluslararası hukuk mücadelesi de başlatmıştı Türkiye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bununla alakalı Donald Trump'tan zaten bir söz aldığını belirtti. Tabii bu sözü tutacak ifadesi de dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları içerisinde. F-35 ile alakalı da önümüzdeki günlerde aslına bakarsanız artık somut adımlar bekliyoruz ama Türkiye'nin F-35'e ne kadar ihtiyacı var sorusu oradaki başka bir soru işareti olarak akıllarda şu an için duruyor. Tabii bir ödenmiş para var. O para karşılığında alınması gereken teknolojiler var. Bununla alakalı da F-35 krizi çözüldükten sonra yüksek ihtimalle ABD ve Türkiye arasındaki savunma ortaklığıyla alakalı yeni bir sürecin de başlayabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle kasa yaptırımlarının kaldırılmasıyla beraber. Kısacası dünün özetinde en çok dikkat çeken başlık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump'ın gerçekleştirdiği görüşme

0: Bu görüşmeden kameralara yansıyan, akıllarda kalan samimi görüntüler oldu.
1: Mustafa Daş'tan çok teşekkür ediyoruz değerli katkıların için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Evet efendim, devam ediyoruz. Milliyet Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer'le birlikte. Sayın Tümer, şimdi aslında reklam öncesi şunu kastetmiştim. Türkiye'de bir savunma sanayi ekosistemi oluşturuldu ve özellikle Avrupa'nın ilgi duyduğu önemli bir noktaya gelindi. Şimdi tabii bu noktaya kolay gelinmedi dedik. 70'li yıllardan başlayan o bilhassa savunma sanayindeki bağımsızlık hamlesi. Çünkü hatırlayacağız, 70'li yıllarda bilhassa Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki ambargo süreçleri, çeşitli hayal kırıklıkları, yine F-35 savaş uçağı programından Türkiye'nin çıkarılması, Türkiye'nin yerli ve milli üretimi tercih etmesine ve bunun üzerinde yoğunlaşmasına sebep olmuştu. Şimdi eğer NATO müttefiki diğer ülkelerle, tabii çeşitli alanlarda farklı işbirlikleri var, farklı ürünler geliştiriliyor, bunlar pekala anlaşılabilir, ama Türkiye bunları daha önceleri tarif ettiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden ya da çeşitli Avrupalı müttefiklerinden artık tedarik etmeye başlayıp Türkiye'deki bu üretim hamlesini bir nebze geriye bırakırsa gibi bir risk ortaya çıkar mı?
2: Kapılırsa.
1: Kısacası bu aslına bakarsanız.
2: Bence hayır. Nedenini söyleyeyim. Birkaç şeyle çok fazla örnek oluştu. Bir, NATO'nun yaşadığı örnek oluştu. İkincisi, geçmişte şöyle bir şey vardı. Bazı ülkelere kapasitesi daha yüksek olan ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İsrail gibi ülkeler, şöyle en kaba tabiriyle şöyle bir yaklaşım sergiliyorlardı. Sizin yapmanıza gerek yok. Yapılmış hazırı bizde var. Biz size verelim, satalım. Benim de böyle bir kapasitem yok, alayım. Ama ne oluyordu? Sonra orada bir bağımlılık ilişkisi geliştiriyorlardı. İhtiyacınız olduğunda bizim alamadığımız Beylik tabancaları örneği vardır mesela. Ya da bir
1: yani benden satın aldığınız piyade tüfeğini terörle mücadelede kullanamazsınız diyenler oldu.
2: Ne yapılıyordu? Biz size bir şey temin ediliyordu, bir imkan tanınıyordu, bir fırsat sunuluyordu. Ama ondan sonra bu şartlara, şurtlara bağlanıyordu. Bir kere böyle bir deneyim oluştu. Türkiye hem geçmişte hani diplomasi alanında bir ilişki geliştiriyor, bir bakıyor diplomasi alanında başka bir ülkenin çıkarına bir pozisyon alıyorsa, başka bir yerden etrafından dolanıp ambargolarla terbiye edilmeye, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, çalışılıyordu. Şimdi bir kere böyle bir deneyim var, böyle bir hafıza oluştu Türkiye'de, dolayısıyla bu yüzden mümkün değil. İkincisi, bence artık sadece mesele konvansiyonel savaşlar, işte top, tüfek, tank diye bakmıyor. NATO da böyle bakmıyor. NATO çerçevesinde yapılan birçok açıklamaya bakarsanız artık tehditlerin çeşidi de fazla. Sadece konvansiyonel savaş değil. İklim değişikliği bile bir mücadele türü artık. Siber dünya deniyor, yapay zeka deniyor. Yani farklı alanlarda da artık güvenlik tehdidinden bahsediliyor. Güvenlik daha fazla uzvu olan bir konsept haline geldi, öyle söyleyelim. Bu da geri düşmenizi imkansız hale getiriyor. Bir de şöyle bir şey var. Dünyada uluslararası ilişkiler, ortaklıklar tarihsel olarak iyi bile ilerlese, her ülkenin önce kendisi için önce can, sonra canan dediği bir durumdur. Burada hiçbir şekilde ilişkilerin sorunsuz yürümesi bile aslında sizin ne kadar caydırıcı olduğunuza bağlı. Hangi ülkeler size bulaşmak istemez? Caydırıcılık kapasiteniz yüksekse kimse sizinle şey yapmak istemez, bir tartışmaya girmek istemez. Dolayısıyla önemli. Bundan ben geri düşüleceğini, bir rehavete kapılınacağını, yani dünyada her yer sulh içindeymiş gibi bile gözükse, onun muhafaza edilmesi için bile, o barış ortamının muhafaza edilmesi için bile çok yetkin olduğunuz konusunda bir

0: fikir vermeniz gerekiyor. Ankara zirvesinin temel sloganlardan bir tanesi barışın anahtarı, biliyorsunuz. Barış içinde çok güçlü olmanız gerekiyor. Evet. Barışı sürekli sağlayabilir olmanız için kimsenin size
1: hazır ve güçlü olmanız gerekiyor.
0: Kimsenin size bulaşılamaması gerektiğini de öğrenmesi gerekiyor.
1: Peki bu savunma harcamaları dedik. Amerika Birleşik Devletleri diğer ittifak üyelerinden harcamaların arttırılmasını istiyor. Peki bu savunma harcamaları arttırılırken tedarik edilecek bu ürünler kimden olacak? Şimdi burada da bir pazar kavgası var mı?
0: Pazar kavgası o var, kesinlikle var. Türkiye'nin SAFE programı içerisinde yer alamamasının nedeni tam olarak da bu pazar kavgası zaten. Türkiye ya dedik ya, hani bir boşluk doğacak, o boşluğu kim nasıl dolduracak? Şimdi düşünsenize, savunma sanayi aynı zamanda ülkelerin kendi ekonomileri için bir temel üretim alanı.
1: Tabii.
0: Yani istihdam sağlıyorlar. Kaç tane bileşeni var bir savunma sanayi ürününün ortaya çıkabilmesi için?
1: Ankara bile artık böyle tarif edebileceğimiz bir şehre dönüşmedi.
0: Savunmanın başkenti diyoruz. Evet. Türkiye'de 3000 savunma sanayi tedarikçisi var. Bu şimdiki hali.
1: Tabii.
0: Bu arada.
1: Tabii.
0: Sadece son birkaç yılda gelinen nokta bu. Ankara'nın Ostüyü'ne gittiğiniz zaman savunma sanayi ürünleri var. Şimdi düşünün, ya da Anadolu'da herhangi bir kentte. Bu, hani dedik ya, alan genişliyor diye.
1: Tabii.
0: Bu alan genişledikçe bunların alt parçaları da tabii ki
1: bir ekosistemi var.
0: Ekosistem şimdi var ama tehlike yelpazesi daha geniş tanımlandıkça o yelpazeye uygun araçları üreteceğiniz alt başlıklarında gelişmesi gerekiyor. Yarın bir gün Anadolu'nun hiç akla gelmeyecek bir noktasında herhangi bir savunma sanayi ürününün parçası üretiliyorsa, ya da yani üretiliyor zaten de, hani daha da bunlar artıyorsa buradan geri dönüş söz konusu olamaz. Bu sizin ekonomik girdiğiniz için de önemli. Türkiye'nin SAFE programının içerisinde şu anda yer alamamasının nedeni tam da bu pazar kaygısı. Her ülke kendi tabii ki yetkinliğini korumak, kendi pazarını koymak, kendi ülkesindeki işçiyi korumak, kendi ülkesindeki yatırımcıyı korumak için de bir mücadele veriyor. Bir de hakimiyet mücadelesi veriliyor. Şimdi NATO çok güçlü bir Türkiye. NATO, yani Türkiye güçlü, evet. Çok güçlü bir Türkiye. Kimse çok fazla güçlü kimseyi istemiyor. Yani bir de bu açıdan bakmak lazım.
1: Şimdi tabii bu pazardan kastım aslında sadece Türkiye ile de sınırlı değil. Şimdi Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri arasında da bir gerilim var bu anlamda. Çünkü Trump bu kaynağın da Amerika Birleşik Devletleri'ne akmasını istiyor.
0: Herkes Avrupa'da yerli ve milli
1: olmak
0: istiyor.
1: Avrupa'da yeni bir bağımlılık oluşmasını kendi bağlamında istemiyor. Ama şimdi ne kadar zorlayabilecek ve ne kadar karşılık bulabilecek, bu da tabii merak konusu.
0: Benim gördüğüm şöyle bir şey var. Az önce onun için araya girdim. Her ülke yerli ve milli olmak istiyor. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Herkes önce bana diyor. Dünya böyle bir düzene gidiyor. Duvarlar yeniden inşa ediliyor. Dolayısıyla geri dönülemez bir noktada olunduğunu bence buradan da çıkarmak mümkün.
1: Peki Didem Özeltümer, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Biz genelde stüdyoda yayınlarımızı yapardık. Bugün burada karşılaşmış olmak, zirveyi birlikte takip ediyoruz. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar.
1: Efendim devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tabii gündem ekibi olarak bizler zirveyi takip ediyoruz. Dün önemli görüşmeler vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi dünün oldukça öne çıkan detayıydı, ayrıntısıydı. Şimdi tabii Katsa yaptırımları meselesi, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimi konusunda Amerika Birleşik Devletleri lideri Donald Trump'ın önemli açıklamaları oldu, taahhütleri oldu. Ama bunlar ne kadar somutlaşır önümüzdeki süreçte, nasıl karşılık bulur, yine

0: bunlar tartışma konusu ama iki lider arasında hakikaten bir bahar havası vardı. Bunu bir kez daha ifade etmiş olalım. Bugünden de kısaca bahsedelim. Zirvenin ikinci günü bugün. NATO Genel Sekreteri Rutte ile müttefik devlet hükümet başkanlarının bugün açıklamaları olacak. Rutte liderleri karşılayacak, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte ayrı ayrı tebrik edecek ve törenin ardından da bir aile fotoğrafı çekilecek. Saat 15'te de hükümet başkanları toplantısı gerçekleşecek diyelim ve sözü merkeze aktaralım.
1: Saat 9.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Başkent'te diplomasi maratonu başladı. 22 yıl aradan sonra NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi yeniden Türkiye'de. Tarihi Ankara zirvesine NATO'ya üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli ülkelerin liderleri de katılıyor. İki gün sürecek ve ittifakın geleceğine yön verecek kararların ele alınacağı zirve sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla tamamlanacak. Merakla beklenen Erdoğan-Trump zirvesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li mevkidaşıyla Beştepe'de bir araya geldi. Trump, Türkiye'ye katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Artık vakti geldi, biz dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD'den F-35 tedarikine ilişkin 5 uçağın sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır mesajını verdi. Kritik görüşmede savunma sanayi başlığı öne çıktı. Gazze'deki son durumdan ABD ile İran arasındaki barış sürecine kadar bölgesel ve küresel konularda görüşülen önemli başlıklar arasındaydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı. Bakan Fidan daha sonra güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı bir toplantıda Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Polonya Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları ile bir araya geldi. Resepsiyon, inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlendi. Resepsiyona katılan NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları toplu fotoğraf çektirdi. Bakanlar resepsiyonun ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek çalışma yemeğine katıldı. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumuna Türkiye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayinde Türkiye'nin en güçlü ülkeler arasına girdiğini belirtti. Türkiye'nin müttefikler için güvenilir bir tedarik kaynağı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, NATO zirvesi kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumunda konuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde devlet ve hükümet başkanlarıyla yapılan görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti. Duran, Türkiye diplomasinin merkezinde yer almaya, müttefikleriyle işbirliğini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu İran'ın güneyinde 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi. İran'dan da ABD'nin saldırılarına misilleme geldi. İran devrim muhafızları ülkenin güneyinde Amerikan ordusuna ait MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. İran ayrıca Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini de hedef aldı. İki ülkede sirenler devreye girdi. Bolu'da bir yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra da dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Pakistan'a giden kargo uçağı radardan kayboldu. Uçağın Umman Denizi'ne düştüğü tahmin ediliyor. Bölgede sivil ve askeri unsurların katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
2: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son çeyrek finalistler belli oldu. Arjantin'le Mısır arasındaki mücadele nefes kesti. Tangocular 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak son 8 biletini aldı. Son çeyrek finalist ise Kolombiya'yı penaltılarla eleyen İsviçre oldu. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
0: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Yaz coşkusu vatanda. 2-9 Temmuz tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Bağımlılık.
4: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
3: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
4: Unutma, bağımlılık kader değildir.
3: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
4: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
3: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 9.07'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. İlk bölümde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapımcılarımız Mehmet Ertuğrul Çalık, Veli Yıldız ve spikerimiz Ceyhan Buran sizlerle birliktelerdi. O yayını onlar gerçekleştirdiler. Önemli konukları vardı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni yakından takip ediyoruz. Bizler de stüdyodayız. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Ve şimdi ise konuğumuz gazeteci Ayhan Şimşek telefon hattı. Diğer ucunda. Sayın Şimşek hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Yoğun bir diplomasi trafiği ve stratejik projelerin duyurulduğu bir gündü dün. Savunma Sanayi Forumu da düzenlendi. Müttefikler Ankara'da programı da vardı. SETA ve Münih Güvenlik Konferansı işbirliğinde yapıldı. Burada dikkat çekici açıklamalardan biri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamasıydı. 2014'ten bu yana konvansiyonel savaşın kademeli olarak NATO sınırlarına ulaştığını, yeni büyük güç rekabeti ve eş zamanlı bölgesel krizlerin ittifak üyelerini yeni bir aşamaya, yeni NATO 3.0 dönemine taşıdığını ifade etti. 3.0 dönemini konuşuyoruz ve Avrupa Birliği'nin umutları da taze. Esasında bugün Türkiye gazetesinde de şöyle yazıyor: Avrupa'nın son umudu Ankara diye yazıyor. Avrupa Birliği'nin nasıl bir beklentisi var? Avrupalı devletlerin nasıl bir beklentisi var Ankara zirvesinden?
2: Evet, çok önemli çünkü belki de en kritik sonuçlar Avrupa için olacak. Çünkü biliyorsunuz Amerikan Başkanı Trump'la birlikte artık NATO'nun geleceği ciddi olarak tartışılmaya başlandı. Hatta kendisi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basın toplantısında gazetecilere şunu söyledi. NATO'nun kendisine çok büyük hayal kırıklığına uğrattığını söyledi Trump. İran Savaşı'nda destek vermemeleri nedeniyle. Hatta isim vererek de özellikle İtalya'yı, Fransa'yı ve Almanya'yı eleştirdi. Amerika'nın NATO için trilyonlarca dolar harcama yaptığını, savunma harcaması yaptığını ama bu yükün paylaşımı konusunda Avrupalıların yeterince destek olmadıklarını söyledi. Şimdi zaten aslında Trump göreve gelmesinden bu yana Avrupalı müttefikleriyle birçok alanda, işte Grönland olsun, İran sadece bunun bir parçası, Rusya politikası olsun, pek çok alanda karşı karşıya geldi ve NATO'nun geleceğini ciddi olarak tartışmaya açan açıklamalar yaptı. Dolayısıyla bu zirve şu açıdan kritik önem taşıyor. Avrupalılar özellikle Rusya tehdidi algılamaları nedeniyle özellikle NATO'yu daha da güçlendirmek istiyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri'ni biraz daha NATO'nun içerisinde tutmak, Amerika'nın taahhütlerinin devamını arzu ediyorlar. Şimdi şu da önemliydi, biliyorsunuz Trump şunu da söyledi: eğer bu zirve Türkiye'de yapılmasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa ben bu zirveye gelmeyecektim dedi. Şimdi dolayısıyla başlı başına bu zirvenin yapılıyor olması, Trump'ın gelmiş olması Avrupalı liderler için bir rahatlama sağladı. Dün Almanya Başbakanı Merz bu zirveyle ilgili olarak hem Almanya'nın hem de Avrupalıların beklentilerini aktarırken birkaç noktaya vurgu yaptı. Onlar önemliydi. Birincisi şunu söyledi Merz. Trump sürekli eleştiriyor tabii ki Avrupalıları, yeterince savunmaya kaynak ayırmıyorsunuz diye. Almanya Başbakanı Merz şunu söyledi: Avrupalıların ve Almanya'nın bundan sonra çok daha fazla savunmaya kaynak aktaracaklarını, örneğin Almanya'nın, ki Almanya şu anda NATO içerisinde Amerika'dan sonraki ikinci büyük ekonomik güç, 2022'den bu yana savunma harcamalarını iki kat arttırdıklarını söyledi Merz ve sırf bu yıl için Almanya Başbakanı 124 milyar avro bir kaynak aktardıklarını ve bunun geçen seneki NATO zirvesinde verilen sözler çerçevesinde, Lahey zirvesindeki sözler çerçevesinde belirlenen biliyorsunuz %5 hedefi var. Gayri safi yurt içi hasılasının %5'ini savunmaya harcama konusunda. Almanya'nın ve Avrupalı müttefiklerin bunu karşılamaya 2035'e kadar taahhütlerinin arkasında olduklarını söyledi. Hatta Almanya'nın çok daha erken bir tarihte, önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu hedefe ulaşacağını söyledi. Şimdi bir taraftan Avrupalıların Trump'a verdiği taahhütler var ve bugün özellikle NATO zirvesinin bugünkü toplantıları çok önemli olacak. Orada bu Lahey'de verilen sözlerde hangi Avrupa ülkesi hangi aşamada, geleceğe nasıl bakıyorlar? Bu konuları aktaracaklar ve biraz Trump'ı ikna etmeye çalışacaklar. Siz de söylediniz, şimdi Avrupalılar çok endişeliler. Merz, Almanya Başbakanı Merz dün şunu da söyledi. Bir taraftan bu mali taahhütlerini yerine getireceklerini söylediler. Diğer taraftan da Merz şunu söyledi. Biliyorsunuz Trump artık şunu söylüyor. Artık Amerika'nın öncelikli stratejik odak noktası Asya Pasifik, Çin'le bir rekabeti var. Dolayısıyla artık Avrupa'nın güvenliği için Avrupalıların daha fazla sorumluluk almasını istiyor. Dün Almanya Başbakanı Merz şunu söyledi. Avrupalıların, Almanya'nın NATO içerisinde daha fazla bir rol alma konusunda hazır olduklarını söyledi. Ve özellikle de şunu söyledi. Biz NATO'nun daha güçlü olmasını, bir birlik sergilemesini istiyoruz. Transatlantik ilişkilerin, Amerika ile Avrupa bağlarının güçlü kalmasını istiyoruz. Bunun sağlamanın yolu da NATO'nun daha Avrupa'yı hale gelmesi, NATO içerisindeki Avrupa ekseninin daha da güçlendirilmesi dedi. Şimdi Almanlar bu zirveden şunu bekliyor. Gerçi Avrupalılar da genel olarak söyleyebiliriz. Evet, Trump şunu söylüyor. Artık Avrupa'dan bazı askerlerini geri çekecek. Amerika bugüne kadar NATO'ya taahhüt ettiği örneğin denizaltılar, savaş gemileri, tanker yakıt uçakları, hazır tutulması gereken, operasyonel hazır olması gereken savaş uçakları da insan savaştır. Bunları kademe kademe Amerika geri çekecek. Almanların dün özellikle verdikleri mesaj şu oldu. Amerika bunu yaparken Avrupa'ya bir takvim sunsun, bir yol haritası sunsun ve bunlar bir koordinasyon içerisinde olsun. Avrupa'nın bir güvenlik konusunda zafiyeti olmasın. Dolayısıyla bugün Merz ve Avrupalı liderlerin Trump'la görüşmelerde vurgulayacakları bir konu, evet biz artık daha fazla savunmaya para harcayacağız, söz veriyoruz. Diğer taraftan da bu Avrupa'dan Amerika'nın bazı askerlerini geri çekmesi, askeri kabiliyetlerini çekmesi daha düzenli olsun, daha koordineli bir yol haritası ve takvim çerçevesinde olsun. Bu konularda Trump'ı ikna etmeye çalışacaklar. Dün Merz şunu da söyledi, yani dünya çok zor bir döneme giriyor. Çok sayıda uluslararası kriz, ihtilaf var. Ama Avrupalılar olarak, Almanya olarak

0: özgürlük ve güvenlik konusunda garantör olarak NATO'yu gördüklerini, NATO'yu bir güvence olarak gördüklerini, dolayısıyla NATO'nun Avrupa eksenini güçlendirip daha güçlü, daha birlik içerisinde bir NATO arzu ettiklerini söyledi. Dolayısıyla bugünkü görüşmeler çok kritik olacak. Yani Mert'in ana mesajları bunlar oldu zirve öncesinde.
1: Evet, şimdi hangi Avrupa ülkesi hangi aşamada ve gelecekte ittifakta nasıl konumlanacaklar dediniz. Sayın Ayhan Şimşek, buradan devam edelim. Biraz daha Almanya'yı detaylandıracağız şimdi. Çünkü Almanya farklı hazırlandı bu zirveye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ittifaktan yavaş yavaş gücünü geri çektiğinde de Almanya'nın bu anlamda konumlanabileceği Alman basınında da yer aldı. Peki Almanya gerçekten yeterli mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin boşluğunu dolduracak kadar yeterli mi?
0: Şimdi Almanya çok fazla yatırım yapıyor. Bir taraftan Mersa açıkladı 124 milyar avro. Bunlar çok büyük rakamlar. Hatta bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yıllık bütçeleri kadar rakamlar bunlar. Hı hı. Ama paranın olması yeterli değil. Bir taraftan da askeri personel olması gerekiyor. Ama Almanya'nın bu konudaki hedeflerini şu ana kadar tutturabilmiş değil. Almanya'da zorunlu askerlik yok. Ama diğer taraftan da gönüllülük esasıyla hedefledikleri sayıya ulaşamıyorlar. Diğer taraftan da tabii uzman nitelikte askere ihtiyaç var artık. Dolayısıyla bu bir sorun. İkinci bir sorun da savunma sanayi kapasiteleri. Şimdi para var ama bunun gerekli olan işte bir insansız hava aracı, uzun menzilli füze, bu gibi yetenekleri yeni teknolojilerde üretim yapabilmek için evet bazı önemli şirketleri var Almanların da, önemli savunma sanayi şirketleri var ama büyük ölçekte ve ileri teknolojilerde bunları üretebilmek için zamana ihtiyaç var ve ortaklıklara ihtiyaç var. Ben de zirve öncesinde Alman Savunma Bakan Yardımcısıyla konuşmuştum, Lies Schmidt'le. Onun özellikle vurguladığı şu oldu: Avrupa ülkeleri arasında savunma sanayi alanında işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini, ortak üretimi, ortak projeleri daha da geliştirmek istediklerini söyledi. Ve bu NATO zirvesi çerçevesinde Ankara'daki savunma sanayi forumu da çok önemli bir işlev üstlenmiş oldu. Almanya Genelkurmay Başkanı, pek çok savunma şirketi de bunun için Ankara'ya geldiler. Burada Almanlar hem Avrupalı, Batı Avrupalı, Alman ve Türk şirketleri arasında daha fazla işbirliği istiyorlar, daha fazla projeleri geliştirmek istiyorlar. Hatta bu konuda sadece insansız hava aracı değil, pek çok alanda, yeni teknolojiler alanında, hatta uzun menzilli füze geliştirme projeleri konusunda da işbirliklerini geliştirme istiyorlar. Şimdi bu konuda sadece Almanya değil, Avrupa Birliği de bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte SAFE programı var, 100 milyarlarca avro para harcanıyor ama evet, Avrupa Birliği bile kendi başına belli üretimi gerçekleştirmekte yetersiz kalıyor. Biliyorsunuz Ukrayna Savaşı için destek sağlanan uzun menzilli füzeler, savunma sistemleri, hava savunma sistemleri, mühimmatlar var ama Avrupa Birliği bile hem kendi stoklarında artık yeterince silah yok, hem üretim kapasiteleri yetersiz. Dolayısıyla bir taraftan Amerika bazı kaynaklarını geri çekiyor, bir taraftan bunların telafi edilmesi lazım, bunların doldurulması lazım, diğer taraftan da yeni teknolojiler alanında üretimlerin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda Almanlar Türkiye'yi de içeren, İngiltere gibi, Norveç gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan ama NATO müttefiki olan ülkelerle de çok daha yakın bir işbirliği istiyorlar. Bu da aslında bu zirve sırasında konuşulan bir üçüncü konu: savunma sanayi alanındaki işbirliğini daha da geliştirmek, daha da artırmak. Türkiye gibi hem savunma sanayi alanında ilerlemiş hem de NATO müttefiki olan ülkelerle daha yakın işbirliği de bu zirve sırasında konuşulacak en önemli konulardan biri olacak. Dün ilk mesajlar verildi ama zirvenin belki çok daha kritik günü bugün olacak. Çünkü özellikle Trump ve Amerikalılarla yapılacak görüşmeler büyük önem taşıyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. Şimdi Avrupalılar bir taraftan Amerika'nın geri çekilmesinden endişeli, diğer taraftan da şöyle bir endişe var. Avrupalı istihbarat servislerinin, savunma bakanlıklarının sürekli vurguladığı 2029 tarihi var. Rusya'nın 2029 tarihine gelindiğinde şu anda çok ciddi bir askeri üretimi var. Savunma sanayi alanında Rusya'nın da çok ciddi ilerlemesi var ve yeni bazı kuvvet kaydırmaları yaptığı söyleniyor ve 2029 yılına gelindiği zaman Rusya'nın belki Baltıklarda ya da Doğu Avrupa'da bir Avrupa Birliği üyesi, NATO ülkesi bir ülkeyle ihtilafa girebileceği endişesi var. Dolayısıyla şu anda Almanların, Avrupalıların bu NATO zirvesi sırasındaki arka plandaki en büyük kaygılarından

0: Biri de 2029 yılına gelindiğinde caydırıcı bir güce sahip olmak. Amerika'nın ne kadar katkı sağlayacağı belli değil Trump yönetimiyle. 2029 yılına gelindiği zaman öyle bir güce sahip olmak istiyor ki Rusya'nın böyle bir yeni ihtilafa girmemesi için. Dün Alman Dışişleri Bakanı da şunu söyledi. Ukrayna Savaşı konusunda diplomatik bir çözüm istediklerini, bu konuda hani Rusya'yla da masaya oturmak istediklerini Avrupalıların, ama bunun tek yolunun da Moskova üzerinde baskıyı artırmak olduğunu söyledi. Dolayısıyla Avrupalılar bir taraftan da bu 2029 tarihi Rusya konusu kafalarında ve evet, o tarihe kadar ciddi olarak savunma yeteneklerini, Avrupalıların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri ve caydırıcı olabilecekleri bir seviyeye ulaşmak istiyorlar. Bu tartışmaları da bugün NATO zirvesinde detaylı olarak göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz.
0: Teşekkür ederim.
1: Gazeteci Ayhan Şimşek Almanya'dan aktardı kıymetli dinleyicilerimiz. Çok önemliydi söyledikleri. Biraz öncelikle Avrupa devletlerinin NATO zirvesine nasıl baktığını, nasıl hazırlandığını, ardından da Almanya özelinde zirvenin ne anlam ifade ettiğini konuştuk. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan ardından devam ediyoruz.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.
1: Ve saat 9.21'i gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş bizimle. Sayın Akbaş, günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, günaydın. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: NATO zirvesini konuştuk programımızın bu bölümüne kadar. Ancak NATO zirvesi elbette iç politikayı da ilgilendirecek. Peki iç politikaya nasıl bir yansıması olacak? Nasıl bir beklenti içerisine girmek lazım? Yani esasında dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump katsa yaptırımlarıyla ilgili kaldırılabileceğini söylemişti. Bir yandan baktığımızda F-35'lerin 5 tanesi için söz aldıklarını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla bu tür gelişmeler iç politikaya nasıl yansır? Sizden bir yorum almak istiyorum. Böyle başlayalım.
4: Şimdi evet, yani biz her çarşamba iç siyaseti konuşuyoruz. Ama tabii böyle bir tarihi zirveye ev sahipliği yapan başkent Ankara'da iç siyasette şu an tabii NATO'ya kaymış durumda. NATO evet, zirvesine kaymış durumda elbette. Dün ki toplantı çok ama çok önemliydi. Çok kritik bir toplantıydı. Ve uzun yıllardır gazetecilik yapan birisi olarak aslında şunu söyleyebilirim. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi makamında o gerçekleşen ve spontane sorularla habercilerin arka arkaya o sorduğu sorulara gelen yanıtlarla gelişen çok önemli manşetlerin çıktığı bir toplantı oldu. Katsa yaptırımları tabii bizim en önemli gündem maddemizdi Türkiye'nin. Bunların kalkacağını ifade etmesi Sayın Trump'ın çok ama çok önemli. Ama şunu belirtelim, yani bir ülkeyle hem müttefik olmak hem de hasım olmak nasıl olabilir?
1: Mümkün
4: bu
1: değil,
4: olamaz,
1: gibi.
4: Değil mi?
1: Evet.
4: Yani bu sürdürülebilir bir yanı zaten yoktu bunun. Bu anlamda bu katsa yaptırımlarının da kalkması gerekiyordu ve bunun da kalkacağını ifade etti Sayın Trump. Tabii burada şunu belirtelim, dinleyicilerimiz bunu tam olarak anlaması adına, yani katsa yaptırımları ne demek tam olarak? Hasımlara yani aslında düşmanlara, hı-hı, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlarına yaptırımlar yoluyla karşılık verme yasası. Böyle bir yasa söz konusuydu. İşte bu yasadan dolayı da Türkiye'ye yönelik yaptırımlar gerçekleşiyordu. Bu yaptırımların kalkması yönünde bir önemli bir adım atılacak gibi gözüküyor. Çok da kolay değil elbette. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın elbette söyledikleri çok ama çok önemli. Ama bir de orada kongre var. Kongre ile ilgili de önemli kararların alınması gerekiyor.

0: bu noktada dün Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir senatör, Lindsey Graham, önemli bir isim, senatörlük açısından, yani Kongre açısından en kıdemli senatörlerden bir tanesi. Onun söyledikleri de aslında çok çok önemliydi. Çünkü şöyle bir ifadesi kullandı: buna açığım, Kongre'de bazı tepkiler olabilir ancak bir çözüm bulunabilir dedi F-35 satıcı hakkında. Bunlar evet, bir hayli önemli gelişmeler Türkiye açısından. Üç önemli manşet vardı dünkü görüşmeden: kassanın kalkması, kassa yaptırımlarının kalkması, ikincisi F-35 satışı, hı hı. Biz aslında 40 uçaklık bir filo konusunda anlaşmıştık daha önceki süreçte, ancak sonra Patriot'ları istemiştik, savunma sisteminin gelişmesi anlamında, hava savunma sistemi anlamında, ve o Patriot'lar bize verilmedi ve ardından biz S-400'lere dönmek durumunda kalmıştık ki Trump da bunu işaret ediyor, buna vurgu yapıyor aslında. Yani Obama döneminde olmuştu bunlar ve bunu eleştiriyor Sayın Trump da. Ve ardından S-400'ler alınmasının ardından da bu kassa yaptırımları gelmişti. Bu noktada şimdi üçüncü konu var. O da biliyorsunuz Kaan uçakları, yani Kaan'larla ilgili konu.
1: Evet.
0: Onlarla ilgili bir motor konusu. O motorlarla ilgili de önemli bir kanun motorları aslında 9'unda, ayın 9'unda Kongre'de bir yasa var. O yasanın geçmesi bekleniyor. Eğer 15 gün içinde aksi bir yasa sunulmazsa, farklı bir durum olmazsa, zaten bu motorlar Türkiye'ye gelecek. Zaten kassa içinde de, yani o kassa yaptırımları içinde de değildi. Bu motorların gelmesi bizim için çok çok önemli. Kaan uçaklarının havada olabilmesi için çok önemli. Bir de şuna vurgu yapalım. Çok da değinilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal savunma yetki yasası var. NDAA olarak adlandırılıyor bu yasa. Bu federal bir mevzuat. Savunma Bakanlığı, yani Pentagon bütçesinin nasıl kullanılacağını belirliyor. Askeri politikalar şekillendiriliyor ve kuvvetlerin yapıcı yetkilendiriliyor. İşte bu sürecin içinde aslında bu kassa yaptırımları. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir müdahalesi, ama Kongre'nin de bu konuyla ilgili olumlu katkısıyla bu kassa yaptırımlarının kalkabileceğini söyleyebiliriz. Oldukça önemli gelişmeler. Bugün de yine NATO zirvesi adına, tarihi zirve adına ikinci gün ve liderler zirve için Beştepe'ye doğru gidiyorlar. 70 milyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülke Ankara'da, evet, bu zirvede bir araya gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Şu notu da iletelim. Hani bir sayıdan bahsediliyor. İşte NATO 0-3'ten bahsediliyor.
1: 3-0'dan, evet.
0: Evet, 3-0'dan. Yani NATO 1-0 neydi? 1952 ile 1989'u temsil ediyordu. Aslında Rus, komünist Rus tehdidine yönelik, hı hı, olarak kurgulanmış bir yapıydı NATO. Ama sonra Rusya'nın, yani komünizmin çökmesiyle birlikte yepyeni bir yapı aralandı. Bu NATO'nun yenilenme süreciydi aslında, 89'da bugüne kadarki süreç. Ve şimdi ise yeni bir dönem. Türkiye'de, Ankara'da NATO için yeni bir dönemin kurgulandığını, yeni bir dönemin aralandığını ve bunda da Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir mühürünün olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Sayın Özgür Akbaş, şimdi birkaç gün önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları vardı. Sözü oraya getireceğim ama Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da NATO ile ilgili bir çağrısı vardı. Bu çağrıyı da dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Kendisine yer açıldığı için değil, tarihsel ağırlığı bu masadır mesajını vermemiz gerekiyor diyor. Türkiye'nin masada olduğuna dikkat çekiyor Kılıçdaroğlu. Biz Avrupa'nın çevre ülkesi değil. Biz Çin ve Rusya ile konuşuruz ama onların yörüngesine girmeyiz. Bizim görevimiz kendi bölgemizde barış ve denge üretmektir açıklamasında bulunmuştu. Şimdi Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına geçelim Sayın Akbaş isterseniz. Çok kıymetli. Terör örgütünün tasfiyesiyle çıkarılacak yasalarla bu iş tamamen geride kalacak açıklamasında bulundu. NATO zirvesinden birkaç gün önce, ne dersiniz bu açıklamayla ilgili?
0: Şimdi tabii ki şimdi Ankara'da bütün dikkatler NATO zirvesinde.

0: Parti Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti grubuna talimat verdi. Meclis tatile girmeden mutlaka bu yasanın geçmesi gerektiğini ifade etti. Şimdi yasayla ilgili aslında hazırlıklar tamamlandı. Biz bunu daha önceki TRT dinleyicileri, TRT Radyo dinleyicileri zaten bunu biliyorlar. Çarşamba günleri anlatıyoruz.
1: Evet.
0: 10-11 maddelik bir kod yasa. Bir geçici bir yasa. Sadece müstakil bir yasa. Yani kendini fesheden bir terör örgütüne yönelik bir yasa aslında hazır. Hukukçular bu yasanın iki maddesine ilgili çalışmalarını, hukukçu milletvekilleri bu yasanın iki maddesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar ama bu yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Yani bir onay durumu söz konusu. Bu yasada ne yok? Bu yasada af yok. Af gibi bir durum söz konusu bile değil. İnfazla ilgili bir düzenleme de yok. Bu yasada Öcalan'la ilgili de bir düzenleme yok. Peki ne var bu yasada? Bu yasada bir kere bir tarif var. Yani kendini fesheden terör örgütüne yönelik bir tarif var. Ve o tarif kendini feshettiği için terör örgütü, ve kimden bahsediyoruz? PKK'dan bahsediyoruz. PKK terör örgütü suçlaması yöneltilen ama başka suça karışmamış, bir cinayet işlememiş, bir hırsızlık olayına karışmamış ya da başka türlü bir suçla suçlanmayan terör örgütü mensuplarının suçları bu yasa geçtikten sonra düşmesi gerekecek ve onların da topluma karışması söz konusu olacak. Böyle bir düzenleme ile ilgili yoğun bir çalışma var. Ancak şimdi Ankara'nın beklentileri var. PKK terör örgütünden beklentileri var. Nedir? Bu kendini feshettiniz, bir kongre yaptınız, kendini feshettiniz ancak silahları hala bırakmadınız. Belli üst bölgeleri, sözde olan üst bölgelerinde hala konuşlu duruyorsunuz. Bunlardan artık ayrılmanız gerekir diyor Ankara. Ve bunların teyit ve tespit mekanizmasının çalışması gerektiğini vurguluyor. Bu yüzden bu yasanın yürürlük tarihi sonraya bırakılacak. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Teyit ve tespit mekanizması bu hangi koşullarda sağlanacak? Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri raporlar sunacak. O raporlar zaten sunuluyor. Bu işin bittiğine dair raporlar sunulacak. Milli Güvenlik Kurulu'ndan da bu konuya ilişkin bir bildiri ortaya konulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu bildiriyi onaylaması gerekecek. Öyle bir durum söz konusu olacak. Ve sonrasında işte bu yasa tam anlamıyla devreye girecek ama yürürlük maddesinin bir yıllık süreçle sınırlandırılması söz konusu gibi gözüküyor. Yani bu da tartışılıyor. 6 ay mı olsun, 8 ay mı olsun yoksa bir yıllıkla bir sınırlandırma mı getirilsin? Böyle bir durum da söz konusu. Ama biz bu yasayı en geç Ağustos ayına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde göreceğiz. Önce Adalet Komisyonu'nda ele alınacak bu yasa. Sonrasında Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek. Tüm siyasi partilerin desteğini istiyor tabii Cumhur İttifakı. Bu anlamda muhalefetin de kapısı çalınacak. Muhalefetin de bu konuya ilişkin görüşleri ve desteği istenecek.
1: Evet, son iki dakikamızda da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri konuşalım. Sayın Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na davada bir desteği vardı. Yargılandığı davalarda yanında oldu. Ve 3 davadan yargılanıyordu Ekrem İmamoğlu. Hem bu dava sürecinde ne yaşandı? Bir de Adnan Beker'in istifasını belki değerlendirmek istersiniz.
0: Evet, Adnan Beker'in istifası zaten bekleniyordu. Bağımsız olarak devam edecek. Zaten İYİ Parti'den istifa eden isimlerdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmışlardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ihraç mekanizmasını işleteceği yönde kulis bilgiler gündemdeydi. O ihraç mekanizması işlemeden Adnan Beker'in istifa ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne bekliyor? Cumhuriyet Halk Partisi bu hafta içinde, daha doğrusu bu NATO zirvesinin hemen ardından, aslında bu hafta düşünülüyordu ama herhalde önümüzdeki hafta Özgür Özel ve ekibi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne giderek kurultayın, olağanüstü kurultayın toplanmadığını beyan edecekler ve bu konuyla ilgili Sulh Hukuk Mahkemesi'nin bir çare heyeti oluşturmasını isteyecekler. Bunu neye dayandıracaklar? Parti tüzüğüne uyulmuyor diyecekler. Çünkü

0: 233 delegenin imzasını sunmuşlardı genel merkeze.
1: Evet.
0: Normal şartlarda yani Kilik'te delegenin salt çoğunluğunun imzası genel merkeze sunulması durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi gerekir ifadesi var. İşte buna dayandırarak Özgür Özel ve ekibi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne giderek bu parti tüzüğüne uymuyor, siyasi partiler kanununa da uymuyor diyerek yani bu iddiayla Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kapısını çalacaklar ve çare heyeti oluşturulmasını isteyerek partinin olağanüstü kurultaya gitmesini isteyecekler.
1: Evet.
0: Tabii Sulh Hukuk Mahkemesi nasıl bir karar alacak bu merak konusu ama bir yandan da 20 Temmuz'a kadar Yargıtay'ın mutlak butlanla ilgili artık kararını vermesini bekliyor Özgür evet. Özel ve ekibi. Eğer bu karar çıkmazsa 20 Temmuz'dan sonra büyük ihtimalle yeni parti için bir düğmeye basılacak. Burada
1: peki.
0: Kendilerini tutan şey yeni parti mi yoksa seçim yeterli olan bir siyasi parti üzerinden mi hareket etmek? Bu konuyla ilgili artık son kararı 20 Temmuz'dan sonra verecekler gibi gözüküyor. Peki. Böylesi 20 Temmuz'dan sonra CHP açısından da hareketli günler yaşanacak.
1: Çok diyelim. Teşekkür ediyoruz. NTV Parlamento Muhabiri Sayın Özgür Akbaş. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda. Ve gündemin sonuna geldik bizler de sevgili deneyicilerimiz. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Feyyaz İşleyen vardı. Mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol 1. Ligi. Bugünkü ismiyle Süper Lig. 1965-66 sezonu 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Şekerspor 5-0'lık PTT galibiyetiyle, Ankara Gücü de 6-1 biten İzmirspor zaferiyle sezonun en farklı skorlarına imza attılar. Topun ağlarla 7 kez buluştuğu Galatasaray Ankara Gücü ile İzmirspor Ankara Gücü maçları en gollü karşılaşmalar oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Beşiktaş ligi 48 puanla zirvede bitirdi. Galatasaray 42 puanla ikinci, Gençler Birliği 38 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Lubia Spajić yönetimindeki Beşiktaş 30 maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 52 kez havalandırdı, kalesinde tam 16 gol gördü. Galatasaray 53 golle sezonun en skorer takımı oldu. Beşiktaş'la Ankara Gücü'nün 52 golle ikinci sırayı paylaştığı sezonu 24'er puanla tamamlayan Şekerspor ve Beykoz alt lige düştü. 1965-66 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Rakip fileleri tam 20 kez havalandıran Ankara Gücü'nden Ertan Adatepe gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

fırsatların sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Reklamlar.
1: Arkası yarın.

0: Bir destandır 15 Temmuz. 4. bölüm. Yazan Yusuf Dursun. Yöneten İskender Bağcılar. Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, Aslan Ali Ekber Diribaş, Behçet Alper Yakıcı, Yılmaz Ali Rıza Kubilay, Özgür Turan Günay, Mustafa Kutay Kırşehirlioğlu, Aziz Berk Avcı, Hamza Ali Erdinç, Ahmet Başar Oray, Kıvanç Fatih Er, Ömer Uğurcan Akbaş, Darbeci Çavuş Sait Çataldaş, Ali Tugay Erverdi, Nermin Nur Saçbüker Otan, Çağdaş Ömer Şerif Erzurumlu, Berensu Melek Lena Buruşuk, Cengiz Kaan Kıran, Enes Emrah Uslu.
1: Kaan Çağdaş ve Hülya, İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında okuyan 3 samimi arkadaştır. Kaan'ın babası Murat, gençlerin edebiyat öğretmeni Hikmet Bey'in davetiyle sınıfta öğrencilere vatan savunması, gazilik, şehitlik gibi konularda bir sohbet yapar. Bu durumdan öğrenciler çok etkilenir. Bunun üzerine edebiyat öğretmeni Hikmet Bey'in yönlendirmesiyle Kaan Çağdaş ve Hülya son dönemlerin destanlara konu olabilecek olaylarını araştırmak üzere bir grup kurarlar. İstanbul'da bir askeri kışlada Tuğ General Aslan'ın öncülüğünü yaptığı grubun Türkiye'ye kendi görüşleri doğrultusunda bir yapı getirmek için yapmayı planladıkları darbe başlamak üzeredir. Albay Mustafa'nın etrafında toplanan subaylarsa diğer grubun karanlık işlerinden şüphelenmekte ve onlara engel olmanın yollarını araştırmaktadır. Diğer yandan darbeye saatler kalmıştır. O akşam Çağdaş ve Hülya aileleriyle beraber Murat Beylere misafir olur. Hülya'nın babası Hasan doktor, Çağdaş'ın babası Ali komiserdir. Misafirlere çay ikramı yapılırken Kaan ve Çağdaş bilgisayarda bir savaş oyunu oynarlar. Bilgisayardan hedefine bomba yağdıran jetlerin sesi gelmektedir. Gençler bir ara oyuna ara verdikleri halde jetlerin sesi kesilmemiştir. Zira gökyüzünde alçak uçuş yapan uçaklar dolaşmaktadır. Darbe başlamıştır. Cep telefonlarına gelen mesajlarla durumun ciddiyetini anlayan misafirler ev sahiplerinden izin ister. Komiser Ali bir an önce karakoluna, Doktor Hasan görev yaptığı hastaneye gidecektir.
2: Hoş geldiniz arkadaşlar.
3: Hoş bulduk komutanım.
4: Rahatsız mısınız Aslan Paşam? Yüzünüz sapsarı olmuş.
3: Paşam, doktor çağıralım mı?
5: Emir verin, hemen çağırayım doktoru paşam.
2: Yo, öyle değil. Rahatsızlığım başka benim.
4: Ne gibi paşam?
2: Yıllarca uğraş, didin, hareketi belli bir kıvama getir, hatta son darbeyi vurmaya hazırlan, bir binbaşı çıksın,

0: Bunca yıldır emniyet teşkilatındayım, böyle bir şey görmedim. Bir anda silahını halka çeviren askerler, diğer yanda askerin üstüne yürüyen silahsız siviller.
1: Ne olacak Ali? Nereye varacak bu işin sonu?
0: Bildiğim tek şey devletimizin gücün ermiyor. Bu çapulcular hak ettiği dersi alacaktır. Bundan emin olabilirsin.
2: Babam diyorsa doğrudur anne.
3: Elbette doğrudur Berensu. Babamın boş konuştuğu görülmemiştir. Hele de böyle bir konuda.
1: Biliyorum çocuklar. Bir bildiği vardır elbette babanızın.
0: İşte bu. Güvenin bana.
1: Allah'ım, bu ne kalabalık. Bir adım bile ilerlemiyor araba.
0: Haklısın Nermin. Yollar, kaldırımlar insan dolu. İğne atsan yere düşmez. Arabayla ilerlemenin imkanı yok. Baksana, insanlar arabalarını olduğu yerde bırakıp kalabalığa karışıyor. Biz de böyle yapmalıyız ama Berensu ezilir bu kalabalıkta. Dur bakalım, Allah kerimdir. Bir yol buluruz inşallah.
2: Bak baba, bu tarafta iki polis var.
3: Evet baba, ellerinde silah var.
0: Hangi tarafta? Ha, gördüm. Gidip konuşacağım onlarla. Siz arabada bekleyin. Sakın kapıyı açmayın.
1: Aman dikkat et Ali.
0: Merak etmeyin. Bir dakika bakar mısınız? Size diyorum arkadaşlar, bir dakika bakar mısınız?
4: Görmüyor musun hemşerim, acelemiz var. Meşgul etme bizi.
0: Ben Komiser Ali. Buyurun, kimliğime bakabilirsiniz.
4: Demek siz de emniyet mensubusunuz. Memnun oldum komiserim. Komiser Cengiz ben. Bu da arkadaşım Enes.
0: Memnun oldum.
4: Size nasıl yardımcı olabiliriz komiserim?
0: Görev yaptığım karakola gideceğim. Ekibim beni çağırıyor. Ancak bu kalabalıkta arabayla gitmek mümkün değil. Sizi görünce koşup yanınıza geldim. Belki bana yardım edebilirsiniz.
4: Anlaşıldı komiserim. İyi yapmışsınız. Yalnız sizin karakol buraya bayağı uzak. İsterseniz bizim karakola gidelim.
0: Eşimle çocuklarım arabada memur bey. Onları eve bırakacaktım ama görüyorsunuz bu kalabalıkta yol almanın imkanı yok. Mecburen yanımda kalacaklar.
4: Onları da getirin komiserim. Duracak vakit değil. Çabuk olun.
0: Haklısınız. Hemen getireyim onları. Nasıl geldiniz buraya? Ben size arabadan çıkmayın demedim mi?
2: Ben istedim baba.
1: Berensu ısrar edince kabul etmek zorunda kaldım.
3: Ben de bir şey yapamadım. Babama gideceğim diye tutturdu.
0: Neyse, olan olmuş bir kere. Vaki olanda hayır vardır derler. Hadi bakalım. Komiser beyle onların karakoluna gidiyoruz.
4: Komiserim, siz de silahınızı çıkarın. Hanımefendi, siz de çocuklarınızla aramıza girin. Arkadaşlar, bize yol açın lütfen. Karakola yetişmemiz lazım.
5: Buyurun, buyurun.
4: Çok sağ olun arkadaşlar.
1: Hadi komiserim, gidiyoruz.
0: Daha uzak mı sizin karakol?
1: Az kaldı komiserim. Geldik sayılır. Çok yoruldum. İşte göründü karakol. O da ne? Bu tankın ne işi var karakolun önünde? Ya önündeki sivil halk? Ne yapıyor bunlar?
4: Bunlar bizim mahallenin insanları. Çoğunu tanıyoruz. Belli ki karakolu korumaya gelmişler.
1: Ama tank ezer onları.
0: Ağzını hayra aç Nermin. Bak işte durdu tank.

Bir de sendir 15 Temmuz adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın sevgili dinleyenler.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Başkent'te diplomasi maratonu başladı. 22 yıl aradan sonra NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi yeniden Türkiye'de. Tarihi Ankara zirvesine NATO'ya üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli ülkelerin liderleri de katılıyor. İki gün sürecek ve ittifakın geleceğine yön verecek kararların ele alınacağı zirve sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla tamamlanacak. Merakla beklenen Erdoğan-Trump zirvesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li mevkidaşıyla Beştepe'de bir araya geldi. Trump, Türkiye'ye katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Artık vakti geldi, biz dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD'den F-35 tedarikine ilişkin 5 uçağın sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır mesajını verdi. Kritik görüşmede savunma sanayi başlığı da öne çıktı. Gazze'deki son durumdan ABD ile İran arasındaki barış sürecine kadar bölgesel ve küresel konularda görüşülen önemli başlıklar arasındaydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı. Bakan Fidan daha sonra güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı bir toplantıda Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Polonya Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları ile bir araya geldi. Resepsiyon, inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlendi. Resepsiyona katılan NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları toplu fotoğraf çektirdi. Bakanlar resepsiyonun ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek çalışma yemeğine katıldı. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'na Türkiye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayiinde Türkiye'nin en güçlü ülkeler arasına girdiğini belirtti. Türkiye'nin müttefikler için güvenilir bir tedarik kaynağı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda konuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde devlet ve hükümet başkanları ile yapılan görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti. Duran, Türkiye diplomasisinin merkezinde yer almaya, müttefikleriyle işbirliğini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu İran'ın güneyinde 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi. İran'dan da ABD'nin saldırılarına misilleme geldi. İran devrim muhafızları ülkenin güneyinde Amerikan ordusuna ait MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. İran ayrıca Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini de hedef aldı. İki ülkede sirenler devreye girdi. Bolu'da bir yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra da dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Pakistan'a giden kargo uçağı radardan kayboldu. Uçağın Umman Denizi'ne düştüğü tahmin ediliyor. Bölgede sivil ve askeri unsurların katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Pilot Garaj Şoto Expertise. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler.

0: Bize vakıf katılımı çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.

0: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 8 Temmuz Çarşamba. Yapımcımız Zeynep Ülkü Yıldırım, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcüm. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava ve yol durumu.

0: İlk olarak Samsun'dayız. Meteoroloji 10. Bölge Samsun Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda Anıl Gümüş var. Sayın Gümüş, günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Özgür Hanım. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Güncel hava durumunu sizden alalım, buyurun.
1: Tabii ki dinleyicilerimizi aktaralım hemen. Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, Ordu çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı ise şu şekilde. Samsun 27 derece, Kastamonu ve Sinop 30 derece, Amasya 31 derece, Ordu 27 derece, Tokat ve Çorum 29 derece olarak beklenmektedir. Bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklığı ise şu şekilde. Samsun 26, Sinop 25, Orta 24 derece olarak ölçüldü. Bölgemize dair aktaracaklarımız şimdilik bu kadardı Özgür Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Anıl Gümüş. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Karayollarında son duruma bakalım. Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak olan görüntü sistemleri, bakım, onarım çalışması nedeniyle 8 Temmuz-17 Temmuz 2026 tarihleri arası 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Samsun-Çarşamba-Terme Devlet Yolu 5 ile 6. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Havza-Vezir Köprü yolunun 28 ile 33. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım eski Havza-Vezir Köprü servis yolundan sağlanıyor. Çarşamba-Ayvacık yolunun 8 ile 9. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ulubey-Sarpdere yolunda devam eden heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım 27-31. kilometreler arasında ağır taşıtlar hariç Özlü Köyü servis yolundan sağlanmaktadır. Ağır taşıtların ise Ordu Mesudiye güzergahını kullanması gerekmektedir. Boyabat-Saraydüzü kargı yolunun 28. kilometresinde dolguş evinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. İyidere-Rize-Çayeli yolunun 26 ile 28. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Pirasis-Giresun-Tirebolu yolunun 0 ile 74. kilometreler arasında yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattına ve 0312 449 90 çift sıfıra başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz hep açık olsun. Şimdi de Trabzon'dayız. Meteoroloji 11. Bölge Trabzon Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda Eda Nur Gözet var. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş buldum Özgül Hanım.
0: Hava ve deniz durumuna ilişkin ayrıntıları sizden alalım. Buyurun.
2: Tabii aktarıyorum. Yapılan son değerlendirme.

0: Görmelere göre hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Trabzon 27, Artvin 24, Giresun 27, Gümüşhane 25 ve Rize 27 derece. Denizlerimizdeki hava durumu ise şöyle: fırtına beklenmiyor, hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüşün ise 10 kilometrenin üzerinde olup yağış anında düşmesi beklenmektedir. Bölgemizden size aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Eda Nur Gözet, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Piyasalarda bugün.
1: Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Murat Berberoğlu hocamız bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz programımıza Sayın Berberoğlu.
2: Hoş bulduk Özgür Hanım, nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz.
2: Hamdolsun, teşekkür ederim.
1: Evet, bugün küresel para piyasalarında öne çıkan gelişmeler neler? Ankara'da NATO zirvesi var, sizden dinleyelim.
2: Evet, NATO zirvesi zaten ülkemizdeki en azından borsa açısından çok etkili. Diğer bütün konularla da etkili ama şu an için en önemli kısım borsa etkiliyor. Önce açıklanan verilerden başlayalım. Türkiye'de hazine nakit dengesi açıklandı. Geçen ay 128 milyar TL açıklandı veri. Sonrasında revize edilerek 252 milyar TL açığa çıkacak şekilde revize edildi. Bu ay ise Kasım 2025'ten itibaren eksi de olan hazine nakit açığı ilk defa pozitif yani artı olarak geldi. 51 milyar TL açık verdi. Tazeler ekonomi açısından olumlu ancak kalıcı olmaları gerekiyor. Kalıcı olmadıktan sonra bir ay sonra tekrar çok daha fazla açık vermesi çok da fazla bir anlamı katmıyor bu tazelere. Umarım bundan sonra açık değil de fazla vermeye devam ederiz. ABD'de dış ticaret dengesi açıklandı. Açıklanan veriye göre 78 milyar dolar açık mevcutken 77.6 milyar dolar açık geldi. Bu rakam Mayıs 2025'ten sonraki en yüksek açık rakamıdır. Biliyorsunuz ülkemizde de geçen hafta bu benzer bir veri açıklandı. Dış ticaret açığı. Ülkemizdeki açık bizde yani 5.6 milyar dolar olarak çıkmıştı. Almanya'nın sanayi üretimi açıklandı. Buna göre beklenti %0.1 iken rakam beklentinin çok üzerinde bir şekilde 0.9 olarak açıklandı. Bu durum Almanya ve dolayısıyla Euro için değer arttırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkabilir. Bu gelişmeler ışığında piyasaya gelecek olursak ons altın geçen hafta çarşamba günü 4000 dolar destek seviyesini test etti. Birkaç defa oraya kadar indi. Sonra bir miktar yükselse de 4106 dolar seviyesine geriledi. Şu an 4125 dolardan işlem görüyor. Altınla ilgili kısa vadede ABD'nin faiz arttırımı kararı uzun vadede ise merkez bankalarının altın alımlarına devam edip etmeyeceği konu reddedilir. Çin Merkez Bankası mesela bu konuda geçen ay çok yüklü miktarda altın almış görünüyor, açıklamasını yaptı. Diğer merkez bankaları da bununla devam ederse, bu şekilde uygulamaya devam ederse altın uzun yöndeki hareketinin yine olumlu yönde yani yukarı yönde olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce altınla ilgili yıl sonu hedefleri 6000 dolarlar civarında konuşurken şimdi ise revize edilerek 5000 dolarlar civarına öngörülüyor. Şu an az önce bahsettiğim gibi 4100 dolar civarında. Bu rakamın gerçekleşmesi bile %25'lik altına bir artışa gösteriyor bize. Gram altınla ilgili de 6350 TL seviyesini aşmadan teknik olarak artış trendine girdiğini söyleyemeyiz. Daha önce böyle bir yorum yapmıştık. Şimdi geçtiğimiz günlerde 6311 TL'ye kadar yükseldi. Ancak sonrasında düşerek 6181 TL'ye kadar geriledi. Az önce baktığımda 6213 TL'den işlem görüyordu. Bu durum henüz artış trendine girmediği şeklinde yorumlanabilir. Gümüş, gram gümüş de altın gibi son 2 günde düşüşe geçti ve şu an 91,37 TL'den işlem görmektedir. ABD doları, doların diğer para birimlerine karşı etkisini gösteren dolar endeksi dün 0.3 artış göstererek 101.145 seviyesine kadar yükseldi. Ancak değerli dolar ABD'nin dış ticaret açığını negatif yönde etkilemektedir. Buna göre ileride düşmesi muhtemeldir. TL karşısında ise birkaç gündür yatay seyrederek 46.85 seviyesine işlem görmektedir. Yıl sonu hedef olarak 51 TL olarak civarı olduğu tahmin edilmektedir. Euro ile ilgili dolar karşısında değer kaybeden euro TL karşısında son 2 günde değer kaybetti. 1 euro az önce baktığımda 53.55'ten işlem görmekteydi. Brent petrol ateşkesi 70 dolara kadar gerilemişti. Ancak öncelikle İran'ın yapmış olduğu gemileri yapmış olduğu saldırı. Sonrasında ABD'nin buna cevap olarak İran'a saldırmasıyla beraber yine de bir %5-6 oranında artış oldu. Ve 76.61 dolara kadar yükseldi. Umarım kalıcı olmaz. Bu yükseliş devam etmez. Bitcoin ile ilgili daha önce 60 binin üzerinde kalması şartıyla kademeli alım yapabileceğinizi söylemiştik. Bitcoin bu seviyede tutunamayarak 58.527 seviyesine kadar geriledi. Son birkaç gündür toparlanarak 64 bin direnç seviyesine kadar yükseldi. Sonra bir miktar geriledi ve 63.429 dolar seviyesine geldi. Şu an için erken alım için 62.605 seviyesine işlem görüyor. 64.000 ve 67.000 seviyelerine geçmeden teknik olarak artış trendine girdiğini söyleyemeyiz. Borsa İstanbul'da olarak bile tabii NATO ile ilgili çok etkilendiğini söyleyebiliriz. Genel olarak yatay bir seyri var Borsa İstanbul'un. Dün Başkan Trump'ın F-35 ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar, bizim bu programa tekrar geri dönme ihtimalimizin olması borsada hızlı bir yükselişe sebep oldu. Ancak akşam üstüne doğru bir geri çekilmeyle beraber gene başlangıç seviyesini biraz hemen üzerinde kapattı. BIST yüz endeksi için birinci direnç noktası 14.800, ikinci direnç noktası ise 15.137. Bu seviyeleri geçmedikten sonra kalıcı olarak artış trendine girdiğini söyleyemeyiz. Ancak şu an için dediğim gibi yatay olduğunu söyleyebiliriz. Benim piyasa hakkında şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sizlere ve tüm dinleyicilere sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Berberoğlu. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Haber Turu.
1: Saatlerimiz 10.18 sevgili dinleyicilerimiz. Bölge gündemi devam ediyor haber turuyla. Giresun, Ordu illerine ilişkin haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Telefon attığımızda gazeteci arkadaşımız Mustafa Demir var. Sayın Demir, merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Özgün Hanım.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hangi haberleri derlediniz hemen sözü size bırakalım, buyurun.
3: Teşekkür ediyorum. Haber başlıklarımıza Giresun'dan başlıyorum. Giresun'da kentin doğal, kültürel ve tarihi turizm potansiyelleri ön plana çıkmaya devam ediyor. Bu noktada Giresun Valisi Mustafa Koç Alucra ile Yalıdere ilçesi sınırlarında bulunan Çaktak Yaylası Çıkırıkkapı Obası'nı ziyaret ederek bölgenin tarihi ve kültürel simgelerinden Çin Seddi benzetmesi yapılan Hacı Abdullah Duvarı'nda incelemelerde bulundu. 1610'lu yıllarda Hacı Abdullah Sade tarafından yaptırıldığı değerlendirilen yaklaşık 6,5 kilometre uzunluğunda ve 1,5 metre yüksekliğindeki taş duvar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Koç, asırlardır ayakta kalan bu tarihi yapının korunarak gelecek nesillere aktarılmasına önemine dikkat çekti. Vali Koç, Yağdere ilçesine bağlı sınır köyü sınırlarında bulunan Gölyanı obasını da ziyaret etti. Doğal gölü, yereye özgü Hartama ahşap mimarisi ve eşsiz tabiatıyla öne çıkan 3. derece doğal sit alanı statüsündeki bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Koç, doğa dokunun korunması ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Ve Giresun'dan diğer bir haber başlığımız. Giresun'da fındıkta yoğun dikim sistemleri konusunda üreticilere yönelik tarla günü etkinliği gerçekleştirildi. Fındık Araştırma Enstitüsü'nce düzenlenen etkinlikte fındıkta yoğun dikim sistemlerinde yeni bir terbiye yönteminin bitkilerin gençlik döneminde vejetatif ve genetatif gelişmesi üzerine etkilerinin araştırılması projesiyle ilgili üreticilere teorik bilgi aktarıldı. Enstitü bahçesinde programda proje kapsamında yetiştirilen fındık ağaçlarını inceleyen üreticilerin soruları uzmanlarca yanıtlandı. Projenin yürütücüsü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hatice Dumanoğlu projenin 2020'de başladığını söyledi. Arazide 1, 2 ve 3 sıralı dikim sistemlerini uyguladıklarını belirten Dumanoğlu, bitkilerde kök sistemini ve kuvvetlendirme, dallandırma uygulama gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Projenin sonuçlarına değinen Dumanoğlu, özellikle iki sıralı dikim sisteminde dekarda 444 bitki yer alıyor. Dallandırma uygulamaları olan çizik atma ve perlan yapılarak oluşturduğumuz terbiye sisteminde dekarda verim, ocak dikimle sisteminin 5-6 kat daha fazlasına ulaştık ifadelerini kullandı. Ve Giresun'dan son haber başlığımız, Giresun İl Özel İdaresi kentin doğal güzelliklerini turizme kazandıracak yeni bir projeye daha hayata geçiriyor. Mavi Göl ile Göksu travertenleri arasındaki kanyonda bulunan Beyazdan Mavi'ye Yolculuk Projesi'nde yüklenici firma yer teslimi yapılarak çalışmalara başladı. Proje kapsamında toplam 2400 metrelik yürüyüş rotası oluşturulacak. Rota boyunca seyir tarafları, çardaklar, hobbit evleri, yağmur barınakları, taş değmen gibi yapılar yer alacak. Ziyaretçiler turkuaz renkli suların ve yemyeşil doğanın eşsiz manzarası eşliğinde güvenli, modern ve keyifli bir yürüyüş deneyimi yaşayacaklar. Ve Ordu ilimize geçiyoruz. Ordu ilinde 530 yıllık vakıf geleneği yaşatıldı. Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 530 yıllık vakıf geleneğini yaşatarak 25 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirdi. Müdürlük tarafından Ordu'da düzenlenen sünnet şöleni Sultan II. Beyazıt Vakfı'nın vakfiyetinde yer alan hayır şartı kapsamında gerçekleştirildi. Dualarla başlayan programda sünnet olan çocuklar şehir turu yaptı. Ardından program taram gösterisi, çeşitli kentlikler ve ikramlarla devam etti. Çocuklara ise çeşitli hediyeler verildi. Ve oradan diğer bir haber başlığımız, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları, üretimlerini ekonomik değere dönüştürmeleri ve aile bütçelerine katkı bulunmaları amacıyla Altın Ordu ve Ünye işlerinde faaliyetlerini sürdüren el emeği çarşısı yoğun ilgi görüyor. Açıldığı günden bu yana 84.805 kişinin ziyaret ettiği çarşıda kadınlar farklı gruplarda 5.769.634 TL'lik satış yaparak ev ekonomilerine katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Altın Ordu ve Ünye ilçesine hizmet veren el emeği çarşısıyla kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamasına imkan sunuyor. Ve son haber başlığımız yine Ordu ilinden. Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Fizme mahallesinde yaklaşık 7 yıldır ipek böceği yetiştiriliği yapan VSL yetişen üretimin yüksek gelir potansiyeline sahip olduğunu belirterek bölgede dut ağacı dikiminin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Bu yıl bir dönüm arazide yaklaşık 130 bin lira gelir elde ettiklerini ifade eden yeşil yetişen ipek böceği yetiştiriliğinin kısa sürede önemli bir kazanç sağladığını dile getirdi. Üretimden maliyetten oldukça düşük olduğunu söyleyen yetişen yaklaşık 15 günlük bir emekle bu gelire ulaştıklarını söyledi. Bu ağaçlarının gelişmesiyle birlikte üretim kapasitesinin ve elde edilen kazancın da daha artacağını ifade etti. İpek böceği yetiştirdiğin fındığa göre daha yüksek gelir sağlayabileceğini savunan yetişen aynı büyüklükteki bir araziden fındığa kıyasla 3 ile 4 kat daha fazla kazanç elde ettiğini ifade etti. Haber başlıklarımız bu şekilde Özgür Hanım.
1: Mustafa Demir, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz biz de.
3: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Haber turunun ikinci bölümündeyiz. Bu kez Amasya, Tokat, Samsun ve Çorum illerinden öne çıkan haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız. TRT Amasya muhabiri Serdoğan Sıvacı bizlerle. Sayın Sıvacı, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
0: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sizlere Amasya'dan.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hangi ilimizden başlayacağız bugün?
0: Kendi memleketim olan Amasya'dan başlayayım ilk önce. Önceliği Amasya'ya verelim, ondan sonra sırasıyla Çorum, Tokat, Nikser olarak, Tokat, Samsun olarak devam edelim.
1: Buyurun, mikrofon sizde.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Taşova'nın yeni kaymakamı belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın 114. dönem kaymakam adayı Turan Bayram, yapılan son

dakika görevlendirmesiyle Taşova kaymakam vekili oldu. Stajını Bitlis'te tamamladı. Taşova yeni kaymakam vekili olan Turan Bayram bu görev öncesinde Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde kaymakam refikliği stajını başarıyla tamamladı. Sahadaki staj sürecinin bitirmesinin ardından bakanlık onayıyla vekaleten Amasya'nın Taşova ilçesine ataması gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde mesaisine başlaması bekleniyor. Amasya'nın Balıklı köyünde eller semaya açıldı. Amasya sokaklarındaki tarihi su kanallarında yaz kış balıkların yüzdüğü Ilısu köyünde yağmur duası programı gerçekleştirildi. Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Ilısu köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duası programı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Roma döneminden kalma tarihi hamamı ve sokaklarındaki yaz kış suyu sürekli 26 derece olan tarihi su kanalları ile meşhur köyde vatandaşlar bereketli bir sezon için dua ettiler. Niksar'ın UNESCO yolculuğundaki kritik dijital hamle yapay zeka Niksar'ın asırlık mirasını dünyaya açacak. Tarihi dokusuyla Anadolu'nun öne çıkan kentlerinden biri olan Tokat'ın Niksar ilçesinde kültürel mirasını dijital geleceğe taşımaya hazırlanıyor. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle uygulanacak proje kapsamında 50 kültür varlığı yapay zeka destekli sistemlerle belirlenirken UNESCO Dünya Mirası sürecindeki teknik altyapı desteği sağlanacak. Niksar'ın UNESCO Dünya Mirası yolculuğundaki dijital dönüşüm desteği Niksar Kaymakamlığı'nca hazırlanan UNESCO adayı Niksar Kültürel Mirası Yapay Zeka Destekli Dijitalleştirme ve Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi için destek sözleşmesi imzalandı. Destek sözleşmesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Niksar Kaymakamı Kadir Perç tarafından imzalandı. Tokat'ta da bir ilk yaşandı. Gönüllü öğretmenler arama kurtarma ekibi olarak görev yapacak. Tokat MEP AKUP AFAD'ın hafif seviye kentsel arama ve kurtarma akreditasyon sınavını başarıyla geçerek Tokat'ta bu ünvana sahip ilk ekip oldu. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren MEP AKUP ekibi uzun süredir yürüttüğü eğitim ve hazırlık çalışmalarını başarıyla tamamladı. AFAD tarafından uygulanan hafif seviye kentsel arama ve kurtarma akreditasyon sınavını geçen ekip afet anlarında arama ve kurtarma faaliyetlerine katılabilecek yeterlilik seviyesine ulaştığını resmi olarak belgeledi. Bir diğer haberimiz haber başlığımızda Çorum'dan. Çocukluk hayalini emekli olunca gerçekleştirdi. 18 yıldır antika ürünleri geleceğe taşıyor. Çorum'da çocukluktan beri antika eşyalara ilgi duyan Cemalettin Polattaş emekli olduktan sonra başladığı antikacılığı 18 yıldır sürdürüyor. Satın aldığı antika eşyalara dükkanında bakım yapan Polattaş yeni alıcılarıyla buluşturuyor. Çorum'da yaşayan Cemalettin Polattaş emekli olduktan sonra 18 yıl önce Çorum il merkezinde bulunan Velipaşa Hanı'nda kendi dükkanını açan Polattaş yıllardır mesleğini büyük bir aşkla yapıyor. Satın aldığı antika eşyaları dükkanına getiren Polattaş bakımını, temizliğini yaptıktan sonra yeni alıcılara ulaştırıyor. Osmanlı dönemine ait duvar saatlerinden nostaljik radyolara, pirinç terazilerden porselen fincan takımlarına ve antike kameralara kadar 150-200 yıllık ürünlerin bulunduğu dükkan ise ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor. Bir diğer haberimiz yine Çorum'dan. Kanserle hayata tutulan eller projesi için protokol imzalandı. Çorum'da faaliyetini sürdüren Kanserli Sağlıklı Yaşam Derneği'nin 2026 yılı kapsamında hazırladığı Kanserle Hayata Tutunan Eller projesi için protokol imzalandı. KADER tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne sunulan projenin protokolü Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile Dernek Başkanı Bekir Şahin tarafından atılan imzayla hayata geçirildi. İmza programında Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fatih Bilgili de hazır bulundu. KADER Başkanı Bekir Şahin projenin kanserle mücadele eden bireylere ve ailelerine destek olmayı amaçladığını belirterek çalışmanın hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şimdi son ilimiz Samsun'dan haberlerimizi aktarıyorum. Samsun'da güvenlik ve asayiş için kritik bir toplantı yapıldı. Samsun İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelindeki güvenlik uygulamaları ile
suçla mücadele kapsamında yürütülen

0: çalışmalar değerlendirildi. Samsun'da sahil güvenlik ekipleri Teyakkuz'da, Samsun'un Yakakent ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle sahil güvenlik ekipleri plaj ve sahil şeridindeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler vatandaşları denize girmemeleri konusunda sık sık uyarıyor. Samsun Valiliği'nin denize girmeyin çağrısına rağmen Karadeniz'de yaşanan boğulma vakaları üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Yakagent Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri ilçe genelindeki plajlarda devriye ve gözetim faaliyetlerini arttırdı. Megafonla uyarılar yapılıyor. Sahil güvenlik ekipleri megafon aracılığıyla yaptıkları anonslarda dalga yüksekliği, dip akıntısı ve olumsuz deniz şartlarına dikkat çekerek vatandaşlardan riskli bölgelerden denize girmemelerini istedi diyerek sözü size bırakabiliriz.
1: Serdoğan Sıvacı, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Uluslararası gündemin en önemli başlıklarından biri de NATO zirvesi sevgili dinleyicilerimiz. 7-8 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen NATO 36. Liderler ve Hükümet Başkanları toplantısını Ankara Radyosu'ndan gündem ekibi takip ediyor. Ankara Radyosu'ndan spiker arkadaşımız Ceyhan Buran'dan bilgiler alacağız. Ceyhan Buran, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Özgül Kömürcü, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ilk günü tamamladık. Ankara'da yoğun bir diplomasi, trafiği ve stratejik projelerin duyurulduğu hareketli bir ilk günle başladı diyebiliriz. Zirvenin ilk gününe NATO tarihinin en kapsamlı savunma etkinliği olan Savunma Sanayi Forumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılaması ve Ukrayna'dan gelen koşulsuz ateşkes mesajlarının damga vurduğunu söyleyebiliriz. Tabii zirvenin perdesi Savunma Sanayi Forumu ile açıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılışını yaptı. NATO Kongresum'da düzenlenen Savunma Sanayi Forumu, transatlantik savunma üretimi ve müttefikler arası yatırımların arttırılmasını öngörüyor. Forum NATO tarihinin en geniş kapsamlı sanayi etkinliği oldu diyebiliriz. NATO Genel Sekreteri Rutte, savunma sanayisi üretiminin arttırılmasının forumun en önemli başlıklarından olacağını daha önceki açıklamalarında da ifade etmişti. Tabii yan etkinlikler de vardı. İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğinde Müttefikler Ankara'da programı düzenlendi. Programda İletişim Başkanı Burhanettin Duran bir konuşma yaptı. Müttefikler arası stratejik eşgüdümün önemine dikkat çekti. Türkiye'nin 1952'den bu yana NATO'nun en kararlı müttefiklerinden biri olduğunu vurguladığı ittifakın ikinci büyük ordusu, stratejik özelliği ve %82 yerlilik oranına ulaşan savunma sanayi ekosistemiyle Türkiye'nin küresel operasyonel gücün merkezinde yer aldığını ifade etti. Aynı etkinlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bir konuşma yaptı. Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. 5. maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir açıklamasını yaptı. 2014'ten bu yana konvansiyonel savaşın kademeli olarak NATO sınırlarına ulaştığını, yeni büyük güç rekabeti ve eş zamanlı bölgesel krizlerin ittifak üyelerini yeni bir aşamaya, yani NATO 3.0 dönemine taşıdığını ifade etti. Tabii dün önemli bir görüşme daha vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı Ankara Havalimanı'nda, ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Trump'ın makam aracına süvariler eşlik etti. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi, Türk Yıldızları selamlama

0: uçuşu gerçekleştirdi. Trump muhafız alayına Türkçe merhaba asker diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Tabii ne konuşulacaktı? Bunlar aslında aşağı yukarı belliydi. Tartışılıyor bu meseleler. Özellikle F-35 savaş uçaklarının yeniden Türkiye'nin bu programa dahil edilmesi ve savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimi meselesi. Bir de hususta Milli Muharip Uçak Kağan'ın motorlarının Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik edilmesi konusuydu. Ve en önemli başlık belki de aslında bunu uzunca bir süredir konuşuyoruz, tartışıyoruz. Katsa yaptırımları uzunca bir süredir dönemde uzun bir dönemdir konuşuluyor, tartışılıyor. S-400 Rusya'dan S-400'ün alınmasından sonra Katsa yaptırımları uygulanmaya başlanmıştı. Tabii Türkiye'nin çeşitli formülleri vardı bu bağlamda. S-400'e rağmen Katsa yaptırımlarının kaldırılıp yeni işbirliklerinin ortaya konması konusunda çeşitli öneriler dile getirilmişti. Zaman zaman Katsa yaptırımlarının esnetildiğine tanıklık ettik ama önemli ölçüde Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ilişkilerini etkileyen temel başlıklardan bir tanesiydi. Donald Trump da bu yaptırımların kaldırılabileceğini ifade etti. İlişkilerimiz hiç olmadığı kadar iyi ifadelerini kullandı. Bunlar gerçekten dikkat çekici hususlardı. Tabii bugün yine görüşecek Sayın Cumhurbaşkanı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Bu konu yeniden gündeme gelecek hiç şüphesiz. Peki bugün neler var? Bu sabah NATO Genel Sekreteri Rutte, Müttefik Devlet ve Hükümet Başkanlarının programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rutte liderleri karşılayacak, ayrı ayrı tebrik edecek ve saat 11.15'te düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplantısından sonra da saat 15'te NATO Genel Sekreteri Rutte'nin bir basın toplantısı daha olacak. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce de ifade ettim ABD Başkanı Trump'la bir kez daha görüşmesi olacak. Bunun yanında yine ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca diğer liderlerin de arasında pek çok temas ve görüşmenin yapılması bekleniyor diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ceyhan Buran. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşça kalın.
2: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç. Şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
3: Basında bugün.

dinleyicilerimiz. Gazete haberleriyle devam ediyoruz. Yerel basından ilk sayfa haberlerinden minik yüzücülerin turnuvası hastanede bitti. Kuzey Ekspres gazetesine bakıyoruz. Sivas'ta düzenlenen 10, 11, 12 yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. etap bölge yarışlarına katılan yaklaşık 50 kişilik Trabzon kafilesi konakladıkları otelde yedikleri yemeğin ardından kusma, yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine sporcular ve antrenörlere ilk müdahale Sivas Numune Hastanesi'nde yapıldı. Olayın ardından Sivas Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Savcılık harekete geçerek otelde sunulan yemek, su ve gıda malzemelerinden numune aldı. Adli soruşturma başlatıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Trabzon kafilesi kente dönerken bazı sporcuların tedavilerinin Trabzon'daki hastanelerde sürdüğü öğrenildi. Arakta'daki balık ölümleri çevre alarmı verdi. Vatandaşlar endişeli. Derelerdeki ölümün hesabı sorulsun. Toplu balık ölümleriyle yeniden gündeme gelen Araklı Katı Atık Bertaraf Tesisi hakkında inceleme talep eden muhtar Barış Akay, doğamızı zehirleyenlerden hesap sorulsun diyerek su analizlerinin bir an önce yapılmasını istedi. Erbil'den Maçka'ya vefa buluşması. Erbil'de yaşayan Türkmen baba Şahin Maruf, Eren Bülbül'ün adını verdiği oğlu ve ailesiyle birlikte Maçka'da şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ettiler. Maçka'da duygu dolu anların yaşandığı ziyarette konuşan Türkmen baba Şahin Maruf, "Eşim ve üç çocuğumla Maçka ilçesinde Eren Bülbül evladımızın mezarını ziyaret

0: ettik. Şehit annesi bizimle sağ olsun yakından ilgilendi, gözyaşlarımıza hakim olamadık dedi. Bayburt'ta gıda denetimleri sürüyor. Bayburt'ta vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Ot biçme kavgası can aldı. Trabzon'un Düzköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan ot biçme kavgasında yaşlı şahıs yengesini silahla vurarak öldürdü. Yeğeni ve onun oğlunu ise ağır yaraladı. Taka gazetesine bakalım şimdi de. Taka gazetesinde yer alan haberler. 12. Kalkınma Planı hedefleri Trabzon'da hayat buluyor. Katü İlafar Çekim Merkezi. Avrupa'da eğitim gören nitelikli genç araştırmacılar, zorunlu staj programları ve bilimsel çalışmalar için Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni yani İlafar'ı tercih ediyor. Kanyonda mahsur kalan ailenin imdadına belediye başkanı yetişti. Makam aracından indi, kaputu açtı. Artvin'in doğal güzelliklerini keşfetmek üzere Bursa'dan yola çıkan bir ailenin aracı Ardanuç'ta arızalandı. Bölgede incelemelerde bulunan Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, makam aracından inerek ailenin yardımına koştu. Asırlık Çınar'a veda. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinin sembol isimlerinden ömrünü çalışmaya ve üretmeye adamış 97 yaşındaki Hacı Hasan Baş, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördü, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Torununun torununu gören Baş, Çarşıbaşı Kadıköy'de defnedildi. 15 yıllık husumet aile faciasıyla bitti. 2 ölü, 1 yaralı Ekrem de kurtarılamadı. Trabzon'un Düzköy ilçesinde yaklaşık 15 yıldır süregelen arazi anlaşmazlığı kanlı bitti. Evin önüne ot konulması meselesi yüzünden çıkan tartışmada gözü dönen Paşa Gülle, yengesi Emine Gülle ile 14 yaşındaki yeğeninin oğlu Ekrem Ergün'ü hayattan kopardı. Katil zanlısı çıkarıldığı Akçabat Adliyesi'ndeki hakimlikçe ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karadeniz'de Son Nokta gazetesine bakalım şimdi de. 1 lira depozito alacak vatandaşa zam sopası gösterdiler. Bu nasıl bir fırsatçılık? Hemen detaylara bakalım. Trabzon'da 3 harfli marketlerde birkaç gün önce en ucuzu 5 lira 75 kuruşa satılan yarım litre pet suyun fiyatı bir anda 7 lira 25 kuruşa çıktı. Diğer şişeli ürünlerde ise fiyat artışları dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1 Temmuz'dan itibaren depozitosu olan ambalajlar Doğa adı altında başlattığı sistem sonrası yaşanan pet ve camlı ürünlere zam dalgası büyük tepki uyandırdı sevgili dinleyicilerimiz. Arı yetiştiriciliklerine Kafkas ırkı ana arı, biraz sonra da arı üzerine, bal, kestane balı üzerine konuşacağız. Bu habere bakalım, sonrasında bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Trabzon Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında ana arı dağıtımlarının başladığını duyurdu. Akoluk Entegre Tesisinde düzenlenen törende ana arı üretim sertifikasına sahip 38 arıcıya damızlı Kafkas ırkı ana arıları teslim edildi.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de Sinop'a uzanıyoruz. Sinop Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Metin Oktay telefon hattımızda. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Size ve izleyicilerinize iyi günler diliyorum.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, bu yıl kestane balı beklentileri üzerine konuşacağız. Kestane balının aslında çok özel olduğunu da biliyoruz. Dilerseniz buradan başlayalım. Sonrasında da üretim aşamalarını ve üreticilerimizin son durumu hakkında bilgi alalım sizden.
2: Evet, kestane balı özel bir bal. Sağlık açısından özellikle mide, solunum yolları, hatta hanımlarda meme kanseri ile ilgili son yıllarda iyileştirici özelliği ile ilgili araştırmalar olan bir bal. Ama ne yazık ki son yıllarda rekoltesi oldukça düşük olan da bir bal. Bizim bölgemizde de üretiliyor. Özellikle Erfelek, Ayancık ve Türkiye ilçelerimizde üretiliyor. Ama son yıllarda tabii ki gerek Çin ve İtalya üzerinden bize ulaşan Çinler

0: çıkan İtalya üzerinden de ne yazık ki Türkiye'ye giriş yapan gal zararlısı. Ve tabii ki iklimle meydana gelen sarkmalar, değişimler, küresel ısınma birçok etken aslında kestane balı üretimini her geçen gün biraz daha zorlaştırıyor.
1: Evet. Peki bu yıl kestane ağaçlarının çiçeklenmesi arıcılık açısından nasıl geçti? Hava koşulları dediniz. Hava koşulları kestane balı verimini nasıl etkiliyor?
0: Sinop özelinden bahsedecek
1: Evet.
0: olursam öncelikle bir teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Orman Bölge Müdürlüğümüz yetkililerine, Orman Bölge Müdürümüz başta olmak üzere Gülçin Hanım'a, laboratuvardan sorumlu Gülçin Hanım'a, çünkü gaz zararlısıyla ciddi bir mücadele yürütüyorlar, biyolojik bir mücadele yürütüyorlar, organik bir mücadele yürütüyorlar. Ve bunun semeresini de almaya başladık. Çünkü çiçeklerimiz, bu yıl kestane çiçeklerimiz geçen yıllara nazaran daha iyiydi. Ancak bu yılki yağışlar, Mayıs ayındaki meydana gelen yağışlar, Haziran başında çiçeklerin geç açmasına, normal şartlarda işte Mayıs'ın son haftası Haziran'ın 5'ine kadar açması gereken kestane çiçekleri ta Haziran'ın 17'sine sarktı neredeyse, 15'inden sonra açtı. Bir gecikme söz konusu. Geçen yıla göre daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ama tabii ki çok geçmiş yıllara göre de, özür diliyorum, geçtiğimiz 10 yıllara göre de çok iyi olacağını düşünmüyoruz. İşin doğrusu rekoltenin çok iyi olacağını düşünmüyoruz ama geçen yıla nazaran mücadele bir sonuç verdi. Bölgemizdeki kestane balının haricinde çiçek balcılarımız da var. Ihlamur ve çiçek balcılarımız ne yazık ki Mayıs ayı çiçeklerinden yararlanamadılar. Sonraki ani sıcaklar, bastıran sıcaklar çiçekleri kuruttu. Onlar zor durumdalar. İnşallah güzel bir sezon geçer diliyoruz ama dilemekten öteye de geçemeyeceğiz gibi görünüyor.
1: Evet, Sayın Fındık, kestane balının kalitesini belirleyen en önemli unsurlar nelerdir? Kestane balı dediğimizde onun kalitesini, seçimini tercih ederken, satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
0: Öyle kestane balı buruk bir tadı olan, koyu kırmızımsı bir rengi olan baldır. Antioksidan değeri oldukça yüksektir. Bölgemizdeki balların, kestane bölgemizdeki balların prolin değerleri özellikle çok yüksektir. O yüzden de tercih edilen bal durumundadır. Fiyatlar da ona göre belirleniyor. Sağlık açısından oldukça iyi. Baktığımızda tabii ki kestane değer tahşiş yoksa balda, bal her zaman iyi bir üründür, doğal bir üründür. Kestane balı da tabii ki kestanenin kendinden kaynaklanan özellikler dolayı oldukça kaliteli bir üründür.
1: Evet. Hasat vakti ne zaman olacak bu dönem içerisinde? Artık Temmuz ayındayız. Bu ayın
0: Evet.
1: sonuna doğru hasat başlayacak mı?
0: Evet. Biraz geciktiği için normal şartlar altında aslında üreticilerimiz Temmuz ayının 10'undan sonra başlıyor idiler. Ancak bu yılki mevsimsel gecikmeler, yağışların getirdiği olumsuz koşullar biraz geciktirdi hasadı. 20 Temmuz 20-25'inden sonra üreticilerimiz bal hasadına başlayacaklar. Bal olgunlaştığı an itibariyle.
1: Evet, bal üreticileri için tam zamanı denilecek nokta hangi zamandır? Öncesinde bu hasat gerçekleşirse ne olur? Sonrasında ne olur?
0: Bal olgunlaşması gerekir. Arının çerçeveleri sırlaması gerekir. Çünkü nektar akışı söz konusu olduğunda bal henüz içerisinde nem barındıran bir nektardır. Ama arı kendi içerisinde o nektarın içerisindeki nemi buharlaştırarak olgunlaştırır. Viskozitesini, akışkanlığını ve uzun süre dayanabilirliğini sağlar. Eğer arı peteklerin yarıdan fazlasını sırlamışsa balı olgunlaştırmış anlamına gelir. Biz de onu gözlemleriz ve hasata başlarız.
1: Evet. Özellikle Sinop özelinde konuşacak olursak kestane balını diğer bölgelerden ayıran özellikler nelerdir? Böyle bir tanım yapabilir miyiz?
0: Yapabiliriz. Çok rahatlıkla yapabiliriz. Şöyle ki, Sinop çok eski dönemlerden, tarihi dönemlerden, hatta antik dönemlerde bal ihracatçısıdır. Sinop amforaları meşhurdur. Her ilin kendi liman kentlerinin amforalar. Amforalar dediğimiz şey küp aslında, deniz gemilerdeki küpler. Şöyle ki Sinop'un kendine has amforalarıyla Sinop'tan bal, pekmez, şarap ihracatı yapılırmış antik dönemlerden günümüze kadar. Sinop'ta kestane ağaçları kapama bahçe şeklinde değil, yani özel bahçeler şeklinde değil, tamamen orman ağacı olduğu için Günümüzden 500 yıl önce hangi

0: bal üretiliyorsa günümüzde de aynı özellikteki bal üretiliyor. Bu da tabii ki doğallığı, organikliğini beraberinde getiriyor. Ama ne yazık ki, bunu hemen belirtmeden geçemeyeceğim. Ne yazık ki yurt dışından kaçak yollarla getirilen ballar Sinop kesmeni bal olarak satılıyor.
1: Evet, ya da, sahte ballar zaten en önemli sorunlardan birisi sanırım arıcıların.
0: Ciddi sorunlarımız bunlar. Bunun yanı sıra Sinop özellikle sahil kesimi, Gerze, Sinop Merkez, Erfelek, Ayancık ve Türkeli dışarıdan arı giriş çıkışlarına yasaktır ama kaçak yollarla girip işte çiçek ballarının üzerine birazcık kestane kokusu sindirip ne yazık ki üreticiye Sinop kestane balı olarak satmaya çalışanlar var. Satıyorlar, düşük fiyatlarla satıyorlar ama o kestane balı değildir. Eğer üreticilerimiz gerçekten Sinop kestane balına ulaşmak istiyorlarsa bize rahatlıkla ulaşabilirler. Her zaman cevap veririz, geriye döneriz. Ya da Sinoplu bir üretici bulup, yerel bir üretici bulup ondan satın alabilirler.
1: Evet, kestane balına yurt içi ve yurt dışından talep nasıl?
0: Yurt içinden talep oldukça fazla. Yurt dışından da tabii ki gurbetçilerimiz aracılığıyla yurt dışına da balımız çıkıyor. Ve yurt dışından da zaman zaman talepler geliyor. Ama miktarımız ne yazık ki çok düşük. Üretim miktarlarımız çok düşük. Çünkü çok fazla nektar akışı o kadar çok fazla değil. Özellikle son yıllarda nektar akışı çok olmayınca tabii ki gaz zararlısı iklim değişkenliklerinden dolayı çok yüksek miktarlarda kestane balı üretemiyoruz. Ürettiğimizin belki 10 katı fazlasını Sinop kestane balı diye satılıyor piyasada ama ne yazık ki üretim o kadar değil. O yüzden de gerekli talepleri karşılayamadığımız durumlar da oluyor.
1: Evet. Yine bal üretiminde analizler yapılabiliyor. Coğrafi işaret alan bölgeler var. Bal alırken coğrafi işaret veya analiz raporlarına bakmak tüketici için ne kadar önemlidir?
0: Çok önemli. Yani şöyle ki Sinop Üniversitesi laboratuvarımız akredite bir laboratuvardır. Hı hı. Biz TAP olarak Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Sinop Arıcılar Birliği olarak Sinop Üniversitesi ile geçen haftalarda imzaladığımız bir protokolümüz var. Balı kesinlikle şu şekilde tadarak, yakarak, farklı geleneksel yöntemlerle sahte olup olmadığını anlamanız günümüzde ne yazık ki pek mümkün değil. Ancak laboratuvar tahliliyle anlamanız mümkün. Ve tüketiciye de özellikle söylüyorum. Coğrafi işareti laboratuvar tahlili olmadan kimse etiketine koyamaz. Sinop kestane balı ulusal coğrafi işareti sahip bir baldır. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği coğrafi işaretini de şu anda inceleme aşamasındayız. İnşallah onu da Sinop'a kazandıracağız. Laboratuvar tahlili olmayan balları mümkünse çok tanımıyorlarsa, çok güvendikleri biri değilse mümkünse almasınlar.
1: Evet. Kestane balı hasadında kaliteyi korumak için nelere dikkat ediyorsunuz? Bu anlamda sizin birliğe sahip üye olan birçok bal üreticisi var. Bu konuda uyarılarınız ne olur bal yetiştiricilerine?
0: Evet. Şöyle ki bir kere kullanılan özellikle arı sağlığından kullanılan ürünlerin kimyasal olmaması da özellikle ilkbahar döneminde kimyasal olmamasına dikkat etmeye çalışıyoruz. Bunun için de üniversitelerimizdeki Hacettepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ya da diğer farklı üniversitelerdeki akademisyen hocalarımızın geliştirdiği arı sağlığına ve insan sağlığına zararlı olmayan ürünler var. Bunları teşvik ediyoruz üreticilerimizi. Doğal bir şekilde aslında organik bir şekilde arı zararlılarıyla, arı hastalıklarıyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Erken beslemeleri, ilkbahar beslemelerini, teşvik beslemelerini, zamanlamasını iyi ayarlamalarını çalışıyoruz. Çünkü bala karışmaması gerekiyor. Hiçbir şekilde balın sakkaroz oranının yüksek olmaması gerekiyor. Kendi doğallığında olması gerekiyor. Tabii ki üreticilerimiz bu aşamalara dikkat ettiğinde kolagen yöntemini de doğru yaptıklarında sağlıklı ve güzel doğal bir bal elde etmiş oluyor.
1: Evet, son olarak şunu sorayım. Tüketiciler kestane balını nasıl muhafaza etmeli, nasıl tüketmeli? Çünkü çok fazla yiyince de sıkıntı olabilir diyorlar.
0: Nasıl? Özür dilerim.
1: Çok fazla miktarda yenildiğinde de sıkıntı olabilir diyorlar. Yani günlük kullanım açısından
0: yani
1: söyledim.
0: Yani sadece kestane balı değil, bal çok fazla tüketildiğinde sıkıntı olabilir sonuç itibariyle. Ama kestane balı da tabii ki sağlık açısından kullanılan bir bal olduğu için tüketiminde tabii ki ölçülü olmak gerekiyor. Günde bir tatlı kaşığı, tatlı kaşığını geçmemek gerekiyor. Özellikle doktor tavsiyesidir. 0 ile 1 yaş arasındaki çocuklara yedirilmemesi gerekiyor arı ürünlerinin. Bunun yanı sıra saklama koşulları olarak da oda sıcaklığında, loş bir ortamda rahatlıkla saklayabilirler. Bal buzdolabına girmez.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Fındık.

0: Katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sinop Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Metin Oktay Fındık bizlerle oldu.
2: Spor.

0: Çok mutluyum. Aral Şimşir, hızı, golleri, asistleri ve duran toplardaki etkisiyle Trabzonspor'un en önemli silahlarından biri olmaya hazırlanıyor. İşte fırtınanın yeni kozu. Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da uçağıyla dün akşam Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda Bordo Mavili taraftarların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılanan 24 yaşındaki futbolcu mutluluğunu dile getirdi. Trabzonspor'a transfer sürecinin kendisi için zor olmadığını belirten Aral Şimşir, "Trabzon'da olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp ve güçlü bir takım olduğunu biliyorum. Ayrıca muhteşem bir taraftara sahip. Buraya gelmek benim için zor bir karar değildi. Hedefim Trabzonspor'un en iyi şekilde temsil ederek takımıma katkı sağlamak" ifadelerini kullandı. Tempo yüksek. Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig 2026-2027 sezonu öncesi çalışmalarını sürdüren Bordo Maviler günü çift antrenmanda tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde gerçekleştirilen sabahki çalışmada oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Akşam idmanında ise kondisyon ağırlıklı çalışmaların yanı sıra topla oyun ve teknik çalışmalar gerçekleştirdi. Bordo Maviler yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak için tempoyu artırıyor. Fırtına eski gözdesi Nijeryalı golcüyü kiralık olarak alıyor. Arakodare heyecanı başlığı atılmış sevgili dinleyicilerimiz. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattı için eski gözdesi Tolu Arakodare'yi yeniden gündemine aldı. İngiliz ekibi Wolverhampton takımında forma giyen 25 yaşındaki Nijeryalı santrafor Arakodare ile harekete geçen Fırtına resmi temaslarda bulundu. Daha önce Belçika ekibi Genk'te oynadığı dönemde birçok kez gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Arakodare transferinin bu kez gerçekleşme olasılığının çok yüksek olduğu belirtildi. Tekke'nin aradığı özellikle İngiltere'de beklenen patlamayı yapamayan yeni bir macera için Trabzonspor'un teklifine sıcak bakan Arakodare, prensip anlaşmasına varıldı. Wolverhampton'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. İngiliz kulübüyle görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Güçlü fiziği ve hava hakimiyetiyle dikkat çeken 1,97'lik Nijeryalı golcünün teknik direktör Fatih Tekke'nin aradığı özelliklere sahip bir oyuncu olduğu yönünde yorumlar yapılıyor. Arjantinli oyuncunun transferi için Benfica ile pazarlıklar son aşamada, sıra geldi Prestina'ya. Geri sayıma geçildi. Trabzonspor'da gözler Arjantinli yıldız Guanica Prestina transferine çevrildi. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla daha önce prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, Benfica ile bonservis pazarlıklarında sona geldi. Tarihin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olması beklenen Prestina'nın için şartları zorlayan Fırtına, Portekiz'e temsilci göndermişti. Kısa süre içinde Guanica Prestina transferinin sonuçlanması bekleniyor başlığı atılmış. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bölge gündeminin sonuna geldik. Biraz sonra Hayatın İçinden programıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.

Yaşayalım hemen dedik. Aydilge'nin sesiyle başladık sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın İçinden programını dinliyorsunuz. İki saat boyunca da birlikteyiz. Birbirinden güzel şarkılar, türküler hazırladık, seçtik. Özenle sizin için bir araya getirdik sevgili dinleyicilerimiz. Ve tabii ki Hayatın İçinden konu başlıklarımız da mevcut. Az sonra konu başlıkları hakkında bilgileri aktaralım sevgili dinleyiciler. Kısa kısa paylaşacağız o bilgileri ama istiyoruz ki önce bir şarkı daha dinleyelim. Şu sıcak havalarda biraz serinleyelim. Gülçin Santırcıoğlu'nun sesinden dinleyeceğimiz bir eserimiz var. Ona Grup Badem eşlik ediyor. Ala gözlerini sevdiğim Dilber diyorlar.

Ala gözlerini sevdiğim Dilber dedik sevgili dinleyicilerimiz. Program içeriğimiz hakkında bilgileri aktaracağız demiştik. O dakikalardayız şu anda. Sevgili dinleyicilerimiz bu haftadan itibaren her hafta çarşamba günleri savunma sanayi hakkında bilgiler alacağız. Bir ülke için savunma sanayi neden önemlidir? Bölgemiz ve ülkemiz için savunma sanayinde yapılan çalışmalar nelerdir? Giresun Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cenk Özgen'den alacağız bugün için bilgileri sevgili dinleyicilerimiz. Ve bu yeni köşeyle buluşturacağız siz sevgili dinleyicilerimizi. Veteriner hekim gözüyle diyeceğiz bugün sevgili dinleyicilerimiz. Veteriner hekim Sebahattin Yazıcı bu hafta 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü zoonotik hastalıklarla mücadele, hayvan, halk ve çevre sağlığı açısından değerlendirilmesi ve tek sağlık yaklaşımı üzerine bilgiler verecek bize. Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ana bilim dalından Doçent Doktor Ali İlhan hocamızla Cehennem Deresi Kanyonu ve çevre illerdeki kanyonlardan yola çıkarak

ekoturizm potansiyeli açısından önemi üzerine söyleşeceğiz bugün sevgili dinleyicilerimiz. Ve son olarak bugün Giresun Kerasus Spor hakkında bilgiler alacağız sevgili dinleyiciler. Kulübün başkanı Emre Pekdemir bizlerle birlikte olacak. Kulübü konuşacağız kendisiyle ve ayrıca Giresun'da basketbol adına yapılan çalışmaları ve geleceğe dair planları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. 11-12 saatler şarkılarla, türkülerle yolculuğumuz devam ediyor. Bir de bana sor diyor Grup Grip'in.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftadan itibaren her hafta çarşamba günleri savunma sanayisi hakkında bilgiler alacağız. Bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayi neden önemlidir? Bölgemiz ve ülkemiz için savunma sanayisinde yapılan çalışmalar nelerdir? Bugün bu başlıklarla başlayacağız. Köşemize bir siftah yapacağız diyelim. Öğretim üyesi Giresun Üniversitesi'nden doçent doktor Cenk Özgen şu anda telefon hattımızın ucunda. Sayın Özgen, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Tutuş Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir başlangıç. Hayırlı uğurlu olsun diyelim size de bu arada. Şimdi tabii savunma sanayi hakkında yeni bir pencere açtı ülkemiz. Yeni çalışmalar var son yıllarda. Peş peşe gelen başarılar söz konusu. Oralara geleceğiz tabii ama önce savunma sanayi ne anlama gelir? Öncesinde silah sanayi olarak geçerdi. Sonra bir isim değişikliği oldu tabii. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Şöyle genel bilgileri alalım sizden. Buyurunuz.
1: Memnuniyetle Tutuş Bey. Şimdi savunma sanayi dediğimiz zaman aslında harp, araç, gereç, ekipmanlarının üretildiği sektörü anlıyoruz. Tabii son derece önemli, kritik bir sektör. Neden dersek şundan ötürü. Şimdi biz devletleri, milli güçleri açısından tabii dikkate alıyoruz. O şekilde sıralıyoruz güç anlamında. Şimdi milli güç dediğimiz zaman da onun muhtelif alt başlıkları var. İşte en önemlilerinden bir tanesinde askeri güç oluşturuyor bir devlet açısından. Şimdi tabii askeri gücünüzün, silahlı kuvvetlerinizin modernizasyonunda her zaman dış kaynaktan istediğiniz ölçüde gerçekleştiremeyebiliyorsunuz. Neden? Burada muhtelif bazı sınırlandırmalarla karşılaşabiliyorsunuz. Siyasi olabiliyor, hukuki olabiliyor, ekonomik olabiliyor. İşte bu açıdan baktığımızda bir devletin yerli milli bir savunma sanayine sahip olması askeri gücünü, silahlı kuvvetlerini istediği ölçüde kendi milli menfaatlerine uygun şekilde modernize etmesi.

0: geçmesini sağlıyor ve bunun da bir devlet açısından en büyük getirisi ne oluyor? Harekat bağımsızlığını sağlamak oluyor. Bu açıdan bakmamız lazım.
1: Evet, şimdi bu bağımsızlığı edinmek için atılan adımlar söz konusu ve son yıllarda da çalışmalar epey hızlandı. Bölgemiz ve ülkemiz açısından değerlendirirsek savunma sanayisini neler söylersiniz?
0: Şimdi şöyle, Türk savunma sanayisinde işaret ettiğiniz üzere son yıllarda büyük bir ivme yakaladı ki hatta mutlaka dinleyicilerimiz de takip ediyorlardır. Şu an Ankara'da düzenlenen bir NATO zirvesi var. Bütün dünyanın gözü bu zirvede ve o zirvenin de en önemli başlarından bir tanesini savunma sanayi oluşturuyor. Hatta bununla ilgili dün bir forum da
1: Evet.
0: düzenlendi. Yani savunma sanayi bugün dünyanın en önemli konu başlarından bir tanesi. Ne mutlu ki Türkiye'de bu alanda son yıllarda önemli bir ivme yakaladı. Bugün şimdi Türk savunma sanayine baktığımız zaman hakikaten bir ekosistemle karşı karşıyayız. Yani firmaların, üniversitelerin, Ar-Ge merkezlerin işin içerisinde olduğu 3500'den fazla alt kütleciler dahil olmak üzere firmanın yer aldığı bir sektörden bahsediyoruz. Dünyadaki en önemli 100 savunma sanayi firması içerisinde ne mutlu ki Türk firmaları da var. 5 tane Türk firması yer alıyor. Bugün sektörün cirosu 20 milyar doları aştı. Yani bu çok büyük bir rakam baktığımız zaman ki bu sene muhtemelen yani bu bahsettiğim benim 2025 yılı rakamı 25-26 milyar dolarları yakalayacağız gibi görünüyor.
1: Evet.
0: 100 binden fazla çalışan var Tutuş Bey. Yani bugün sektörde çalışan sayısı bu rakamlara ulaştı ki 2028 yani birkaç sene içerisinde muhtemelen bu rakam 150 binleri bulacakmış gibi görünüyor. Devam eden birçok proje var. Genelde tabii bazı projeler daha fazla kamuoyunda biliniyor. İşte insansız hava araçları, işte Kaan uçağı, Altay tankı. Haliyle bunların tabii daha fazla konuşulması normal. Ama aslında belki alt sistemler bazında düşündüğümüz zaman çok daha fazla proje olduğunu altını çizmemiz gerekir. Bugün Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen değeri 100 milyar doları aşan yaklaşık 1100 civarında proje var. Ki bunların birçoğu dediğim gibi aslında kamuoyu tarafından da bilinmiyor. Dolayısıyla yani sektörde büyük bir ivme olduğunu ne yapmamız gerekir? Söylememiz gerekir. Belki burada şeyi de söyleyelim. İhracattan da bahsetmemiz gerekir. Bu
1: Evet.
0: çok önemli. Türk savunma sanayi bugün artık dünya savunma ihracat pazarında önemli bir oyuncu. Bugün 11. sıradayız. İlk defa geçen sene 10 milyar dolar barajını geçtik Tutuş Bey. Yani savunma ve havacılık ihracatımızın rakamı 10 milyar doları geçti. Her sene, her ayda bununla ilgili tabii yeni veriler de geliyor. Mesela 2026 için gelen veriler daha da iyi görünüyor şu anda. Muhtemelen 12-13 milyar dolarları bu sene için bulacağız gibi görünüyor. 180'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ne kadar güzel bir rakam öyle değil mi? Yani zaten dünyada 190 küsur devlet var. Bugün Birleşmiş Milletler'e de
1: Neredeyse
0: var.
1: hepsine ihracat yapıyoruz
0: Neredeyse
1: savunma sanayi alanında.
0: aynen o şekilde
1: Evet.
0: yani sadece platform ve silah sistemleri bazında değil, alt sistem ve komponentleri dikkate aldığımız zaman yani 185 küsur ülkeye ihracat yapmamız çok değerli. Onun dışında belki şeyden de bahsedebiliriz. Yani ihracattan bahsettik. Hani neden Türk savunma sanayi çözümleri ilgi görüyor?
1: Evet.
0: Yani dünyada bu çok konuşuluyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da yani Türk savunma sanayinin bu kat ettiği mesafe hakikaten dikkat çekiyor bu son birkaç 10 yıl içerisinde. Neden ilgi var? Yani Türk savunma sanayi çözümlerine dersek orada mesela şeyi söyleyebiliriz. Bir defa biz ona savunma literatüründe şey deriz. Combat proven diyoruz. Yani muharebede kendini kanıtlama. Şimdi bir sistem üretebilirsiniz, bir platformu, silah sistemini. Prototip olabilir, geliştirilebilir, hizmete girebilir. Ama mesele onun gerçek muharebe şartlarında kullanıp kullanılmadı. Bu çok önemli. Türk savunma sanayi ürünlerinin şöyle bir özelliği var. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bunlar sahada bir fiil kullanılıyor ya da ihraç edilen ülkeler tarafından kullanılıyor. Bu çok önemli bir avantaj. Çünkü neden? Artıları eksileri bu sistemlerin gerçek muharebe şartlarında görülüyor. Oradan gelen geri dönüşe göre de gerekli uyarlamalar yapılarak sistemlerin daha fazla geliştirilmesi sağlanıyor. Bu çok önemli. Onun dışında yine önemli bir nokta şeyi de söylememiz gerekir. Biz NATO standartlarını üretim yapıyoruz. NATO standart demek savunma standartı.

0: sanayinde en ileri standartlardan. Biz NATO ülkesi olduğumuz için Türk savunma sanayi de bu şekilde üretim yapıyor. Artı bir tabii bizim avantajımız da şu oluyor. Maliyet noktası. Yani biz hem NATO standartlarında üretim yapıyoruz, aynı zamanda bu üretimi maliyet etkin şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu da ne yapıyor? Türk savunma sanayi ürünlerinin uluslararası pazarlarda ilgi görmesini beraberinde getiriyor. Tabii burada şeyin de altını çizmek lazım. Bu da önemli. Yani bunlara ilgi olması kadar, yani sektörün de bu kadar hızlı bir ivme yakalaması, büyümesinin arka planda da siyasi desteğin de mutlaka altı çizilmesi gerekiyor. Yani siyaset kurumunun da, siyasi karar vericilerin de sektöre olumlu anlamda destek sağlaması da sektörün bu gelişmişlik düzeyini yakalamasına tabii mutlaka ne oluyor? Etkili oluyor. Bunları
1: Büyük bir
0: söyleyebiliriz.
1: etkisi var.
0: Evet,
1: Evet.
0: tabii
1: Şu anda
0: mutlaka.
1: hali hazırda devam eden bir NATO toplantısı var.
0: Evet.
1: Ankara'da şu anda devam ediyor. Bu esnada bir anlaşma kapısı aralanabilir mi? Çünkü NATO standartları demiştiniz. Savunma
0: Evet.
1: sanayimiz için de aynı zamanda orada da bir fuar var.
0: Evet.
1: Aynı döneme denk getirilen.
0: Hı.
1: Bunun için yeni kapılar aralanabilir mi?
0: Aralanabilir. Zaten dün o forum kapsamında NATO Savunma Sanayi Forumu,
1: Evet.
0: bunu da hem altını çizeyim. Yani geçmişte de NATO zirveleri öncesinde savunma sanayi ile alakalı etkinlikler yapılır idi. Ama bu sefer ilk defa, yani NATO tarihinde bu resmi programa dahil edildi. Yani 2026 zirvesinde ilk defa Savunma Sanayi Forumu NATO zirvesinin resmi bir parçası haline geldi. Dün birçok anlaşma imzalandı. Yani NATO ülkelerinin içerisinde yer aldığı birçok projenin imzası atıldı. İşte o noktada biz şunu gördük. Türk firmalarının da bu projelerde birer ortak olduğunu. Yani işte Aselsan, TUSAŞ gibi firmalarımız ne oldu? Bu projelerde ama ana yüklenici ama alt yüklenici statüsünde sorumluluklar aldılar. Muhtemelen biz bu ve benzeri anlaşmaların önümüzdeki dönemde de gerçekleştireceğini
1: Evet. Sayın Özgen, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bir girizgah yaptık aslında konuya. Bundan
0: evet.
1: sonra da her çarşamba savunma sanayimize ilişkin bilgiler alacağız sizden. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için.
0: Rica ediyorum, iyi yayınlar diyorum.
1: Sağ olun, görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 11:29 saatimiz, savunma sanayimize ilişkin bilgiler aldık. Bir giriş yaptık konuya. Bu haftadan itibaren tekrar ifade edelim. Çarşamba günleri böyle bilgiler almaya devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Madde madde ilerleyeceğiz. Bilgileri alacağız, aktaracağız. Yıldırım Gürses'in sesiyle devam ediyor birlikteliğimiz. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar.

0: Veteriner hekim gözüyle. Sevgili dinleyicilerimiz, veteriner hekim gözüyle köşemizde veteriner hekim Sebahattin Yazıcı ile konuşacağız bugün. 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü, zoonotik hastalıklarla mücadele, hayvan, halk ve çevre sağlığı açısından değerlendirilmesi ve tek sağlık yaklaşımı üzerine konuşacağız. 2 gün önce 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü'ydü sevgili dinleyiciler. Bu vesileyle konuşacağız aslında, bu konu hakkında bilgileri alacağız kendisinden. Sayın Yazıcı, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun, çok teşekkür
1: ediyoruz. Dinleyicilerimizi de selamlıyorum.
0: Tabii önce zoonotik hastalıklar dedik. Zoonoz günü vesilesiyle konuşacağımız başlıkların ilki olarak. Şöyle bir genel bilgileri verelim, dinleyicilerimizle buluşturalım. Girizgahta neler söylersiniz?
1: Öncelikle şunu söyleyelim, zoonoz nedir? Zoonoz, hayvanlardan insanlara veya insanlardan hayvanlara doğal yollarla bulaşabilen hastalıklardır. Zoonozlar bunlar. Yani bir nevi pandemide kapandık ya. Hı hı. Orada koronavirüsten bahsettik. Bu nedir? Bir zoonozdu. İnsanlara bulaşınca insanları nerelere sürüklediğini gördük. Kuş gribi bir zoonoz hastalıktı. Kırım-Kongo'yu konuştuk geçenlerde, hakeza öyle. Hayvanlardan insanlara bulaşıp insanları hastalandıran hastalıklar ve bunları taşıyan ara konakçılar bizim için bu Dünya Zoonoz Günü'nde farkındalık oluşturma adına ön plana çekecek olduğumuz hastalıklardan oluyor. Bunun dışında hayvancılıkta brusella, şap, şarbon, kuduz gibi salgın oluşturabilecek hastalıkları da bu şeyde sayabiliriz. İşte SARS, MERS gibi bir sürü zoonozdan bahsedebiliriz. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar, insanlara hastalandıran hastalıklar %60-%65 civarında olup 250'den fazla bakteri ve diğer etkenler de insanları hastalandırarak insanlarda hastalık oluşturur. Dolayısıyla zoonozlar bizim için çok önemlidir. Bu tümden saymaya çalıştığımız ve spesifik olarak da zaman zaman işlediğimiz hastalıklara da zoonotik hastalıklar diyoruz. İnsanın sağlıklı yaşayabilmesi, sağlıklı hayvanla, sağlıklı gıda üretimiyle, biyogüvenlik önlemleriyle beraber kordon altına alınıp güvenli bir şekilde yaşamını idame ettirmesi için de zoonotik hastalıklar konusunda hem dikkatli, hem altyapımız, hem de iyi çalışmalar yapmamız
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Olmamız gerekiyor. 6 Temmuz gününde bu günün her sene farkındalık günü olarak aslında konuşulması, bunun sebebi nedir? Özellikle seçilen bir gün mü?
1: Özellikle şöyle, kuduz insanların kabusuydu. Evet. İşte özellikle yaban hayatıyla iç içe veya insanlar hayvanlarla iç içe yaşadığı dönemlerden beri, ki hala iç içe yaşıyoruz, kuduzla karşı mücadelede Pasteur, Louis Pasteur'ün kuduz aşısını ilk kez kullandığı gün itibariyle bir mihenk kabul edilmiş. Bugün de 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü olarak ilan edilerek kuduz uygulamasıyla bilimsel olarak hem aşıyla korunma hem de farkındalıkları ortaya koyma açısından böyle bir gün belirlenmiş. Zaten bu günlerde sembolik olarak bir gün olarak kabul edilse bile farkındalıklardır önemli olan. Yani dikkate ön plana alarak dikkatleri oraya çekmek. Mesela işte yaz geldi. Biz piknikçiler olarak bir yere gidiyoruz. Yaz geldi. Tatil beldelerine kayıyoruz. Ulusal düzeyde yaz geldi. Ülke dışında uluslararası tatillere gidiyoruz. Gittiğimiz yerde bizi tehdit edecek olan zoonozları da bilmek zorundayız.
0: Evet.
1: Lütfen dinleyicilerimiz, işte İtalya'da şura gezilir, Fas'ta buraya gidilir, sokak lezzeti böyle yenir. Ama şunu da unutmamak gerekir ki hayvansal kökenli hastalıklar bizi tehdit edecek olduğu için bize orada ne tutunabilir, bizi ne sokursa
0: bilmemiz lazım.
1: Bilmemiz lazım.
0: Bunların bilgisi veriliyor mu peki?
1: Çok
0: devletler
1: ciddi olarak
0: tarafından?
1: Şöyle, eğer bir kamu görevlisiyseniz, biliyorsunuz geçen konuştuk. Ben Pakistan'a gitmiştim kurban organizasyonu dolayısıyla. Olmanız gereken aşılar veya hacca giden din için, ibadet için gidenler, bunlar verilir.
0: Bunlar
1: Ama
0: belli.
1: seyahat için verilenler de paket içerisinde mutlak surette verilir, ama şu verilmeyebilir. Gittiğiniz yerdeki bir yerel lezzeti tatacaksanız, oradaki hayvanlardan bulaşan, yaygın olarak insanlara bulaşabilen bir şeyden spesifik olarak bahsedilmez. O burada dikkat edilmesi gereken nedir? En iyi kendini koruyan bilinçli tüketicidir. Dolayısıyla biz ne yapmamız lazım? Buraya giderken özellikle de o bölgenin bununu bilmemiz gerekiyor. Eğer Bayburt'a gidip piknik yapacaksak, Kenen'in bize tutunacağını bilecek olduğumuz gibi, veya da Urfa'ya gidip çiğ köfte yiyeceksek, çiğ köfte, etten yapılan çiğ köfte yasaklandı ya, biz işte ya bir sokak lezzetidir, şurada yapılıyordu, gidelim yiyelim derken, oradaki bir boşluk, bir zincir halkasındaki yapacak olduğumuz bir zafiyet, belki alacak olduğumuz bir paraziti bize verecektir. O anda da açığa çıkmaz, ancak bir 3-5 yıl, 6 yıl, 8 yıl sonra karaciğerde tutunma, bağırsaklarda vesaire vesaire diye ortaya çıkar. Tadacak olduğumuz bir çiğ süt veya da bir çiğ peynir, işte lezzetler tadıyoruz. Orada bir Brusella varsa o bölgede ve kontrollü bir sistemden, ambalajlı bir ürün veya sistemsel bir şeyden geçmemişse, bizim karşımıza neyi çıkarabilir yıllar sonra? Brusella.

0: aldığımızı çıkarır. Bu bir meslek hastalığıdır. Kasaplık yapacaksak veya çiftçilik yapacaksak veya işte hayvan işletmeciliği kuracaksak ne ile karşılaşacak olduğumuzu biliyor olduğumuz gibi zoonozlarla da ne ile karşılaşacak olduğumuzu bilerek hareket etmemiz gerekir.
1: Gerekiyor. Bu arada Bayburt için oraya gittiğimiz zaman kene tutunabilir. Bunu bilmemiz gerekiyor dediniz vücudumuza. Aslında kene konusunu da konuşmuştuk geçen
0: Üzerinden
1: haftalarda.
0: geçeyim
1: Üzerinden
0: istersen.
1: geçtik ama Bayburt ve kene deyince şimdi belki orada bir yanlış anlaşılma
0: Yo,
1: olabilir yine
0: düzelteyim
1: de.
0: hemen. Eğer öyle
1: Evet,
0: yanlış
1: onu
0: anlaşılmaya meydan
1: da
0: ver. Şöyle,
1: alalım sizden o
0: biz
1: bilgiyi de.
0: şöyle
1: Evet. Aslında
0: kene
1: konuşmuştuk ama
0: evet
1: oraya bir
0: kenelerin
1: parantez açmak gerek
0: yoğunlukla
1: galiba.
0: yaşadığı işte
1: Evet.
0: zoonozu konuşuyoruz. Neticede o
1: Tabii.
0: da bir zoonoz. Yaşadığı Karadeniz'in güney kesimiyle beraber Kelket Vadisi deniyor. Biz orada Bayburt dedik de piknik olarak dedik. Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Olur, Oltu, Erzurum, Yozgat, Sivas o vadiyle aşağı doğru devam edersek Kırıkkale, oradan Kızılırmak Deltası'na kadar inen bölgede bu sıklıkla rastlanabilen, sebebi de orada yaşayan kene türünü bilmek
1: Evet.
0: adına söylemiştim. Orada piknik yapacaksak şu anda keneler kan emmek üzere bir konakçı arıyor. Bunlara hedef olmama adına. O bölgede yaşayan ayılar varsa onlara da tehdit açısından
1: Evet, ama bizim
0: önemlidir.
1: konumuz olduğu için ona bir
0: Konumuz
1: parantez
0: ona
1: açtık.
0: parantez açalım.
1: Evet, bu
0: Şöyle devam
1: bilgilendirmeyi de
0: edelim.
1: yapalım. Lütfen.
0: Burada veteriner hekimlerin rolü nedir? İşte tıpkı şu anda bilinçlendirdiğimiz gibi hayvan hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve koruyucu önlemlerin alınması, aşı uygulamaları ve zoonozlara karşı bazı meslek gruplarını uyarabilme yönünden kıymetli bir meslek mensubuyum aynı zamanda. Biz de bu tehditin içerisindeyiz yani netice itibariyle. Çiftlikten mezbaha ve gıda üretim tesislerinden sınır kontrol noktalarına, laboratuvarlardan yaban hayatını izleme çalışmalarına kadar tüm aşamalarda yer alan veteriner hekimler bu konuda gerekli bilgilendirmeleri Tarım Bakanlığı nezdinde çalışanlar, Sağlık Bakanlığı nezdinde çalışanlar, hatta bunu şuraya da getirip bağlayacağız. Bakınız Tarım Bakanı dedik, Sağlık Bakanlığı dedik, İçişleri Bakanlığı diyeceğiz, bir yerel yönetimlerden bahsedeceğiz. Bu tüm ayakları içine alan tek sağlıktan bahsederek aslında zoonozlarla mücadelenin yolu da tek sağlık konsepti altında tüm tarafların içinde bulunduğu multidisipliner bir yapıdan yürürsek eğer biz bunlarla mücadelede daha başarılı oluruz. Sağlık Bakanlığı'nın hem kendi sayfalarında, Sağlık Bakanlığı halk sağlığında görev alan tüm birimlerdeki arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da kendi alanlarında bu anlattığım Brusella, Şarbonkuduz konularında hem eğitimler veriliyor, Tarım Bakanlığı tarafından veriliyor. Bu konuda biz bu farkındalığı böyle de ortaya koymamız gerekiyor. İnsan sağlığı, hayvan sağlığı, çevre sağlığı birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini kabul edilen bütüncül bir yaklaşım olan tek sağlığı da ön plana çekmemiz gerekiyor. Biz yıl içerisinde
1: Evet.
0: beraber yaptığımız programlarda diğer partnerlerim olan arkadaşlarımız da zaten bu konular gelince biz tek sağlığa mutlak atıfta bulunuyoruz. Şüphesiz ki eğer tek sağlıkla beraber yürürsek koruyucu hekimlik hizmetlerini ön plana çekerek tedavinin hem külfiyetinden hem ekonomik yıkımından hem psikolojik çöküntüsünden de kurtulmuş oluruz. Dolayısıyla eğer veteriner hekimler, beşeri hekimler ve sahada çalışan sağlık çalışanları işbirliğinde ortak bir şemsiye altında tek tip mücadele ederse zoonozla mücadelede kullanılan aşıları biz veteriner hekimler veya veteriner sağlık çalışanları uygun bir şekilde periyodik olarak uygularsa çocukların gelişimin sırasında kullandığımız temel aşıları eğer ebeveynlerin kontrolüyle oradan yürütülürse netice itibariyle sonuçta ülkenin hem sağlık sistemi iyi çalışır, hem sağlık yönünden tedavi hizmetlerinin ağır yükünden kurtulunur, hem de bu hastalıklara yakalanmış kişilerin ailelerinin aldığı travmalar, psikolojik sorunlar da kendiliğinden çözülmüş olur. Eğer biz sağlıklı bir nesil yetiştirmeyi düşünüyorsak, sağlıklı bir sistemle beraber sağlık hizmetlerini de vermemiz
1: Vermemiz
0: gerekiyor.
1: gerekiyor. Şimdi yaz döneminde olduğumuz için bu vakaların zoonoz hastalıkla ilgili vakaların arttığına da tabii şahit oluyoruz ama aslında bunlar kışında belli yerlerde konaklayan varlıklar. Dolayısıyla mücadelenin bir yıla yayılması mı gerekiyor?
0: Kesinlikle öyle. Şöyle düşünelim. Tıpkı vektörle mücadelede bir canlı var. Bu yazın kışın yaşayan, üreyen, beslenen ve çoğalan neslini devam ettiren canlılardan bahsediyoruz. Mesela göt süreçleri.

0: hem ilkbahar hem sonbaharda göçlerde kuzeyden güneye, güneyden kuzeye göçler olunurken ne yapılıyor? Kuş gribi dediğimiz vakalar için koruyucu önlemler alınmak gerekiyor. İşte avlaklara, işte göç yollarındaki milli parklardaki dikkat unsurları ve onlarla muhatabiyet ortadan kalktığı gibi bu canlıların hayvanlarla nakil olduğunu unutmamak gerekir. Geçenlerde yine sülün ve keklik salınıyor. Keneyle mücadele sırasında şunu unutmamak lazım. Saldık kurtulduk anlamına gelmiyor. Kene aynı zamanda sülüne ve kekliğe de tutunabiliyor. Bir yerden bir yere 10 kilometre kene kendiliğinden değil, keklik sülün artık atmaca, yırtıcı kuş her ne olursa olsun onlarla taşınabilirliğini de unutmamak gerekiyor. Yani keklik saldık tedbiri elden bırakalım. Yok. Özellikle savunması olan canlılar canlıların en küçükleridir. Çocuklar daha savunmasıdır. Çocukları daha kontrol etmek gerekir. Tabii biz spesifik olarak konuyu dönüp dolaşıp bölgemizdeki Kırım Kongo kanamalı hastalığına getiriyormuşuz gibi algı olmasın ama mutlak surette sosyal medya hesaplarımızdan da yazın gidecek olduğumuz bölgede sivrisinek sokmalarından ne bulaşır, nasıl bir önlem alırız, bireysel önlemlerimiz nelerdir diye bunun üzerinde de hassasiyetle durmamızı ben
1: Durmamız
0: dinleyicilerimize öneririm.
1: kesinlikle. Sayın yazıcı, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. Böyle bir imkan bize sunulduğu için son olarak da şunu söyleyerek
1: Buyurun.
0: bitirmek isterim. O televizyonda gördüğümüz işte zoonoz bulaşmış kişilerin o gördüğümüz kişiler de bizim gibi ya belki bir şey olmaz düşüncesiyle yola çıkılarak başlarına gelir. Biz şunu elden hiç bırakmayacağız. Güvenli bir gıdaya ulaşmanın yolu neyse sağlığımızın güvencesi de o oluyor. Gittiğimiz tatil beldelerinde semt pazarlarından hayvansal ürünleri soğuk zincirde olması gerekenleri eğer açık alanda 40 derece ısıda alıp özellikle peynir ve peynir ürünlerini yani süt ürünlerini tavuk ve balıklar alıp da tatilimizi zehir de edebiliriz. Sağlığımızı kaybedecek duruma da gelebiliriz. Bu konuda lütfen dikkat etsinler. Farklı lezzetleri tadacak oldukları zaman bile gıda güvenliğini asla elden bırakmamalarını öneriyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: tekrar.
0: teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, veteriner hekim Sebahattin Yazıcı bizlerle birlikteydi. 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü'nü geride bıraktık sevgili dinleyicilerimiz. Bu vesileyle bir söyleşi gerçekleştirelim istedik. Zoonotik hastalıklarla mücadelede hayvan, halk ve çevre sağlığı açısından bir değerlendirme aldık ve tabii tek sağlık yaklaşımını da biraz konuştuk konu içerisinde. 11:54 saatler sevgili dinleyiciler, şarkılarla devam ediyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz 11.57 saatler Hayatın İçinden programında sırayı alan sanatçı Şevval Sam. Talihin elinde oyuncak oldum diyor sanatçı.

0: Radyosu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Hayatın İçinden programını dinliyorsunuz. Sırayı alan sanatçı Funda Arar oluyor programımızda şimdi de. Geçse de yıllar diyor sanatçı.

Sevgili dinleyicilerimiz devam ediyor. Birlikteliğimiz TRT Trabzon Radyosu'ndasınız. Ufuk Beydemir'in sesinden dinleyeceğimiz bir şarkımız var sırada. Dönme geri diyor sanatçı.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Ali İlhan hocamız şu anda telefon hattımızın ucunda bizlerle birlikte. Sayın İlhan, hoş geldiniz.
8: İyi çalışmalar, teşekkürler.
7: Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Cehennem Deresi Kanyonu ve çevre illerdeki kanyonlardan yola çıkarak ekoturizm potansiyeli açısından önemi üzerine konuşacağız bugün demiştik Sayın İlhan. Önce evet. Cehennem Deresi hakkında bilgileri sizden alalım. İsmiyle herhalde başlayabiliriz değil mi? Cehennem Deresi diyoruz. Evet, yüksekliğinden evet. Ötürü mü? Neden bu isim verilmiş bu dereye ve kanyona, neler söylersiniz?
8: Şimdi bu kanyon çevre halkı tarafından verilmiş bu kanyona. Ulaşılması, erişilmesi güç olduğu için bu şekilde bir tanımlama yapılmış. Bizim yaptığımız görüşmelerde bu şekilde bir bilgiye ulaştık. Daha çok oradaki yerel halkın bu kanyondan korktukları, ulaşılması, erişmesi güç olması nedeniyle verdikleri bir lokal isim olarak biz bunu kaydettik.
7: Evet. Kanyonlar zaten derelerin, suların aşındırmasıyla özellikle kireçli yerlerde oluşan devasa yarıklar. Herhalde böyle ifade edebiliriz değil mi? Kanyon
8: evet, evet.
7: Dediğimiz.
8: Basamaklı evet. Yapılar. Devasa ve basamaklı.
7: Basamaklı yapılar. Burada da evet. En büyüklerinden birisini mi görüyoruz? Artvin'de Çoruh bölgesinde yer alan Cehennem Deresi adıyla bilinen bu bölge için neler söyleyebiliriz? Dünyaya baktığımızda evet, evet. Nasıl bir sıralama içinde?
8: Şimdi bu kanyon Türkiye'nin en büyük kanyonlarından biri. Hı-hı. Tabii ki Türkiye'de birçok kanyon var. İşte Ulubey Kanyonu gibi, Valla Kanyonu gibi. Bu kanyonlar tabii ki ölçü olarak Artvin Cehennem Deresi Kanyonu'ndan daha büyükler. Ama Artvin Cehennem Deresi Kanyonu farkı bu Ulubey Valla Kanyonları gibi büyük yerleşim yerlerine yakın olmadığı için ziyaret

0: sayısı az ve yatırımlar daha az yapılmış ve daha az tarif edilmiş. Dolayısıyla el değmemiş bir doğa, ekoturizm için müthiş bir potansiyel sunuyor.
1: Evet. Şimdi el değmemiş olması özellikle turistler açısından çok cezbedici hale getiriyor böyle bölgeleri. Burası gerçekten önemli ama el değmemiş olması aynı zamanda orada turistler için bazı imkanların olmayacağı anlamına da gelmiyor herhalde, değil mi? Bunun için çalışmalar var mı? Turistleri o bölgeye çekmek için çeşitli faaliyetler mevcut mu Sayın İlhan?
0: Evet, şimdi biz bu kanyon engel çalışmayı 2017 yılında yapmıştık. 2017 yılında çalışma yaptığımızda kanyonu ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik hiçbir altyapı veya üst yapı yatırımı yoktu. Yani bir örneğin sağlık yararlanmaya karşı bir acil müdahale veya lavabo tuvalet ihtiyacı için veya bilgilendirme amacı hiçbir levha yoktu. Şimdi valilik bu konuda gerekli levhaları, bilgilendirmeleri kanyonda yaptı. Kanyonda yürüyüş rotaları oluşturdu.
1: Evet.
0: Epey Artvin Valiliği bu konuda epey bir yatırım yaptı. Yani
1: Yatırımlar yapıldı.
0: daha erişilebilir duruma getirildi.
1: Evet. Bu arada tabii kanyonların bazı yerlerinin de tehlikeli olduğundan bahsediyor uzmanlar ve
0: Evet.
1: bununla ilgili dünyada da belli başlı olaylar yaşandığını görüyoruz. Hatta filmler bile çekilmişti konuyla ilgili bir hatta film vardı. Kanyonda eli sıkışan birisinin hikayesini anlatıyordu. Dolayısıyla macera severler için de güzel güzergahlar diyebilir miyiz kanyonlar için?
0: Bu özellikle adrenalin tutkunları için, macera severler için müthiş bir yer. Tırmanış, doğa manzaraları izleme, yamaç paraşütü için çok uygun değil ama
1: Evet.
0: daha yüksek yerlerde yamaç paraşütü belki yapılabilir. Mesela Karçal veya Kaşkarlar'da ama o da hava koşulları uygun olması lazım. Fakat tırmanış için müthiş bir yer. Artvin Valiliği'nin yapmış olduğu düzenlemede orada Türkiye'nin en önemli dağcılardan destek alındı. Tanıtım amacıyla orada tırmanış yaptılar. Dolayısıyla bu saha aynı zamanda belirttiğiniz gibi çok tehlikeli ekstrem sporların yapıldığı sahalardan biri olabilir.
1: Birisi dünyada bu
0: Evet.
1: şekilde öne çıkartılabilir mi bu bölge? Ekstrem
0: Yani
1: dediğimiz bu sporların yapılacağı o belli güzergahlardan birisi haline getirilebilir mi belli çalışmalarla?
0: özellikle tırmanış açısından,
1: Evet.
0: trekking açısından böyle bir çalışma yapılırsa, tanıtım ve altyapı kurulursa bu hale getirilebilir. Şimdi bölgede yani biz ziyaret ettiğimizde oradaki yöresel halkla görüştüğümüzde işte kanyon içinde yine doğa tutkunlarını adrenalin artıracak örneğin vahşi hayvanlar,
1: Evet.
0: yılan gibi büyük yılanlardan bahsediyordu. Bunlar görmek isteyen bu adrenalin macerayı yaşamak isteyenler için iyi bir fırsat sunuyor.
1: Yani yaban hayatıyla da orada iç içe olabiliriz o kanyon
0: Tabii,
1: içerisinde.
0: tabii,
1: Tabii
0: tabii.
1: bazı yorumlarda zillerle oraya gidilmesi gerektiğinden bahsediliyor. Bunun sebeplerinden birisi olarak da işte bu yaban hayatı söyleniyor aslında. Çeşitli hayvanların oradaki turistlerin karşısına çıkabileceğinden bahseden
0: Evet.
1: yorumlar mevcut. Böyle bir durum söz konusu mu? Yani o kadar içinde miyiz aslında oraya gittiğimizde yaban hayatının?
0: Aslında biz iki kez ziyaret ettik. Bu böyle bir şeyden karşılaşmadık. Fakat görüştüğümüz yöre sakinlerinden hep bu durumu işittik. Bu bir önlem alınarak gitmesi gerektiğini şey yaptık. Hatta bizim üniversiteden de bir hocamız, siz nasıl cesaret ettiniz, gittiniz? Biz hiçbir şeyle
1: Evet, sizin başınıza gelmedi. 2 kere gitmişsiniz.
0: karşılaşmadık.
1: Ama
0: Evet.
1: başkaları için durum böyle olmadı herhalde.
0: Tabii ki
1: Evet.
0: orada örneğin ya bu tür şeyleri ekstrem sporlara katılan kişilerin genelde entelektüel ve ekonomik durumu iyi
1: Evet.
0: olan
1: Zaten
0: kişiler.
1: arayış da bu değil mi o
0: Evet.
1: sporlarda? Yani o hayvanları yerinde incelemek, bunun için gidiliyor. O ekstrem
0: Evet.
1: durumlarla karşı karşıya kalmak. Bu kanyon içerisinde bazı yerlerin çok dar olduğundan da bahsediyor.
0: Evet.
1: Turistler. Yani
0: Kesinlikle gökyüzünü göremezsiniz.
1: evet. Yani bu da

0: cezbedici taraflarından diyebilir miyiz kanyon için?
1: Ya o yaklaşık 20-25, hadi yuvarlasam, genellesem 50 metrelik kısımda hiçbir şekilde gökyüzünü göremezsiniz. Yani
0: Evet.
1: orada çok dar bir alandan geçmek zorundasınız. Oradaki bütün tehlikeleri göze almak zorundasın. Bu da macerayı sevenler için daha büyük bir fırsat sunuyor.
0: Evet. Bu arada çevrede yine farklı kanyonlar da var galiba.
1: Şey olarak Artvin'de biz sadece kanyon şey açısından Artanış kanyonu ön plana çıkıyor. Diğerlerin büyük kısmı şey normal bildiğimiz dik tabanlı V şeklinde kanyonlar.
0: Kanyonlar Erzincan tarafında, Kemaliye tarafında var galiba bir
1: Zaten o
0: karanlık
1: kanyon
0: kanyon.
1: Türkiye'nin en büyük kanyonlarından
0: Birisi.
1: biri.
0: Evet.
1: Artvin'deki çok Artvin çevresindeki çok daha fazla dikkat çekiyor.
0: Dikkat
1: Yani
0: çekiyor.
1: bu Artvin içinde.
0: Evet. Şimdi bir spor var yine bu ekstrem sporların içerisinde. Özellikle böyle kanyonlarda yapılırken görüyoruz. Bungee jumping dedikleri halatla bırakıyorlar. Sizin de bildiğiniz,
1: Evet.
0: evet, sporlardan birisi. Mesela böyle bir spor için uygun mudur? Potansiyel var mı?
1: Ardahan Çıkanlığı'nda böyle bir potansiyel yok. Ama Artvin Valiliği'nin yeni yapmış olduğu girişimde bilmiyorum Artvin'in bilir mi? Derinler Barajı var. Türkiye'nin en yüksek
0: Evet.
1: gövdeli barajı.
0: Tabii ki.
1: Yaklaşık 250 mi? Evet. Orada bu
0: Orada başlamıştı bu.
1: evet bunun altyapısı kuruldu. Böyle bir imkan sunuldu. Umarım tanıtımı yeterince yapılır. Çok büyük bir fırsat sunuyor Artvin'de turizmin gelişmesi için.
0: Evet. Yani böyle bir imkan şu anda Artvin sınırları içerisinde hali hazırda zaten var. Şimdi ekoturizm demiştik bugünkü başlıklar
1: Evet.
0: arasında buradan yola çıkarak. Ekoturizm derken ne anlamamız gerekiyor? Biraz tabii ekoturizm başlığı hakkında
1: Evet.
0: sizden bilgiler de rica
1: Şimdi
0: edelim konu içerisinde.
1: ekoturizm denizde genel şey olarak özetlen turizm faaliyetlerine katılan kişilerin doğal ortamda bitki örtüsünü, biyoçeşit dediğimiz bitki ve hayvan türlerini, işte jeolojik oluşumları, ondan sonra oradaki kültürel yapıyı da içine katarak gezme görmeyi ifade ediyor. İşte turizm faaliyetlerine katılan kişi örneğin Ardahan Kanyonu gibi jeomorfolojik bir yapıyı görürken oradaki geleneksel mimariyi de görmesi, geleneksel yemeklerden yemesi, kıyafetlerden istiyorsa satın alması. Yani hem doğayı koruma hem de oradaki yerel halkın gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bir
0: Bir turizm
1: turizm
0: şekli. Peki
1: çekti. Evet.
0: Cehennem Deresi kanyonu için ekoturizm uygun mudur?
1: Cehennem Deresi evet birebir çok uygun. Fakat yatırımlar yani valilik epey bir çalıştı. Fakat bu ekoturizmin gelişmesi için birçok sorunun aşılması gerekiyor. Başta bu alanların tanıtılması gerekiyor.
0: Önce
1: Yani
0: reklamın yapılması şart.
1: evet, marka haline getirilmesi
0: Evet.
1: gerekiyor. Nasıl Arizona Kanyonu deyince hemen
0: Ama
1: anlaşılıyor. Yani...
0: ondan aşağı kalır yanı yok. Fotoğraflara baktığımızda ben gidip görmedim. Siz gittiniz gerçi ama
1: Evet.
0: bilmiyorum Arizona tarafına gittiniz mi ama onun da fotoğrafları var tabii. Herhalde gidip görenler kıyaslama yaptığında bu durumu anlatmışlardır diye
1: Evet.
0: düşünüyoruz. Yani dolayısıyla bir reklam çalışması şart
1: Tabii.
0: mı?
1: Tabii, büyük bir tanıtıma ihtiyaç var. Hem de bu tür şeyler hani genelde gelir düzeyi yüksek olan kesime hitap ettiği için
0: Evet.
1: gelen turistlerin harcaması da çok olur. Yerel halk da büyük oranda bundan faydalanır. Artvin ve Türkiye'nin bütçesine katkısı olur. Ama iyi bir tanıtım yapılması gerekiyor. Mesela özellikle ulaşım sorunu çözümlenmesi gerekiyor. Artvin'e gelen turistlerin işte bu Ardahan Kanyonu'na ulaşmak için biliyorsunuz Artvin çok dağlık ve engebeli
0: Evet.
1: bir bölge. Yollar çok dar ve heyelan tehlikesi, kaya düşmesi tehlikesi var. Bunlara karşı önlemlerin alması gerekiyor. Bir de konaklama sorununun çözülmesi gerekiyor. Yeterince tesis yok. Yani otel yeterince yok. Şimdi bizim üniversitenin turizm fakültesi açık.

0: yani otel yeterince yok. Şimdi bizim üniversitenin turizm fakültesi açıldı. Bu konuda umarım gelecekte iyi çalışmalar yapar ama fakülte daha yeni olduğu için çok fazla bir girişim yok. Umarım fakültenin bu konuda Artvin'de ekoturizmin gelişmesi konusunda büyük bir katkısı olur Artvin'e diye
1: Çalışmalar
0: düşünüyorum.
1: olacak diye umut ediyoruz. Bir de tabii ekoturizm dediğimiz zaman o doğanın korunması gerekliliği akıllara geliyor ister istemez. Çünkü gelecek insanlar da o doğayı en bakir haliyle görmek istiyor, malumunuzdur. Yani buradan yola çıkarak dinleyicilerimize, tüm vatandaşlarımıza böyle yerlerin korunması gerekliliği ile ilgili bilgiler verelim mi? Neler söylersiniz? Çevre
0: Mutlaka
1: temizliği şart.
0: gelen turistlerin yani ekoturizme katılan turistler genelde bilinçli turistlerdir. Bilgi düzeyi, eğitim düzeyi yüksek olan turistlerdir ama yine de ekoturizm faaliyetlerinde bizim genel olarak katılan halkımız biraz da bilinç düzeyi düşük bu konuda. Çöp sorunu en büyük sorunlardan biri. Yani çöplerimizi rastgele atmamalıyız. İşte bu tür ekoturizm etkinliğinin yapıldığı yerler hem Artvin'in gelişmesi hem de Türkiye bütçesine büyük katkı
1: Maalesef
0: sağlayabilir. Evet.
1: memleketimizin her tarafında, sadece Artvin'de değil, aşağı yukarı diyelim, böyle bir sorun var. Umarım üstesinden gelebiliriz. Bilinçli olmak şart. Çevremizi korumamız gerek. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Sayın İlhan, süremizin de sonuna geldik.
0: Teşekkürler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun. Biz de iyi
0: İyi
1: çalışmalar
0: yayınlar.
1: diliyoruz size. Sevgili dinleyicilerimiz, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ana bilim dalından Doçent Doktor Ali İlhan bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Cehennem Deresi Kanyonu'nu ve bu kanyonun ekoturizm potansiyelini konuştuk.

Semih Cenk, gerçek ismiyle Cenk Baş radyolarınızdaydı sevgili dinleyicilerimiz. Çıkmaz bir sokakta dedi sanatçı. Levent Yüksel'in sesiyle devam ediyor yolculuğumuz. Ya sonra diyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Giresun Keraslı Spor Kulübü Başkanı Emre Pekdemir şu anda telefon hattımızın ucunda. Sayın Pekdemir, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle tebrik ediyoruz. Türkiye Basketbol 2. Ligi temsilcisi Keraslı Spor, Giresun Keraslı Spor takımını da ayrıca tebrik etmek lazım. Bir tabii başarı hikayesi yazıldı. Bundan dolayı sizin nezdinizde oyunculara da selamlar, saygılar ve tebrikler diyelim efendim
1: Çok
0: programımızın
1: teşekkür ederim.
0: başında.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi tabii Giresun basketbolla özdeşleşmeye başlayan bir şehrimiz. Alperen Şengün hemen akıllara gelen ilk isim Giresun dediğimizde. Kendisi de Giresunlu ve şu anda NBA'de güzel işlere imza atıyor. Ve bundan dolayı da Giresun şehri basketbolda ismini duyurmaya başladı diyebilir miyiz Sayın Pekdemir?
1: Kesinlikle öyle. Alperen şehrimiz için çok büyük bir nimet. Buradan çıkmış bir başarı öyküsü. Hepimiz için ya çocuklarımız için çok güzel bir örnek, bir
0: Örnek
1: örnek.
0: oldu. Hedefler de yükseltildi mi bu başarı hikayesinden sonra?
1: Kesinlikle. Yani imkansızın olmadığını gösterdi Alperen. Şehrin sınırlı imkanlarından bir basketbolcu, NBA'de oynayan bir basketbolcu çıkarabildi biliyorsun. Bir basketbol şehri olduğunu aslında gösterdi. Hani Alperen bunun çok güzel bir örneği. Hani şehir sınırlı imkanlara sahip. Tesis anlamında ya da işte bir kadrolaşma anlamında kulübümüz bile bizim hani evet bir Yeşil Yosun Belediye Spor Kulübümüz vardı. Ama ne yazık ki imkansızlıklardan dolayı sadece 8 yıl devam edebildi.
0: Evet.
1: Orada da çok büyük bir başarı öyküsü var. Alperen yani bir şeyde çıktı. Nasıl diyeyim? Hiçbir çok sınırlı imkanlar içerisinde kendi başarısıyla ortaya çıkmış bir oyuncu. Ama her şeyin yapılabileceğinin kanıtı, bir
0: Oldu
1: göstergesi diyelim.
0: adeta
1: Evet, bir
0: güzel bir
1: gururumuz.
0: örnek
1: Kesinlikle.
0: gençler için.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi Giresun Keraslı Spor Kulübü denince de akla hemen altyapı geliyor aslında.
1: Evet.
0: Altyapıyla büyümeye çalışan her yaş grubunda bir takım diyebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Takım hakkında şöyle temel bilgileri sizden rica edelim. Yeni
1: Tabii ki.
0: yapılanmaya giden bir kulüp olduğunu biliyoruz. Neler söylersiniz?
1: Şöyle başlayayım. Aslında kulübümüzün başlangıç noktasında hani biz 2 yıl önce bölgesellikte bir mücadeleyle başladık. Kendimizi burada göstererek hem çocuklarımıza örnek, Giresun'daki çocuklarımıza, daha doğrusu bölgedeki Karadeniz'deki çocuklarımıza örnek, kendileri gösterebilecekleri bir kulüp yaratalım dedik. Bu önlerinde bir kulüp olsun. A takımda oynayan abileri olsun. Onları örnek alsınlar. Ve bunun akabininde de tabii ortaya da böyle güzel başarılar çıksın, güzel oyuncular çıksın. Aslında kuruluş amacı felsefe olarak bu. Giresun Keraspor'un kuruluş amacı bu. Kuruluşumuzdan bu yana da en çok özen gösterdiğimiz noktalardan birisi de altyapı. Çünkü bölgemizin tabii ki şimdi ligde mücadele edeceğimiz, şu an ikinci ligde mücadele ettiğimiz takımlar hep genelde büyük şehir takımları.
0: Evet.
1: Sonrasında da bir üst lige çıkma hedefimiz var. Sonrasındaki tabii Süper Lig. Buranın için altyapının şart olduğunu düşünüyoruz. Önemli, yani bir jenerasyon yaratmamız gerektiğini düşünüyoruz kulüp olarak. Temel felsefemiz de bu yönde. Çok iyi oyuncular olduğunu düşünüyoruz biz altyapıda. Doğru eğitimleri, doğru maç rutinlerini verebilirse bu çocuklara, bu çocuklardan biz üstün başarılar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Kulübün aslında temel kuruluş amacı bu. Her yaş kategorisinde çocuklara örnek, altyapıdaki çocuklarımıza örnek bir A takım oluşturup bu A takımın başarısıyla basketbola ilgiye olan ilgiyi daha fazla artırıp şehirde ve bölgede. Bunun akabinde de tesis, daha iyi bir tesisleşmeyle, süreciyle birlikte
0: Evet.
1: güzel bir altyapı organizasyonu sonucunda oluşan bir A takım yaratmak. Aslında temel amacımız da bu.
0: Evet. Aslında burada tabii çok fazla ön plana çıkan ölçüt var. Onu ifade edebiliriz. Tesis

0: Seçme dediniz. Bunlardan
1: Evet.
0: birisi herhalde bu. Şu
1: Hı.
0: anda Giresun Kerasuspor hangi tesisleri kullanıyor?
1: Şu anda Giresun Kerespor normalde
0: Evet.
1: bizim merkezde bir kapalı spor salonumuz var. 19 Eylül. Burası bir yenilenme sürecine girecek. Bir 2 ay içerisinde yıkılacak ve tekrar 700 gün sonrasında yeni bir kapalı spor salonu yapılacak. Biz normalde burayı kullanıyorduk A takım olarak. Altyapı olarak da depoyda bir Giresun Merkez ilçesinde yani depo dediğimiz bir bölgede Alter'in yetiştiği bir spor salonumuz var. Üniversiteye ait. Burayı kullanıyor altyapı oyuncularımız. Aynı zamanda da Batman dediğimiz bir bölgede de yaklaşık 4-5 yıl önce yapılmış bir basketbol sahamız var. Handball organizasyonu da burayı kullanıyor. Şu andaki kullanılan tesisler bu yönde. Tesislerin yani evet A takım için yeterli saat bulunabiliyor ama
0: Evet.
1: altyapı özellikle bir altyapı organizasyonu olduğumuzda hem konaklama olsun hem de daha fazla antrenman yapabilecek bir saate ulaşmamız için daha fazla tesis ihtiyacı olduğunu
0: Şart her
1: şimdiden
0: yaş
1: düşünüyorum.
0: grubuna göre özel aslında
1: Evet.
0: tesisler yapılması mı gerekiyor? Yani
1: Kesinlikle.
0: çünkü yaş
1: Yani
0: grubu dediğimiz zaman belli başlı yaş grupları var ve sayıda çok fazla.
1: kesinlikle. Şu anda Giresun'da basketbol okullarına kayıtlı 600'ün üzerinde öğrenci var.
0: Evet.
1: Bu sayının biz 1000 üzerine çıkacağını düşünüyoruz.
0: Bunun sebebi nedir? Basketbola olan ilgi artıyor mu günden güne?
1: Tabii ki altı. Bunun da en büyük etkenlerden biri Alperen Şengün. O hem Türkiye
0: Evet.
1: için hem de şey için Giresun için çok iyi bir rol model oldu. Onunla birlikte tekrar bir ilgi uyandığını biz söyleyebiliriz. Aynı zamanda Alter'in yetiştiren hocamız biliyorsunuz Salim Hoca Giresun'da. Kendisini de sağ olsun bizi kırmadı. Altyapı koordinatörlük teklifimizi de kabul
0: Çok
1: etti.
0: güzel. İyi bir
1: O da
0: transfer
1: şimdi
0: olmuş.
1: ya evet sağ olsunlar kendisi bir özveri göstererek bu teklifimizi reddetmedi. Bize el uzattı altyapı konusunda. Biz basketbolla ilgili insanlarız yönetim olarak ama teknik konularda tabii ki işi eline bırakmak gerektiğini düşünüyoruz. Yönetimimizi de kurarken zaten şimdi 26 kişilik bir yönetim sayısına ulaştık.
0: Evet.
1: Burada hedefimiz yani ikincilik için böyle bir yönetim kadrosu, çeşitli yönetim kadrosu tabii ki çok fazla gibi gözükebilir. Ama biz bir kurum organizasyonu değiliz, bağımsız bir kulübüz. Kendi kendimize bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Hazırlığımız bir sonraki liglere, bir üst liglere hazırlık yapmak istiyoruz. Buradan bu yönetim kadrosunu oluşturarak aynı zamanda işi bilen, daha önce Yeşilgiros'un belediye sporları yöneticilik yapmış arkadaşlarımızı da içimize alarak güzel bir organizasyon oluşturduğumuzu düşünüyoruz. İşi de ehline teslim etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Yani bizim organizasyonumuzun en büyük verimlilik alanı budur diye düşünüyoruz. Bir kişi organizasyonu değil, bir temel organizasyon yarattık. Çarklar belli, çarkları çevirecek olan insanlar belli. Kimin nerede görev alacağı belli.
0: Görev
1: Böyle bir
0: dağılımı
1: yapılanma kurduk.
0: yapılmış durumda ve
1: Evet, böyle bir yapılanma kurduk.
0: evet,
1: Aynen öyle
0: profesyonel
1: kesinlikle.
0: isimlerle şu anda çalışıyorsunuz. Peki
1: Kesinlikle.
0: destekler yeterli mi takıma? Hem şehrin, taraftarın desteğinden bahsediyoruz, hem de tabii ki sponsorluklar. Bunlar da olmazsa olmazı her sporun.
1: Şöyle açayım bu konuyu. Taraftarımız bizim en büyük lobimiz. Sağ olsun Giresun taraftarı bizi hiçbir maçta yalnız bırakmadılar. En önemli maçlarda salonu doldurdular. Biz inanın ki koltuk kapasitesini hani 1100-1200 kişilik bir salonda oynarken
0: Evet.
1: 1500 kişiyi ağırladık maçlarımızda. Yani ayakta izleyenler, merdivenlerde oturanlar. Seyircimizin çok büyük ilgisi var. Bunda Süper Lig görmüş Yeşilgiros'un Belediyespor'un da önceki yönetiminin bir katkısı var. Biz çünkü onun mirasını devralmış bir kulüp gibi görüyoruz kendimizi. Orada çok büyük emekler var. Bu şehirde bir basketbol kültürü yaratmış zaten Yeşilgiros'un Belediyespor. Biz bunu devam ettiriyoruz gibi. Hedeflerimiz de yine belli. Sadece daha fazla bizim organizasyonumuzun daha fazla altyapı öncelikli bir organizasyon olmasını sağlayacağız. Çünkü devamlılık istiyoruz. Yani dediğiniz gibi şimdi konu sponsorlara geliyor. Bölgenin sponsorlarla ilgili yani verebileceği katkı belli. Şimdi bizim bölgemizde ne yazık ki bir İstanbul, bir Ankara, bir İzmir gibi çok büyük şirketlerimiz, buraya çok büyük kaynak sağlayabilecek şirketlerimiz yok. Bu bölgede sınırlı
0: Evet.
1: imkanlara
0: Yani
1: sahibiz. Bunu
0: başarıyla
1: kabul
0: doğru
1: etmemiz
0: orantılı
1: gerekiyor.
0: diyebilir
1: Evet,
0: miyiz? Yani o
1: kesinlikle.
0: bahsettiğiniz takımlar gibi, o bahsettiğiniz şehrin takımları gibi bir durum söz konusu değil. Yani belli bir noktaya geldikten sonra

0: sonra belki bu anlaşmalarda da daha iyi
1: Olabilir.
0: fırsatlar karşınıza çıkabilir diyebilir
1: Ya bu
0: miyiz?
1: sene mesela bizim takımımızın biz ikinci ligde şampiyon olacağını düşünüyoruz. Buna göre bir kadro kurduk. Buna
0: Evet.
1: göre bir teknik yapılanma
0: Zaten
1: kurduk.
0: yeni çıkıldı ikinci lige
1: Evet,
0: hemen.
1: yeni çıkıldı. Çeyrek final gördük geçen sene.
0: Evet.
1: İlk ligimizde. Yani geçen seneki kadromuz biraz daha lige alışmaydı. Biz biraz daha tecrübe edinelim dedik. Hani nasıl lig görelim. Biz de ummadığımız bir başarı elde ettik açıkçası. Yani takımda çok güzel bir şey oturdu.
0: Evet.
1: Taraftarın da ilgisi sayesinde takım da motive olarak çok güzel yerlere
0: Ama
1: getirdi
0: şimdi
1: takımı.
0: o umulmayan başarı bu sene yeni hedefleri de beraberinde getirmiş.
1: Kesinlikle. Bu sefer biraz daha organizasyonun temel yapısı biraz daha oturdu. Yönetimimiz büyüdü.
0: Evet.
1: Yönetimimizin büyümesiyle birlikte tabii ki güç anlamında da biraz daha rahat ettik. Sponsorlarımızın katkılarından ziyade, tabii ki sponsor katkıları da var. Şehrimizin dediğim gibi taraftarın ilgisi de var ama şu anda kendi kendine bütçe yaratan, yönetim içerisinde bütçe yaratan bir organizasyonuz. Çok büyük bir burada emek var. Yani buradaki yönetimdeki bütün arkadaşlarımıza da tekrardan tek tek teşekkür ediyorum. Burada bir sosyal sorumluluk projesi gibi görüyoruz. Buradaki bu organizasyonu şehrin basketbolunun gelişebilmesi için biz elimizi şimdilik taşın altına koyuyoruz. Tabii ki sonrasında hedefler, yani başarı geldikçe, şampiyonluk ya da bir üstlük geldikçe dediğiniz daha büyük sponsor katkıları da gelebilir, gelecektir de.
0: Evet. Bu da altyapıya belki aktarılacak değil mi? Çünkü alt
1: Kesinlikle,
0: yapıyla
1: evet.
0: ayakta durmaya çalışan bir kulüp görüyoruz biz. Bu da son derece önemli. Yani şu anda
1: Evet.
0: spor branşlarına baktığımız zaman, özellikle takım sporlarına baktığımız zaman maalesef çok fazla transfer görüyoruz. Altyapıya bir odaklanamama hali var.
1: Evet.
0: Giresun Kerasus sporunda bunu yıkmak, bu algıyı artık biraz kırmak gibi bir düşüncesi, bir fikri var mıdır?
1: Kesinlikle var. Yani ülkemizde çok başarılı altyapı organizasyonlarımız aslında vardı. Mesela Banvit gibi Alper'in yetiştiren müthiş bir
0: Evet.
1: organizasyon. Ne yazık ki devamlı gelmedi. Ama orada çok kıymetli hocalarımız çok iyi işler yaptılar. Çok iyi oyuncular yetiştirdiler. Biz de bu bölgede en azından bu kadar büyük çaplı olmasa da en azından bölgedeki çocukları kapsayabilecek şehrin takımının belli bir noktada bu altyapıdan destek alarak ekonomik de bir rahatlama sağlayarak tabii ki burada bir üstlüklerde kalıcı olabileceğini düşünüyoruz. Burada teknik olarak bence Giresun'daki kadronun ben ülkenin ortalamasının çok üzerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir basketbol şehri olmuş Giresun. Aynı zamanda buradaki hocalarımız da özellikle altyapıdaki hocalarımızın da çok kıymetli teknik bilgilere sahip olduğunu düşünüyorum ki bunun en büyük göstergelerinden biri Alperen Şengün'ün gibi oyuncunun Giresun'dan çıkabilmiş olması. Biz buna yatırım yaparak burada yeni oyuncular yetiştirmeyi
0: Evet.
1: düşünüyoruz. Buradan çıkan çocukların ister mesela belli bir yaşa geldikten sonra büyük kulüplerin tercih ettiği noktada orada da gönderebiliriz. O bizim için çok büyük bir gurur kaynağı olur. 12-13 yaşında da gidebilir çocuklar. Ama Giresun'da kalmayı tercih edenlerle birlikte kulübün bir bel kemiği olacağını düşünüyoruz ileriki dönemlerde. Ve bunun üzerine kurulu bir kulübün de liglerde, üst liglerde de kalıcı olabileceğini düşünüyoruz. Bu sefer sponsor desteği tabii ki önemli olacak ama şimdi alttan gelen, sizin besleyen devamlı bir oyuncu şeyiniz
0: Evet.
1: olursa, yapınız olursa bu sizin kulübünüzü taşıyacaktır. Eksik kaldığınız yerlerde sizi tutacaktır. Siz her zaman bir kaynak yaratamayabilirsiniz. Her organizasyon yani ülkenin ekonomik koşulları bağlantılı olarak her sene sınırlı kaynaklarla da yönetilmek zorunda
0: Ama
1: kalacak.
0: altyapı
1: Ama
0: sizi her zaman
1: evet,
0: besleyebilir.
1: altyapı her zaman oyuncu olarak besleyecektir. Aynı zamanda bu çocukların da hem spor olan ilgisini artıracaktır.
0: Evet.
1: Çocuklar biliyorsunuz yani yeni neslimizi bizim en büyük şeyimiz spora alıştırmamız gerekiyor. Çünkü spor bu çocukları belli başlı anlamlarda da kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Sporcu olan çocuk belli bir disipline ulaşıyor. Sporcu olan çocuk belli bir ahlaka ulaşıyor. Bunları ben kendi çocuklarımda da görüyorum ki benim iki oğlum da yine kulübümüzün altyapısında biri U10 takımda, biri U14 takımda basketbol oynuyorlar. Ben onlardaki değişimleri, arkadaşlarındaki değişimi çok net görebiliyorum. Bu da bizim aslında en büyük motivasyonumuz. Her çocuğun bu şekilde bir disiplin sağlaması hem ülkenin gençliği hem şehrin gençliği açısından olursa da ya ne güzel bir de basketbolcu çıkarabilirsek buradan da

0: basketbol takımında da oyuncu çıkarabilsek de bu da bizim en büyük gurur kaynağımız olur. En büyük motivasyonumuz olur.
1: Kesinlikle. Bu arada ismine de bir parantez açalım. Giresun Kerasus Spor'un. Kerasus herhalde Giresun'un antik ismi değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Kerasus Giresun'un eski ismi. Daha öncesinde tabii ki işte Osmanlı döneminden önce, Selçuk döneminden önce bu bölgeye verilen bir isim. Kirazla da biraz bağlantısı
1: var. Bağlantısı var.
0: Aslında, evet. Bir bağlantısı var.
1: Logomuzda ama kirazı göremedik.
0: Evet, logomuz şöyle, aslında orada da hani Giresun'un işte Karadeniz'in hırçın yapısını temsil eden işte bir boğa figürümüz var logomuzda. Burada da bunu kullandık. Hani biz belli amaçlar olan bir kulübüz. Biraz da böyle bölgenin yapısını da içine alarak böyle bir logo oluşturmak istemiştik. O yüzden orada boğayı kullandık. Kirazı şimdi kullanmadık. Biraz böyle standartların dışına çıkalım dedik. Çünkü Giresun'da hep genelde kullanılan figürler
1: bellidir. Evet.
0: Evet, belli. Biraz da biz böyle burada bir fark yaratalım. Biraz daha algıda seçici olursa biraz daha akılda kalmayı düşündük açıkçası.
1: Sayın Pekdemir, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgiler aldık bugün takıma dair, takımın geleceğine dair. Yolunuz açık olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz size.
0: Çok sağ olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu sene Giresun'dan şampiyon bir basketbol takımı çıkacak inşallah.
1: Hadi bakalım inşallah diyelim. Çok teşekkür ediyoruz tekrar.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Giresun Kerasus Spor Kulübü Başkanı Emre Pekdemir'le konuştuk. Takıma dair bilgiler aldık kendisinden. Umutları, hayalleri konuştuk. Yapılanları konuştuk kendisiyle. Şöyle biraz tabii basketbolun geneline dair de bilgiler rica ettik tabii ki. 12.53 saatler, yavaş yavaş bugünkü birlikteliğimizin de sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Şarkılarla devam ediyor birlikteliğimiz.

Ayrılık vakti geldi çattı sevgili dinleyicilerimiz. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizi bulsun diyelim. Son olarak Zeynep Ülkü Yıldırım hazırladı programı. Atilla Kurt ulaştırdı sesimizi. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Berkay'ın sesiyle.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Dünyanın gözünü çevirdiği NATO zirvesi Ankara'da ikinci gününde sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet ve hükümet başkanlarını karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump NATO zirvesi öncesi İran'la ateşkes bence bitti dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Rusya'ya sert mesaj gönderdi. Bizimle oyun oynamayın dedi. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'i için Irak'ın Necef kentinde cenaze töreni düzenlendi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Dünyanın gözünü çevirdiği NATO zirvesi Ankara'da ikinci gününde sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet ve hükümet başkanlarını karşıladı. Liderler aile fotoğrafının ardından basına kapalı zirve oturumuna geçti. Zirvede değişen küresel güvenlik mimarisi, NATO 3.0 başlığı, ittifakın geleceği, Rusya-Ukrayna savaşıyla ABD-İran krizi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınıyor. Toplantılar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.30'da uluslararası basın toplantısı düzenleyecek. Küresel meselelere dair istişare edilen konular üzerinden mesajlarını verecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Türkiye'den ayrılmadan önce basın toplantısında kameraların karşısında olacak.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun Ankara zirvesinin liderler oturumunun açılışında konuştu. İran kriziyle ilgili diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız dedi. Erdoğan, Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının Filistin'de iki devletli çözüm olduğunu da vurguladı.
1: Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Bu vesileyle Türkiye'yi hedef alan füzelere karşı NATO unsurları tarafından sağlanan destek için Amerika ve İspanya başta olmak üzere ilave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya'ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes bence bitti dedi. Trump, İran'ı dün akşam çok sert vurduklarını duyurdu. ABD Başkanı Trump bu açıklamaları Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi, NATO Genel Sekreteri Rutte ile düzenlediği basın toplantısında yaptı. İran'la anlaşma yaptık, nükleer silah olmayacak dedik, sonra inkar ettiler dedi, İran için yalancı ifadesini kullandı. Hayatım anlaşma yapmakla geçti, İran'la ateşkes bence bitti diyen Trump, İran'la anlaşma vakit kaybı, artık onlarla vakit kaybetmek istemiyorum mesajı verdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de İran konusunda ABD ile birlikte olduğunu teyit etti, Trump'a İran konusunda sizinleyim mesajını verdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Rusya'ya sert mesaj gönderdi. Bizimle oyun oynamayın dedi. Topraklarımızın her santimetre karesini koruyacağız ifadelerini kullandı. Zirve öncesinde konuşan Rutte, ABD'nin ittifaka hala bağlı olduğunu da söyledi. NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin zirveyi düzenlemedeki başarısına da dikkati çekti. Ev sahipliği için özellikle Ankaralılara teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen mevkidaşlarıyla ikili görüştü. Bakan Fidan'ın ilk görüşmesi Macar mevkidaşı Anita Orban'la oldu. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de bir araya geldi. İnşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Savunma Bakanları için açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, karargahın Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun somut sembolü olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanı, binanın akıllı teknolojilerle donatıldığını söyledi. Kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevk idare imkanı sunacak dedi. Resepsiyonun sonunda NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları toplu fotoğraf çektirdi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in Frederiksen her zamankinden daha güçlü bir NATO'ya ihtiyacımız var dedi. Avrupa'nın yeniden silahlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Danimarka Başbakanı Frederiksen NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Grönland satılık değildir diyerek Danimarka'nın Grönland konusundaki tutumunun değişmediğini de vurguladı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise F-35 konusu soruldu. Erdoğan ve Trump'ın açıklamaları hakkında yorum yapmayacağım dedi. Mitsotakis, NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Eminim ki bu çözüme kavuşmamış meseleler iyi komşuluk ilişkileri ve işbirliği ruhu içinde çözülebilir dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara zirvesinin NATO için yeni bir başlangıç olacağına inandığını söyledi. Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurgulayan Merz, Rusya'nın savaşı kazanma şansı hiç yok dedi. Merz, tarihi NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Kanada Başbakanı Mark Carney, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu harika organizasyon ve konukseverlik için teşekkür ederim dedi. Carney, Rusya'nın doğrudan tehdit olduğunu ifade etti, Kanada'nın savunma alanındaki harcamalarını ciddi şekilde arttırdığını belirtti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO zirvesi ikinci gününde zirvenin medya üssü olarak hizmet veren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi yerli ve yabancı yaklaşık 3000 basın mensubunu ağırlıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Uluslararası Basın Merkezi'ni ziyaret etti, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Gazetecilerle bir süre sohbet etti. Duran'a Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'la Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de eşlik etti. Yerli ve yabancı yaklaşık 3000 gazeteciye ev sahibi olan merkezde canlı yayınlar ve haber akışı için gerekli tüm teknik altyapı sağlanıyor. Tahran-Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada gerilim yeniden yükseldi. İran Devlet Televizyonu Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik, Bender Abbas kentlerinde ve Keşm adasında patlamalar olduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan da açıklama geldi. İran'da 80'den fazla hedefe yönelik saldırılar düzenlendiği ifade edildi. Saldırılara gerekçe olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 3 ticari gemiyi hedef alması gösterildi. İran'dan da ABD'nin saldırılarına misilleme geldi. İran devrim muhafızları ülkenin güneyinde Amerikan ordusuna ait MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. İran ayrıca Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini de hedef aldı. İki ülkede sirenler devreye girdi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin saldırılarının İslamabad mutabakatının ihlali olduğunu ve sonuçlarından Washington'un sorumlu olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada İran'ın çıkarlarını ve ulusal güvenliğini korumak için gerekli görülen her türlü önlem alınacaktır denildi. Saldırılara ezici bir yanıt verileceği kaydedildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler ve petrol tankerleri için güvenli rotanın İran tarafından belirlenen rota olduğu vurgulandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da ABD saldırıları sonrası İran eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak için gittiği Irak'tan İran'a döndü. ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için Irak'ta düzenlenen cenaze törenlerinin ilk durağı Necef kenti oldu. Hamaney'in naaşı uçakla Necef'e getirildi. Cenazeyi Irak Başbakanı ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian karşıladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Necef'te toplanan kalabalık ellerinde bayraklar ve Hamaney posterleriyle tören alanını doldurdu. Milyonlarca kişinin katıldığı cenaze töreni geniş güvenlik önlemleri altında düzenlendi. Cenaze kortejinin Necef'ten sonra Kerbela'ya gitmesi bekleniyor. 3 Temmuz'da başlayan cenaze programı kapsamında naaş önce Tahran'dan geçirildi, ardından Kum'a götürüldü. Cenaze kortejinin Kerbela kentini ziyaretinin ardından yeniden İran'a gitmesi ve Hamaney'in 9 Temmuz Perşembe günü Meşet'te defnedilmesi planlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Pakistan'a giden kargo uçağı radardan kayboldu. İlk bilgilere göre Umman Denizi üzerinde seyreden uçak navigasyon sisteminde arıza meydana geldiğini rapor etti. Radar verilerine göre uçak bir anda 34 bin fit irtifa kaybetti. Hava trafik kontrolörleriyle iletişimi tamamen kesilen uçağın Karaçi'nin yaklaşık 290 kilometre batısında Umman Denizi'ne düştüğü tahmin ediliyor. Bölgede sivil ve askeri unsurların katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Dünyanın gözünü çevirdiği NATO zirvesi Ankara'da ikinci gününde sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet ve hükümet başkanlarını karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump NATO zirvesi öncesi İran'la ateşkes bence bitti dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Rusya'ya sert mesaj gönderdi, bizimle oyun oynamayın dedi. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için Irak'ın Necef kentinde cenaze töreni düzenlendi. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son iki çeyrek finalist de belli oldu. Arjantin Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadelede muhteşem bir geri dönüşle rakibini 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Messi bir de penaltı vuruşundan yararlanamadığı maçta mücadeleyi bir gol ve bir asistle tamamladı. İsviçre ise normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren maçta Kolombiya'yı penaltı vuruşlarıyla 4-3 mağlup ederek son 8 takım arasına kaldı ve Arjantin'le eşleşti. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Japonya etabına kazanarak başladı. Millilerimiz Polonya'yı 3-1 yendi ve Milletler Ligi'ndeki 7. galibiyetine ulaştı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya'ya yönelik askıya alma kararını geçici olarak kaldırdı. Karar, Rus sporcuların 2028 Los Angeles öncesinde yeniden organizasyonlara dönüşünün önünü açtı. Hava durumu. Yurdun güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde günün en yüksek hava sıcaklığı ise şöyle: Ankara, İstanbul, Uşak ve Hatay 30, İzmir, Muğla, Kahramanmaraş ve Gaziantep 34, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Malatya ve Elazığ 33, Ordu, Rize, Giresun ve Ağrı 27, Manisa ve Mardin 35, Samsun, Yalova ve Niğde 28, Aydın 38, Sivas, Trabzon, Bolu ve Van 26, Şanlıurfa 39, Erzurum ve Kars 22, Diyarbakır 36 ve Adıyaman 37 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Seydişehir-Akseki Manavgat yolunun 28-33. kilometreleri arasında patlamalı kazı çalışması nedeniyle bugün saat 17'ye kadar aralıklarla yol trafiğe kapatılacaktır. Cevizli Derebucak İbradı güzergahı alternatif hat olarak belirlendi. Yüksek standartlı demiryolu yapım işi kapsamında Kırıkkale Derice Samsun yolundaki çalışmalar nedeniyle 5-7. kilometreler arası iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan iki yönlü kontrollü olarak sağlanmaktadır.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun? Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Big Ross'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al 1 öde Big Ross mağazaları ve Big Ross uygulamasında.
2: Evde huzurla.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Ankara'dan merhaba değerli dinleyenlerimiz, canlı olarak sunduğumuz Ailece programı TRT Radyo 1 stüdyosunda başladı. Program yapımcılarımız Ayhan Demiray, Müge Tüzün Gerçek, teknik yönetimde Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Havva Emel Yayla saat 13.50'ye kadar radyolarınızdan size eşlik edeceğiz konuklarımızla beraber elbette. Öncelikle ilk bölümde manşetimiz pes etmeyen bir Türk kadını ve başarı öyküsü. Devlet memurluğunu bırakmadan hayallerinin peşinden koşup ödüllü bir tasarımcı oldu. Uluslararası Fikir ve Buluş Fuarı'nda bronz madalya. Güney Kore'de yapılan kadın buluşçular yarışmasında bir gümüş ve iki altın madalya kazanmış başarılı bir Türk kadını kimdir kendisi? İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü, yanı sıra tasarımcı Esin Öney. Esin Öney sevgili dinleyenlerimiz iki çocuk annesi bu arada. Neden bunu vurguladık? Çünkü ikinci bölümde güzel de bir tesadüf var. Bir evladıyla nitelikli işlerden birini daha konuşacağız. İkinci bölümde çocuklara verilen dramalı piyano eğitimini konuşacağız. Müzisyen Anıl Nayır'la beraber ki Türkiye'de tescilli ve patentli dramalı piyano eğitimi müfredatını uygulayan ilk ve tek çocuk odaklı piyano eğitim merkezi konu başlığımız olacak. Dramalı piyano eğitimi merkezi Piyano Piyano kurucusu Anıl Nayır konuğumuz olacak. İkinci bölümde biz hemen merhaba diyelim, heyecanla bekliyoruz çünkü hikayesini dinlemeyi. Esin Öney, hoş geldiniz programımıza.
4: Merhabalar, hoş buldum. Öncelikle beni ve oğlumu bu güzel programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
2: Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu bize. Heyecanlı da merak ediyoruz aslında. Yani titrinizi paylaştık dinleyenlerimizle. Bir hukuk işi var. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü diyoruz. Yani bir devlet memurusunuz ama bunu bırakmadan bir tasarımcı da oldunuz. Biraz bu hikayenizi kısaca dinleyebilir miyiz sizden?
4: Tabii ki. Tabii bu hayal, bir hayalle başladı. Yaklaşık 30 yılı aşkın yıldır adliyede görev alıyorum. Yazı işleri müdürüyüm. Aynı zamanda işte hayal ettiğim tasarımcı olma fikriyle eğitimlere başladım. Dışarıdan hafta sonları, işte hafta içi akşamları çalışarak, eğitimler alarak dışarıdan eğitim bilgimi tamamladım. Ardından bir marka kurdum. Essin markasının kurucusuyum. Bununla birlikte tasarladığım ürünleri, çalışmalarımı halka tanıtmak, ben bunu başardım demek için yola koyuldum. Evet. Dışarıdan evet birçok yarışmalara katıldım. Uluslararası bahsettiğiniz gibi Güney Kore'de kadın buluşçular yarışmasında.
2: Çok özür dileyerek onları konuşacağız. Onları konuşacağız ama şunu merak ediyorum. Daha biraz daha yolun başına gidecek olursak, hani derler ya, hepimiz deriz bunu, bizim de bir hayallerimiz olur. Ama işte ertelemek zorunda kaldık şu ya da bu sebeplerden, iş, güç, çoluk çocuk vesaire. Ama siz yani hayallerinizin peşinden koşmuşsunuz, vazgeçmemişsiniz. Bu noktada yani nasıl bir motivasyonunuz vardı? Kim ya da ne sağladı bunu ki siz hala o yoldasınız, o süreç devam ediyor sizin için, o yolculuk devam ediyor?
4: Evet, şöyle söyleyeyim. Kısmetlik sesi mezunuyum. Çocuk gelişim ve anaokulu öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra adliyede göreve başladım. Aslında benim hayalim bir adliyede çalışmak değildi. Çünkü tasarımda üretmek, bir şeyler ortaya koymak hep içimde olan şeydi aslında. Annem becerikli bir kadındı, marifetliydi. Birçok şeyi bizlere zaten aşılamıştı, öğretmişti küçük yaşta.
2: Anne dokunuşu var hali hazırda.
4: Tabii ki, tabii ki. Annelerimizin işte tatillerde elimize iğne, iplik verip hadi bir şeyler yapın, vaktinizi bu şekilde geçsin diyerek biz gençliğimizi, çocukluğumuzu yaşadık açıkçası.

0: Güzel de oldu. O birikimle ben artık bir şeyler yapabilirim. Bir dikiş dikmeyi, bir nakış işlemeyi artık altyapıda evet. annenin yönlendirmesiyle zaten almıştım.
1: Sınırları aştınız. İşte uluslararası fikir ve buluş fuarında ödüller alındı. Az evvel ondan bahsediyordunuz. Ondan evet, devam evet, edelim. Hem evet. nasıl devam edelim? Biraz yani tasarımınızı bize aktar, tasarımlarınızı bize anlatmanızı isteyelim. Size ödüller getiren tasarımlarınızı.
0: Evet, daha çok inovatif çalışmalar. Yani farklı olan şeyleri tasarlamak, farklı olan insanların ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte tasarımlar yapmaya çalıştım. Çantalı giysi tasarladım. Bu çanta giysiye monte ediliyor, çıkartılıyor, belde kullanılıyor. Bunun yanında bir pareoya ayrı bir cüzdan, işte o istendiğinde tek takılabiliyor, istendiğinde fular haline gelebiliyor. Bunun yanında yine bir buluşum, ihram, hacı adaylarının giymiş olduğu ihramlara gizli cüzdan tasarladım. Hırsızlığı önleyici, yani hepsi baktığınızda bir ihtiyaca yanıt verebilen nitelikte tasarımlardı. Ve bunlar da evet ödül getirdi, bir fikir açısından da fayda ürettiği için. Her birine özel ödüller, madalyalar aldım.
1: Evet. Bu arada merak eden dinleyenlerimiz için şimdi siz bir taraftan anlatırken internette sizin sitenize girdim, bakıyorum esin.com.tr. Hakikaten bütün çoğu tasarımlar, neredeyse bütün tasarımlar aynı zamanda işlevsel, bir işlevi de var ve genellikle de yani evin dışına çıktığımızda bu hani bir seyahat de olabilir ya da bir okula gitmek de olabilir. Çünkü çocuklar için de tasarlanmış ürünler var. Bu arada şunu da merak ediyorum. Siz şimdi nerede çalışıyorsunuz? İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü olarak. Yani burada bir patent hakkında, bir marka bilinci hakkında zaten farkındalığınız var, bilinciniz var.
0: Tabii.
1: Bunun ne gibi, yani hukukla bu tasarımı bu noktada bir araya getirmek ne gibi avantajlar sağladı size? İki farklı alanı birleştirmek ne gibi çıktılar doğurdu?
0: Tabii şimdi tasarlıyorsunuz ama bu tasarımlarınızı nasıl koruyacaksınız? Bu tasarımlarınıza birer isim vermeniz gerekiyor. Bir marka da altında ilerlemeniz gerekiyor. Tabii ki devlet memuru olduğum için çok temkinli hareket etmem lazım. Evet, bir marka kuruluyor. Markayı herkes alabiliyor. Çünkü o tasarladığınız ürünün bir ismi. Bir de bunu ticari boyutta da değerlendirmeniz gerekiyor. Annem emekli bir kadın. Ondan faydalandım. Bunun yanında tasarımlarımı yine üretirken tanıtım aşamaları, marka ve patent süreçleri, tescillerini alıp korumam da gerekiyor. Çünkü bunların taklitleri. Şunu söyleyebilirim, bu çalışmış olduğum mahkeme bana gerçekten çok çok fayda sağladı. Yani iki ayrı disiplini bir araya getirdim. Yani hukuku bilgiyi aldığım gibi bunu tasarımlarımda uyguladım. Bunları nasıl koruyabilirim? Ve şu an uzmanlık alanında da bilirkişilik yapmaktayım. Yani iki ayrı disiplinde aldığım birikim sayesinde hem tasarımlarımın koruma süreci hem de bunu hukuki yönde nasıl koruma altına alabilirim?
1: Evet. Bunları bir de öğrenmiş. Yani bitmiyor hikaye. Bir de serginiz var, bir müze var. Lütfen yanlışsa düzeltin, sizden teyit etmenizi isteyelim. Tabii ki bir araştırdığım kadarıyla geçmişten günümüze yargı giysileri var, yanı sıra bir de müze var. Bunlardan da bahseder misiniz bize?
0: Tabii ki. Şimdi eğitimlerimi aldıktan sonra, ödüllerimi de aldıktan sonra artık esin bir şeyler yapman lazımdı. Yüksek lisansımı tekstil ve moda tasarım alanında eğitimi alırken tez araştırmamda yargı giysilerinin gerçekten hiç daha önceden ele alınıp incelenmediğini fark ettim. Ve tez konusu olarak da geçmişten günümüze yargı mensuplarının giysilerini araştırmaya başladım. Bu araştırmamı yaparken çok heyecan duydum. Ve bu giysilerin repliklerini hazırlamaya başladım. Yani İstanbul Adliye'mizde ve birçok adliyede bu müzenin ve giysilerin sergilenmediğini fark ettim. Hı hı. Ve ben başsavcımın desteğiyle İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir sergi açtım. Yani cübbelerimizi hiçbir çalışanımız gerçekten bu kadar bir statüye göre bir arada görmemişti. Evet. Ve herkes bir heyecan duyduğunu fark edince bunun gerçekten büyük bir eksiklik olduğunu anladım. Ve bu sergi şu an bir müzeye dönüştü. Hı hı. İstanbul Adalet Müzesi, Kültür Bakanlığı nezdinde özel müze oldu.
1: Ve yine artık, adliyenin içerisinde bir müze lokasyonunda bizimle paylaşır mısınız?
0: Tabii ücretsiz bir müzemiz. Hı hı. Okullar tarafından ya da adliyemize işi nedeniyle gelen birçok vatandaşımız, avukatımız, öğrencilerimiz için güzel bir kültürel mekan oluştu aslında. Birçok her gelen duygulanıp ayrılıyor. Çünkü zamanında mübaşirlik yapmış, o üniformaları giymiş. Hı-hı. İşte veyahut da şöyle söyleyeyim size, yargı gerçekten özellikle kültürel miras içerisinde olması gereken yargı giysileri ön plana alınmasını özellikle çok istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel şaşalı giysiler giyilmiş. Bunların sadece fotoğraflarda kalmış tekstil ürünü olduğu için günümüze yansıyan çok az örnekleri var. Evet. Ve ben bunları şimdi bir araya toplayıp kamuya sunmak ve gerçekten geçmişimizi her daim hatırlamak, hı-hı, ve geçmişimizden de bir şeyler öğrenmek için bunları hazırlamak istedim, evet, açıkçası.
1: Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Hakikaten kültürel mirası korumakta da atılan önemli bir adım bu bahsettiğiniz. Şimdi siz cübbe, evet, deyince, hani hukuk kavramını da biz bir araya getirince benim aklımda iki ya da üç tane farklı tasarımda bir cübbe geliyor. Daha fazlası gelmiyor ama, evet, daha fazlası, evet, var sizin daha aktardığınıza göre. Gerçekten görmek lazım. Bu arada şunu da sorayım. Hani orada da olmayanlar bir online bir şekilde görebilir mi? Böyle bir planınız var mı? Online ya da bir internet sitenizde yer alıyor mu o sergi, müze?
0: Şimdi şöyle YouTube'da zaten açılışında çekimler yapılmıştı. Ha, yine oradan bakabilirler. Oradan bakabilirler. Evet. Bir kitap yazdım. Şimdi o basım aşamasında. Ya. Evet, artık bu araştırmalarımı bir kitaba döktüm. Tezim de var, çok yine güzel. Yüksek lisans tezim de var. Ya tezden de ulaşabilirler. Ama gerçekten çok kıymetli bir çalışma oldu. Literatürde ilk oldu. İnşallah devamı da gelecek.
1: İnşallah. Kitap ne zaman biter tahmini?
0: Kitabımız bitti ama bir basım aşaması, evet, kaldı. Bu biliyorsunuz özel bir kağıda basılmalı. Çünkü giysiler çok, kaftanlarımız var Osmanlı'da.
1: Yani hem yazı olacak hem görsel olacak.
0: Görsel ve yazı, evet, ve bir şeye göre, bir kronolojik listeye göre, evet, ilerliyor. Nereden nereye, aşama aşama orijinal fotoğraflar var, orijinal giysilerden fotoğraflar var. Evet. Çünkü arşivler, devlet arşivlerini araştırdım, yönetmelikleri buldum. Hani burada bir kadı giysisi, mübaşirden bir katibe, Yargıtay başsavcısına kadar bütün cübbeleri ayrı ayrı görme şansı olacak, evet, bu kitaptan.
1: Çok çok kıymetli, o kitabı da biz heyecanla bekliyoruz aslında. Yani hem hukukçulara hitap edecek, hem genç tasarımcılara hitap edecek bu kitap, hem de bize, herkese aslında. Yani çünkü tarih, örneğin tarih bilgisi, tarihe meraklı insanlar da bunu alıp okuyabilecek ve görebilecekler yani. Çok heyecan verici hakikaten.
0: Çok teşekkür, evet, ederim. Evet. Sağ olun, inşallah. Evet.
1: Tabii ki emeklerinizin karşılığını her zaman alın istiyoruz ama sizin bu yaptığınız işleri, geri dönüşleri biraz merak ediyorum. Kendi meslek, yani hukuk alanından kişiler mi daha çok geri dönüşte buluyorlar, geri bildirimde bulunuyorlar? Yoksa işte tasarımcılar var, işin bir başka ayağı. Sınırlar ötesine taşınmış tasarımlarınız. Yurt dışından nasıl bir ilgi talep görüyor? Böyle bize seçip aktarabileceğiniz geri dönüşler neler olur Esin Öney?
0: Şöyle söyleyeyim, ben tabii bunu bir ticari amaçla yapmıyorum. Bu aslında hani kendimi biraz mutlu etmek diyeyim. Ben bir şeyler başardıkça, bir şeyler yaptıkça daha fazlasını istiyorum. Daha neler yapabiliriz, daha nasıl fayda sağlayabiliriz?
1: Evet.
0: Şimdi tasarımlarımı yaparak evet mutlu oldum, ödüllerimi aldım, ben bunu başardım, güzel işler yaptım diyebiliyorum. Bunun yanında beni en çok mutlu eden de yargıya hizmet. Hı-hı. Yani 30 yıldır burada çalışırken birçok kimse artık emekliliğimiz geldi, gideceğiz.

0: Ama giderken de ufak dokunuşlar, ufak katkıda bulunup da hani fayda sağlamak beni çok daha onur ediyor. Hani maddiyattan ya da yurt dışına açılmaktan ziyade ben yeni gençlere, yani yeni nesile faydalı olmak, bunun teşvik etmek, yani bir sadece devlet memurluğundan tek bir işi yaparken hani hobi olarak başlayıp sonrasında bu farklı boyutlara ulaşabileceğini de aslında bir örnek olmak istedim.
1: Ne güzel.
0: Burada dediğim gibi yurt dışından da çok misafirlerimiz geliyor adliyemize, müzemizi ziyaret ediyorlar. Belki kitaplarım yurt dışına da inşallah ulaşacak.
1: İnşallah.
0: Evet. Yani bunlar bana yetiyor. Bunlar gerçekten çok mutluluk verici. Bundan sonra da artık gençlerimize örnek olup onlara bir şeyleri aktarmak olacak.
1: Evet. Var mı öyle hani usta çırak diyelim bayrağı devretmeyi düşündüğünüz, evet, böyle potansiyelini şey... gördüğünüz gençler sizinle irtibatta olan?
0: Tabii ki gençlerimiz her daim zaten yanımda, hukukçularımız olsun, tasarım alanında da olsun. Şimdi inşallah bundan sonraki öğretim görevliliği devlet memurları yapabiliyor, ders verebiliyor, yetiştirebiliyor. Sektörden biri olarak ben de işin mutfağından hem tasarımı hem de hukuki boyutunda nasıl bir koruma sürecine gireriz. Bunları aktarmak için inşallah önümüzdeki yıllarda yani... Evet. Talepte bulunacağım. Evet.
1: Yani siz bu işe bir de hobi olarak başlamışsınız.
0: Tabii.
1: Hobi olarak başladığınız zaman da yine de yani ciddi anlamda bu tabloyu görebiliyor muydunuz o zaman diye sorayım. Yani yoksa ya hayalde kalsın dediğiniz hiç oldu mu?
0: Ya hep hani kendimi mutlu ediyorum ama kapı açılıyor. Yani ben bununla tamam burada bunu yaptım, güzel, çok güzel, mutluluk verdi. Ondan sonra bakıyorsunuz farklı bir kapı açılıyor. Ya da kendinize yetmiyorsunuz, diyorsunuz ki yeni bir heyecan olmalı. Yani bir heyecan daha yaşamak istiyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu yarışma da varmış. Bunu da yaparım ben, bir deneyeyim bakalım.
1: Zaten açılmış hep yollar.
0: Evet. Zaten açılıyor. Evet. Ama biraz burada tabii biraz ben hani tabii kendime de özel zaman ayırdım. Kahvelerimi de içtim, gezdim. Ama her gittiğim yerde iyi bir gözlemciydim.
1: Evet.
0: Yani ihtiyacı gözlemledim. Oradaki işte oradan ne alabilirim, buraya ne katabilirim. Hep bu doğrultuda ilerlediğim için zamanımı da dolu dolu geçirdim. Yani pek boş vakit kendime ayırmadım açıkçası.
1: Evet, evet, hepsi de nitelikli geçmiş. Şimdi bir anne dokunuşu var demiştik sohbetimizin başında. O anne dokunuşu sizi bugünlere getirdi ve o süreçte o yolculukta devam ediyor aslında. Siz de başkalarına o dokunuşta bulunacaksınız. Çok çok kıymetli hakikaten. Dedik ya bugün güzel de bir tesadüf var. Sizi bu süreçte evlatlarınız da desteklemiştir kuşkusuz. Ama siz de aynı zamanda evlatlarınıza güzel bir örnek oldunuz. Birazdan konuşacağız. Şöyle de güzel bir bağlantı var aslında. Birazdan müzik çocuklara verilen dramalı piyano eğitimini konuşacağız. Hakikaten çok çok nitelikli ve önemli bir iş. Siz bu anlamda evlatlarınızdan nasıl destek gördünüz ve şu an hali hazırda evlatlarınıza nasıl bir destek veriyorsunuz? Şöyle de güzel bir bağlantı var demiştik ya az evvel. Sizin sitenize baktığım zaman Notalar Ülkesi Kahramanları koleksiyonumuz başlığı var. Bu da ilintili dramalı piyano eğitimiyle ilgili. Bu şekilde de noktalayalım sohbetimizi.
0: Evet, ben bir anneyim. Hayatım boyunca da en büyük mutluluğum çocuklarım oldu. Ve onların yeteneklerini keşfetmek oldu aslında. İki çocuğum var. Kızım moda tasarımcısı. Kendi alanında çalışmalarını sürdürüyor. Oğlum ise müzik öğretmeni. Oğlumun müzik eğitimi alırken çocukluk döneminde ben de yanında gidiyordum. Müziği nasıl öğreniyor, notaları nasıl öğreniyor, kulak misafiri oluyordum. Ve orada öğretmenlerin renklerle notaları öğrettiğini fark ettim. Ve zaman sonra Anıl büyüdü, konservatuvarı bitirdikten sonra öğretmenlik yapmaya başladı.
1: Evet.
0: Ve bu kendisi de notaları renklerle öğretirken ben de bir eksiklik fark ettim. Biraz daha heyecan katmak için Anıl'a bu renkleri bir dokunabilecekleri bir karaktere dönüştürelim ne dersin derken öyle bir fikirle başladık.
1: Çok güzel
0: ve olmuş. İğneyi, ipliği, tığımı elime aldım.

0: ve tığla örgü tekniği evet. kullanarak parmak kuklaları tasarladım. Don ay, çok kırmızıydı. Ve gibi böyle minik kuklalar da anılın evet. hayatına girdi.
1: Çok güzel. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Görsel ve işitsel bir araya gelmişsiniz. Bize hikayenin görselini evet. anlattınız birazdan. Evladınızla evet. da işin işitsel müzik kısmını, nota kısmını dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Çok nice hevesli, heyecanlı genci de umarız ki el verirsiniz Esin Öne'ye. Çok sağ olun.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız.
1: Efendim.
0: Çok sağ olun.
1: Hoşçakalın. Sevgili dinleyenlerimiz, pes etmeyen bir Türk kadını ve başarı öyküsünü dinledik. Tasarımcı ve İstanbul 1. Fikris ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Esin Öne ile.

seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya serde, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: Devam ediyoruz ailece de kaldığımız yerden, tasarımdan müziğe geçiş yapıyoruz. Az evvel aktarmıştık size, çocuklara verilen dramalı piyano eğitimi Piyano'yu konuşacağız. Türkiye'de tescilli ve patentli dramalı piyano eğitimi müfredatını uygulayan ilk ve tek çocuk odaklı piyano eğitim merkezi, dramalı piyano eğitimi merkezi Piyano kurucusu Anıl Nayır telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz Anıl Nayır.
1: Merhaba Nayır, hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Dinlediniz, teşekkür ediyoruz efendim. Biz iyiyiz, sizi dinliyoruz, daha da iyi oluyoruz. Sizler evvel dinlemişsinizdir.
1: Evet, dinledim. Evet. Çok mutlu oldum.
0: Biz de çok mutlu olduk. Notalar Ülkesi Kahramanları'nı, O Parmak Kuklaları dinledik. Esin Öney'den. Evet. Şimdi sizden burada piyanoda bakarken çocukların müziği hissederek, eğlenerek ve özel karakterler aracılığıyla öğrenmesini sağlayan bir eğitim modeli yazıyor bizim akışımızda, ama sizden dinlemek isteriz.
1: Tabii nasıl ki. Öncelikle benim ve Piyano ailesini bu güzel programa davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Ben Piyano Dramalı Piyano Eğitim Müfredatı kurucusu ve müfredat geliştiricisiyim. Müzik eğitimime Güzel Saltay Lisesi'ne başladım. Ardından konservatuar eğitimiyle devam ettim. Aynı zamanda profesyonel müzik hayatım boyunca da sahne ve eğitim alanında birçok deneyim kazandım. Ancak çocuklarla çalışmaya başladıktan sonra çok önemli bir şeyi fark ettim. Hı-hı. Çocuklar için önemli olan yalnızca doğru notaya basmak olmadığını, o notayla bir bağ kurabilmek ve onları hissedebilmelerini ve sevmelerini aslında öğrenebilmek için adımlarımı attım. Bu nedenle klasik piyano eğitiminin yanında aslında drama, hikaye anlatıcılığı, oyun ve çocuk gelişimi yaklaşımlarını yine ekledim. Bunların eğitimlerini aldım. Ve bununla birlikte de bir notalı ülkesi diye bir ülke kurdum. Hı hı. Burada aslında renklerle nota öğrenimi uzun yıllardır kullanılabilen bir yöntem. Ben de bunu derslerimde zaten uyguluyordum. Daha sonra annemle birlikte düşündük. Dedik ki neden bu renkler sadece renk olarak devam ediyor? Neden her biri bir çocuk olmasın, bu çocukların arkadaşları olmasın diye bir anda evet, böyle başladık. Ve notalı ülkesini kurduk. Böylece kahramanlarımız Dodos, Reres, Mimis, Fofas, Sosos, Lenas ve Sisis olarak kahramanlarımız ortaya çıktı.
0: Evet.
1: Bu karakterlerin de aslında tasarım sürecinde annemin gerçekten çok büyük bir desteği var. Çünkü görsel olarak onları yaratan aslında annem ve onları yaşatmayı devam ettiren de aslında kısımda ben varım.
0: Hı hı.
1: Bununla birlikte de aslında bizim derslerimizde öğrencilerimiz, çocuklarımız her notayı öğrendiğinde farklı bir kahramanla birlikte tanışmış oluyorlar. Ve bu tanıştıkları kahramanları aslında yaşamaya başlıyorlar. Örnek veriyorum, işte bugün Dodos bizimle birlikte, Dodos'un müzikal anlamda bize vereceği bilgiler bunlardır şeklinde ve öğrencilerin gerçekten çok ilgisini çekiyor. Ve çocukların gerçekten gözlerindeki heyecanı görmek onları asla tarif edilmez bir duygu haline getiriyor. Çünkü artık karşılarında

0: ezberlemeleri gereken bir nota olmuyor. Oyun oynadıkları, konuştukları ve aslında hayal kurdukları birçok arkadaşları olmuş oluyor. Bizim hedefimiz hiçbir zaman yalnızca piyano çalan çocuklar yetiştirmek olmadı. Biz özgüveni yüksek, kendini ifade edebilen, hayal kuran, üreten, paylaşan ve aynı zamanda sanatla büyüyen çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Bu yüzden aslında biraz daha drama bizim içimizde. Ve bununla birlikte çocuk bazen bir karakteri canlandırıyor, bazen onun sesini taklit ediyor, bazen de kendi hikayesini yazıyor. Böylece müziği sadece öğrenmiyor, gerçekten yaşayarak deneyimlemiş oluyor. Ve biz şunu çok iyi biliyoruz ki her çocuğun öğrenme biçimi gerçekten çok farklı. Kimisi görerek öğreniyor, kimisi duyarak, kimisi dokunarak, kimisi hareket ederek. Biz de müfredatımızı bu farklı öğrenme stillerine göre aslında şekillendirdik.
1: Çok çok güzel.
0: Notalar ülkesinin kahramanları da bu yolculukta çocukların aslında en yakın arkadaşları oluyor.
1: Zaten işin içinde oyun olduğu zaman çocukların kalbi doğrudan fethedilmiş oluyor. Siz aslında bu soruyu yöneltecektim ama çıktılarını bizimle paylaştınız. Yani klasik bir eğitimden farklı neler var, neler çocuklar hangi becerileri geliştiriyor şeklinde ama siz hepsini, neredeyse hepsini paylaştınız. Şimdi Dodos dedik, siz istedik, renkleri var bunun. Örneğin benim önümde duran kırmızı bir parmak kuklası var böyle. Puantiye desenli. Dodos değil mi o? Hangi karakter seviliyor acaba? Var mı çocukların ilgi duyduğu?
0: Evet, aslında Dodos seviliyor. Dodos. Çünkü deneme derslerinde ilk başta Dodos öğrenciyle tanışıyor. Aslında merkezimize gelen çocuk öncelikle Dodos'a
1: tanışıyor. Hemen bir bağ kuruluyor Do notasıyla ve Dodos'la
0: Evet. Ve saçlarına dokunduğumuz zaman Dodos çok gıdıklanıyor. Çocukların bu çok hoşuna gidiyor. aslında Dodos'la aslında ciddi bir bağ kurmuş oluyorlar. O yüzden kızlar ama Sisis'i biraz daha seviyor. Sisis de yine pembe renkte. Çocukların sevdiği renkler de devreye giriyor belli bir süre sonra. Ama öncelikle tabii ki Dodos. Dodos bizim nota ülkesinin baş kurucusu. O yüzden çocuklar da bunu aslında hissediyor ve farkına varıyor. O yüzden Dodos'la daha güçlü bir bağ kuruyorlar. Burada müfredatımızı farklı öğrenme stillerine göre şekillendirdik ama bugün geldiğimiz noktada piyano sadece bir piyano kursu olarak devam etmiyor. Çocuk gelişimini merkeze alan ve özgün bir eğitim modeli aslında haline geliyor.
1: Bir ekip de söz konusu o zaman bu müfredatın ardında, değil mi? Dev bir kadro da vardır aynı
0: çok
1: zamanda.
0: Çok fazla. Evet, yani 5 şubemiz var ve yaklaşık 40 çalışanımız, eğitmenlerimiz mevcut, yöneticilerimiz mevcut. Bununla birlikte aslında hedeflerimiz, çok daha farklı hedeflerimiz de var.
1: Neler var, onları da paylaşır mısınız? Şöyle yaklaşık da bir, bu arada bir 5 dakikamız falan kaldı. Az da bir süre
0: kaldı. Evet. Yani notalı ülkesinin aslında kitaplarını hazırlamak istiyoruz. Aynı zamanda animasyonlarını ve çizgi filmlerini hayata geçirmek istiyoruz.
1: Tabii daha erişim daha kolay olsun, daha hızlı olsun anlamında bu gerekliydi bence de.
0: Dijital eğitim içerikleri üretmek istiyoruz daha fazla. Ve bu kahramanları dünyanın dört bir yanındaki çocuklarla buluşturmak istiyoruz. Çünkü gerçekten müzik evrensel bir dil ve bir çocuğun gülümsemesi de bizce evrenseldir. Hiçbir zaman Türkiye'de hiçbir kahramanın aslında bir okulu olmadı. Ondan dolayı da bizim en büyük isteğimiz aslında nota ülkesindeki kahramanların okulları var. Fakat onları çizgi filme dönüştürerek birçok çocuğa daha ulaşmak istiyoruz. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki gerçekten Dodos sayesinde müziği seven çocuk piyano çalmayı bir ders değil de bir oyun gibi gördüğü zaman bizim için en büyük başarı oluyor. Ben buradan ailelere aslında küçük bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten çocuklarımızı sadece başarılı olmaları için değil, mutlu olmaları için de destekleyelim. Çünkü mutlu çocuk öğrenmeye daha açık oluyor. Oyun oynayan çocuklar daha cesur oluyorlar. Ve sanatla büyüyen çocuklar ise hayata çok daha farklı bakıyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Bunları ailelere iletmek istiyorum.
1: Çok kıymetli bir mesaj. Umuyoruz ki mesaj yerine ulaşmıştır, yerlerine. Çünkü dediğiniz gibi yani bu eğitim neticesinde illa sanattan devam etmek zorunda değil çocuk. Çocuk kendini bu bahsettiğiniz pek çok farklı disiplini bir araya getiren eğitim müfredatında bence bana kalırsa çocuklar kendilerini daha kolay, daha çabuk tanıyorlar, özgüvenli oluyorlar ve ne istediklerini daha iyi bilip ona göre eğitim hayatlarına devam ediyorlardır diye düşünüyorum çıktılarından biri de bu.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Hı-hı. Bu şekilde ve aslında her çocuk görsel anlamda da gelişim sağlayabiliyor ve yaşamaları evet. gerekiyor. Yaşadıkları anda çocuklar eğitim içerisinde kalıyor. Keşke tüm dersler bu şekilde eğlenceli olsa. Çünkü 2026'dayız ve gerçekten çocuklar artık bunu istiyor. Sıkılmış durumdalar. Çünkü biz onlarla sohbet ederken hep öğretmenim yarın okul evet. var. Keşke burası gibi olsa. Bence bu mesaj olmalı.
1: Bence en önemli geri dönüş bu çocukların verdiği bu mesajdı bence Anıl.
0: Evet,
1: gerçekten
0: evet.
1: az ve öz. Umarız yolunuz açık olsun. Biz yeni hedeflerinizden bahsettiniz. Onları da konuşmayı çok isteriz önümüzdeki süreçte. Evet. Sizin de emeğinize, yüreğinize sağlık diyelim. Kolaylıklar dileyelim size Anıl.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi yayınlar.
1: Hoşçakalın.
0: Dilerim.
1: Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, aileceyi bugün de noktalıyoruz. Dramalı Piyano Eğitimi Merkezi Piyano kurucusu Anıl Nayır'la konuştuk. Türkiye'de tescilli ve patentli dramalı piyano eğitimi müfredatını uygulayan ilk ve tek çocuk odaklı piyano eğitim merkeziydi. İlk bölümde de tasarım konuştuk. Pes etmeyen bir Türk kadın ve başarı öyküsü Esin Öne ile yarın da farklı konuklarımızla ve konu başlıklarımızla görüşünceye dek iyi günler dileriz.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün Türk ceza hukukunda yaptırım ve yaptırım türleri üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Ceza muhakemesi. Bir suçun işlenip işlenmediğini, suç varsa failin kim olduğunu, suçun yaptırımının ne olacağını belirlemeyi amaçlayan iddia, savunma ve yargılama sürecidir.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz Türk Ceza Hukuku'nda yaptırım türleri ve konuğumuz Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Kerim Çakır konuğumuz. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim hocam, iyi yayınlar diliyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Hocam, ceza hukukunda ne tür yaptırımlar öngörülmüştür? Sadece hapis cezası mı var, para cezası mı var? Bunun dışında da yaptırımlar var mı? Bununla ilgili sizden kısa bir değerlendirme bekliyoruz. Buyurun lütfen.
3: Teşekkür ederim hocam. Evet, Türk ceza hukukunda yaptırım türleri denilince açıkçası akla ilk gelen hapis cezaları olur. İşlenen suçlar karşılığında verilecek hapis cezaları ve bunların türleri de kanunumuzda gösterilmiştir. Ama tabii ki bu hapis cezası ve türlerinin kendi içerisinde uygulama bakımından da bilinmesi elzem olan hususları vardır. Bunlar üzerinde de konuşup durmak gerekir. Öncelikle şuradan başlamak isterim. Hapis cezalarının yanı sıra yaptırım teorisinde, yaptırım türlerinde karşımıza bir de adli para cezaları çıkar. Yani Türk Ceza Kanunu'nda yahut özel ceza kanunlarında işlenen bir suç karşılığında hapis cezasının yanı sıra seçenek veya doğrudan doğruya tatbik sahası bulan adli para cezası da hukukumuzda mevcuttur. Bu ikili ayrımın ilk etapta karşımıza hapis cezası olarak çıktığını görüyoruz. Bunun da türleri bakımından kanunumuz

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından, müebbet hapis cezasından ve süreli hapis cezasından bahseder. Üç tür hapis cezası karşımıza çıkar. Tabii bunlar içerisinde kelime olarak müebbet bilindiği üzere ilelebet, ömür boyu anlamında karşılık bulur ve ağırlaştırılmış müebbetle müebbet arasındaki temel fark da kişinin aldığı bu müebbet hapis cezasının infaz koşullarının daha da ağırlaşmasıdır. Ağırlaştırılmış müebbet, örneğin bulunduğu ceza infaz kurumunun türünden tutun da kişinin iyi hali muhafaza edip koşullu salıverme hükümlerinden faydalanmasına kadar müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası arasında farklar mevcuttur. Buna birkaç örnek de vermek faydalı olur. Ne tür suçlar karşılığında bu en ağır, en şiddet cezayı tatbik ediyoruz? Tabii ki en ağır hayata karşı işlenen suçlar olarak karşımıza çıkan kasten öldürmeler. Kasten öldürme suçu bakımından müebbeti, ama bu suçun daha ağır cezayı gerektiren şekillerinde ise örneğin suçun alt soy, üst soya karşı işlenmesi, hatta önemlidir, vurgulamakta fayda var, kadına karşı işlenmiş olması ve çocuğa karşı işlenmiş olması gibi durumlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmekte. Bunun yanı sıra bir de süreli hapis cezalarımız var. Tabii ismine bakarak bir yorum yapmak mümkün. Belli süreyle, yani bir aydan az olmayacak, 20 yılı geçmeyecek şekilde kişiye işlemiş olduğu suç karşılığında hapis cezası verilmesidir. Şimdi kanuna bakılırsa ve bu anlatımlardan hareketle 20 yıl vurgusu şöyle bir yanılmaya sebebiyet verebilir. Bunu da izah etmekte fayda var. İşte kamuoyunda duyuyoruz, kamuoyuna mal olan davalarda işte 1000 yıl, 10.000 yıl kişinin hapis cezası aldığı şeklinde hususlar haber bültenlerinde karşımıza çıkıyor. Tabii burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Her bir fiili bakımından bir ayda 20 yıl arası ceza verildiğinde ve suçu işleyen kişi onlarca, yüzlerce kişiyi mağdur ettiğinde elbette karşımıza böyle binlerce yıl hapis cezasını gerektirecek sonuçlar da çıkıyor. Tabii ki bunu böyle tatbik etmemizin sebebi de Türk ceza hukukundaki yaptırımın genel önleme faaliyetine hizmet etmesi. Amacımız bu. Yani kişiler suç işlediğinde ne kadar ağır bir yaptırımla karşı karşıya geleceğini bilmeli, bunun şuurunda olmalı. Aksi takdirde çok ağır bir ceza ile karşı karşıya geleceğini bilmelidir. Biz de bu şiddet cezaları tatbik etmek suretiyle kamuoyunda, toplumda bir genel önleme hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bunlar bizim hapis cezası türlerimiz. Bunun yanı sıra bir de kısa süreli hapis cezalarımız var. Şimdi bu da çok kamuoyuna yansır, haber bültenlerinde konu edilir ve kişi çok az süreli infaz kurumunda kaldı ya da cezası seçenek bir yaptırıma çevrildi şeklinde. Bunda şöyle bir toplumsal mülahaza yapıldığında şöyle bir faydanın olduğu karşımıza çıkar. Gerçekten infaz koşulları ülkemiz bakımından da, kurumlarda bulunan kişi sayısı da dikkate alındığında, mahkum ve hükümlü sayısı da dikkate alındığında infaz kurumlarının içerisinde kişinin hürriyetinin tahdit edilmesi çok ağır sonuçlar doğurur. Yani elbette infaz kurumlarında kişilere eza cefa edilmiyor ama başlı başına kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması aslında bir ezadır, bir cefadır. İşte buna sebebiyet vermeme, bunun ağır sonuçlarıyla kişi karşı karşıya kalmasın için kanunumuzda böyle kısa süreli bir yıl gibi hapis cezaları bakımından seçenek yaptırımlar öngörülmüş. Bunun en başında adli para cezası çeker. Kişi istemiş olduğu suç karşılığında hapis cezası alsa dahi bir yıl gibi bir hapis cezası aldığında seçenek yaptırım olarak belli bir miktar, bu kişinin gelirini de dikkate alarak hakim tarafından takdir olunur ve bu kişiye para cezası tatbik edilir. Bunun yanı sıra yine gördüğümüz, karşılaştığımız, bilinmesinde fayda olan kamuya faydalı işlerde çalıştırmak şeklinde seçenek yaptırımlarımız söz konusu. Mağdurun veya kamunun uğradığı zararı giderme şeklinde bir yaptırımımız söz konusu. Bakınız, biz önce hapis cezası şeklinde hürriyeti sınırlayıcı çok ağır yaptırımlardan bahsederken bir anda kamunun veya mağdurun uğradığı zararı giderme şeklinde bir telafi yöntemine de sahibiz. Yani bunu telafi etmek suretiyle de aslında kişiyi yeteri kadar cezalandırdığımızı düşünüyoruz. Niye böyledir bu? Çünkü açıkçası suç nedeniyle mağdur olanların önceliği mağduriyetinin giderilmesidir. Yani hırsızlık suçu nedeniyle mağdur olmuş bir kimseye tutup işte bu faili, sana zarar veren kişiyi 3 yıl hapis cezasıyla cezalandıracağız. Ama senin 20 bin liralık da bir zararın vardı, bu ne olacak sorusu sorulduğunda
elbette kişi öncelikle zararının giderilmesini talep eder. Dolayısıyla Türk ceza hukukunda 2005 yılında yürürlüğe giren kanunun kişilerin mağduriyetini giderecek şekildeki tazmin suretiyle zarar giderme şeklindeki uygulamasının da rahatlatıcı bir uygulama olduğunu, adalet duygusunun öncelikle vatandaşa

0: yapılması da söz konusu olabilir. Yine bunu da örneğin sporda şiddetin önlenmesi yasası kapsamında verilen mahkumiyetler bakımından tatbik edildiğini görüyoruz, şahit oluyoruz kamuoyunda da. Bunun dışında gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalışma, evet kamu kurum ve kurumlarında gerekirse orada istihdam edilerek, ama burada tabii kriterimiz gönüllülüktür. Buna da riayet etme koşuluyla kişilerin toplumda faydalı bir fert olarak işlemiş olduğu suç karşılığında cezasını bu şekilde de çekmesini sağlıyoruz. Burada ifade edilmesi gereken önemli hususlardan biri de sadece hapis ve adli para cezasının değil, mağdurun mağduriyetini giderme şeklinde de bizde yaptırımların söz konusu olduğunu, ceza hukukunun bu yönüyle de mağduriyet gidermeye çalıştığını ifade etmekte fayda var.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, ceza hukukumuzda birçok yaptırım türü var. Hepsinin amacı, hedefi farklı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Kerim Çakır konuğumuzdu ve bize ceza hukukundaki yaptırım türlerinden bahsetti. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliği ile ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
8: Evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Reklamlar.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde karanlık çağların pusunu dağıtan, parçalanmış bir kıtayı kılıçlandırır.

0: Yaratıcının gücü ve sarsılmaz iradesiyle tek bir sancak altında toplayan bir hükümdarın hikayesini konuşacağız. Roma'nın küllerinden yepyeni bir imparatorluk çıkaran, Batı dünyasının kaderini baştan yazan Şarman'ın izini süreceğiz. Sadece korkusuz bir fatih değil, askeri stratejinin ve vizyonun sınırlarını çizen bu demir kralın Orta Çağ dünyasına nasıl silinmez bir mühür vurduğunu anlatmaya çalışacağız. Avrupa. Bir zamanlar tek bir iradenin, tek bir hukukun ve tek bir Roma'nın hüküm sürdüğü koca bir kıta. Ama şimdi parçalanmış, sessiz ve huzursuz. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün üzerinden yüzyıllar geçer. Eski dünyanın o ihtişamlı hatırası yavaş yavaş silinirken, taş yollar çatlar, şehirler küçülür, bilgi ise manastır duvarlarının ardına, karanlığa çekilir. Doğu coğrafyasındaki köklü devlet gelenekleri, merkezi otoriteyi hakanların mutlak iradesiyle korurken, batıda güç artık dağınık, yerel ve istikrarsızdır. Bu yeni dünyanın aktörleri Roma'nın o kibirli mirasçıları değil, onun küllerinden beslenen Germen krallıklarıdır. Vizigotlar, Ostrogotlar, Lombardlar. Ve onların arasında kılıcının gölgesiyle giderek öne çıkan bir güç, Franklar. Frank Krallığı sadece askeri başarılarıyla değil, kurduğu siyasi ve dini ittifaklarla da dikkat çeker. Bu yükselişin mimarı ise kısa Pepin'dir. Pepin, eski hanedanın gölgesini silip, kendi Karolenj soyunu başlatan bir dönüştürücüdür. En önemli hamlesini ise papalıkla ittifak kurarak yapar. Krallığını Hristiyanlık açısından kutsal bir meşruiyet zırhıyla donatır. İşte kılıcın kaderi tayin ettiği, güç dengelerinin her sabah yeniden kurulduğu bu kaygan zeminde Şarman dünyaya gözlerini açar. Tarihçiler 742, 747 veya 748 yıllarını işaret etse de doğum tarihi tam olarak bilinmez. Bu belirsizlik onun hayat hikayesinin daha ilk sayfadan bir efsane perdesiyle örtüleceğinin habercisidir. Şarman, dünyaya gelen sıradan bir bebek değildir yalnızca. O, kaosun ortasında kalmış bir kıtanın ihtiyaç duyduğu o sert, pragmatik figürün sahneye çıkışıdır.
1: Şarman'ın çocukluğu hakkında kaynaklarda derin bir sessizlik hakimdir. Yazılı belgeler sınırlı, anlatılar kopuktur. Ancak bu sessizlik çıplak bir gerçeği gizleyemez. Şarman sarayların süslü koridorlarında değil, savaşın tam ortasında büyür. O kitap sayfalarının arasında değil, at sırtında, av sahalarında ve tozlu eğitim meydanlarında yetişir. Kılıç tutmayı öğrenir, mızrak savurur, ordunun önünde günlerce süren uzun yürüyüşlere dayanıklılık kazanır. Eğitimi teorik değil, doğrudan hayata ve hayatta kalmaya yöneliktir. Tam bu noktada tarihçiler arasında bitmeyen bir tartışma baş gösterir. Şarman okuma yazma bilir mi? Dönemin vakaisleri onun Latince'yi anladığını ama yazmakta zorlandığını, hatta geceleri yastığının altında yazı tabletleri taşıyarak gizlice çalıştığını anlatır. Bu anlatıların ne kadarı gerçek, ne kadarı bir hükümdarı yüceltme çabasıdır bilinmez. Ama bilinen ve kesin olan bir şey vardır. Şarman bir entelektüel olmaktan önce bir liderdir. Ve onun liderliği kütüphanelerde değil, savaş meydanlarında şekillenir. Babası Kısa Pepin ona yalnızca genişleyen bir krallık bırakmaz. Aynı zamanda ilahi bir vazife devreder. Hristiyan dünyasını korumak ve genişletmek. Bu vazife sıradan bir toprak kazanma arzusu değildir. Şarman'ın dünyasında savaş, nizam kurmaktır, inancı yaymaktır ve en önemlisi bir hükümdarın meşruiyetini kan kılıçla mühürlediği yerdir.
0: Yıl 768. Frank Krallığı büyük bir yol ayrımına gelir. Kısa Pepin ölür ve ardında iki varis bırakır. Şarman ve kardeşi 1. Karloman. Tıpkı eski Türk devletlerindeki gibi krallık iki kardeşi arasında bölünür. Bu paylaşım ilk bakışta bir çözüm gibi görünse de aslında kaçınılmaz bir iç savaşın sessiz habercisidir. Çünkü iki hırslı hükümdar tek bir mirası paylaşmak zorundadır. Ve bu miras sadece topraktan ibaret değildir. Güçtür, prestijdir, geleceğe adını yazdırma iddiasıdır. Şarman ve Karloman arasındaki ilişkiler gergindir. Kılıçlar çekilmez, açık bir savaş yaşanmaz ama sarayların kuytularında karşılıklı güvensizlik rüzgarları eser. İki kardeş aynı tahtın birbirine arkasını dönmüş iki ayrı yüzü gibidir. Ve sonra tam ipler kopmak üzereyken beklenmedik bir şey olur. 771 yılında Karloman aniden ölür. Ölüm nedeni kayıtlara doğal sebepler olarak geçse de dönemin acımasız siyasi iklimi tarihçilerin zihninde her zaman soru işaretleri bırakır. Kesin bir yargıya varmak imkansızdır ancak sonuç nettir. Şarman artık tahtta tek başınadır. Bu an onun hayatındaki en kritik eşiktir. Artık kararları paylaşmak, bir başkasının onayını beklemek zorunda değildir. Tüm sorumluluk, tüm güç ve tüm risk onun omuzlarındadır. Ve o bu mutlak gücü kullanmakta bir an bile tereddüt etmez. 771'den sonra Şarman'ın rotası bellidir. Genişlemek, güçlenmek ve ne pahasına olursa olsun hükmetmek.
1: Şarman'ın tek başına yönettiği krallık kısa sürede bir gerçeği haykırır. Bu kral sınırları korumakla yetinmeyecektir. O sınırları yeniden çizecektir. Bu amansız mücadelenin ilk ve en uzun sahnesi ise kuzeyde, Sakson topraklarındadır. Saksonlar Frank egemenliğini tanımayan, Hristiyanlığı reddeden, kendi kadim inançlarına ve özgürlüklerine sıkı sıkıya bağlı bir topluluktur. Şarman için bu durum sadece askeri bir tehdit değil, aynı zamanda onun kurmak istediği dini nizamın önündeki en büyük engeldir. 772 yılında ilk sefer başlar. Frank ordusu Sakson topraklarına girer ve ilk iş olarak onların kutsal saydığı, dünyayı ayakta tuttuğuna inandıkları İrminsul ağaç sütununu yerle bir eder. Bu hamle sadece askeri bir başarı değil, bir inanç dünyasının bir diğerine meydan okumasıdır. Ancak bu savaş öyle kolay bitmez. Saksonlar geri çekilir, pusular kurar, Franklar arkasını döndüğü an yeniden ayaklanır. Şarman bastırır, onlar direnir. Bu kanlı döngü tam 32 yıl sürer. Bu süreçte Şarman'ın uyguladığı yöntemler tarihin sayfalarına sert birer vesika olarak geçer. 782 yılındaki Verden katliamı bunun en acı örneğidir. İsyan eden binlerce Sakson'un bir gün içinde idam edildiği aktarılır. Kaynakların verdiği sayılar tartışmalı olsa da bu olay Şarlman'ın vizyonunun önünde duranlara karşı ne kadar acımasız olabileceğinin kanıtıdır. 804 yılına gelindiğinde Sakson direnişi nihayet kırılır ve toprakları zorla Hristiyanlaştırılarak Frank mülküne katılır. Şarlman kazanmıştır ama bu zafer 30 yıllık bir ısrarın, inatçı bir stratejinin ve dökülen nehirler dolusu kanın bedelidir.
0: Kuzeyde Sakson ormanlarında savaş sürerken güneyden Roma'nın kalbinden bir yardım çığlığı yükselir. Papa kapılarına dayanan Lombard tehdidine karşı Şarman'ı yardıma çağırır. Bu çağrı genç kral için sadece bir ittifak görevi değil, tüm Avrupa'da meşruiyetini perçinleyecek eşsiz bir fırsattır. Hedef güneydir, Lombard Krallığı. Müzik 773 yılında Şarman ordusunu toplar ve tıpkı yüzyıllar önce Hannibal'in yaptığı gibi Alpleri aşar. Bu geçiş askeri bir hamle olduğu kadar muazzam bir lojistik başarıdır.

0: dondurucu soğuk, geçit vermez Sarp dağlar ve kilometrelerce uzayan ikmal hatları Sharman'ı durduramaz. Frank ordusu dağlardan bir sel gibi iner ve Lombard başkenti Pavia'yı kuşatır. Kuşatma aylar sürer. Şehrin duvarlarına açlık, yorgunluk ve umutsuzluk siner. Ve sonunda 774 yılında Pavia'nın kapıları açılır. Lombard krallığı tarihe karışırken Sharman tarihte işine az rastlanır bir hamle yapar. Tacı eritip bir kenara atmaz. O tacı kendi başına geçirerek kendisini Lombardların kralı ilan eder. Artık o sadece Frankların hakanı değildir. İtalya'nın da mutlak hakimidir. Papalıkla kurduğu bu bağ onu Batı dünyasının hamisi konumuna yükseltir. Sharman bu seferle sadece bir savaş kazanmamış, askeri zaferi kalıcı bir siyasi güce tahvil etmeyi başarmıştır.
1: Her büyük komutanın hikayesinde gururun kırıldığı bir dönüm noktası vardır. Sharman için bu acı tecrübe Pirenelerin dar geçitlerinde saklıdır. Yıl 778. Sharman gözünü bu kez İber Yarımadası'na, Müslüman Endülüs topraklarına diker. Sefer aslında sanıldığı gibi net bir din savaşı değildir. Endülüs'teki yerel Müslüman emirlerin kendi aralarındaki çekişmeler Sharman'a bir müdahale kapısı aralar. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz. Sharman Zaragoza kuşatmasından istediği sonucu alamaz ve ordusunu geri çekme kararı alır. Frank ordusu dağ yollarından disiplinli bir şekilde geri dönerken Roncevaux geçidine gelinir. İşte tam burada coğrafyayı avucunun içi gibi bilen yerel Hristiyan Bask toplulukları ordunun ağırlıklarını ve ganimetlerini taşıyan artçı birliklerine pusu kurar. Dar geçitte sıkışan ağır zırhlı Frank askerleri dağlardan ok gibi inen hafif ve hızlı Bask savaşçıları karşısında çaresiz kalır. Sharman'ın en güvendiği komutanlar orada can verir. Bu tam anlamıyla bir felakettir. Ancak bu yenilginin asıl ilginç yanı tarihin edebiyata yenik düşmesidir. Yüzyıllar sonra yazılacak olan ünlü Roland destanı bu bozgunu bambaşka bir boyuta taşır. Destanda pusuyu kuranlar Basklar değil, yüz binlerce kişilik Müslüman orduları olarak resmedilir. Ölen komutan Roland ise bir aziz kahramana dönüştürülür. Gerçekte Roncevaux, Sharman'ın askeri dehasına vurulmuş ciddi bir darbedir. Fakat büyük komutanlar sadece kazandıkları zaferlerle değil, aldıkları ağır yaralardan sonra nasıl ayağa kalktıklarıyla da tartılır. Sharman arkasına bakmaz, ordusunu toplar ve yoluna devam eder.
0: Sharman'ın ufku sadece Batı ormanları ya da İtalya ovalarıyla sınırlı kalmaz. Onun gözleri bilinmezlerle dolu doğu ufkuna çevrilir. İlk hamle Baviera'ya yapılır. 788 yılında Baviera dükü Tassilo sadakatsizlik suçlamasıyla görevden uzaklaştırılır ve bu zengin topraklar Frank mülküne dahil edilir. Bu hamle Sharman'ın merkezi otoriteyi ne kadar sıkı tutmak istediğinin bir göstergesidir. Ama asıl önemlisi bu hamleyle Doğu'nun kapısı ardına kadar açılır ve o kapının ardında tanıdık bir güç beklemektedir. Avarlar. Avrasya bozkırlarından kopup gelen, Avrupa'nın ortasında bir kağanlık kuran bu eski göçebe topluluk, yıllardır biriktirdikleri muazzam zenginlikleri ve askeri güçleriyle bilinir. Sharman için Avar kağanlığı hem ortadan kaldırılması gereken bir tehdit hem de iştah kabartan bir ganimet ambarıdır. 791 yılında Büyük Doğu Seferi başlar. Frank ordusu Tuna Nehri boyunca titiz bir organizasyonla iki koldan ilerler. Savaş meydan muharebelerinden ziyade Avarların kendi iç çekişmeleriyle şekillenir. 796 yılına gelindiğinde Avarların Halka adı verilen o meşhur merkezi tahkimatı ve asırlık hazineleri Frankların eline geçer. Bozkır'dan gelen bu kağanlık Sharman'ın amansız strateji

0: ejisi karşısında erir ve tarih sahnesinden çekilir. Bu zaferden elde edilen tonlarca altın ve gümüş, Frank Krallığı'nın ekonomik çehresini değiştirir. Şarman artık sadece sınırlarını koruyan bir kral değil, Bozkır'ın kadim güçlerini diz çöktüren, çok cepheli savaşları yönetebilen bir imparator adayıdır.
1: Zaman ilerler, Şarlman'ın gücü sınırları aşar ve nihayet bu askeri kudret simgesel bir zirveye ulaşır. Tarih 25 Aralık 800, Noel sabahı. Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda loş ışıklar altında bir tören düzenlenir. Papa 3. Leo, dua etmek için diz çöken Şarlman'ın başına parıldayan bir taç koyar ve onu Romalıların imparatoru ilan eder. Bu anın perde arkası yüzyıllardır tartışılır. Şarlman'ın baş danışmanı Einhard, kralın bu hamleden habersiz olduğunu, bilse bazilikaya hiç girmeyeceğini yazar. Ancak Bozkır devlet geleneğindeki o ince siyasi deha ve kut alma törenleri hatırlandığında, bunun planlı bir tiyatro olduğunu anlamak zor değildir. Papa meşruiyetini korumak, Şarlman'sa gücünü tescillemek istemiştir. Böylece Batı Roma'nın yıkılışından yüzyıllar sonra onun mirası Şarlman'ın şahsında yeniden canlanır. Ama bu durum Doğu Roma'da yani Bizans'ta büyük bir öfke ve gerilim yaratır. Çünkü Konstantinopolis'teki imparator için Batı'daki bu yeni hükümdar tahtı gasp eden bir barbar dükünden fazlası değildir. Yine de sonuç değişmez. Şarlman artık sadece kılıç sallayan bir fatih değildir. O artık bir imparatordur ve bu taç saray odalarında değil, Saksonya'da, İtalya'da, Avar topraklarında dökülen kanla kazanılmıştır.
0: Bir imparatorluğu kılıçla kurmak zordur ama onu akılla yönetmek çok daha zordur. Şarlman bu çıplak gerçeğin farkındadır. Bu yüzden onun hikayesi sadece sefer şemalarından ibaret kalmaz, devasa bir idari yapılanmaya dönüşür. Karşısında farklı dilleri konuşan, farklı geleneklere sahip, kozmopolit ve uçsuz bucaksız bir coğrafya vardır. Şarlman buraları kontrol etmek için ülkeyi kontluklara böler. Ancak feodalizmin o ayrılıkçı tohumlarının farkında olduğundan bu kontları başıboş bırakmaz. Missi Dominici, yani hükümdarın elçileri adı verilen özel denetçiler görevlendirir. Biri din adamı, diğeri soylu olan bu ikili müfettişler, imparator adına eyaletleri gezer, adaleti denetler ve doğrudan merkeze rapor verir. Bu, Batı dünyası için devrimsel bir merkeziyetçilik hamlesidir. Aynı zamanda eğitimde de bir hamle başlatır. Manastırlarda saray okulları kurulur, Latince yazı dili standartize edilir. Tarihin Karolenji Rönesansı diyeceği bu dönem aslında geniş halk kitlelerini aydınlatan bir uyanıştan ziyade devleti yönetecek bürokratları yetiştirme çabasıdır. Şarman'ın vizyonu yeni başkenti Aachen'da ete kemiğe bürünür. Burada inşa edilen devasa saray ve şapel onun gücünün taştan birer abidesidir. Aachen artık sadece bir şehir değil, kılıçla kurulan ama akılla yaşatılmak istenen bir imparatorluğun kalbidir.
1: Zaman, en güçlü hükümdarların, en keskin kılıçların bile karşısında duramadığı o acımasız hakim. Şarlman yaşlandıkça o omuzlarındaki devasa imparatorluğun yükü daha da ağırlaşır. Bir zamanlar kıtayı bir uçtan bir uca hızla kat eden o mağrur Frank orduları artık yaşlanan liderleriyle birlikte daha yavaş hareket eder. Son yıllarında gut hastalığı ve dinmeyen ateşli nöbetler bu dev cüsseli adamı yatağa mahkum eder. Ancak onun geri çekilişi dramatik bir bozgunla değil, ağırbaşlı bir sessizlikle olur. 814 yılının kışında Aachen'daki sarayında Şarlman son nefesini verir. Ölümü bir meydan muharebesinde ya da kanlı bir suikastle olmaz.

0: sessizce eceliyle gider. Ve bu sessizlik onun fırtınalarla dolu hayatının en çarpıcı tecrübesidir. Onun ardından tahta oğlu dindar Louis geçer. Ancak Louis babasının o demir yumruğuna ve pragmatik zekasına sahip değildir. Çok değil, sadece bir nesil sonra imparatorluk Şarlman'ın torunları arasında imzalanan Verdun Antlaşması ile üçe bölünecektir. Bu erken parçalanma bile aslında Şarlman'ın ne kadar nevi şahsına münhasır bir lider olduğunu gösterir. O bir arada durması imkansız olan bu feodal coğrafyayı kendi şahsi karizması ve askeri dehasıyla bir arada tutmuştur. O gittiğinde büyü bozulur.
1: Şarlman öldüğünde geride sadece yıkılmaya yüz tutmuş bir taht bırakmaz. O batı dünyasına bir fikir bırakır. Avrupa Birliği fikri. Onun fethettiği topraklar bugünkü Fransa, Almanya, İtalya ve alçak ülkelerin, yani modern Avrupa'nın tam olarak merkezidir. Bu yüzden bugün Batı tarihçileri onu Avrupa'nın babası ilan etmek için yarışır. Ancak tarihin tarafsız süzgecinden bakıldığında Şarlman ne kusursuz bir aziz ne de vizyoner bir barış elçisidir. O Roma'nın mirasını taklit ederek kendi Germen nizamını kurmaya çalışan, bu uğurda binlerce Sakson'un kanını dökmekten çekinmeyen, kiliseyi devletin bir aygıtı olarak kullanan son derece hırslı ve gerçekçi bir hükümdardır. Onun mirası siyasi, dini, idari ve kültürel dört ana sütun üzerine yükselir. Siyasi mirası feodal dağınıklığın ortasında merkezi bir imparatorluk idealinin yeniden gerçekleştirilebileceğini göstermesidir. Dini mirassa tartışmalı da olsa kılıç zoruyla Hristiyanlığın Avrupa'nın ortak kimliği haline getirilmesidir. Müfettişler ve kontlar eliyle yürütülen, yerel gücü dizginleyen bir denetim mekanizması kurulması ise onun idari mirasıdır. El yazmalarının korunması ve Karolenj yazı reformuyla entelektüel bir elitin yaratılması ise onun kültürel mirasıdır. Şarlman, Avrupa tarihinin akışını değiştiren o büyük kırılma anıdır. O öldüğünde sadece bir hükümdar gömülmez, bir çağ kapanır. Onun bıraktığı o devasa boşluk, yüzyıllar boyunca yeni krallıkların, din savaşlarının ve bitmek bilmeyen taht kavgalarının yankısıyla dolacaktır. Ama tarih onun adını her zaman o ilk günkü vurguyla anmaya devam eder. Çağını bir kılıç darbesiyle hizaya getiren ve haritaları yeniden çizen bir Frank kralı.
0: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Semahat Şallı, mikrofonda ben Hafize Okan.
1: Ben Zafer Elgin.
0: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Ormanın derinliklerinde yürümekte olan avcı, ağaçlardan biri üzerinde bir levha görmüş. Levhanın üzerinde şu sözler yazılıymış: "Taş yemek yasaktır." Bu alışılmadık uyarı karşısında avcı meraka kapılmış. Levhanın asılı olduğu ağacın önündeki ayak izlerini takip etmeye başlamış ve izlediği yol onu bir mağaraya götürmüş. Mağaranın ağzında bir derviş oturmaktaymış ve avcı yeterince yaklaştığında konuşmaya başlamış. "Zihnine takılan soruyu biliyorum. Şimdiye kadar taşları yemeyi yasaklayan bir uyarı levhası hiç görmedin. Çünkü insanların taş yemeye zaten ihtiyaçları yok. İnsanları zaten yapmaya eğilimleri olmayan bir konuda uyarmak niye? Ancak şuna dikkat et. İnsanlar arasında adet haline gelmiş öyle davranışlar, öyle alışkanlıklar vardır ki bunlar insan için tıpkı taş yemek gibidir. Senin levhayı gördüğün yerde bir pınar olmuş olsaydı ve ben oraya su zehirlidir yazmış olsaydım, sen bunu manalı bir söz sayacak, yerinde bir uyarı kabul edecektin. Büyük bir ihtimalle de benim ayak izlerimi takip edip buraya gelmeyecektin. Gerçekte suyun zehirli olduğunu yazan insanın emrine uymuş olacaktın. Ama orada taş yemeyi yasaklayan bir levha görünce ve acaba bunun hikmeti nedir diye kendine bir yol açtın. Ben de sana insanların gerçekte yaptıkları birçok işte taş yemeye benzer davranışlar gösterdiğini ve aslına bakılırsa taş yediklerini söyledim. Eğer söylediklerimi anladıysan aramızda hakikatin bir parçası tecelli etti. İşte Allah'ın insanlar için gönderdiği emir ve nehiler böyledir. Eğer Allah'ın emrettiği ve yasakladığı şeylerle ilk karşılaşan insan bunu tabii karşılarsa, aklına uygun bulursa, bu emir ve nehilerden hiçbir şey öğrenemez. Ama bazı izleri takip edip emir ve nehilerin nelere tekabül ettiğini öğrenebilirse hakikate varabilir. İnsanın ihtiyacı olandan fazlasını elinde tutması kendisi için taş gibidir. Bu yalnız mallar, servet, güç gibi nesnelerde geçerli değil. Merhamet, şefkat, tevazu gibi şeyler için de böyle. Bilgi için de böyle. Herhangi bir şey ancak istifade edildiği kadar o şey olur. O şeyden istifade edilmezse artık o taştır ve gerçekten onu istifadeye konu etmeksizin kullananlar taş yemiş olurlar. Taşları yeme. Taşları yemek yasak. Aklımda kalan bu satırlar İsmet Özel'in Taşları Yemek Yasak adlı kitabından, Tiyo Yayıncılık'tan.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TRUMOR uygulamamızı indirin.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Reklamlar. Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna.

0: Bazen bir millet kendisini destanlarla anlatır. Bazen şiirlerle. Bazen de beyaz perdede. Azerbaycan sineması yalnızca filmlerin tarihi değildir. Bir milletin sevinçlerinin, savaşlarının, aşklarının, müziğinin ve hafızasının da tarihidir. 1898 yılında çekilen ilk görüntülerle başlayan Azerbaycan sineması, Çarlık döneminden Sovyet yıllarına, oradan bağımsızlık dönemine uzanan uzun bir yolculuğa sahiptir. Bu yolculukta kimi zaman propaganda baskısıyla karşılaşılmış, kimi zaman da sanatın gücüyle kendi sesini korumayı başarmışlardır. Ve elbette bir milletin hafızasına kazınan filmler vardır. Arşın Malalan, O Olmasın Bu Olsun, Dede Korkut, Nesimi, Yedi Oğul İsterim. Bugün Azerbaycan sinemasının geçmişine, bugününe ve Türk dünyasındaki yerine birlikte bakacağız. Ben Aleyna Malkoç. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, 7 İklim 1 Lisan'a bir kez daha hoş geldiniz. Bugün konuğum Doktor Amelia Ömer. Kendisi radyo ve televizyon alanında, sinema alanında çalışmalarıyla biliniyor ve Azerbaycan sineması üzerine de uzman bir isim. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Aleyna. Ben öncelikle TRT İstanbul Radyosu'na teşekkür ederim ve 7 İklim 1 Lisans program dinleyicilerine selamlarımı iletiyorum.
0: Teşekkür ederiz. Biz de sizi ağırladığımız için çok memnun olduk bugün. Bugün böyle biraz daha Türk dünyasının ve Azerbaycan'ın farklı bir yönüne değinelim istedim. Ben de şahsen Azerbaycan müziklerinden tabii ki çok keyif alıyorum ama çoğu sinema filmini izlemiş birisi olarak yine özellikle eski Azerbaycan filmlerinin çok kaliteli ve çok güzel olduğunu düşünüyorum. Zaten biliyoruz ki birçok sanat dalının, tiyatronun, müziğin, sinemanın temelinde edebiyat metinleri de vardır. Ve Azerbaycan edebiyatı çok güçlü eserlere ve çok güçlü isimlere sahip olduğu için sinemaya da bunları çok güzel bir şekilde uyarlamış bence hocam. Siz bunu tabii ki benden çok çok daha iyi bilirsiniz. Şöyle başlayalım isterseniz. Azerbaycan sinemasının Türk dünyası içindeki yeri sizce nasıldır?
1: Evet, Azerbaycan sinemasının tarihi biliyorsunuz ki çok geçmişlere dayanıyor. Hemen hemen dünya sinemasının oluştuğu yıla denk geliyor. Yani 2 sene sonra Azerbaycan'da ilk film yapıldı. Ama Azerbaycan 1896 yılında Trenin Kara Girişi filmini izledi. Ve sonra filmler yapılıyordu. Maalesef Sovyetler Birliği'nin işgali neticesinde birçok alanlarda olduğu gibi Azerbaycan sineması da bir propaganda aracına dönüştü ve filmler Sovyet sosyalist gerçeklerini göstermeye başladı. Daha çok tarihi devrimci filmler çekiliyordu. Hatta o dönem filmleri izleseniz hep filmlerin sonunda sanki 11. Kızıl Ordu geliyor, Bakü'yü kurtarıyor. Ama neden kurtarıyor? Biz hiç bunu sorduk mu kendim? Kimden kurtarıyor? Tabii ki bunlar hepsi yalan üzerine.
0: Aslında işgal ediyorlar.
1: Yani. Aslında işgal ediyorlar sanki. Halk buna seviniyor ama o dönemde biliyorsunuz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti vardı ve Halk Cumhuriyeti döneminde Azerbaycan halkının gelenekleri, modernleşmesi, 3 renkli bayrağı, devlet dili Türk dili olmuştur. Ve hatta 11. Kızıl Ordu Azerbaycan'a işgal ettiği dönemlerde bu zaman sloganlar atılıyordu ki işgal edilmiş bir devletin işçi sınıfı da işgal edilmiş oluyor. Yani burada hiçbir bağımsızlıktan, özgürlükten sohbet gidebilmezdi. Ve Azerbaycan sinemasının belli bir dönemi Stalin propagandasının aracına, ideolojisine çevriliyor. Ama bizim yönetmenlerimiz her zaman bu sansürlere karşı bir direniş göstermekteydi ve biz filmleri izledikte bunlar gözüküyor.
0: Evet, yani bunu sembollerle, motiflerle, işte Azerbaycan halkının müziklerini, danslarını, kıyafetlerini, geleneksel ögelerini bir şekilde filme, eserlere hatta öyle bir yediriyorlar ki yani orada yok edilmeye çalışılan milli kültür daha da çok ön plana çıkıyor.
1: Kabarıyor.
0: Çünkü sanatçılar baskıyla da kimi zaman daha çok güçlenirler diyelim. Peki hocam şöyle diyebilir miyiz? Azerbaycan sineması yani yaklaşık bir asırdan fazla bir geçmişe sahip ve bir Sovyet dönemi Azerbaycan sineması dediğimiz daha eski filmler var. Bu 90'lı yıllara kadar, yani bağımsızlık elde edilene kadar. Bir de bağımsızlık sonrası Azerbaycan sineması mı diyebiliriz? Bu ayrım nasıldır biraz?
1: Ben Azerbaycan sineması genel olarak 4 döneme ayrılıyor. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra bunu 4 döneme ayırmak mümkündür. Sovyet öncesi, Sovyetler dönemi, bağımsızlıktan sonra Birinci Karabağ Savaşı, İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra olan bir dönemdir. Ama Sovyetler döneminin kendisinin içinde 3 çok büyük dönem vardır. Lenin-Stalin dönemi, Kruçev.

0: dönemi ve Garbaçov dönemi ki burada filmlerin konuları, yöntemler keskin bir şekilde farklılığını hissettiriyor. Mesela 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler ülkesinde Arşın Malalan filmi, Azerbaycan filmi yani dünyaya açıldı. Yani bazen
1: Evet,
0: diyorlar
1: oraya ben
0: ki
1: de gelmek istiyorum
0: evet,
1: zaten
0: değil mi?
1: hocam. Biraz istiyorsanız hemen ben bir giriş yapayım oraya.
0: Tamam.
1: Hazır siz açmışken konuyu. Şimdi Azerbaycan'ın en önemli, en mühim bestekarlarından birisi Üzeyir Hacıbeyli. Muhteşem bir sanatçı ve o dönemde bütün aslında Türk İslam alemindeki ilk operayı, hatta komedi türündeki ilk operayı kaleme alıyor. Arşın Malalan adıyla. Biraz böyle aslında hiciv de dolu, komik yanları da olan bir eser. Kendisi bir bestekar ama aslında Azerbaycan sinemasında da temel teşkil etmiş çok önemli filmlerden birisi haline alıyor onun bu Arşın Malalan adlı eseri. Operası diyelim daha doğrusu. Bunun bir Reşit Behbudov'un oynadığı ve efsaneleşen bütün dünyada gösterime giren bir yapım var dediğiniz gibi de sonra bir kez daha yapılıyor bildiğimiz kadarıyla. Arşın Malalan nasıl bir filmdi?
0: Arşın Malalan ilk defa 1917. yılda da yapılmıştır. Sessiz film döneminde. Ve bu film gösterilirken bir piyanocu müzikalinde piyanoda icra ediyordular. Sonra biliyorsunuz Arşın Malalan filmi Stalin'in en sevdiği tiyatro oyunu
1: Evet.
0: olarak ve bizzat bu talep Moskova'dan gelmişti ki Arşın Malalan filmi çekilsin. Bu filmde o kadar büyük bir milli kültür, Azerbaycan halkının değerlerinin propagandası var ki filme bakan bazen diyor ki propaganda bunun neresinde? Tabii ki bir iki sahnelerden çıkarabiliriz. O da olmasa
1: Bana
0: filmin
1: yok
0: ismini.
1: gibi geliyor mesela daha çok
0: Evet,
1: hatta.
0: gelenekler daha çok öne çıkıyor. Bu film 1945. ilde yapıldı ve en çok prokat verilen filmler siyahısına girdi. 136 ülkede gösterildi.
1: Hala bile
0: Hala
1: restorasyon yapılıp
0: yapılıp
1: gösterildi, evet.
0: gösteriliyor. 80'den fazla dile tercüme edildi. Ve biliyorsunuz Sovyetler döneminde Azerbaycan sineması uluslararası festivallere katılamıyordu. Sovyet ülkelerine dahil olan tüm cumhuriyetler hemen hemen aynı şekilde demir kapı, demir
1: Tabii.
0: perdeler vardı. Ama görüyor musunuz festivallere katılmasa bile o dönem Azerbaycan sineması nasıl küresel bir döngüden
1: Çünkü
0: geçmiştir.
1: çok iyi, çok kaliteli filmler aslında
0: Filmler.
1: bunlar. Mesela şu an 2026 yılındayız ama ben Arşın Malalan'ı herhalde bir 6-7 sene önce ilk defa izlemişimdir. Ve zaten bayılmıştım böyle ilk Azerbaycan sahasında çalışmaya başladığım dönemlerde. O devamını getirdi zaten. Oradan Arşın Malalan'dan yola çıkıp bütün filmlerinizi neredeyse izlemiştim hocam. Ve çok zevkle gerçekten. Ve hepsinde çok aslında dediğiniz gibi kültürel ögeler var. Edebiyat ögeleri var. Müzik çok güçlü bir şekilde kullanılıyor bu filmlerde.
0: Dansları var.
1: Dans. O muhteşem Kafkas dansları, Azerbaycan rakısları diyelim. Bir
0: Uzun
1: dikkatimi
0: dere.
1: çeken, evet Uzundere rakısı. Dikkatimi çeken diğer film de benim. O olmasın, bu olsun mesela. Yine Arşın Malalan tadında ve ondan sonra gelen diyeyim. O nasıl bir filmdi hocam?
0: O da baştan sona kadar kültürel değerleri temsil eden bir filmdir.
1: Ve komik bir de değil mi? İzleyebilirler bu arada sosyal
0: Evet, hem
1: mecralarda.
0: komik yani bazen biliyor musunuz Sovyetler döneminde o kadar zor bir koşullardan geçiyordu ki ve bu filmler Moskova'ya gönderiliyordu. Orada izliyordular. Onaydan geçerse
1: Sansür.
0: gösterilirdi. Şurasını kes, burasını kes yani böyle şeyler oluyordu ve o komikliğin arkasında biz ne görüyoruz yine? Yine kültür, gelenek,
1: Evet.
0: adetlerimiz, Meşedi
1: Evet.
0: İbadan dansı, uzun deresi
1: Bir yandan da
0: aslında
1: orada böyle küçük bir aslında eleştiri de var böyle toplumun gelişmesine yönelik. Bu arada aslında Türk dünyasında edebiyatta da sosyal hayatta da aynı dönüşümlerden geçiyoruz. Yenileşme hareketleri. Bu Türkiye'de de böyle bu arada. Türk edebiyatında Tanzimat devrinde de böyle. İşte toplumu daha modernleştirmeye yönelik hareketler. Mesela işte çok eşliliğe bir eleştiri. İşte tanımadan görücü usulü evlenmeye eleştiri. Bizde de mesela Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı bir eseri vardır. Arşın Malalan'da da aslında ne diyor? Görmediğim kızı almaram. Yani gördüğüm, sevdiğim insanla evlenmek istiyorum
0: evlenmek
1: diyor. O
0: istiyor.
1: olmasın bu olsun da benzer bir tema görüyoruz değil mi? Bu tarz konuları görüyoruz yani.
0: Evet, olmasın bu olsun da orada Meşedi bak biraz farklı bir şekilde komik bir şekilde söylese de benim görmem lazım diyor mal ne maldır
1: Evet.
0: gibi deyip kızın evine gidiyor ama onu bir toplumsal bir baskı

0: var ki nasıl yani 15 yaşında bir kızla mı evleneceksin? O
1: yaşlı
0: da
1: bir adam
0: yaşlı
1: çünkü.
0: Bir adamsın. O da modernleşme biraz daha
1: bu konuları eleştiriyor yani
0: eleştiriyor. Sovyetler döneminde bu konu eleştirmek için o da propagandanın bir programıydı
1: evet.
0: aslında.
1: Yani böyle çok güzel aslında konu başlıkları, eleştiriler ve motifler, kültürel motifler var bu filmlerde ama yani Azerbaycan sinemasında eğlenceli filmler deyince benim aklıma Arşın Malalan, O Olmasın Bu Olsun ve Gaynana filmi geliyor. Çünkü hepsi müzikli, çok iyi aktörler ve aktrisler var, danslı ve böyle komik, çok
0: Evet.
1: güzel replikler var.
0: Arşın Malalan filmin biliyorsunuz baş oyuncusu bizim çok sevimli ölmez
1: Sanatçımız
0: sanatçımız
1: Reşit
0: Behbudov oynamıştır. Ve bu film o kadar yani sevilmiştir ki hatta bu filmi sonradan restore ettiler.
1: Behbudov.
0: Sovyetler döneminde talep ettiler ki bu filmi büyük ekrana taşıyın ve 1960'lı yıllarda
1: Tekrar çekildi.
0: tekrar çektiler. Hasan Mehmetov oynamıştır. Yani gerçekten de yani bunlar unikal yani esrarengiz bir
1: Evet,
0: eserlerdir.
1: bunlar en aslında önemli yapı taşı olan ve biraz daha eskide kalan ama çok güzel filmler. Dediğimiz gibi sosyal mecralarda izleyebilirler. Çok da keyif alırlar dinleyicilerimiz eminim. Zaten tertemiz bir Azerbaycan Türkçesi. Bizim dilimizin gençliği İlber Hoca'nın tabiriyle, o yüzden anlamakta da çok güçlük çekmeyeceklerdir. Şimdi biraz da bir de tarihi filmler var. Yine çok önemli edebiyatçılar tarafından kaleme alınmış. Mesela hala Azerbaycan edebiyatının yaşayan en büyük yazarlarından Anar'ın. Biz de Edebiyat Dünyası adlı programımıza konu kalmıştık kendisini. Muhteşem bir edebiyatçıdır. İşte Dede Korkut gibi, Tehmine ve Zaur gibi böyle muhteşem romanları var. Gün Geçti gibi yine bir hikayesinden uyarlamaydı.
0: Gürcü
1: Anar'ın Gürcü Familyası eserinden ve Anar'ın
0: eserinden
1: bu edebiyat eserleri hem roman olarak edebiyat eseri olarak çok güçlü ama sinemaya da uyarlanmış halleriyle çok güçlü. Hatta Tehmine adı filmde İstanbul sahneleri de vardı. Zaur karakterinin İstanbul'a geldiği sahneler, o da çok acıklı bir filmdi. Biraz da bu edebiyat uyarlaması filmlerden ve tarihi konuları ele alan filmlerden hocam bahsetmek isterim. Nesimi gibi, Dede Korkut gibi ya da işte bir yandan işte Gün Geçti gibi, Tehmine gibi daha böyle aşk ve dramatik konuları ele alan filmler hakkında neler söylersiniz bize?
0: Tarihi filmler tabii ki biz Sovyetler döneminde bu Sovyetlerin işine gelen tarihi yıllar vardır ki bunları Moskova kendisi diyordu ki bunu çekmek lazımdır. Bunlardan biri mesela Fetheli Han'dır. Ama Fetheli Han filmi tarihi çünkü Fetheli Han Rus yanlısı olmuştur. Guba Han'ıdır. Yani biliyor musunuz? Guba Han'ı Rus yanlısı olsa da senaryocular Azerbaycanlıdır. Azerbaycan Türk'üdür. Öyle bir şekilde senaryo yazmışlar ki mesela
1: Propaganda olmamış aslında o.
0: filmi Moskova'da izlemişler ki propaganda bunun neresinde? Yani diyor ki Azerbaycan ülkesi doğunun kapısıdır. Biz bir olmalıyız. Vahid Azerbaycan olmalıdır. Bu aslında Vahid Azerbaycan dedikte güneyden kuzey Azerbaycan'ın
1: Birleşmesi.
0: birleşmesini
1: Evet.
0: kastediyordu. Ve bu filmin o kadar güçlü bir çağrışları var ki Stalin biliyorsunuz bizzat kendisi de izliyordu filmleri. O
1: Hatta
0: öyle bir
1: çok ciddi
0: şey
1: tedbirler de alıyordu.
0: alıyordu ve o demiştir ki bu çok büyük şeylere güneyle kuzey birleşse Sovyetlerden çıkar. Sovyetler çöker. Yani öyle bir korkusu vardı. Sonra biz tarih
1: Nesimi, Dede Korkut gibi
0: Nesimi
1: filmler var.
0: filmi, Dede Korkut filmi 1970'lerde yapılan bir filmdir. Yani Sovyet dönemidir ama bir Türk destanı.
1: Dede Korkut
0: Oğuz
1: gibi.
0: boyları
1: Evet.
0: yani burada giysiler, burada vefa, sadakat bunlar aslında bir mesajıydı.
1: Oyuncular muhteşem.
0: Muhteşem oyuncular Hasan Mehmetov Dede
1: Evet.
0: Korkut'u oynuyor ve burada bir mesaj vardı ki siz kimsiniz? Siz Dede Korkut'tan, Oğuz boyundan
1: Dan
0: gelen
1: gelen bir
0: Türklersiniz,
1: nesilsiniz. Evet.
0: nesilsiniz. Kimliğinizi unutmayın. Ve o kimlik, o mesajlar bizi 90'a kadar taştı. 91'de biz
1: Bağımsız oldu.
0: bağımsızlık olduk. Yani filmlerin rolü çok büyüktür
1: Kesinlikle. Hem
0: gerçekten de.
1: filmlerin hem edebiyatın bence. Dediğiniz gibi
0: Evet,
1: halkın içinde
0: edebiyat.
1: Rusça'nın, Rus kültürünün, evet Rus edebiyatının olduğunu görüyoruz. Hatta Türk dünyasının ne yazık ki bu kültürden çok fazla etkilenen, bunu Türk kültürünün önüne koyan durumlar da yaşanıyor. Fakat sizin de dediğiniz gibi ben bir Türkiye Türkü olarak, bir Anadolu Türkü olarak orada doğup büyümedim ama oraya gittim, bu alanda çalıştım. Bu filmleri kendim zevkimle aslında, kendi bilgimle açıp izlediğimde ben orada evet bir Sovyet propagandası

0: da görmedim. Özellikle bu tarihi filmlerde, Nesimi'de, Dede Korkut'ta, Arşın Malalan'da ben muhteşem keyifli bir Azerbaycan geleneği gördüm. Danslarını gördüm, müziklerini gördüm ve çok tatlı Türkçesini duydum dediğim gibi. Biraz da Anar'ın ben edebiyat uyarlamalarına değinmesek olmaz diye düşünüyorum. Çünkü çok dramatik, çok
1: Evet.
0: aşk böyle
1: Aşkla
0: filmleridir ama
1: dolu.
0: üzücüdür genelde. Gün Geçti, Telmine, biraz da
1: Telmine.
0: bunlardan bahsedelim.
1: Gün Geçti filmi gerçekten de çok yani iyi filmlerimizden biridir. İnsan doyamıyor filmi izledik de. Orada o filmde bir gencin geleceğini görme, geleceğini görüyor, geleceğe bakıyor ve tabii ki bir çocukluk aşkıyla karşılaşması, kızın gitmesi Moskova'ya, bir gencin iç dünyası, vatanında kalıp vatanını daha
0: Cazip görmesi diyelim.
1: vatanını ilerletmek için
0: Evet.
1: toprağında kalıp bir sevgi var ki yeniden guruculuk diyorlar Azerbaycan'da, yeniden kurma işleri, restore işleri yapıp modern bir şehre dönüştürmek, gördüğünüz o sahneleri vardır. Onun gelip Bakü'nü geziyor. Yani Bakü'nü tanımak
0: Ya benim bu filmi
1: istiyorsa.
0: izlediğimde aldığım his şuydu. Evet, Anar'ın muhteşem bir eseri, belli zaten bir edebiyat eserinden uyarlama oldu. Çünkü bir psikolojik derinlik de var filmde. Onun yanında işte sizin muhteşem sanatçılarınız var, şarkıcılarınız var, ses sanatçınız. Flora Kelimova'nın orada
1: Bir
0: Bir Akşam
1: akşam
0: Taksiden eseri
1: takside
0: falan.
1: düşüp payıza
0: Evet.
1: bilmedik haraya
0: Nereyana
1: hayana
0: gidip.
1: gidek.
0: Ya aslında filmde çok fantastik bir olay yok. İki eski çocukluk aşkı karşılaşıyorlar. Ve böyle çok dramatik bir şekilde geçmişe ve yaşanmamışlıklarına aslında
1: Evet, orada
0: değiniyorlar.
1: Gürcü familyası aslında
0: Evet,
1: eserin
0: eserin
1: ismi ve
0: ismi.
1: Gürcü familyası hangisi? Kamikaze. Kamikaze nedir? O kız geliyor. Yeniden çocukluğunu orada canlandırıyor. Okul dönemi
0: Evet.
1: oluyor. Canlandırıyor. Bir günü yaşıyor. Sanki hesaplaşmaya
0: Evet, bir
1: gelip
0: kesit, bir
1: gidiyor ve
0: hayatın
1: bir daha
0: içinden bir
1: dönmeyecek
0: kesit
1: ki.
0: gibi.
1: Ve biz onun gözüyle, Esmer'in gözüyle Bakü'yü geziyoruz aslında, değil mi?
0: Evet.
1: Geçmiş
0: Eski
1: Bakü.
0: Bakü sokakları
1: Yani
0: muhteşem.
1: bak şey oldum benim
0: Benim de tüylerim
1: de.
0: diken diken oldu, evet.
1: Yani Bakü'ye gitmeden önce bu filmi dinleyicilerime tavsiye
0: Evet,
1: ediyorum.
0: çok
1: İzlesinler,
0: güzel.
1: sonra Bakü'ye
0: Evet,
1: gitsinler.
0: tesirli bir film, kesinlikle
1: Etkileyici,
0: izleyebilirler. Temine filminde de bizim enteresan bir şekilde Türk aktris, yani Türkiye'den bir oyuncumuz Meral Konrad Temine'yi canlandırıyor ve muhteşem de canlandırıyor. Yine sizin büyük oyuncularınızdan Fehrettin
1: Manavur.
0: Manafor Zağur karakterini canlandırıyor. Bu Temine ve Zağur da yine hem Anar'ın önemli bir eseridir, romanıdır. Beş Mertebeli Evin Altıncı
1: Altıncı
0: Mertebesi asıl
1: mertebesi.
0: ismi. Çok güzel, o da çok etkileyici, çok romantik ve acıklı bir hikayedir. Filmi de çok güzeldir.
1: Biz o filmi izlerken İstanbul'da
0: İstanbul
1: çekilmiş
0: sahneleri var
1: sahneleri var
0: filmde,
1: ya,
0: evet.
1: o kadar böyle hasretle izliyorduk ki o sahneleri,
0: Bir gün Türkiye'ye
1: bir
0: gitmek
1: gün o,
0: umuduyla, değil mi?
1: evet yani gerçekten de Sovyetler döneminde bir Azerbaycanlının Türkiye'ye gitmesi, Amerika'ya gitmesi daha kolaydı. Türkiye'ye gitmesi çok
0: Maalesef
1: zordu
0: ki, ama
1: ve
0: artık öyle değil. Bir
1: çok şükür
0: millet,
1: bir
0: iki devlet olarak gördüğünüz gibi böyle programlar yapmaya dahi çok sıklıkla devam ediyoruz hocam.
1: evet, çok şükür.
0: Arsona doğru yaklaşıyoruz.
1: O demir perde
0: Evet,
1: kaldırıldı.
0: demir perde kalktı. Rasim Ocakov, Hasan Sait Beyli, Tofik Tagızade ve niceleri gibi sizin Azerbaycan sineması zaten çok değerli yönetmenlere de sahip. Sizin zaten yakın zamanda yayınlanacak olan doktora teziniz de çok kapsamlı bir şekilde Azerbaycan sinemasını ele alıyor. Hem bu kitap yayınlandığında sizin bu kitabınıza ulaşabilirler, hem de bu programlarımız vesilesiyle de ve yine sosyal mecralarda da bu filmleri, ilgilileri bulup izleyebilirler. Özellikle sinema severlere bence çok has verecektir diye düşünüyorum. Son olarak hocam, çok kısaca günümüz Türk dünyası gençlerinin Azerbaycan sinemasından 3 film önerseniz hangi filmler olur bunlar?
1: Doğru söylediniz. Azerbaycan sineması gerçekten de keşfedilmemiş bir hazinedir. Valla ben tüm filmleri izlemelerini isterim. Bugün konuştuğumuz filmler dahil. Eklerim Babek filmini izlesinler, Nizami filmini izlesinler. Mavi Deniz'in sahilinde çok yani
0: Evet.
1: dünya sinemasının en iyi filmler sırasında ilk 12'de
0: Kesinlikle.
1: yer almıştır. Tüm filmleri izlesinler benim
0: Yani
1: gibi,
0: zaten
1: bizim
0: dediğim
1: gibi.
0: gibi böyle açıldıkça yolu, benim gibi
1: Evet.
0: böyle bir iki derken bir bakmışlar ki çok fazla film izlemişler ve entelektüel anlamda da doymuş hissederler, özellikle sinema severler. Çünkü düşünün, aynı dilde konuştuğunuz bir ülke ama tamamen farklı, yeni size kapılar açıyor. Hocam ayağınıza sağlık. Ben çok memnun oldum bugün sizi ağırladığıma. Zaten Azerbaycanlı dostlarımızla sizin sanatınıza her yönüne, her cephesine değinmek benim için ayrıca bir keyif. Ayağınıza sağlık tekrar.
1: Teşekkür ederim ve biz bağımsızlık dönemi sinemasını tam giriş yaptık ama konuşmadık.
0: Evet.
1: İnşallah bir günde bağımsızlık
0: Evet, onu da
1: döneminden
0: ele alırız.
1: ele alırız çünkü gerçekten de o ayrı bir
0: Evet,
1: konudur.
0: yani Karabağ zaferinden sonra biliyoruz ki Azerbaycan Karabağ'ı tekrar hak ettiği yere kavuştu.
1: Uluslararası festivallere
0: Evet.
1: katılan filmlerimiz var. Nasıl değerli
0: Yani
1: inşallah.
0: Karabağ zaferi sonrasında da modern dönemde de çok güçlü Azerbaycan filmleri var ve Azerbaycan filmleri festivallerdeki başarılı yolculuğunu da sürdürüyor diyelim hocam.
1: Evet.
0: O halde artık veda vakti. Bu bölümde yalnızca filmleri değil, o filmlerin taşıdığı hafızayı da konuştuk. Çünkü sinema bazen bir milletin kendisini anlattığı en güçlü aynalardan biridir. Azerbaycan sineması da bir asrı aşkın süredir Türk dünyasının hikayesini farklı yüzleriyle anlatmaya devam ediyor. Kıymetli katkıları için Doktor Amalia Ömer'e teşekkür ediyorum. Yedi İklim Bir Lisan'da bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte Türkçenin, Türk kültürünün ve Türk dünyasının izini sürmeye devam edeceğimiz yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi İklim Bir Lisan.

0: Nezaket mevsim.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Bugün belki de modern zamanların en hazin yanılsamalarından biri. Hananın maddeye, özün ise ambalaja mağlup olduğu o parıltılı dünyayı konuşacağız. Ambalaj kültürünün tam göbeğinde yaşıyoruz sevgili dinleyenler. Öyle bir çağdayız ki evlilik sözleşmesinin aşktan, cenaze töreninin ölümün o ağır hakikatinden, şık bir kıyafetin bedenden ve gösterişli ayinlerin Tanrı'dan daha önemli sayıldığı bir illüzyonun içindeyiz neredeyse. Nezaket bu ambalajın süsü değil, o ambalajı yırtıp içindeki insana ve gerçeğe ve hakikate dokunabilme cesaretidir. Biçim özün önüne geçtiğinde zarafet yerini gösterişe, samimiyet ise protokole bırakır. Aşkın o mahrem ve kutsal bağını bir kağıt parçasındaki maddelere hapsettiğimizde aslında o bağın ruhunu daha başlamadan zedelemiş oluyoruz. Bir cenazede ölümün o sarsıcı tefekkürü yerine törenin kusursuzluğunu ya da kimin ne giydiğine odaklandığımızda ya da ne ikram edildiğinde odaklandığımızda hayatın en büyük hakikatine karşı en büyük nezaketsizliği yapıyoruz demektir. İncelik sahibi bir ruh çok iyi bilir ki ambalaj ne kadar süslü olursa olsun İçindeki boşluğu ve hakikatin zedelendiğini gizlemeye yetmez. Sosyolog Bauman bu durumu tüketim toplumunun bir sonucu olarak görür. Bauman'ın penceresinden baktığımızda artık duyguları bile birer meta gibi paketlenip sunulduğunu ve bizim bunu tükettiğimizi görürüz. Aşk bir sözleşme, ölüm bir organizasyon haline geldiğinde insan ilişkileri o akışkan yapısı içindeki derinliğini kaybeder. Ambalaja yapılan bu aşırı yatırım aslında insanın içindeki o derin boşluktan korkmasının bir sonucudur. Gerçek bir toplumsal nezaket vitrini değil, o vitrinin arkasındaki insanlık onurunu görebilmektir. Kıymetli Kemal Sayar, insan görüntüsünün ötesine geçebildiği kadar insandır der. Sayar'a göre ambalaj kültürü ruhun sesini kısan bir gürültüdür. Şık kıyafetlerin arkasına saklanan yorgun bedenler, devasa düğün törenlerinin arkasına saklanan yalnızlıklar. İşte Kemal Sayar'ın vurguladığı o sahicilik, ihtiyatını korumak adına biçimin o göz kamaştıran baskısına karşı özün sadeliğini savunmak en büyük şifa kaynağımızdır. Nezaket pahalı ambalajlarda değil, bir bakışın, bir dokunuşun samimiyetinde gizlidir. Medeniyet tasavvurlarıyla hatırımıza çokça gelen Saadettin Ök'ten işaret eder ki şehirli ve zarif bir insan biçimi reddetmez ama onu asla mananın üzerine koymaz. İşte Ök'ten hocanın penceresinden bakıldığında estetik bir gerekliliktir. Ama bu estetik hakikatin üstünü örtmek için değil, onu yüceltmek için

0: Gelerin değil sevginin, törenlerin değil yasın, kıyafetlerin değil ruhun sesine kulak vermek bu çağdaki en asil zarafet devrimidir. Fransız düşünür Bergson hayatın içsel ve yaratıcı bir akış olduğunu savunur. Ambalaj kültürü ise bu akışı donduran, onu bir nesne haline getiren mekanik bir yapıdır. Bergsoncu bakışla baktığımızda hayata sadece dışarıdan, o süslü kabuktan bakmak hayatın gerçek özünü kaçırmaktır. İncelikli bir ruh çok iyi bilir, Bergson'un da işaret ettiği o hayat enerjisini korumak adına dış görünüşün o donmuş ve sahte dünyasından çıkıp hayatın o çıplak ve muazzam akışına dahil olmak her şeyden daha kıymetlidir. Zarf değil mazruf, yani kap değil içindeki önemlidir düsturunu kalbimize nakşedelim. Nezaket her şeyi kusursuz bir paketle sunmak değil, o paketi açtığımızda muhatabımıza bir gönül ve bir hakikat ve bir samimiyet sunabilmektir. Evet, özümüze dönelim ki zarafetimiz bir maske değil, ruhumuzun doğal bir yansıması olsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, dış görünümün değil mananın, biçimin değil ruhun kıymet bulduğu sahici ve vakur günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO Liderler Zirvesi başladı. NATO'nun Ankara Zirvesi'nin liderler oturumunun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. İttifakın hedeflerine ulaşması için savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde ilk 10 ülke arasında olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İran krizi de vardı. Erdoğan, diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız dedi. Cumhurbaşkanı, Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının Filistin'de iki devletli çözüm olduğunu da vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar tansiyonu yeniden arttırdı. Amerikan ordusu İran'da 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi. İran'da misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da İran'la ateşkes bence bitti, anlaşma vakit kaybı dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Rusya'ya sert mesaj gönderdi, bizimle oyun oynamayın dedi. Topraklarımızın her santimetre karesini koruyacağız ifadelerini kullandı. Zirve öncesinde konuşan Rutte, ABD'nin ittifaka hala bağlı olduğunu da söyledi. NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin zirveyi düzenlemedeki başarısına da dikkati çekti. Ev sahipliği için özellikle Ankaralılara teşekkür etti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara zirvesinin NATO için yeni bir başlangıç olacağına inandığını söyledi. Merz, tarihi NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurgulayan Almanya Başbakanı, Rusya'nın savaşı kazanma şansı hiç yok dedi. Kanada Başbakanı Mark Carney, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu harika organizasyon ve konukseverlik için teşekkür ederim dedi. Carney, Rusya'nın doğrudan tehdit olduğunu ifade etti. Kanada'nın savunma alanındaki harcamalarını ciddi şekilde artırdığını belirtti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, her zamankinden daha güçlü bir NATO'ya ihtiyacımız var dedi. Avrupa'nın yeniden silahlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Danimarka Başbakanı Frederiksen, Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Grönland satılık değildir diyerek Danimarka'nın Grönland konusundaki tutumunun değişmediğini de vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı. Bakan Fidan'ın ilk görüşmesi Macar mevkidaşı Anita Orban'la oldu. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla da bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Pete Hegseth, Ankara temaslarının ardından planlanan İsrail

ziyaretini iptal etti. Hexet'in temaslarında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikinin ele alınması bekleniyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olumlu sözleriyle F-35 ve yaptırımların kaldırılması konusundaki açıklamaları Yunanistan ve İsrail'de endişe yarattı. Yunan basını en büyük kazanan Erdoğan her şey Türkiye'nin lehine ilerliyor yorumunda bulundu. İsrail basını da Tel Aviv, Washington'la Ankara arasındaki ilişkilerin sıkılaşmasından endişeli dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 64. oturum yapılıyor. Oturum tutuklu sanık İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatının savunmasıyla başladı. Dün savunmasını yapan Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alım sürecindeki bağışların nasıl toplandığını bilmediğini söyledi. İran'ın eski dini lideri Ali Hamani için Irak'ın Necef kentinde cenaze töreni düzenlendi. Törene milyonlarca kişi katıldı. Hamani'nin naaşı 9 Temmuz'da İran'ın Meşet kentinde toprağa verilecek. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: İnegöl, Bozüyük, Bilecik, Eskişehir sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23-24. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77-78. Kilometreleri arasında ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79-82. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: ürünlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Trabzon Radyosu'nda Genç Yaşam programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 8 Temmuz Çarşamba. Yapımcımız Zeynep Ülkü Yıldırım, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Programımızda ilk olarak Hadise'yi dinledik, Evlenmeliyiz. Şimdi de Murat Boz radyolarımızda. Para yok.

Sevgili dinleyicilerimiz, Rize'de eğitim gören üniversite öğrencisinin çay yapraklarını kullanarak yapmış olduğu tasarım büyük ilgi gördü. Biraz sonra konunun detaylarını öğreneceğiz. Onun öncesinde Grup Pinhani bizlerle, dünyadan uzak.

Sevgili dinleyicilerimiz, Rize'de eğitim gören İranlı Yegane Çukolaki 5000 çay yaprağı kullanarak tasarladığı elbiseyle Rize'ye hayranlığını gösterdi. Kostümde Rize'nin ahşap köprüsünü işleyen Kulaki Guinness rekorları

0: kitaplarına başvurdu. Bugün kendisiyle bu hikayeyi dinleyeceğiz. Aynı zamanda tercüman Gonca Hanım da bizlere eşlik edecek, yardımcı olacak. Yegane Hanım merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, teşekkür ederim.
0: Gonca Hanım merhaba.
2: Merhabalar, teşekkürler.
0: Evet, Yegane Hanım, İran'dan geldiniz. Sizin özellikle Türkiye'ye, Rize'ye geliş hikayenizi dinlemek istiyoruz.
1: Evet, ben Rize'yi çok seviyorum. Ve burada Karadenizli, yani herkes, her kişilik, milleti burada çok iyi millet var. Çok kalbi temiz, beyaz kalp ve herkes çok çok beni yardımcı oldu. Ve burada en iyi şehir Türkiye var bence. Burada her şey çok güzel. Üniversite çok program var. Yani çok güzel üniversite var. Ve burada arkadaşlar çok iyi arkadaşlar. Ve çok burada imkanat var.
0: Evet. Nasıl bir eğitim aldınız burada? Eğitim yolculuğunuzdan da bahseder misiniz?
1: Önce dili öğrendim.
0: Evet.
1: Sonra evet. Şu an biraz iyi değil. Biraz iyi lazım Türkçem. Ama Türkçe Tome'ye gittim. Figen Hoca, Emrah Hoca, Fatih Hoca, Üniversitede Recep Tayyip Erdoğan beni çok yardımcı oldun. Ve onlara çok teşekkür ederim. Orada ben değil der vaka Türkçe öğrettim. Ben biraz zor gidiyor der bu değil. Böyle ki ben çok Tehran'da yaşıyorum. Yani Fars'ım. Yani İran böyle ki 40 kişilik milyon Türk var. Çok rahat konuşuyorum. Ama ben Fars'ım, biraz beni zor geçiyor böyle.
0: Evet. Üniversite eğitiminizden bahseder misiniz? Hangi bölümde okudunuz, okuyorsunuz?
1: Şu an ben uluslararası ilişkiler kalitesi yaptım ama sonra ben doktora açıyorum. Şu an mühendislik bilgisayarım var ve doktora açıyorum inşallah. Allah istiyor.
0: Çok güzel. Şimdi söyleşimizin başında 5000 çay yaprağını kullanarak bir kostüm ortaya koydunuz ve bunu paylaştınız. Bu fikir nasıl ortaya çıktı dinleyebilir miyiz?
1: Evet. Burada ben abla Gonca istiyorum, beni yardımcı olur.
0: Evet, siz anlatın, Gonca Hanım da tercüme etsin.
1: Evet, ben bir şey konuşuyorum, hep ki nasıl oldu ve nasıl tasarladım, ki daha iyi olur böyle bence.
2: Şimdi ben size söyleyeceğim, elbisenin hazırlanması için uzun saatler çalıştı, tasarladı. Ama bundan öncesinde Rize çay ve çay bardağıyla ilgili bir ilham alınarak böyle bir kostüm düzenlemek istedi. Ve boncuklarla işlemesini yaptı. İlk bakışta sadece çay yaprakları görse de aslında arkasında yoğun bir el işçiliği ve sanat ve emek bulunmaktadır. Bu şekilde...
0: Evet, bu sanat bilgisi nereden geliyor? El işçiliği.
2: İran'da aslında bunun bir nakış dükkanı var. Kendi el emekleriyle ilgili. Orada öncesinde bir bilgisi var ve burada artık geldi. Bunu icraata dökmeye başladı. Tasarımlar yapıyor.
0: Evet. Kostümün ön kısmında Rize'nin asma köprü desenleri
2: evet.
0: var.
2: Hepsini bilgisayar mühendisi olduğu için kendisi tasarlıyor, çiziyor, dikiyor ve işliyor.
0: Evet.
2: Hepsi el emeği, kendine ait hepsi.
0: Uluslararası İlişkiler bölümünde okudu. Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyor. Aynı zamanda İran'da nakış
2: Dükkanları var, evet.
0: dükkanları var. Bu çalışmaları
2: Evet.
0: yapıyor.
2: Evet.
0: Ve hepsini birleştirdi.
2: Evet, birleştirdi. Aynı zamanda da bir artısı daha var. Yegane çok değerli. Düşünce yapısı çok farklı, ayrıntılı bir şekilde bizim düşünemediğimiz birçok şeyi düşünebiliyor. Parfüm üretimine de geçti. Şu anda çay yaprağından parfüm de yapıyor. Onu da ilerleyen zamanlarda sizinle paylaşacak zaten.
0: Evet.
2: Yani on parmağında on marifet diyebilirim size.
0: Hepsi farklı alanlar aslında düşündüğümüzde.
2: Evet.
0: Uluslararası
2: Evet.
0: ilişkilerde, bilgisayar mühendisliği de, az
2: Evet.
0: önce söylediğiniz bir ARGE
2: Bilgisayar
0: çalışması.
2: Bilgisayar mühendisliğini bitirdi zaten. Şu anda onun doktorası için müracaatlarını gerçekleştirecek. Temmuz ayında açılıyor. Onun doktorasına müracaat ettikten sonra orada devam edecek zaten.
0: Evet,
2: Dediğim
0: doktorayı
2: gibi.
0: burada mı yapıyor şu an?
2: Evet, burada yapacak.
0: Yapacak. Hangi bölüm belli mi?
2: Bilgisayar mühendisliği.
0: Devam edecek.
2: Evet.
0: Tamam. Evet, çay yapraklarından 5000 adet yaprak, çay yaprağı topladı. Zor oldu mu peki?
2: Yaprakları toplamak zor oldu mu?
1: Evet, çok. Ama ben Rize çok seviyorum ve ben böyle yaptım ki bu rakamı Guinness olur ve şu an rekor oldu. Şu şu an beni mesaj gönderdin ve tebrik yaptın. Yani gönderdin rekorda Guinness.
2: Guinness rekorlarında aslında mail geldi. Az önce elimize ulaştı. Araştırma yapıldığını, bize dönüş sağlayacaklarını, büyük bir ihtimalle Guinness Rekorlar kitabına bu elbiseyle birlikte giriş yapacak. Onunla ilgili mail geldi ve çok mutlu oldu. Onu anlatmaya çalışıyor şu anda.
1: Evet.
0: Evet. Bu elbiseyi ne kadar zaman içerisinde hazırladı? O yaprakları teker teker iğneyle mi dikti, yapıştırdı mı?
2: 4 günde elbiseyi dikti, boncuk işlemesini yaptı. Önce çay yapraklarını iğneyle yapmaya denedi ama olmadı. Yapraklar bildiğiniz gibi hassas, hemen yırtıldığı için yapıştırıcıyla yapıştırdı, tek tek uğraştı. Bir gününü aldı yaprakları takmak, 24 saat.
0: Evet. İlgi nasıl oldu? Bu çalışmayı paylaştıktan sonra dönüşler nasıl oldu?
2: Dönüşler çok güzel. Herkes pozitif, artık yolda herkes onu tanıyıp çevirip takdir ediyor. Bu dönüşler bizi de çok mutlu ediyor.
1: Ben hatta İran'ım çok beni şey yaptın, yani çok mutlu oldun. İran'ın çok şehirler bu haberi duydun. Ve şu an 21 milyon şey nefer beğendin ve viral oldu.
0: Evet, viral oldu.
1: Evet, çok, yani ben şaşırdım gerçekten. O kadar viral, o kadar beğendin, o kadar view var, viral oldu. Çok şaşırdım.
0: Yaparken böyle bir sonuç bekliyor muydunuz?
1: Yok.
0: Evet. Gerçekten çok ilgi uyandırdı. Çünkü daha önce yapılmayan bir şeydi sanırım bu.
2: Evet.
0: Guinness Rekorlar için başvurular yapıldı. Şu an değerlendirme aşamasında.
2: Evet.
0: Kademe kademe mi devam edecek? Nasıl geçecek bu süreç?
2: Onları tasarlamı video şekilde onlara göndermiştik. Onlar şimdi o videoyu inceliyor. Bize dönüş sağlayacaklar. Olumlu veya olumsuz. Ona göre biz de önlemlerimizi alıp, ya elbiseyi ne isteyecekler bilmiyoruz. Elbise isterlerse elbiseyi direkt oraya göndereceğiz.
0: Evet. Bu tasarım Yegane Hanım için sadece bir moda çalışması mı, yoksa kültürel bir mesaj mı? Nasıl değerlendiriyor?
1: Kültürel mesaj.
0: Evet. Neler yapmayı düşünüyorsunuz peki bundan sonraki süre içerisinde? Doktora yapacaksınız. Türkiye'de kalmayı planlıyor musunuz yoksa?
1: Evet, ben burada çok seviyorum. Rize'yi çok çok çok seviyorum ve burada devam ediyorum. Derslere devam ediyorum. Ama bir sürprizim var. Parfüm Rize, kokuyor çay, yağmurlu ve çiçekli var. Ve çok güzel parfüm oldu.
0: Evet, merak ediyoruz
1: evet.
0: Doğrusu.
1: Evet, şu an çok istemiyorum, konuşuyorum bu şeyi,
0: tamam.
1: Bu mapper.
0: İlerleyen
1: Ama
0: günlerde.
1: Sonra inşallah, evet, sonra inşallah herkes görüyor. Ve çok güzel parfüm oldu ve 4 gün kokuyoruz var. Yani
2: üstümüzden 4 gün koku çıkmayacak diyor.
0: Çay çiçeğinden mi, çay yaprağından mı? Çayın yoksa
1: çay yaprak,
0: tohumundan?
1: Analizi çay var, evet.
0: Evet.
2: Çay yaprağından yaptım.
0: Çay yaprağından. Evet. Bunu da heyecanla bekliyoruz. Gerçekten
1: evet.
0: Yöre için çok anlamlı ve güzel bir katkı olacaktır bu süre içerisinde.
1: İnşallah.
0: Evet. İran kültürüyle Türkiye kültürünü şöyle kıyasladığımız zaman aslında ortak çok yönümüz olduğunu da görebiliyoruz. Ve uzun yıllardır bu anlamda çok güzel çalışmalar da yürütülüyor. Yemek kültürümüz sizin kültürünüzle nasıl bir farklılık var ya da nasıl bir hareket var? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Çok yok. Ama biraz burada biraz acel seviyorum. Yani çok biber, çok baharat. Ve bence burada yemek iyi ama çok az. Ama İran çok güzel yemekler var. Ama Türkiye tatlı çok güzel var. Yani tatlı Türkiye'de çok güzel. Ve ben çok seviyorum.
0: Mesela Laz böreğini tattınız mı?
2: Laz böreğini yedin mi?
1: Laz, evet, tabii ki burada pansiyon. İşte pansiyon, yani çok tatlı var. Ben çok yedim burada, gerçekten çok güzel tatlı yapıyorum ve ben çok seviyorum.
0: Yemek
1: yani,
0: olarak hangi tatlar?
1: Evet, tatlı yemeklerim çok güzel.
0: Mesela lahana sarmasını sevdiniz mi?
1: Yemek, tavuk makarna, ben bunu çok seviyorum. Evet.
0: Evet. Peki moda anlamında bu yapmış olduğunuz tasarım bir farkındalıktı. Bu alanda çalışmayı devam etmeyi

0: Düşünüyor musunuz peki? Çünkü İran'da
1: Evet,
0: da böyle bir dükkanınız olduğunu söyledi Gonca Hanım.
1: tabii ki. Ben böyle düşünüyorum ki inşallah bir makine, iki makine burada gönderirim ve Rize'de dükkanda açıyorum inşallah. En yakında zaman.
0: Evet, peki Rize bezleri var, Feretiko var, bunları da biliyorsunuzdur. Bununla ilgili özel çalışmalarda olabilir mi?
1: Evet, tabii ki.
0: Buradaki bu dokuyu, bu kültürü araştırma fırsatınız oldu mu Rize bezlerine dair?
1: Evet, oldu. Ahmet Hoca Üniversitesi, yani Üniversite Recep Tayyip Erdoğan, Rektör Yusuf İlmaz beni çok yardımcı oldu. Onlar çok teşekkür ederim. Kenan Bey, Ahmet Hoca, İldiz Hanım çok teşekkürler. Onlar çok beni yardımcı oldu. Ve bu komşular orada oranın.
0: Evet, arkadaşlarınız, çevreniz Rize'de nasıl oluştu? Neler yapıyorsunuz? Nasıl bir gününüzü geçiriyorsunuz?
1: Ben arkadaşlarım iyi gerçekten burada arkadaşlar çok seviyorum pansiyonda Beyza, Doğa, Melisa, başka arkadaşlar burada çok iyi ve İranlı arkadaşım var burada Asra, Şima, Rima çok iyi ve başka nefer beni çok yardımcı oldun bir nefer. Adana Fatih İlmaz, restoran fasulye, Rize çalışıyor, beni çok yardımcı oldu.
0: Evet.
1: Şöyle abi, eline sağ ol. Ve burada gerçekten insanlar çok iyi, beni çok yardımcı oldun. Böyle ki ben burada çok seviyorum, gerçekten.
0: Peki İran'a dair özledikleriniz neler?
1: En özlüyorum, her şeyi özlüyorum. Memleket biz var. İran büyük memleket. Ve cesur memleket var. Ve ben cesareti ben İran var. Ve İran en zeki kızlar var.
0: Evet.
1: Ben her şeyi ki biliyorum. Parfüm, tablo, resim yapıyorum başka zaman. Çok
0: Resim de
1: seviyorum.
0: yapıyorsunuz.
1: Evet, hala yapıyorum.
0: Evet.
1: Evet.
0: Başka yetenekleriniz de var mı? Her konuştuğumuzda farklı bir alan ortaya çıkıyor.
1: Evet. Evet, ben böyle var ki televizyon çok sevmiyorum. Yani asla şey yapmıyorum televizyon, çok gezme gelemiyorum. Ama böyle işler, yani nasıl konuşuyorum. Yani mesela, evet, sanatçılar çok seviyorum. Bir zamanım boş var, bir şey yapıyorum.
2: Yani şöyle söyleyeyim size, salyangozu biliyoruz değil mi?
0: Evet.
2: Salyangozdan tablo yaptığını biliyorum. Üzerine sim döküp salyangozları bir gece içerisinde bırakıp şahane bir tablo elde etti. Yani hiçbirimizin düşünemeyeceği bir şey bu. Farklı düşünceler. Televizyon izlemiyorum diyor, şey yok fazla takılmıyorum diyor. Ben diyor sadece diyor aklımı, zihnimi diyor bu tip şeylere yöneltiyorum ve ortaya da bir şey çıkartmak istiyorum diyor.
0: Evet, peki bu yetenek nereden geliyor?
2: Deneyim nereden geliyor? Aileden mi geliyor?
1: Bilmiyorum ki. Allah istiyor. Zihnim var. Böyle.
0: Evet.
2: Üretmeyi seviyor.
1: Evet. Çok seviyorum. Yani böyle ki yeni her şey istiyorum, üretiyorum. Yani mesela her şey ki yeni var, istiyorum, geliyorum, beni öğret, hocam yapmasın arkadaşlar. Böyle çok seviyorum. Yani dünya çok şeyler var ki insanlar öğretiyor lazım.
0: Evet. Rize'nin sana kattığı değerler neler? Öğretiler neler? Neler öğrendin? Üzerine neler koydun Rize'ye? Bakış açını, üretimini, yaratıcılığını nasıl
1: Yani
0: değiştirdi? Nasıl yönlendirdi?
1: bence insanları kurdum. Ne seviyorum, ne yapıyorum ve dua burada çok güzel dua var. Çok güzel deniz var, Karadeniz, denizi siyah. Ve çok şeyler ve çiçek var. Başka çiçek var burada ki çok güzel çiçek var. Ve ben onları çok güzel parfüm yaptım. Çok şeyler burada var bence. Yani konuşuyorum ki Rize küçük, Rize hiçbir şey yok. Böyle şöyle memnun değilim. Ben bilmiyorum gerçekten neden böyle konuşuyorum Rize. Bence çok büyük şeyler var. Sadece biraz akıl lazım ki ne yapayım, nasıl yapıyorum böyle.
0: Evet. Yegane hayallerin neler? Geleceğe dair hayallerinden de biraz bahseder misin?

0: ileride ne olmak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun?
1: Sonra Pelen'e, şu an Pelen'e en iyi oldu. Pelen'e bir inşallah ben parfümüm dostlarım, herkes. Yani proje parfümüm var. Şu an patent yaptım. Biraz işler var, inşallah halledeceğim. Sonra 1000 tane, 5000 tane parfüm gösteririm. Ve Pelen'e de sürpriz. Şu an konuşmuyorum.
0: Hayalin ne peki? Nerede olmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun ilerleyen zamanlarda? Bize de mi yaşayacaksın?
1: Tabii ki.
0: Yoksa başka bir şey mi
1: Yok
0: görmek
1: yok yok.
0: istiyorsun?
1: Ben Rize'de devam ediyorum. Ben Rize'yi çok seviyorum.
0: Ve aynı zamanda da New York'tan da elbise tasarımı için teklif geldi ona. Neydi oradaki şey?
1: New York.
0: New York'taki...
1: Evet. Ben Eylül'den New York'a gidiyorum. Orada Fashion Week var. Çok büyük fashion show var. Ve çok istiyorum Rize'li, yani elbise dense Rize orada gösterim.
0: Rize elbisesini orada daha iyi tanıtacağını düşünüyor. Onu oraya daha farklı bir şekilde tasarlayıp orada Rize elbisesini göstereceğimi söylüyor.
1: Evet.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Rica
2: Yolun
1: ederim.
2: açık olsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
1: Ben bir teşekkür ederim. Gonca Oral, Modiro Pansiyon, İpek Pansiyon, çok iyi pansiyon ve o çok iyi insan, çok iyi bayan var. Beni çok yardımcı oldu. Rica ederim. Ve Üniversite Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf İlmaz ve Hasan Bey, Müdür Çay Bardak. Ve sizi ve influencerlar, bloggerlar çok teşekkür ederim. Herkes beni çok yardımcı oldu.
2: Çok teşekkür ederiz. Yolun açık olsun.
1: Rica ederim.
2: Gonca Hanım,
1: İyi
2: size çok
1: günler.
2: teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. İyi günler diliyorum.
2: Sağ olun. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Rize'de eğitim gören İranlı yegane Çukulaki bizlerle birlikte oldu. Tercüman Gonca Hanım'dı. Ona da çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz.

Ajlan Mine Çağlayan'dan dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Pranga Zinciri, saatlerimiz 15.48. Şimdi de Berkay bizlerle. İki Ece.

Son şarkımızı blok 3'ten dinleyeceğiz. Ne yapıyorsun mesela? Genç Yaşam programının bugün de sonuna geldik. Yapımcımız Zeynep Ülkü Yıldırım, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve spikeriniz ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi açıklandı. Sonuç bildirisinde Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik uzun vadeli tehdidine ve terörizmin süregelen tehdidine karşı koymak için müttefiklerin Lahey savunma taahhüdünü yerine getirdiği bildirildi. Müttefiklerin 50 milyar dolara aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Avrupa müttefikleri ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak ittifakın savunması için daha büyük sorumluluk üstleniyor denilen bildiride, savaş üstünlüğümüzü korumaya kararlıyız ifadesi yer aldı. 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözünün verildiği vurgulanan bildiride, 2027 yılında da en az eşdeğer seviyeleri sürdürme taahhüdü teyit edildi. NATO liderleri İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurgularken, Tahran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırdılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. İttifakın hedeflerine ulaşması için savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. NATO'nun Ankara zirvesinin liderler oturumunun açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde ilk 10 ülke arasında olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İran krizi de vardı. Erdoğan, diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının Filistin'de iki devletli çözüm olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun Ankara zirvesinde lider diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç katıldı. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Karadeniz'in güvenliğine ilişkin işbirliğini yeni aşamaya taşıdı. İmzalanan mutabakatla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun alanı genişletildi. Böylece enerji hatları, haberleşme kabloları ve deniz altındaki hayati altyapılarda ortak koruma kapsamına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar tansiyonu yeniden artırdı. Amerikan ordusu İran'da 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi. İran'da misilleme olarak bölgedeki ABD üslerine hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da İran'la ateşkes bence bitti, anlaşma vakit kaybı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Pete Hegseth, Ankara temaslarının ardından planlanan İsrail ziyaretini iptal etti. Hegseth'in temaslarında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikinin ele alınması bekleniyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olumlu sözleriyle F-35 ve yaptırımların kaldırılması konusundaki açıklamaları Yunanistan ve İsrail'de endişe yarattı. Yunan basını en büyük kazanan Erdoğan, her şey Türkiye'nin lehine ilerliyor yorumunda bulundu. İsrail basını da Tel Aviv, Washington'la Ankara arasındaki ilişkilerin sıkılaşmasından endişe

0: Şeydi dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 64. oturum yapılıyor. Oturum tutuklu sanık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatının savunmasıyla başladı. Dün savunmasını yapan Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alım sürecindeki bağışların nasıl toplandığını bilmediğini söyledi. İran'ın eski dini lideri Ali Hamani için Irak'ın Necef kentinde cenaze töreni düzenlendi. Törene milyonlarca kişi katıldı. Hamani'nin naaşı 9 Temmuz'da İran'ın Meşhed kentinde toprağa verilecek. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Vodafone reddiler şimdi Avrupa'nın da reddlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.
6: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için TRT12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
7: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.

0: Çevre Ajandası.
1: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Merhaba, ben İlker Uykal. Bugün de yine önemli bir konuyu kıymetli bir konuğumla konuşacağız. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkan Yardımcısı Ebru Arıcı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk İlker Bey.
1: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Tabii özellikle şu yaz mevsiminin etkilerini iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde nerede rüzgar diye böyle soruyoruz. Tabii yenilenebilir enerji dediğimiz zaman bu alanda rüzgarın da gücü bir hayli fazla ve her geçen günde rüzgara dönük enerji ihtiyacı noktasında da çalışmalar yapılıyor. Son durum nedir acaba? Türkiye'nin rüzgar enerji gücü ne durumda, artıyor mu? Bununla ilgili yapılan çalışmalar nedir?
2: Rüzgar demek çevreyle uyumlu olmak demek. Tabii ki yatırımın mutlaka farklı fazlarında bu hassasiyetlerinde gösterilmesi gerekiyor. Mayıs ayı sonu itibariyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı istatistiklere göre rüzgarda kurulu gücümüz şu anda 15.122 megawatt. Bunu oransal olarak söylemek istersek şöyle söyleyebiliriz. Kurulu üretim gücünün %12'sini rüzgar oluşturuyor. Hem kurulu gücün %12'si hem de yaklaşık olarak üretimin %12'sini rüzgardan karşılıyoruz. %11'lerdi geçen sene, %11-%12 arası gidip geliyordu.

0: Şu anda tam %12'ye oturmuş durumdayız. Tabii enerji kısmına baktığımızda rüzgar özelinde ya da güneş özelinde ya da hidroelektrikler özelinde aslında şunu söyleyebiliriz. Yerli kaynaklarımızla üretilen yenilenebilir enerji modelleri. Bunun bir de bu anlamda katma değerli bir anlamı da var tabii ki ülkemiz için.
1: İklim değişikliğiyle mücadele noktasında tabii yenilenebilir enerji kaynaklarının çoğaltılması, fazlalaşması son derece önemli. Bu az önce verdiğiniz oranı dünyada kıyaslarsak şayet Türkiye orada nerede duruyor? Tabii ki coğrafyayla ilgili, coğrafyanın farklılıklarıyla alakalı oradaki o enerji kıyaslamaları farklılaşabilir belki ama dünya kıyaslamasıyla değerlendirirseniz ne durumda
0: Şöyle kurulu
1: Türkiye?
0: güçte Avrupa'da 5. sıradayız, dünyada da 13. sıradayız.
1: Bu da güzel bir
0: Dolayısıyla çok
1: rakam.
0: güzel bir rakam tabii ki. Yani birincisi biz yani Avrupa ülkelerine baktığımızda orada tabii ki oransal üretim fazla olabilir ama oradaki nüfus yoğunluğuna da bakmak lazım ve coğrafi koşullara da bakmak lazım. Bir taraftan rüzgarın hikayesi 98 yani Avrupa bizden daha önce başlamıştı. Ben aradan geçen zamanda hem buradaki belli teşvik mekanizmalarıyla hem birincisi ülkemizin güneş ve rüzgar açısından son derece çok daha verimli bir şekilde uygun olmasıyla hem yatırımcı profilinin buraya iştahıyla hem aslında devlet politikamızın içinde çok yoğun olarak ele alınmasıyla bu gelinen noktayı bu ivmenin sonucuna bağlıyorum. Şimdi bir taraftan biraz önce bahsettiğiniz bir iklim krizi yaşıyoruz. İşte bugün iklim krizinin sonuçları nasıl yaşıyoruz? Biliyorsunuz Avrupa kavruluyor şu zamanlarda. Üstelik klima tüketimleri de çok düşük noktalarda. Bizim gibi hem nüfus yoğunluğu olan ülkelerde hem büyüme hedefi olan ülkelerde hem bir taraftan enerjide bölgesel hap olma hedefleri olan yine aynı şekilde veri merkezlerinin ülkemizde yer almasını istediğimiz bir dönemde işte elektrikli araçların arttığı dönemde iklim krizine bağlı olarak soğutma ve ısıtma sistemlerinin son derece artık ihtiyaç biraz lüks tüketimden çıkıp birebir ihtiyaç hanesine yazıldığı zamanlarda aslında bu yerli kaynaklarımızdan, yerli ve yenilebilir kaynaklarımızdan ürettiğimiz her megawattımız kıymetli.
1: Evet ve tabii nüfus da fazla Türkiye'de ve bu nüfusa oranla enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve aynı zamanda bu kurulu gücün de artması gerekiyor ki bu dışa bağımlılığın daha da aza indirilebilmesi açısından değil mi? Bir de
0: Tabii
1: işin bu
0: ki. Bir
1: tarafı
0: de
1: var.
0: bizim 2035 hedeflerimiz var. Bir taraftan net zero kapsamında verdiğimiz taahhütler var. 2035 hedefleri için 120 gigawatt güneş ve rüzgardan karşılanması ile ilgili bir hedefimiz vardı. Şu an rüzgar tarafına bakarsak 15 bin megawattımız kurulu. Ama geride yaklaşık da 25 bin megawattımız var hali hazırda. Şu an izin süreçleri devam eden ve önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde kurulmasını beklediğimiz. Tabii bizim gibi büyüme hedefi olan ülkeler için bunun şu anlamı da var. Bu sadece bu pipeline'daki projeyi devreye almak değil. Bir taraftan yine Enerji Bakanlığımızın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın her yıl açıkladığı YEKA alanlarıyla beraber. İşte bir taraftan şimdi yeni deniz üstüyle ilgili bir şartname yayınlandı. 4 tane alanlar belirlendi bunlarla beraber. Yine eş zamanlı olarak evet güneş ve rüzgar üretimin arttığı ama depolama sistemleriyle bunun dengelemesinin de yoğun bir şekilde hayatımıza girdiği noktalarla beraber baktığımızda evet güzel bir yol geldik. Güzel bir ortamın içindeyiz ama gelecek projeksiyonu da aslında bize çok ciddi bir ümit vaat ediyor.
1: Deniz üstünde rüzgar enerji santrallerinin yapılabilmesine olanak sağlayan bir düzenleme. Doğru mu?
0: Doğru şöyle aslında bizim 2035 ulusal enerji planımızda zaten 5000 megawatt deniz üstü rüzgar enerji santrali konusu vardı. Planın içinde de vardı. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uzun zamandır hem bunun saha araştırmasını hem bunun ihale metodunu çalışıyordu. 4 tane alanı aday YEKA ilan ettiler. Bunlar biner megawattlık şeylerdi. İşte Bozcaada, Gökçeada, Saros ve Edremit Körfezi civarı. Bu alanlar üzerinden müracaat alacaklar. Bununla ilgili tabii ki önemli olan evet siz bir proje sunuyorsunuz ama yatırımcının da ilgi göstermesi lazım. Bununla ilgili bir şartname taslağını yayınladı. Dinleyicilerimizden varsa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın duyuru sayfasında 17 Ağustos'a kadar görüşe açılmış olan bir şartname taslağımız var. Tabii bu sene biliyorsunuz COP31 ülkemizde yapılıyor. Biz zaten hani bu anlamda atılım içinde olan ülkeydik ama COP31'in bizdeki bu sene bizde yapılıyor olmasının getirdiği bir katalizör etkisiyle beraber de bu sene sonuna kadar aslında burada biz deniz üstü rüzgar ihalesinin yapılacağını öngörüyoruz.
1: Peki bu zamana kadar yapılamamasının sebebi neydi acaba? Daha yeni bir enerji alanı olmasından mı kaynaklı yoksa farklı hazırlıkların gerçekleştirilmesiyle mi alakalı? Neden mesela bu zamana kadar bekledi?
0: Aslında İlker Bey iki tane temel nedeni var. Birincisi deniz üstü rüzgar santrallerine baktığımızda orada farklı teknolojiler konuşuluyor. Birincisi daha nearshore dediğimiz işte 60 metre derinliğe kadar temelli sistemler. Bir de floating dediğimiz sistem var. Floating dediğimiz yani yüzer platformlar zaten dünyada da çok pahalı olduğu için açıkçası çok tercih edilmiyor. Çok ciddi bir üretim farkı var. Fakat Avrupa ülkelerinin çoğuna baktığımızda coğrafi olarak çok sıkışık alanlarda yer aldıkları için mecburen deniz üstü santrallere gitmek durumundalar. Dolayısıyla orada o şekilde gelişiyor. Ama Türkiye'ye baktığımızda yani bugün işte Almanya'nın rüzgar kapasitesi ortalamasına baktığımızda 25'leri görüyoruz. Ama Türkiye'de zaten %37 ila %40 bir karasal kapasitemiz var. Yine aynı şekilde orada deniz üstü santrallerde %60 ila %65 arasında bir kapasite faktörleri belirleniyor. Bizde karasal rüzgar potansiyelimiz çok yüksek olduğu için çok doğal olarak karasalda bir gelişme sağladık. Tabii ki burada tüketim noktaların nerede olduğu, şebeke altyapısının ne olduğu ama karasal rüzgar santrali yakaladığımız bir de bir yerliliğimiz var. Yani bugün Türkiye'de bir karasal rüzgar türbini kulesi kanadı jeneratörü üretilebilir durumda. Şartnameyi incelediğimizde deniz santrallerle ilgili de olarak da bir 25 yerlilik oranı konduğunu görüyoruz. Yani hem burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın hem deniz üstü rüzgar santralinden üretimi elde etmek uzun dönemli. Hem de eş zamanlı olarak karasal rüzgar türbinlerinde olduğu gibi burada da bir yerli üretim ekosistemi oluşturmak gibi bir hedefi olduğunu görüyoruz ki bu çok kıymetli.
1: Deniz üstünde yapılacak o alanların belirlenmesinde hem rüzgarın etkisi herhalde hesap ediliyor hem denizin pozisyonu durumu hesap ediliyor. En fazla burada nelere dikkat ediliyor yer seçimi yapılırken?
0: Şimdi şöyle tabii ki şunu kabul etmek lazım. Bizim bu anlamda nasıl karasal rüzgarda da en verimli sahalarımız işte Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa gibi kıyıya yakın sahalarımızsa deniz üstünde de en verimli alanlarımız aslında Ege kıyıları olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Ege kıyılarını planlarken uluslararası deniz hukuku noktalarına da giriyor olmamız lazım. Bir taraftan bu bir açıkçası bariyer. Buradaki sınır noktalarımıza geliyor olması lazım. Biraz önce bahsettiğim sebeple bir belli bir noktada derinliğe kadar gidiyor olmamız lazım. Rüzgarın olması lazım ama bunlar sadece bununla bitmiyor. Bir takım tabii ki askeri güvenlikle ilgili hassasiyet bölgeleri işte atıyorum orada bir deniz ulaşımıyla ilgili bölgeler işte demirleme bölgeleri, denizaltı ekosistemi gibi dediğimiz hem rüzgar varlığı hem çevresel, sosyal ve idari kısıtların üst üste konduğu bir çalışmadan bahsediyoruz. Bu çok katmanlı bir çalışma. Bu çok katmanlı çalışmanın sonucunda da belirlenen alanlar bu dört noktada belirlendi. Burada tabii şartnameyi incelenmesini tavsiye ederim. Şartnamenin şöyle bir noktası var. Tabii ki karasal rüzgardan daha farklı. Buradaki denizaltı coğrafyasında çok iyi etüt edilmesi lazım. Burada ilgi duyan yatırımcılarımız buradaki ölçüm ve oşinografik çalışmaları tamamladıktan sonra elde edilecek sonuçlara göre gerekli koşulları sağlayarak ihaleye katılıp daha doğrusu ihaleye katıldıktan sonra kazananlar için de böyle bir şey var. Bu çalışmaların sonucunda belli oranlar var diyeyim.
1: Evet, bir de bu izin süreçlerinin hızlandırılmasıyla alakalı bir çalışma söz konusuydu. O nihayete erdirildi mi ve bunun mesela yatırımcı için faydaları ne olacak?
0: Şimdi şöyle geçtiğimiz sene 24 Temmuz 2025'te kanunlaşan bir çalışma süper izin kamuoyunun bildiği isimle süper izin çalışmaları vardı. Burada aslında bir konu dışındaki taraf

0: zamanda çıkmasını umduğumuz. Bu da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın planlama ve ruhsat yetkisi. Bu da tahmin ediyoruz önümüzdeki kısa bir zaman içinde çıkacak. Bu çıkacak çalışmayla beraber bir taraftan da dediğimiz gibi süper izin, evet, etkisi çok büyük oldu. En azından kurumlar bu anlamda kendi işleyişlerini çok ciddi bir şekilde ele aldılar. Bu 30 ay şu anda 5.4'ten 30 aya gelmiş, yani yaklaşık 2,5 yıla gelmiş sürelerin biz 15 ile 18 ay arasına geleceğini öngörüyoruz.
1: Tabii bunların hepsini bir sanayi için konuşuyoruz ama bu rüzgar enerjisinin, yani kendi türbinin oluşturulup evlerde bu anlamda kullanılması mümkün mü? Bunun örnekleri var mı ya da Türkiye'de bu yapılabilir mi mesela?
0: Bununla ilgili açıkçası resmi kurumlarımızdan bazılarında çalışmaları var. Tabii şimdi güneşi düşündüğünüzde güneş çok ölçeklenebilir bir teknoloji. Yani panel sayısıyla istediğiniz yerden, yani 50 metrekarede de kurabilirsiniz, 50 milyon metrekarede de kurabilirsiniz. Rüzgar türbinine baktığımızda burada çok hızlı değişen bir teknolojiden bahsediyoruz. O teknoloji nasıl değişiyor? İşte bugün ilk kurulmuş santral 98 yılında 44 metre çapa sahipken şu an biz artık 200 metreleri konuşuyoruz. Neden değişiyor? Ülkemizde olduğu gibi dünyada da aslında çoğunlukla en verimli alanlar ilk yatırıma dönmüş sahalar. Artık geriye kalan alanlarda rüzgar verimliliği biraz daha düşüyor. Bu verimliliği artırmak amacıyla kanatların boyları uzamaya başladı bir kere. Tabii bu kanat boylarının uzamasında sadece yine rüzgarı düşünmüyorsunuz. Orada hem oraya taşınma koşullarını da düşünmesi lazım. Şimdi geldiğimiz noktada baktığımızda bugün açıkçası ticari olarak 140-150 metrenin altında kanat çapı olan bir rüzgar türbini bulmanız çok zor. Orada da 4,5 üstü megawattları konuşuyoruz. 10 megawattı konuşuyoruz hatta şu anda. Dolayısıyla tüketimin değil, hani ufak bir kasabayı karşılayacak kadar üretimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda ölçeklendirilebilirliğimiz yok. Ama tabii ki ilerleyen zamanda, şu anda da bunun araştırması içinde olan belediyeler var bu tüketimlerini karşılamakla ilgili. Belki işte tüketim birleşmeler olabilir, yapılacak olan düzenlemelerle, çünkü rüzgarın verimliliği bu anlamda gerçekten çok yüksek. Bizim işte biraz önce bahsettiğiniz, aslında onları biz öz tüketim projeleri diyoruz. Öz tüketim projeleri kapsamında da yaklaşık işte 100 megawattı gibi işletmede, 500 megawattı da inşaat halinde proje var. Bu düzenlemeler yapılabilirse ilerleyebilir ama bir hane ölçeğinde bu yatırım yapmak için gerekli olanak var mı derseniz açıkçası yok. Burada biraz daha organize bir yapıya dönmek zorundayız. Ama işte yoğun, işte özel idareleri mesela ya da işte belediyeler yapıyor. İşte arıtma tesislerinin çok yoğun enerji ihtiyaçları var. Biliyorsunuz bir taraftan enerji iklim krizi, enerji kriziyle beraber suyla ilgili de bir kriz yaşıyoruz. Belki ilerleyen zamanda işte su, deniz suyunun bu şekilde içme suyuna çevrilmesiyle ilgili projeler var. Bunlar çok yoğun enerji tüketiyorlar. Bu enerjinin de mutlaka yenilenebilir enerjiden desteklenmesi gerekecek. İşte o projeler için çok ideal aslında. Rüzgar, belki rüzgarın yanı biraz hibritte güneş.
1: Masraflı bir yatırım ama, değil mi bu anladığım kadarıyla?
0: Yani masraflı bir yatırım tabii ki ama geri dönüş süresine bakmak lazım. Dediğimiz gibi biz rüzgarlı bir coğrafyada yaşadığımız için ve doğru yer seçimleri yapabildiğimiz için, açıkçası coğrafyamız çok da geniş olduğu için biz bunun nimetlerinden de sonuna kadar faydalanıyoruz. Evet, pahalı bir yatırım ve evet, sadece rüzgarla bitmiyor. Yatırımın işte yolunun açılması, hattının yapılması, türbinin oraya taşınması, izin süreçleri, izin işletmeye aldıktan sonra da belli takip süreçleri içeren çok ciddi bir aslında proses başından sonuna kadar. Ama ben hep şeyi söylüyorum, o türbin dönmeye başlayınca herhalde bu bütün meşakkatli tarafı unutuluyor.
1: Çevreye verdiği etki bakımından değerlendirdiğimizde, şimdi bu deniz üstünde de yapılacak olan santraller için de bunu söyleyebiliriz. Hali hazırda devam eden santraller için de söyleyebiliriz. Çevreye etkisi ne düzeyde bunların ve telafi edilebilir boyutta mı?
0: Şimdi şöyle, karasalda baktığımızda aslında biz çok olgunlaşmış bir mevzuatla yönetiliyoruz zaten. Yani bu mevzuat projenin yer seçiminden başlıyor. İşte çevresel etki değerlendirme süreçlerinde devam ediyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi sadece devreye almakla da bitmiyor. İşletme dönemi de takip etmeniz gereken çok ağır yükümlülükleriniz var. Bunun hem mevzuatsal, yani bizim içinde bulunduğumuz mevzuatlar anlamında anlamı var. Hem de buradaki finans kuruluşları, yani kreditörlerin de uluslararası mevzuatlar kapsamında talep ettiği bazı çalışmalar var. Yani santral devreye alındığında bitmiyor. Belli çok ağır taahhütlerle geçiyorsunuz zaten. Dolayısıyla şunu söyleyemem tabii ki, günün sonunda o türbini oraya götürmek için bir yol yapmanız lazım. Ama bu yol hiçbir zaman santralin kendi yolu olmuyor zaten. Özellikle yoğun orman olan bölgelerde biliyorsunuz yangın önleme şeridi olarak da kullanılıyor. Ya da açıyorum diğer bir tarafta, o aslında oradaki yaşayan yerel halkın kullanımına açık bir kamu yolu olarak planlanıyor. O yolun yapılması sadece yapımla da bitmiyor. Onun 12 ay işletme döneminde istenildiği zaman ulaşım için açık tutulması lazım. Dolayısıyla santrallerin gittiği bölgelerde ulaşım altyapısının hem sağlıklı bir şekilde oluşturulduğunu hem de takip edildiğini söylemiş. Ama yolu yaparken tabii ki bir etkiniz var. Ama onun dışında bizim santrallerde

0: Hatta olanlar da şimdi çok düşüyor. Bizim temelde yaptığımız bir zeminde betonlama yaptığımız sağ platform sahaları dediğimiz işte oradaki montaj yapacak vinçlerin çalıştığı ve işte kanatların parçalarını ya da montajlarının yapıldığı alanlar var. Bunun birim alan olarak etkisine baktığımızda çok düşük ve türbinler çok büyümeye başladı. Yani dolayısıyla bugün Türkiye'deki ilk santraldeki türbinlerden 14 tanesini 15 tanesini söktüğünüzde bir tane türbinle daha fazla verim elde edebilir noktadasınız. Dolayısıyla yani birim alanda enerji üretim maliyetleri bu anlamda kabul edilebilir durumda. Ve şunu da işte en çok sorulan soru işte bir ekosistem etkisi olabilir mi? İki kuş göç yolları açısından etkisi olabilir mi? Dediğim gibi bunlar hiçbir zaman sadece ön bir raporla bitmiyor. Hem inşaat döneminde hem işletme döneminde izlemelerle de bu takipler devam ediyor. Hem yatırımcı takip ediyor hem de bunları yaptıktan sonra ilgili kuruma ibraz etmek zorundasınız. Oradaki envantere de giriyor.
1: Bu rüzgar enerjisi sadece elektrik üretiminde de kullanılmıyor öyle değil mi? Farklı alanları da var bildiğim kadarıyla. İşte deniz ulaşımı olabiliyor, taşımacılık olabiliyor. Hı-hı. Bu alanlarda da bir şekilde rüzgar enerjisini bu anlamda kullanabiliyoruz herhalde şu anda.
0: Yani şöyle mesela şu da olabiliyor yaşadık. Çok yoğun tüketimi olan bazı faaliyetler olabilir. Örneğin demir yolları olabilir. Hı-hı. Oralarda da zaten bu yenilenebilir enerjiyle bu elektrifikasyonun sağlanması konusu önemli. Elektrifikasyon demişken zaten biliyorsunuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'ın şöyle bir şey var. Biz bir yeni enerji mimarisi inşa ediyoruz ve bir elektrikleşme dönemine giriyoruz. Hiçbir şeyi bugün de okumamak lazım. İşte nasıl elektrikli araçlar arttıysa, nasıl ihtiyaç hanesi yazdığımız işte ısıtma, soğutma sistemleri arttıysa bir taraftan da artık bütün sistemlerin elektrikleşmeye geçmesiyle ilgili biraz da bir çalışmanın içindeyiz biz ülke olarak. Dolayısıyla buradaki ihtiyaçlarımız artarak devam edecek. Evet. Bunu yaparken tabii ki olabildiğince çevresel ve sosyal etkilere dikkat ederek dediğim gibi bizim burada çok güveniyorum. Yatırımcımız bu çok konuda çok hassas ama kontrol mekanizması da çok gelişmiş durumda. Hem kamu tarafında hem kreditörler tarafında yapılması ve doğayla beraber aslında faaliyetine devam etmesi.
1: Evet, gelelim tabii Rüzgar Enerjisi Birliği'nin diğer faaliyetlerine, faaliyet alanlarına ve önünüzdeki projelere. TÜREP bundan sonra ne yapacak, ne gibi adımlar atacak? Özellikle de yenilenebilir enerjinin hem yaygınlaştırılması açısından hem de bilinçlendirilme faaliyetleri açısından.
0: Şöyle zaten aslında TÜREP kurulunda Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğunda çok uzun bir zaman sadece kamu yönetmiş. Çünkü o zaman 92 yılında kurulmuş. O zaman yatırımlar olmadığı için işte ilk yatırımlar 98 başlıyor. Şimdi artık yine kamunun da içinde olduğu ama yatırımcıların ve sanayicilerin ve danışmanların içinde olduğu açıkçası dev bir yapı. Şunu söyleyebiliriz hem ben kişisel tarihim için söyleyebilirim hem TÜREP'in tarihi için söyleyebilirim. Yani bugüne kadar devralmış her megawattın içinde aslında çok büyük bir emek var. Bu emek tabii ki sadece TÜREP tarafında değil, ilgili kamu kuruluşlarımız, yatırımcının her daim iştahlı olması, işte finansörlerin bunları finanse ediyor olması, işte kamunun gerekli kapasiteleri yaratması gibi çok bileşenli bir nokta var. Buradaki koordinasyonu sağlamak aslında en temel görevi. İşte geçtiğimiz ay Mayıs ayında da 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ni yaptık. Her sene rüzgar alanında açıkçası tek alanı rüzgar olan en büyük kongre. Yaklaşık 4000 kişi de misafir geldi. Ankara'da yaptık yuvamızda. Amacımız bundan sonra rüzgar kurulu gücünü artırmak. Bir taraftan rüzgar kurulu gücünü artırırken işte oluşmuş olan sanayi ekosisteminin hem gücünü korumasını sağlamak karasalda hem deniz üstünde böyle bir imkan yaratmak. Sonuçta birbirini destekleyen sistemler. Hem bir farkındalık yaratmak aslında. Hem toplum nezdinde hem gençler nezdinde bir farkındalık yaratmak. Ve biraz önce bahsettiğim devreye alınmamış projelerimiz için şöyle düşünün. İşte bugüne kadar 28 yılda aldığımız bir güç var ama geride neredeyse bunun 2 katı kadar gücü 3 ila 5 yıl arasında devreye almaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok da büyük bir iş gücü ihtiyacı var. Ve her sene de yakaların geleceğini biliyoruz. Hem buraya bu iş gücünü hazır etmek hem mevcut kazandığımız geldiğimiz noktayı korumak ve artırmak yönünde ilerlemek hem de deniz üstü gibi artık bizim ülkemiz için yeni olan hem yatırım tarafında hem sanayi tarafındaki gücünü artırmasına destek olmak aslında.
1: Evet, Türkiye'nin farklı alanlarında, farklı bölgelerinde biz o rüzgar türbinlerini görüyoruz. Daha çok hangi bölgelerde etkin bir şekilde yapılabiliyor? Bu anlamdaki potansiyeli de merak ediyorum işin içi.
0: Şöyle potansiyelimiz aslında yine Sayın Bakanımız açıkladığı için 140 gigawatt, 140-150 gigawatt civarında rüzgarla ilgili potansiyelimiz. İşte biz bunun 15'ini devreye aldık. 25'te arkada belli periyotlarda da yenileri geliyor. Dolayısıyla yapılacak çok iş var ve potansiyeli şöyle düşünmeyin. Potansiyel sadece rüzgar varlığına göre hesaplanmış bir potansiyel değil. Yapılamaz alanların çıktığı, çok fazla kısıtın üst üste konduğu çok katmanlı bir çalışmanın sonucunda çıkmış bir potansiyel. Tabii ki bunu sadece rüzgarı bulmakla bitmiyor. Bunun şebeke altyapısıyla sisteme verilmesi noktası var. Ha en rüzgarlı yer neresi derseniz Ege. Çok net. Zaten Türkiye bir dikdörtgen. En bunun batı kısmı kuzeyden güneye en rüzgarlı yerler zaten ilk yatırımlarda burada

0: yer almaya başladı. Ama biraz önce bahsettiğim işte bu türbin teknolojisinin değişmesi, farklı sınıflarda daha düşük rüzgar rejimlerinde maksimum verimi elde etmeyi hedefleyen teknolojik çalışmalar sebebiyle pek çok, yani bizim aslında inşa şartlarda ulaşamadığımız bazı bölgeler haricinde, örneğin bugün çok zordur ama Trabzon'da santral var, işte Ordu'nun yaylasında santral var, Van'da santral var, Bingöl'de santral var, Bitlis'te santral var, Hatay zaten çok verimli bölge olduğu için oralarda çok fazla santralimiz var ve yeni yapılmak üzere olan santraller var. Mesela 2007 yılında şunu kabul ediyorduk, 1450 metre rakamın üzerine rüzgar türbini kurulmaz diyorduk ama bugün artık öyle bir kısıtımız yok. Yani 2000-2200 metrelerde de rüzgar türbinlerimiz şu anda çalışıyor zaten. Dolayısıyla burada hem potansiyelimiz bu, hem de lokasyonlara baktığımızda zaten halihazırdaki işletme ve geri yedek olan pipeline'daki projelere baktığımızda birkaç il dışında aslında hemen hemen 81 ilin tamamında rüzgar varlığı var. Tabii ki Ege kadar yoğun değildir ama zaten bu projeler yer seçimlerini yaparak yol olarak en rüzgarın yoğun olduğu bölgelere gidiyorlar. İşte gerekli ölçümlerini tamamlıyorlar ve yeni teknolojilerle beraber de oradaki sahaları daha verimli hale getiriyorlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Rüzgar Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Ebru Arıcı sağ olun. Ağzınıza sağlık, verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Rüzgarımız bol olsun.
1: Peki, rüzgarımız bol olsun. Böyle güzel bir dilekle de kapatmış olalım. Programı Yaşar Sarıhasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Semaat Şallı ve Necmiye Şahin de programı sizlere ulaşmasına katkı veren isimlerdi. Ben İlker Uykal. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
2: Çevre Ajandası.

0: Reklamlar.
1: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, Yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Reklamlar.
5: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: TRT İstanbul Radyosu Radyo 1 programında ve Sözün Dili programında hepinize merhaba. Efendim, bendeniz programın hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan. Programda daimi konuklarımız Sefa Bulut hocamızı ve Sefa Saygılı hocamızla birlikte, program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yönetmen Tamer Yılmaz'la beraber hepinize yeniden merhaba. Efendim, bugünkü programımızın başlığı baba ve babalık konusu. Tabii toplumda anne figürü çok işleniyor, biliyoruz biz bunu. Ve anne üzerinde çok duruluyor, hatta ne zaman ki bir aile dendiğinde ana, anne akla geliyor. Fakat ne hikmetse babalar biraz ıskalanıyor gibi bir durum oluyor. Bu konuda tabii Sefa Saygılı hocam Türkiye'de belki de 80'li yıllarda ilk babalarla ilgili kitabı yazdı hocam.
1: Evet, ilk telif kitap benimdir.
0: Evet.
1: O zamana kadar bir iki tercüme kitap vardı belki ama o telif kitap da çok tuttu yani, halen de oldukça iyi.

0: sivil sektörde, özel sektörde çalışan insanlar var. Hep mazeretler de hep yoğunuz, işimiz var, çok çalışıyoruz vesaire, ama haftada bir gününü veya ne bileyim 15 günde bir tam gününü, akşamın belli saatlerini veya günün birkaç saatini mutlaka ve mutlaka aileye ayırması gerekir. Kazanç güzel, kazanmak güzel, geliri arttırmak güzel, ama bir taraftan da aslında hani kendimizi tüketiyoruz, ailemizi tüketiyoruz. Çocuğumuza yapacağımız duygusal, sosyal yatırımlar aslında onu gelecekte daha başarılı kılacak. Bunları bazen unutuyoruz. Bu önemli bir şey. Hani bizim toplumumuzda erkeğin de elini taşın altına koyması, kazancın dışında dediğim gibi eşinin de çocukların da duygusal, sosyal ihtiyaçlarına kulak vermesi önemli.
1: Şimdi efendim, tabii Sefa, saygılı hocamızın babam tüm neredesin sorusu çok önemli bir soru gerçekten. Yani toplumdaki bu yokluğun giderilmesi adına bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Tabii her çocuğun gözünde baba güçlü bir, her işin üstesinden gelen önemli, zeki bir kişi imajı veriyor. Babayı bu kadar kutsallaştırılmış biri, ondan takdir gördüğü zaman girmiş olduğu her işinde üstesinden gelebileceği mesajını alıyor. Bu da çocuğun kendine olan güvenini artırıyor. Hem sosyal hem de akademik yaşantısında bundan istifade etmiş oluyor. Şimdi tabii ailede ilk model alınan kişiler hiç şüphesiz anne baba. Çocuk onları taklit ediyor. Önce taklit ediyor, sonra tatbik ediyor. Taklit tatbik metodu. Ve bunu aldığı en iyi, gerek otorite olarak gerek bir efendim dışarı bakan yönüyle baba figürünü görüyoruz. Şimdi hatta bizim atasözlerimizde babalık da bir, bu bazı argo tabiri babalık farklı şeyler de yapabilir ama buradaki anlam bütünlüğü bu baba şefkatini, baba merhametini, baba şemsiyesini üstlendiğinden dolayı bu ifade söyleniyor, değil mi Sefa Saygılı Hocam?
2: Tabii, kesinlikle evet. Yani
1: neyse, bundan kötü mana çıkarmak doğru
2: yok,
1: değil.
2: Tabii tabii. Baba bulu bir çınar, Sefa Bulut Hocam'ın dediği gibi. Aynı zamanda yaslandığımız, yani yaslanan bir dağ.
1: Evet, evet.
2: Benim babam 95 yaşında öldü ama onun hayatta olması bile bana güven verdi. Allah yani yakın zamana evet. kadar. Ama dediğim gibi günümüzün babaları çocuklarına değişik bir bakış açılarıyla bakmaya ve bunu tatbik etmeye devam etmeliler. Özellikle onu örnek alacağı erkek çocuğuna daha çok vakit ayırmalıdırlar. Çocuğun en iyi arkadaşı olabilmek o ümidiyle, coşku ve hevesle dürüst bir duygu ve sevgi alışverişine girmeye can atmalıdırlar.
1: Evet.
2: Çocuğunu yetiştirirken onun hayatına daha etkili ve aktif rol oynamayı istemelidirler. İçinden geldiği gibi çocukla olan ilişkisinde hareket etmeli. Çocuğuna baba sevgisini yaşatmalıdır. Otoriter yönün olduğu kadar anlayışlı ve yumuşak tarafını da göstermelidir. Yani bazı babalar çocuğumla arkadaş gibiyiz, çok senli benli izliyorlar. Bu da doğru değil. Baba bir otoriter rolünde olmalı ama tatlı, sevgi dolu bir otorite olmalı. Anlayışlı ve yumuşak tarafında göstermeli. İlgi, sevgisini, bağlılığını göstermek hevesiyle hareket etmeli. İşinde varmak istediği hedeflerine bütün zamanını ayırmamalı. Çocukları dünyaya getirmenin sorumluluğunu yüklenmeye daha çok gayret göstermelidirler. Yani bir araştırma görmüştüm ben. Ölmekte olan erkek babalara soruluyor. Yani sen hayatın son devresindesin, daha geriye gitsen ne yapmak istersin diye. Bunların hemen hepsi işte işime daha çok sarılsaydım, daha çok zengin olsaydım falan demiyorlar. İşte daha çok ibadetlerime vakit ayırsaydım dedikleri. Bir ikinci de aileme daha çok vakit ayırsaydım, çoluk çocuğuma daha çok ilgilenseydim diyorlar. Çünkü çocuğuyla ilgilenen babaların çocukları da yaşlandıklarında babalarıyla ilgileniyorlar. Bu da bir araştırma sonucu, yani enteresan bir şey. Ve babalar ilgilendiği zaman onlar da kazançlı çıkıyor, onlara da daha çok faydalar veriyor. Şöyle ki, çocuklarıyla daha çok ilgilenen, onların üzerine düşen babaların katı ve yabani hisleri yumuşuyor. Çocukla ilgilenme ve onlarla kurulan iletişim babayı da rahatlatıyor. Babanın hayatı daha anlamlı geliyor. Baba çocuklarıyla gurur duyuyor. Bu da ölçüsüz bir haz veriyor insana. Babanın kendine güven duygusu artıyor. Bir şeyler yapma, ortaya çıkma arzusu doğuyor. Babada yine şefkat, hoşgörü, sabır, sevgi ve cömertlik gibi duygular gelişiyor. Hayata baba daha sıcak bakıyor. Yine baba sevgi açlığını çocuğuyla ilgilenerek gidiyor. Geçmişte bir sevgi açlığı çektiyse baba,
1: evet,
2: yeterince ebeveyn sevgisi görmüyor.

0: görmediyse çocuğun üzerine düşmekle o sevgi de tatmin ediyor. Birçok erkek ilgisizlik yüzünden kararan çocukluk yıllarının acısını, çare budur, kendi çocuklarına ilgi göstererek önemli ölçüde azaltıyor. Çocuğunu koruyarak içinden gelen acıları hafifletmeye çalışıyor. Bir babanın şöyle dediğini hatırlıyorum, ben kaydetmişim, oradan okuyayım. Diyor ki, baba olmak müthiş bir hadise. İçimden yeni baba olmuş biri diyor. Zapt edilmesi zor hazlar ve tatlı hisler fışkırıyor sanki. Başkalarının da bana takdirle baktığını hissediyorum. Üstelik aile bütünlüğünün çocukla sağlandığını, yani şimdi tam bir aile olduğumuzu fark ediyorum. Yani çocukla aile tamamlanıyor adeta. Yine kişinin baba olması kendi babasının da değerini daha iyi anlamasına, onunla daha iyi ilişkiler kurmasına sebep oluyor. Çünkü babalığın ne demek olduğunu anlayarak babasını, kendi babasını daha çok seviyor. Babasının yaptığı fedakarlıklar ve onunla olan iyi hatıralar gözünde canlanıyor. Bunlar tabii baba olmanın faydaları. Ama bir insanın çocuğu yoksa o da yine hayattan zevk alır, haz duyar. Baba olmak şart değil ama baba olduğu zaman bunları yaşamasında bir fayda ve gereklilik vardır.
1: Efendim, teşekkür ederim. Tabii bu yine çocukların benlik kavram ölçeğinde aldıkları puanlar karşılaştırılmış Sefa Bulut Hocam, bir araştırma. Sonuçta babasız çocukların daha olumsuz bir benlik kavramına sahip oldukları saptanmış. Çocuğun kişilik gelişiminde babanın çocuğuna karşı tutum ve davranışları çocuğun kişiliğini geliştiren etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Baba otoritesi olan ve az ilgilenen çocuklarda utangaçlık, çekinme gibi kişilik özellikleri sık sık rastlanıyor. Babası ilgilenen ve sevgi gösteren çocuklar arkadaşlarıyla ilişkiler daha iyi olmakta ve bu grupta liderlik özelliği taşıyanlara daha sık rastlanmaktadır. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Şimdi tabii günümüz toplumlarında kültürel yapıdaki değişmeler, annelik babalık rolleri de hiç şüphesiz değişiyor. Baba olma kavramını değişime uğratan ve babanın çocuğun eğitimindeki rolüne ilginin artmasını yol açan pek çok etken mevcut. Bunlar politik, sosyal, ekonomik alandaki değişmeler, kadın erkek rollerinin etkilenmesi, çalışan anne sayısının artması, kadının tam gün dışarıda çalışması, özellikle batılı toplumda daha çok sayıda boşanmış ya da dul erkeğin tek başlarına çocuklarına bakım ve eğitim sorumluluğu üstlenmeler de geleneksel aile yapısının çekirdek aileye dönüşmesinde önemli faktörlerden biri haline geliyor. Şimdi efendim, tabii bununla ilgili baba olma, babacığım neredesin sorusuyla başladık, gerçekten çok önemli bir soruydu. Buradan hareketle bu rollerin değişmesi toplumdaki çocukların da bir takım huy ve davranışlarının değişmesine sebep oluyor değil mi Sefa Bulut Hocam?
2: Tabii bu çok mühim bir konu. Babanın insanın hayatında olması, yol göstermesi, bu hem açık öğrenmeli hem de hem direkt hem indirekt öğrenmeli, sosyal öğrenmeyle olan bir şey. Çocuklar bu ailelerini, annesini, babasını, onların davranışlarını, davranış kalıplarını görerek sosyal öğrenmeyle bunları öğreniyorlar. Evet. Bu çok önemli bir şey. Ben bir şey daha vurgulamak istiyorum. Hocam, erkek çocuğun kimliğinin gelişmesinde babasının rol model olmasının, onunla özdeşleşim kurmasının çok önemli olduğunu söyledi ama diğer taraftan ben kız çocukların da babalarının hayatında olmasını çok önemsiyorum. Özellikle bizim toplumumuzda hani cinsiyet ayrımından dolayı kız çocukları biraz daha seviyeli duruyorlar. Özellikle ergenlik döneminden sonra. Kız çocukların da çok sevgiye, desteğe, anlayışa ihtiyacı var. Bence kız çocuklarını da şeyde doyurmalıyız. Bu sevgi, ilgi, dokunma ihtiyacını babaları tarafından mutlaka karşılanmalı. Kültürel olarak biraz böyle normlarımız var, geride kalıyoruz. Kız çocuklarına çok dokunmuyoruz, çok sarılmıyoruz. Bence bu çok önemli. Yani kız çocuğu babasıyla iyi bir ilişki kurmalı. İhtiyaç duyulan sevgiyi, dokunmayı, sarılmayı mutlaka almalı ki evliliğe sağlıklı bir adım atabilsin. Bu çok önemli. Kız çocuklarının hayatında babasının var olması önemli. Onun hayatında olması. Kız çocuklarının sadece hani ergenlikte, yetişkinlikte değil, hayatının her döneminde ihtiyacı var. Bir baba ocağına, baba figürüne ihtiyaç duyduğum anda birinin yanımda olacağına çok ihtiyacı var.
1: Evet.
2: Bir şey daha söylemek istiyorum. Bir de küçük çocuğu olan insanlar için böyle anne baba iletişim etkileşimini geliştirmek için filial terapi diye bir şey var. Filial terapi biraz da aile terapisi gibi bir şey. Bunun aslı aslında oyun terapisi. Çocukla oyun oynamak. Hani bizim çocukluğumuzda oynadığımız gibi böyle bizi battaniyeye koyup sallarlardı. Ayaklarında sallarlardı. Yatakta gıdıklarlardı. Sırtlarını alırlardı.

0: yıllardı. Burada ten teması olan bir ilişki kastediyoruz. Yani oturup logo oynamak değil de bedensel, tensel temas olan, göz kontağının kurulduğu, kucağına almak, yatakta boğuşmak, onu gıdıklamak, ayağın altını gıdıklamak gibi türden etkinlikler anne baba çocuk etkileşimini çok kuvvetlendiriyor bu oyun çağındaki çocuklar için. Hani bu ilkokulda, ortaokulda bu yıllarda mutlaka yapılması gereken bir şey.
1: Yani burada Sefa Bulut hocama
2: buyurun
1: hak
2: hocam.
1: veriyorum tabii, ben eksik söyledim. Kız çocuğunda da baba otoritesinin, sevgisinin, ilgisinin çok önemi var. Çünkü çocuk erkek modelini babası üzerinde görür.
2: Evet.
1: Erkek olmayı orada öğrenir ve evliliğe daha sıcak bakar çocuklar. Bu yüzden kız çocuk için de önemli ama erkek çocuk için daha bir önemli.
2: Şimdi hocalarım şöyle bir durum var. Sizin dediğiniz hepsi doğru. Fakat genellikle hani anne kızdan, erkek babadan alır denir ama bunun yapılan araştırmalar bazen tersini de gösteriyor. Mesela biraz önce Sefa Saygul hocamın dediği gibi de evde uyumlu bir baba varsa, uyumlu bir
1: tabii
2: figür,
1: sağlıklı uyumlu
2: sağlıklı
1: bir baba,
2: baba mutlu bir
1: şey varsa, sevgi dolu otorite bir baba.
2: Evet, evet. O zaman kız çocuğu diyor ki ben de böyle bir evlilik yaparsam mutlu bir şey. Rol model olmuş oluyor. Aynen. Bir nevi. Yani kıza da rol model olmuş oluyor. Şimdi efendim bu manada hayatta ben çok babamı sevdim diye bir şiiri var Can Yücel'in. Müsaadenizle onu okumak istiyorum. Babayla ilgili güzel bir şiir bu. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Kara çalılar gibi yardan bitme bir çocuk. Çarpı bacaklarıyla ha düştü ha düşecek. Nasıl koşarsa ardında bir devin. O çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi oturduğumuz semti. Geldi mi gidecek hep. Hep acele işi. Çağın en güzel gözlü marif müfettişi. Atlas'tan bakırdan nereye gitti. Öyle öyle ezber etti. Sevinçten uçardım hasta oldu mu. Kırkı geçerse ateş çağırırlar İstanbul'a. Bir helalleşme ister elbet. Değil mi oğluyla? Tifoyken başardım bu aşk oyununu. Oh dedim göğsüme gömdüm burnumu. En çok teftişine çıkana değin. Koştururken ardından o uçmakta devin. Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için. Açıldı nefesim, fikrim, can evim. Hayatta en çok ben babamı sevdim. Şimdi efendim tabii sizin o babam neredesiniz dediği şeye Can Yücel iyi cevap veriyor. Yani hastalandığı zaman eve geldiğini, efendim Ankara'dan İstanbul'a geldiğini söylüyor. Dolayısıyla o babasını arıyor. Demek ki o babalar eve gelmeli, evde efendim ilgilenmeli diye düşünüyoruz ve babanın değişen, gelişen rolleriyle birlikte çocuk için anne ne kadar önemliyse o baba da o kadar önemli.
1: Aynen.
2: Birbirinden ayırmak mümkün değil. O önemli, bu önemli demek mümkün değil. Elma başka, armut başka. Yani böyle görmek lazım. Birbirine üstünlük değil de birbiriyle aynı şekilde efendim etkisi var. Efendim programımızın sonuna geldik. TRT İstanbul Radyosu Sözün Dili programından vedalaşırken bendeniz program hazırlayan sunan Süleyman Doğan, programı birlikte gerçekleştirdiğimiz hocalarımız Sefa Bulut ve Sefa Saygılı hocamızla birlikte, program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yönetmen Tamer Yılmaz'la beraber hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

0: zorunlu göçe tabi tutulduktan sonra Türk vatandaşlığına geçenler geldikleri ülkedeki çalışma sürelerini hangi şartlarda borçlanma yoluyla değerlendirebilir? 3201 sayılı kanuna göre yurt dışında geçen hangi süreler borçlandırılır? Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Sözleşmeler Daire Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Uzmanı Selmin Gültekin cevaplıyor.
1: Söz konusu borçlanma hakkından yararlanabilmek için 1 Ocak 1989 ile 8 Mayıs 2008 tarihleri arasında geldikleri ülke tarafından zorunlu göçe tabi tutulmuş olmak, zorunlu göçten sonra Türk vatandaşı olmak, Türkiye'de ikamet ediyor olmak, 2022 sayılı kanun dahil olmak üzere Türkiye'deki sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ve aylık almamak, geldikleri ülkedeki çalışma sürelerini belgelendirmek, zorunlu göç kapsamında gelenlerin borçlanma talep dilekçesi ile yazılı istekte bulunmak gerekmektedir. 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler 3201 sayılı kanun kapsamında borçlandırılabilir. Eğer yurt dışında 18 yaş öncesine ait bir süre var ise bu süreler borçlandırılamaz. Borçlanma kapsamında da sigortalılık süresi, işsizlik süresi ve ev kadınının süresi olmak üzere 3 tür borçlanma süresi vardır.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. NATO'nun Ankara'daki zirvesine ilişkin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılacaktır ifadeleri kullanıldı. Müttefikler arasında savunma ticaretinde engellerin kaldırılması için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Ankara zirvesinde ittifak bünyesinde 50 milyar dolardan fazla tutarda tedarik anlaşması yapıldığı duyuruldu. Bildirgeyle Ukrayna'ya desteğin süreceği yinelendi. 2026 yılında NATO müttefiklerinin Kiev yönetimine 70 milyar avroluk destek sağlayacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. İttifakın hedeflerine ulaşması için savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. NATO'nun Ankara zirvesinin liderler oturumunun açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde ilk 10 ülke arasında olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İran krizi de vardı. Erdoğan, diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız dedi. Cumhurbaşkanı, Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının Filistin'de iki devletli çözüm olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun

Ankara zirvesinde lider diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Şansölyesi Merz'le ayrı ayrı görüştü. ABD Başkanı Donald Trump Ankara zirvesi çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Trump burada Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etti. Toplantının oldukça iyi geçtiğini söyleyen Trump, havalimanından varış noktasına kadar her şey mükemmeldi dedi. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'in güvenliğine ilişkin işbirliğini yeni aşamaya taşıdı. İmzalanan mutabakatla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun alanı genişletildi. Böylece enerji hatları, haberleşme kabloları ve deniz altındaki hayati altyapılar da ortak koruma kapsamına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar tansiyonu yeniden artırdı. Amerikan ordusu İran'da 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi. İran'da misilleme olarak bölgedeki ABD üslerine hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da İran'la ateşkes bence bitti, anlaşma vakit kaybı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Pete Hegseth, Ankara temaslarının ardından planlanan İsrail ziyaretini iptal etti. Hegseth'in temaslarında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikinin ele alınması bekleniyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olumlu sözleriyle F-35 ve yaptırımların kaldırılması konusundaki açıklamaları Yunanistan ve İsrail'de endişe yarattı. Yunan basını en büyük kazanan Erdoğan, her şey Türkiye'nin lehine ilerliyor yorumunda bulundu. İsrail basını da Tel Aviv, Washington'la Ankara arasındaki ilişkilerin sıkılaşmasından endişeli dedi. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan ve eski belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3. gününde devam etti. Duruşmada kurban bağışı adı altında toplanan paralarla ilgili iddialar ele alındı. Tanju Özcan dolandırıcılık suçlamalarını reddetti. İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'yi için Irak'ın Necef kentinde cenaze töreni düzenlendi. Törene milyonlarca kişi katıldı. Hamane'nin naaşı 9 Temmuz'da İran'ın Meşhed kentinde toprağa verilecek. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Seydişehir Akseki Manavgat yolunun 28-33. kilometreleri arasında patlamalı kazı çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşımsa Cevizli Derebucak İbradı güzergahından sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme Devlet Yolu 5-6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın.
6: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Her ev güzel İstikbal'de.
8: Ne olur istersin, vatanda bulursun.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bu hafta değişim işe yarar mı diyeceğiz. Bir sürü sorunlarımız var, hayat içinde yorgunluklarımız var, bir şeyleri yoluna koymak istiyoruz. O zaman benim değişmem gerekiyor veya birilerinin değişmesi gerekiyor. Neyin değişmesi gerekiyorsa bu değişim gerçekten işe yarar mı? Değişim ne demek acaba? Değişimden anladığımız ne? Genelde bana danışmanlık hizmeti almaya gelenler, hocam beni değiştirmeye çalışıyor, benim bir karakterim, şahsiyetim var, ben değişmem, kendi değişsin diye tepkiler gösteriyor. Ama hayatımızda çocuklarımızla ilgili de sorunlar var, ailelerimizle, eşimizle, dostumuzla, iş hayatımızda bir sürü sorunlarımız var. Acaba değişim işe yarar mı? Biz değişimden ne anlıyoruz? Değişmek demek ne demek? Öncelikle bunun cevabı çok önemli. Herkesin zihninde değişimle ilgili genelde olumsuz düşünceler var. Ama neye göre, kime göre? Değişim niye bu kadar insanı korkutur ve zorlar? Ona bir bakalım. Değişim için öncelikle ortada bir sorunun olması lazım. Sıkıntı olması lazım. Kendi kendimize bile olsa yaşantımızdan, düzenimizden bir memnuniyetsizlik lazım. Çünkü bir şeyleri değiştireceğiz. Yeniden hayatımızı dizayn edeceğiz. Yeniden ilişkilerimizi toparlayacağız. Değişmeden olmaz. Ama değişmek bazen bizim ağrımıza gider. Bozuluruz, istemeyiz, tehdit algılarız. Eğer biz bir şeye tepki veriyorsak, direnç gösteriyorsak, işte o tehdit algısıyla alakalıdır. Tehlike algısı vardır. Tehlike varsa, tehdit algısı varsa biz değişime, çözüme direniriz. Direndikçe de problemlere sırt dönmek isteriz, duvar öreriz ve mümkünse ilişkileri de kopartırız. İşte bunlar yine ayrı bir çözümsüzlük oluşturur, başka sıkıntılara sebep olur. Öncelikle değişim bizim için ne demek, ona bakacağız. Olumsuz ise niye bizde olumsuzluk karşılığı var, ne konuda bizi korkutuyor ve tehlike algısı oluşturuyor, ona da bakmamız lazım. Öncelikle bütün sorunlara, adı her neyse, çözüm odaklı yaklaşmakta fayda var. Çözüm odaklı yaklaşabilmek için daha önceki programlarda bahsettiğim yetişkin moduna ihtiyacımız var. Yani sorunlarımız sır değil, problemlerimiz sır değil, yaşadıklarımız da sır değil. Madem öyle, bunu nasıl çözebilirim diye gönüllü olmam gerekiyor. Ben problemimi çözmek istersem değişim tehlike olmaktan çıkar. Eğer değişim hala bana tehlike ise orada bir tehdit algısı vardır. Bir şeyden korkuyorumdur, bana zarar gelmesini istemiyorumdur veya kendimce kendimi koruma amaçlı tedbir alıyorumdur. Bakın bu kısım çok önemli. Çünkü burada bazı konuları yuvarlak konuşuyoruz. Özele indiğimizde detaylanıyor. O da danışmanlık hizmeti alındığında ortaya çıkıyor. Evet, değişim için ilk önce problemlerin bir ayyuka çıkması lazım. Problemler iyice işin içinden çıkılmaz hale geldiğinde, bizi gerçekten rahatsız ettiğinde biz değişime gönüllü oluyoruz. Bir şekilde olmak

zorunda kalıyoruz. Bu sebepten dolayı oturup plan program yapıyoruz. Kendimize göre bir rota çiziyoruz ve yol haritası belirliyoruz. Öncelikle İrade çok önemli. Değişimde irade kendini belli eder. İrade sahibi insanlar değişimde zorlanmazlar. Bu arada değişim dediğimiz şey insanın karakterinin, şahsiyetinin, yaşantısının değişimi değil. Ortaya koyduğu davranışların, yani onun başına açtığı sıkıntıların giderilmesi adına eylemlerinin değişmesidir. Yoksa zihin olarak, fikir olarak, düşünce olarak kimse kimseyi değiştiremez. Değişim, insanın tümden farklılaşması, yabancı biri haline gelmesi, sevdiğini, beğendiğini reddetmesi anlamına gelmez. Genelde böyle yanlış anlaşılıyor. Hani ben değişemem, ben ortadayım, yıllardır bu yaşa gelmiş bir hayat tarzım var, ben nasıl değişeyim hocam diye tepki gösteriyorlar. Ama bizim değişimden kastettiğimiz şey eylemler, davranışlar. Ne dedik? İrade gerçekten çok önemli ve irade olursa değişim olur ve hayatımızın yolunda gitmeyen kısmı irade sayesinde şekillenir, yoluna girer. Öncelikle motivasyon çok önemli. Yani beni değişime mecbur eden şey ne? Değişmek istiyorum ama motivasyonum ne? İkincisi, buna becerim var mı? Kabiliyetim var mı? Diyelim ki değişimim için ihtiyacım olan şeyi ben bildim. Motivasyonum da var. Bunu becerebilir miyim? Yapabilme kabiliyetim var mı? Bu da çok önemli. Üçüncüsü de tetikleyici. Yani benim bütün enerjimi ortaya koyabileceğim bir rüzgarım var mı? Tetikleyicim var mı? Bunlara ihtiyacım var benim. Bu üç madde çok önemli. Yeni davranışa irademi kullanarak yeni davranışıma odaklandığımda işte o zaman kalınlaşıyor, kuvvetleniyor. Eski beğenmediğim davranış ise küçülerek zayıflıyor ve beni yormaktan vazgeçiyor. Onun için yeni bir davranışı oturtabilmem için öncelikle benim gerçekten istemem lazım. Motivasyona ihtiyacım var ve bunu yapabilir miyim? Onu da bilmem lazım. Diğeri de rüzgarım var mı? Tetikleyicim var mı? Bunlar çok önemli. Bunların hepsi aslında hedef meselesi. Yani bir bakarsınız, ya insanlar neler neler yapmış, nasıl başarmış, bravo, tebrik ederim, çok büyük bir değişim yaşamış diye konuşuruz. Ama o insan öyle bir canı yanmıştır ki o değişim için her şeyi yapmıştır. Yani öyle bir canı yanmıştır ki motivasyonu oradan olmuştur. Bilmiyorsa da çaba sarf edip, öğrenip zaman ayırmıştır. Arkasından da bunu birbirine bağlayan, güçlenmesini sağlayan bağlantılar kurmuştur. İnsanlar bir şeyi başardığında, büyük değişimler yaşadığında bizler hep takdir edip hayran oluyoruz ya, işte onun altında aslında büyük sıkıntılar var. Kolay olmuyor. İnsanlar rahatken değişmek istemiyor. Zorlandığında değişmek istiyor ve canı yandığında değişmek istiyor veya şartları değiştirmek istiyor. Dediğim gibi burada irade çok önemli. Şöyle ufak ufak örneklendirerek bu konu üzerinden devam edeyim. İrade işler karışınca önce düşünceye gidiyor. Diyor ki bak, hayatımız karıştı, problemler çok yüksek, ben işleri yoluna koyamıyorum, tek başına bir şeyi halledemiyorum. Gel böyle düşünme, işleri yoluna koyalım, her şeyi planlayalım, benimle işbirliği yap. Düşünce de diyor ki konunun benimle alakası yok. Git duyguya söyle, o hissetmese, o öyle duygusal olmasa ben de öyle düşünmem. Mesele onunla alakalı, benimle alakalı değil diyor. Arkasından irade duygunun kapısını çalıyor ve duyguya diyor ki gel böyle hissetme. Huzursuz olma, kaygı üretme, negatif duygulara girme. Sen böyle olunca düşünce de olumsuz oluyor ve işler birbirine giriyor. Duygu da diyor ki konunun benimle hiçbir alakası yok. Sen git düşünceye söyle, kötü düşünmesin, ben de kötü hissetmeyeyim. Benimle ne alakası var konunun diyor. Ve birkaç kere böyle irade duyguyla, düşünceyle işbirliği yapmaya çalışsa da yapamıyor. Duygu itiraz ediyor, suçu kabul etmiyor. Düşünce itiraz ediyor, suçu kabul etmiyor. Bu sebepten dolayı işler daha da çıkmaza giriyor. İrade en son davranışın kapısını çalıyor ve davranışa diyor ki düşünceyle duyguya gittim, hiçbir şekilde benimle işbirliğine razı gelmiyorlar. Hiçbir şekilde işbirliği yapmıyorlar. En son sana geldim. Seninle işbirliği yapabilir miyiz? Bu sıkıntıları giderebilir miyiz? İşleri yoluna koyabilir miyiz? Davranışta diyor ki doğru adres benim. Biz eğer birlikte çalışırsak, biz beraber yol alırsak işte o zaman düşünce ve duygu da bize eşlik edecektir. Düşünce ve duygu bize eşlik ettiğinde o zaman her şey daha kolay yoluna girecektir. Bu sebepten dolayı mümkünse düşünce ve duyguyu baz alarak değil, beni baz alarak yol alman gerekir. Şimdi irade ile davranış, eylemler birleşiyor. Sanki sorun yokmuş gibi davranmaya başlıyorlar. Yani irade davranışa söz geçiriyor, davranış da iradeye tabi oluyor.

oluyor. Görünürde hiçbir sorun yok, görünürde problem yok gibi. Yani problem olmadığında nasıl davranıyorsak aynı o davranışı ortaya koymamız gerekiyor. Düşünce ve duygu davranışla iradenin işbirliğini takip etmeye başlıyorlar. Epey bir takip ediyorlar ve sonucunda işler yoluna girdiğinde düşünce doğru düşünmeye başlıyor, duygu da doğru hissetmeye başlıyor. Yani davranışla iradeye tabi oluyor. Beraber onlar işbirliği yaptıkça duygu ve düşüncenin inadı kırılıyor ve olması gereken gibi sağlıklı düşünüp sağlıklı hissetmeye başlıyorlar. Bakın bunların hepsi irade konusu. Yani irade kontrolden çıktığında aslında düşünce ve duygu da iradeden bağımsız olarak kendini ortaya koyuyor, problem çıkarıyor demektir. Biz genellikle düşünce ve duyguya takılırız. Böyle düşünmesin, böyle hissetmesin, aman hakkımda kötü düşünmesin, aman yanlış anlaşılmasın gibi çok büyük korkularımız var. Veya ben böyle düşünmek istemiyorum, aklıma bunlar gelmesin, kafama, zihnime gelen duygular ve düşünceler beni yoruyor, ben bu düşünce ve duygulardan kurtulmak istiyorum gibi şikayetler de olabiliyor. Duygu ve düşünce inattır ve en son yola gelir. Biz zihnimize baskı uygulamayacağız. Böyle düşünmeyeyim dedikçe düşünürsünüz, böyle hissetmeyeyim dedikçe hissedersiniz, çünkü orada bir baskı oluşuyor. Müsaade edin, yılların getirdiği düşünceler ve duygular var, yılların alışkanlığı. Orayla kavga etmeyi bırakmak lazım. Peki ne yapacağız? İradeyle eylemimizi birleştireceğiz. Benim değişebilmem için, hayatımı yoluna koyabilmem için eyleme ihtiyacım var. Hatta eskiler de çok söyler, ben de çok severim bu sözü. Aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani mümkünse siz ortaya eylem koyacaksınız. Başarmak istiyorsanız başarmak için lazım olan eylemleri ortaya koyacaksınız. Yükselmek istiyorsanız orada yol haritası belirleyip aynı şekilde değişerek irade gücüyle birlikte kendinizi ortaya koymalısınız. Yani burada eylem ihtiyacı var. Biz düşünce olarak, duygu olarak çok hak vermesek bile davranış olarak bize lazım olacak işleri yapıyorsak önümüz, yolumuz açılacaktır. Karı koca ilişkilerinde de karşımıza çok çıkıyor. Eşler birbirine kırgın ve iyi davranmak istemiyor. İyi davranmadıkça da ilişki daha kötüye gidiyor. İlişkiyi iyi yapacak davranışlar istiyoruz. Kadın veya erkek diyor ki hocam hak etmiyor, yapmak istemiyorum. Hak ediyor veya hak etmiyor. İlişkini toparlamak istiyor musun? Evet istiyorum. O zaman sanki arada kırgınlık yokmuş gibi bu ilişkiye eylem olarak yatırım yapmalısınız. Düşünce olarak hak etmediğini düşünebilirsiniz. Gönlünüz kırgın olabilir. Bazı konuları affedemiyor olabilirsiniz. Ama ilişkiyi düzeltmek istiyorsanız bunları yok sayar gibi saymasanız bile, iç dünyanızda kırgınlık devam etse bile eylem olarak etmiyor gibi davranmanız lazım. Siz eylem olarak ilişkinizi toparladığınızda, ilişki iyiye gitmeye başladığında düşünce ve duygu affetmeye ve olumlu düşünmeye başlayacak ve sizi destekleyecek. Çünkü işler yoluna girmeye başladı. İlişkideki ihtiyaçlarınız karşılanmaya başladı. İlişkideki istek karşılanmaya başladı. İşler yoluna girdikçe duygu ve düşünce de sakinleyecek ve olumlu düşünmeye başlayacak. Değişim bu noktada çok önemli. İlişkiler yoluna girdikçe, hayatımız yoluna girdikçe ister istemez duygu ve düşünce de olumlu hale gelecektir. Bir trenin vagonu gibi düşünün. Zihnimizden binlerce düşünce geçer. Olumlu, olumsuz, mantıklı, mantıksız, düzgün veya düzgün olmayan, canımızı sıkan veya sıkmayan, adı her neyse, inanılmaz bir yoğunlukta zihnimiz hareketli haldedir. Düşünceler gelip geçer, gelip geçer. Fakat biz işimize geleni çekeriz. İşin içinden çıkamadığımızda, özellikle de bunaldığımızda o bizi düşünce ve duygu olarak yoran kısımları nedense çekip alırız ve orayı besleriz. Orayı besledikçe olumsuzlukları besleyip çoğalttıkça da duygu ve düşünce olumsuza doğru, problem çıkarmalara, çıkmaz sokaklara doğru kendine yol çizer. Zihin neyi öğrenmişse onu yapar. Eğer beyin kaygı üretmeye alışmışsa, amigdalaya bütün sinyaller gönderiliyorsa orada o kaygı sürekli üretilir, sürekli pişirilir, sürekli servis yapılır. Ama kişi ön beyne, yani frontal laba bütün sinyalleri gönderip mantıklı bir çözüm arıyorsa, çözüm odaklı bir sistem oturtmuşsa, ön beyin yani mantık devrede olduğu sürece mantıklı kararlar alabilir. Yani bizim karar almamız kendimize öğrettiğimizle çok alakalı. Eskilerde der ya, hayır konuş hayır olsun, iyi konuş iyi olsun, birine 40 gün ne dersen o olur gibi halk arasında tabirler vardır. Aynen öyle, kendimize 40 gün ne diyorsak, kendimizle yatıp kalkıp

ne konuşuyorsak, kendimizle ilgili nasıl diyalog kuruyorsak aynen öyle zihin şekilleniyor. Çünkü beyin lisan ile programlanır. Benim kendi dilim, kendi kurduğum cümle şeklim, olumlu veya olumsuz hayata bakış açım direkt beynimi organize ediyor, planlıyor, programlıyor. Yani beyin benim cümlelerimle şekil aldığı için ne istiyorsam ona göre gidiyorum, ne istemiyorsam ona göre çekiliyorum. Ama biz ne diyoruz? Onun yüzünden oldu, bu sebep oldu, şu şöyle dedi, önümü kesti, yolumu kesti vesaire. Bütün aksiliklere rağmen, bütün zorluklara rağmen insanlar acaba nasıl yol alıyor? Başarı hikayelerine bakmak lazım. İnsanlar terlik satarken, ayakkabı satarken nasıl iş adamı oluyor? Ufacık bir yerde su satarak başlamış ama bugün çok büyük uluslararası anlaşmaları var. Yani küçük işleri küçümsememek ve küçümsemediği gibi değişime uğramak var. Buradaki değişimden kastettiğim yine eylemin değişmesi. Ben iş adamı olmak istiyorum, iş kadını olmak istiyorum, çok zengin olmak istiyorum, çok başarılı olmak istiyorum. Peki ne yapıyorum, eylemim ne? Gerçekten bunlar çok önemli. Cesaret çok önemli, irade önemli. Zaten iradenin içinde cesaret, merhamet, doğru karar alabilme, risk alabilme var. İrade dediğimiz şey tek başına bir kelime değil. İçinde bir sürü şey barındırır. Ve iradede nerede ne yapacağını bilme de var. Nerede ne yapacağımı bilmem için benim konuya hakim olmam lazım. Benim bir tetikleyiciye ihtiyacım olduğunu bilmem lazım. Ve benim becerilerimi bilmem lazım. Benim hiçbir becerim yoksa tutup da bir marangoz dükkanı açamam veya fırın açamam. Benim bir mesleki tecrübem, hayat tecrübem olmalı ve mümkünse bildiğim şeyden başlamalıyım. Depresyonda da aynı şekilde biz eylem isteriz. Mümkünse mutsuz da olsan, inanmasan da, güvenmesen de sen mümkünse adım adım eylemlerine odaklan deriz. Mümkünse yapabildiğin kadar günlük rutine dön. Kahvaltını canın istemese de otur. Mutlaka az bir şey yesen de o sofrayı kur ve otur. Yemeğini ye deriz. İşte dışarı çıkmak istemesen de lütfen canın istemese bile bir 15 dakika yürü deriz. Yani rutine sokmak isteriz. Rutin aslında aynı şekilde sağlığın işaretidir. Rutinler zannettiğimiz kadar kötü değildir. Bilakis koruyucu özelliği de vardır. Bu sebepten dolayı değişim korkutucu değildir. Mümkünse değişmek lazım. Eğer şikayetleriniz varsa bu şikayetleri niye ediyorsunuz ona bakın. Gerçekten halletmek için mi şikayet ediyorsunuz yoksa sırf böyle söylenip geçmek, öylesine bir şikayet edip rahatlamak için mi? Bunun ayrımını iyi yapmanız lazım. Çünkü ikincil kazançlar dediğim sinsi kazançlar olduğu sürece biz hiçbir problemi halletmek istemeyiz. Sadece halletmek istiyormuş gibi görünürüz. Değişime direniriz ve biz oradaki karımızı korumaya çalışırız. Şikayet ederek birilerinden onay alıyorsak, şikayet ettiğimiz sürece birileri bize acıyorsa, şikayet ettiğimiz sürece hayatımız kolaylaşıyorsa biz şikayet etmeyi tercih ederiz. Memnun olmamış gibi görünsek bile bırakmayız. Değişime razı gelmeyiz. Değişim bizi korkutur. Değişmek için gerçekten canımızın yanması ve ciddi bir motivasyona ihtiyaç var. Çok ciddi karar almamız lazım. Onun için de hayatımızda değişiklik kıymetlidir. Mümkünse değişmek gerekir. Rutinde kurulan düzende hayatınıza olumlu yansıyanları muhafaza edin. Ama olumsuzluklarda değişiklikler olmalı. Bu değişiklikler de irade olmadan olmaz. İrade güçlenmesi zaman içinde zayıflayabilir. Davranışlarımıza söz geçiremeyebiliriz. İstediğimiz halde istikrarlı gidemeyebiliriz. Hatta bunun adı bağımlılığa kadar gider. Takıntılara kadar gider. Sigara bağımlılığında, alkol ve internet bağımlılığında aynı şekilde kendimiz rahatsız olsak bile kendimize söz geçiremediğimizi görürüz. Ama bu birdenbire olmaz. Onun için irademizi başta kullanmayı bilmek lazım. Kendi yapımızı, kendi duygusallığımızı, kendi ihtiyaçlarımızı iyi bilmemiz lazım. Bu bağımlılıklar da bir ihtiyaç meselesidir. İhtiyaçlarımız karşılanmadığında kaçak yoldan ihtiyaç gidermeye çalışırız ve bir şekilde bağımlılıklara esir kalırız. Bu da ayrı bir madde. Ama değişim istiyorsak iradeye ihtiyacımız var ve davranış değişikliği hangi alanda yapıyorsak orada da rutine ihtiyacımız var. O rutini sağladığımızda o alışkanlık kuvvetlenecek, o yeni alışkanlık düzenli yapıldığı

0: yavaş yavaş pekişmeye ve kuvvetlenmeye başlayacak. Değişime direnen insanlar başta da dediğim gibi tehlike algısına bakması gerekir. O tehlike algısı niye oluşuyor acaba? Çünkü orayı yönetemeyeceğini düşünüyor, sözünün geçmeyeceğini düşünüyor veya ne yapacağını bilmiyor. Değişime direnen insanlarda bu var. Onun için değişimde bir korkma varsa değişimdeki korkutan şeyin adını da bulması lazım. Yani doğru tespit çok önemli. Ben frontal lobu, ön beynimi doğru kullanabildiğim sürece, mantığı devrede tuttuğum sürece ve kendime doğru sorular sorabilip doğru cevaplar verdiğim sürece bir sıkıntı yok. Hayat içinde değişim kaçınılmaz. Yerinizde saydığınız, değişmediğiniz sürece zaten geride kaldığınızı da göreceksiniz. Çiftlere baktığımızda hayatın içinde değiştiklerini çok görürüz. Problemli ilişkilerde bu değişim çok bambaşka taraflarda olmuştur. Çiftler geliyor, ikisi de değişmiş veya biri hiç değişmemek için çok çırpınmış, diğeri değişimde hızlı yol almış. Eğer farklı yollarda değişim olduysa veya bir taraf direnip diğer taraf değişime yelken açtıysa, işte bunlar da evlilikte, ilişkilerde sorun olarak ortaya çıkabiliyor. Bağnazlık olarak tepkiler ortaya çıkabiliyor. Değişime direnç, katılık olarak kural gibi de ortaya çıkabiliyor. Evet efendim, programımızın bugün de sonuna geldik. Ben mail adresimi vermek istiyorum. zaman.getirdi@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım: yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Samahat Şallı, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşçakalın efendim.
1: Zamanın getirdikleri.

0: sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için tr12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: durma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Yaz coşkusu vatanda. 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: aslında çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı ve bugün ilk konuğumuz İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Coşkun Küçük Özmen'le başlıyoruz. Merhaba, iyi akşamlar Sayın Küçük Özmen.
2: Hafize Hanım, iyi akşamlar diliyorum. Merhaba.
1: Efendim, Point Zero Forum geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Zürih kentinde yapıldı. Ama bu öylesine bir forum değildi herhalde. İçerik olarak da, ortaya çıkan yeni kararların belirlenmesi olarak da, hatta geleceğin dizaynı açısından da önemli bir toplantıydı. Belki de bir anlamda bir tür simülasyonun gerçeğe dönüşme haliydi. Neydi, ne konuşuldu, ne vardı içerikte de bu kadar farklılık ortaya çıktı, öğrenebilir miyiz?
2: Evet, Point Zero Forum 23-25 Haziran tarihleri arasında İsviçre'nin finans merkezi diyeceğimiz Zürih'te düzenlendi. Aslında hani forum, konferans, panel gibi böyle bir görüntüleri var ama aslında burası küresel finansal sistemin geleceğinin tasarlandığı bir laboratuvar gibiydi. Onu söylemeliyim ilk etapta. Yani katılımcılar arasında merkez bankaları var, düzenleme ve denetleme kurumları var, uluslararası kuruluşlar var. Tabii ki İsviçre'de olması sebebiyle en fazla katılım Bank for International Settlements olarak bilinen Uluslararası Ödemeler Bankası diye tercüme edilen ama asıl fonksiyonu merkez bankalarının merkez bankası gibi bir faaliyet gösteren BIS'in yetkilileri vardı. Dünyanın büyük yatırım bankalarının üst düzey yöneticileri vardı. Çok sayıda teknoloji şirketi vardı ki özellikle bu finansal teknoloji, fintech konularında çok gelişmiş şirketler vardı. Neticede birçok farklı alanlardan gelen insanlar aynı platformda buluştular ve önümüzdeki yılların, özellikle önümüzdeki 10 yılın finansal mimarisi tartıştık orada. Bir tek cümleyle özetleme diye soracak olursanız, ne konuşuldu diye. Konu artık dijital paranın ötesine geçmiş durumda. Bu dijital para olacak mı olmayacak mı değil. Bu para hangi mimari üzerine kurulacak? Yani para hangi kanallar üzerine gidip gelecek noktasıydı. Dolayısıyla burada birkaç önemli kavram ortaya çıktı. Ben onları da çok kısa bir şekilde anlaşılabilir olması açısından İngilizce orijinalleriyle beraber vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi programmable money denilen programlanabilir para. Yani çok ilginç. Para nasıl programlanabiliyor? Paranın hareket etmesi ve sizin vermiş olduğunuz bir takım emirleri yerine getirmesi için daha önceden belirlenen belli şeyler var. Ödemelerde, şurada, burada, işte karşı taraf belli mi? Karşı tarafın nitelikleri uygun mu? Şey mi? Bunun kısa süre içerisinde, yani saniyenin bile çok daha kısası bir süre içerisinde belirlenerek ortaya çıkması. Bu birincisi bu. İkincisi finansal varlıkların özür dilerim, dijital varlık haline getirilmesi. Buna da tokenizasyon, tokenlaştırma diyorlar. Token Türkçe karşılığında jeton gibi falan kullanıyoruz ama burada dijital bir jetondan bahsediyoruz. Bütün finansal varlıklar parçalara ayrılıp parça parça

0: yapılabiliyor, onu da biliyor, borsada işlem görüyor. Ve sınır ötesi ödemelerde bunlar kullanılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki iş bu kadar karmaşık mı? Şimdi tabir caizse karmaşık, ama bu bir günde olmadı. Çok uzun zamanda devam eden çalışmalar var. Özellikle bu forumun şekillenmesinde Singapur'un katkısı çok büyük. Çünkü Singapur bunu bundan 5 yıl kadar önce 2022 yılında küresel finansal teknoloji network'ü çerçevesinde oluşturuyor. Dünyanın birçok yerinde farklı etkinlikler düzenleniyor belli gruplar tarafından. Bunlar birbirine benzer yapılar içeriyorlar ama konular her seferinde günümüzde ve geleceğe ışık tutan konular oluyor. Dolayısıyla bu Zürih'te yapılan beşincisiydi bu sene. Ben ilk kez katıldım, onu da söylemeliyim. Ve bundan sonra muhtemelen her toplantıya gitmek niyetindeyim. Çünkü bir sene içerisinde alınan mesafeyi gördüğünüz zaman böyle bir sürecin dışında kalma lüksünüzün olmadığını fark ediyorsunuz Hafize Hanım. Yani evet. Hem Merkez Bankası hem bankalar olarak. Ben ilk etapta böyle bir özet yapayım dedim. Ama evet. Tabii ki sorularınız varsa memnuniyetle yanıtlamaya çalışırım.
1: Özellikle bankacılık sektöründe ciddi bir değişiklik olacak herhalde. Yepyeni bir dönem. Mesela biz insanlar için bankacılık deyince artık eski bankacılık sisteminden söz etmeyeceğiz herhalde, değil mi?
0: Evet, evet. Burada da yani burada da çok önemli bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Konu dijitalleşme değil aslında sadece. Konu bankaların da dönüşümü var. Yani sadece mevduat toplayan, kredi veren kurumlar değil. İşte kredi kartımız var, ödüyoruz, yapıyoruz, ediyoruz gibi. Mesela dijital varlıkları saklama hizmeti sunuyor bankalar. İşte jetonlaştırılmış dilim ya da tokenlaştırılmış varlık ihraç ediyor. İstikrarlı coin dediğimiz stable coin ekosistemleriyle çalışacak ki bu stable coin aslında arkasında bir mutlaka finansal varlık bulunan para. Şimdi diyeceksiniz ki para varken arkasında finansal varlık bulunan paraya niye ihtiyaç var diye sorulabilir. Şimdi bu noktada para her tarafa çok kolay nüfuz edemiyor. Mesela bugün siz yurt dışına bir yere para göndermeye kalksanız izin alacaksınız, belli koşulları yerine getireceksiniz. İşte birkaç gün sonrası için size tarih verecekler, valör dediğiniz 3 gün sonra hesaba geçecek falan böyle. Olacak ya da olmayacak, bir de bir dünyanın parasını ödeyeceksiniz. Ama şu an kripto paraların da üzerinde işlem gördüğü blockchain esaslı sistemlerle stable coin'ler, yani arkasında mutlaka para ya da kıymetli bir şey bulunan ki arkasında şu an için %98 oranında Amerikan hazine bonolarının bulunduğu stable coin'ler var. Bunlar kripto paralar sistemleri yoluyla dünyanın her tarafına saniyeler içerisinde herhangi bir ücret ödenmeden diyeyim, yani çok minimal ücretler söz konusu olarak ulaşabiliyor. Bu da sınır ötesi ödemelerde hem müthiş bir kolaylık hem de bazı riskleri beraberinde getiriyor. İşte onun için programlanabilir para ve işin güvenlik tarafı da başka bir konu oluşturuluyor. Sonra bunların ödeme altyapıları geliştirecek ve nihai amaçta yapay zeka destekli finansal hizmetler sunacak. Mesela Hafize Hanım şöyle söyleyeyim, siz her ay maaşınızı alıyorsunuz. İşte belli ödemeleriniz var, belli şeyler yapıyorsunuz. Bana şu şuradan şu kadar bunu al, şunu al filan gibi şeyler söylemiyorsunuz. Artık o sizi tanıdığı için size sistem en yüksek getiriyi sağlayabilecek olan ben şunları şunları alıyorum yapıyorum tamam mı diye birkaç ay sizinle bir itaatide bulunduktan sonra sizin yerinize fırsat buldukça sizin paranızın değerini artırmak için maksimum getirili, minimum riskli şeylere yönelerek sizin burada bir nevi finansal danışmanınız, finansal yatırımcınız oluyor. Yani evet. Bu çok önemli ve kritik bir nokta.
1: Sayın Küçük Özmen, burada mesela sınır ötesinde bir takım finansal işlemler yapıldığında ödeme altyapıları hazır mı şu an için bu sistemde? Yani hangi hukuki sistem var, hangi rezerv yapısıyla yapılacak?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bu tabii çok tartışılan bir konu, önemli bir nokta sorunuz. Şu an tüm ülkeler buna hazır değil, onu söylemeliyim. Hatta bazı kritik ödeme sistemleri ve karmaşık işlemlerle ilgili hala çalışmaların yapıldığını ve bunların yine BIS tarafından, Bank for International Settlements tarafından yapıldığını söylemeliyim. Buna uyum sağlayan ülkeler, yapan ülkeler var ve çok da başarılılar. Ama tabii ki bunun çok yaygın hale gelmediğini henüz söyleyebilirim. Ama yaygın hale gelmesine de çok fazla zaman yok. Çok kısa bir zaman içerisinde önde gelen ülkeler bu konuda bir şey oluşturmuş olabilir.

0: altyapılar üzerinden yürütülecek.
1: Evet, çok güzel bir nokta. Teknolojik altyapılar üzerinden hem yürütülecek hem de bu sistemin içinde olmamanın maliyeti olmanın maliyetinden daha yüksek olacak. Onun için ben Türk Bankacılık Sistemi ile ilgili çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Estağfurullah. Bugün hem finansal teknoloji hem bankacılık hizmetlerinin teknolojiye uygunluğu ve yatkınlığı açısından biz oldukça iyi bir durumdayız. Onu söylemeliyim. Yani teknoloji en çabuk adapte olan, en nitelikli insanların görev aldığı, yer aldığı sistemlerde biz çok başarılıyız. Bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Denetleme ve düzenleme otoriteleriyle merkez bankalarının da bankalara çok ciddi ve yakın işbirliği içinde hem yönlendirici hem destekleyici bir süreç içerisinde olması gerekiyor. Onu da geri gelmişken vurgulayayım.
0: Evet, söz konusu bu forumda pek çok tartışma içinde merkez bankalarının yapısında ciddi bir değişim gördünüz mü? Örneğin sadece fiyat istikrarı sağlayan kurumlar gibi devam edecekler mi, edebilecekler mi?
1: Şöyle söyleyeyim. Yani bu finansal istikrar artık teknolojiyle iç içe geçmiş durumda. Merkez bankalarının artık piyasada neler olup bittiğinden eskisinden daha fazla haberdar olması gerekiyor. Ve haberdar olması gereken parametreler eskisine oranla çok fazla. Dolayısıyla bu yeni döneme adaptasyon baktığınız zaman yani bir şey dijitalleşmiyor, sadece yeniden tasarlanıyor. Para programlanabilir oluyor. İstikrarlı para dediğimiz stable coin'den hepsi stratejik finansal altyapının bir parçası. Dijitalleştirme, aktiflerin dijitalleştirilmesi yeni bir sektör ölçeğine ulaşıyor. Yapay zeka yardımcı olmaktan çıkıp artık bir varlık, bir oyuncu olarak piyasada oynuyor. Ve rekabet kurumlardan çıkıyor. Artık ekosistemler arası hale geliyor. O zaman büyük resme baktığımız zaman finans sistemi para kimdeyse onun tarafından değil, bu finansal mimariyi, özellikle paranın hareket ettiği kanalları kimler inşa ediyor, tasarlıyorsa artık onlar tarafından belirleniyor. Biraz kritik bir cümle oldu ama durum bu.
0: Evet, çok ilginç. Dijital para ve belki Avrupa'daki ya da Çin'deki dijital finans ekosistemleri ya da Körfez ülkelerinde ortaya çıkan başka çalışmalar, teknolojik gelişmelerle neler değiştirecek, neleri değiştirecek, biz ne kadar adapte olacağız, yine sizden alacağımız ayrıntılı bilgiler bize yardımcı olacak, yol gösterecek. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, sağ olun. İyi akşamlar. Sevgili dinleyicilerimiz, söz konusu teknolojik gelişme ve dijital dünya olduğunda para ve finans dünyası da bundan geri kalmıyor. Profesör Doktor Sayın Coşkun Küçüközmen'e teşekkür ediyoruz. Ekonomi Günlüğü'nde Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Editör Yardımcısı Mustafa Çalkaya telefon hattımızda. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza Mustafa Bey.
2: Hoş buldum, iyi akşamlar.
0: Şimdi söz konusu sizden gelecek önemli haberler arasında tarımı çok yakından ilgilendiren bir açıklama var. Bakan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bir açıklaması. Türkiye'de, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa birincisi olması yönünde. Nasıl birinci olmuş, ayrıntılar sizde?
2: Şimdi şöyle, öncelikle biraz daha geriden başlamak lazım her zaman olduğu gibi. Bu arada bir parantez açayım. Ankara'nın yoğun gündemi var. Aslında tüm dünyayı ilgilendiren, dünyanın kalbi Ankara'dan atıyor bu hafta. Fakat bunun yanında tarım sektöründe de gelişmeler hiçbir zaman olmadığı gibi yine hız kesmeden devam ediyor. Yine birçok gelişmelerden bir tanesi de bizim tarımsal hasılada dünyada ve Avrupa'da elde ettiğimiz başarı diyebiliriz. Avrupa'da birinci olduk ve şu anda dünyada da yedinci sıraya çıkmış durumdayız. Bu çok önemli bir başarı hasıl olarak baktığımızda. Bir de geçmişten baktığımızda 2002 yılında aslında baktığımızda 12. sıradaydı. Şimdi bu 24 yıllık sürede bir 5 basamaklık bir artış var ama bunlar, bu hasıla tarafındaki artışlar çok yavaş olan durumlar zaten. O yüzden istikrarlı bir yükseliş söz konusu burada. Öncelikle onu söyleyebilirim. Peki bu nasıl bu seviyeye girebildik? İşte geçen sene aldığımız bu yağışların, bir önceki sene yapılan yatırımların çok büyük etkisi var. Türkiye'de tarım sektörüne verilen desteklerin, özellikle de sulama desteklerinin çok büyük etkileri var ve artık çiftçiye, yani bir üretim planlaması yaptık 3 sene önce ve bu hayata geçirildi. Yani nerede ne üreteceğini, ne kadar üreteceğini artık bakanlık aracılığı

0: çiftçilere aktarılıyor daha da net bir şekilde. Daha net dememin sebebi şu: daha önce de vardı bunlar, fakat geldiğimiz durumda eğer ki çiftçi planlı üretime uyduğunda, üretim planlamasına uygun şekilde üretim yaptığında daha fazla destek alıyor. Dolayısıyla bir ürün deseni oluşturuluyor ve bu da işte hasılaya böyle katkılar sunuyor. 2002 yılından bahsettik. Burada Türkiye 12. sıradaydı ve 24,5 milyar dolarla. 2023 yılına geldiğimizde 8. sıradaydık ve 72,9, yaklaşık 73 milyar dolarla. 2025 yılında ise bir eşik de aşılmış oldu. 80 milyar dolarlık bir eşik de burada aşılmış oldu ve 7. sıraya yükselmiş olduk. Dediğim gibi burada sağlanan destekler, yapılan planlamalar çok önemli. Bunların yanında da şunu da tabii ki asla ve asla söylemeden geçmememiz lazım. Üretmeye devam eden, bütün zorluklara karşı, bütün finansal kaygılara karşı üretime devam eden çiftçiler, üreticiler, bunlar çok kıymetli ülkemiz için. Öte yandan genç çiftçilerimizin artması, kadın çiftçilerimizin artması ve tarım sektörüne girişlerinin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, destek verilmesi çok kıymetli. Bunları da kattığımızda tabii ki de bu rakam aslında bizim için çok olumlu.
1: Peki hangi temel tarım ürünleri söz konusu? Sektörlerini biliyor muyuz? Hangi ürünler olduğunu?
0: Esasında tabii ki de bunlar bizim için öncelikle önemli olan, yani bizim ülkemizde ve tüm dünyadaki ülkelerde olduğu gibi hububat ürünleri çok önemli. Fakat Türkiye'nin bir gücü var ki o da meyve sebze sektörü. Yani meyve sektöründe biz mesela zeytin üretimi, ayva üretimi birçok kişi bilmez, dünyada en çok üretilen Türkiye'de üretiliyor. İşte kayısı gibi, armut gibi ürünlerimiz, elma gibi ürünlerimizde de çok ciddi hasıllara ulaşıyoruz. Bu ürünler tabii ki başı çekiyor. Ama diğer stratejik ürünlerimizde de, hububat tarafındaki ürünlerimizde de kendi kendimize yetmenin dışında birçok ihracatımız var. Mesela un dediğimizde dünyada biz birinci ve ikinci, sürekli değişiyoruz. Bu da tabii ki de buğdaydan geliyor. Makarna tarafında dünyada ikinci sıradayız ihracatında. Bunlar bize çok büyük değerler katıyor. Fındık keza aynı şekilde. Bu ürünleri sayabiliriz baktığımızda. Ancak dediğim gibi burada önemli olan üretimin devamlılığı. Bir açıdan daha değerlendirmek istiyorum bu konuyu esasında. Şimdi evet, bir hasılamız artıyor. Fakat bir de reel rakamlar var. Yani tarım sektörünün büyüme rakamlar var. Birazcık ona değinmek istiyorum. Çünkü orada tablo bu kadar iyi değil. Özellikle geçen sene 2025 yılında ikinci çeyrekte, üçüncü çeyrekte, dördüncü çeyrekte çok büyük büyümede geriye düştük. Tarım sektörü olarak ve hatta Türkiye'nin büyümesine de negatif etkide bulundu. Bu da kötü bir durumdu. Bu sene ilk çeyrek rakamlarında %2 büyüdü tarım sektörü. Şunu demeye çalışıyorum. Aslında bağlantı kurmak istediğim yer şurası. Bu kadar tarım sektöründe baktığımızda büyüme yokken, yani hatta geriye doğru gidiyorken, küçülme varken sektör olarak maalesef hasılamız büyümüş. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz verimi artırmışız. Biz işte hangi ürünü üretmemiz gerektiğini artık daha iyi öğrenmişiz. Ve hangi ürünün daha iyi nasıl pazarlayacağımız noktasında bilgi sahibi olmuşuz. Yani maalesef büyüme rakamları bu haldeyken hasılamız büyüyor, artıyor, hem de dolar bazında artıyor. Bu çok kıymetli. Bunun da özellikle altını çizmek isterim.
1: Bir kez daha vurgulayalım. Bu veriler Dünya Bankası'nın 2025 tarımsal hasıla raporuna göre Türkiye'nin almış olduğu sonuç. Peki dünya genelinde son olarak onu sorayım. İlk sırada kim var? Hangi ülke?
0: Hemen bakalım. Şöyle, şu anda Çin tabii Çin. Ki üretim tarafı çok yüksek. Çin, Hindistan, ABD. Yani burada bir de farklar da çok büyük bu arada, onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'nin şu anda bir yukarıda Pakistan var. Onun üzerinde Brezilya var. Hı-hı. Pakistan'ın mesela tarımsal hasılı 94 milyar dolar civarında. Evet, orayı belki geçebiliriz ilerleyen dönemlerde. Ama bizim bakın geçtiğimiz ülkelere Rusya, Meksika, Nijerya, Mısır. Yani bu ülkelerde de üretim çok yüksek tarımsal olarak. Hakikaten biz yani... durum baktığımızda, bizim üstümüzde olan ülkelere ve geçtiğimiz ülkelere baktığımızda iyi bir noktadayız.
1: Şimdi bu açıklamayı yaparken iyi bir noktaya gelme açısından kadın ve genç çiftçiler için teşvikler önemliydi, onların bu işe ilgisi önemliydi dediniz. Burada teşvikleri görüyorum. Kadın ve genç çiftçiler için kredi miktarının 3 milyondan 5 milyona çıkmasıyla ilgili. Bununla ilgili ayrıntılar neler?
0: Şimdi bu ayrıntılar, bu detaylar aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta verildi. Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında birçok konu, böyle öne çıkan konular oldu. Bunlardan bir tanesi de kadın ve genç çiftçi kredi limitinin 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarılmasıydı. Şimdi işte bu tür teşvikler, bu tür desteklemeler zaten sektörü daha da ileriye götürüyor. Bunların biz balıkçılık

0: sektöründe bile kadınlara öncelik var, biliyor musunuz? Yani eğer ki tekne sahibi kadınsa daha çok destek alıyor.
1: Evet.
0: Şu an rakamları tam net hatırlamamamla birlikte %25 daha fazla destek alıyor kadın tekne sahibi ise. Hatta şöyle bir konu da oldu. Birçok erkekler artık eşlerinin ya da kızlarının üzerine devredip tekneleri o şekilde daha fazla destek almak için. Ama bu iyi bir şey. Çünkü hem kadın söz hakkı oluyor orada, sahibi oluyor. Hem artık biraz daha işin içine girmeye çalışıyor. Öte yandan yeni mezun arkadaşlarımız ya da hakikaten tarım sektöründe bir şeyler yapmak isteyen kadın ve genç arkadaşlarımız da bu teşviklerle daha çok kendilerine destek görüyorlar. Bu anlamda çok önemli. Fakat bir de aynı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı başka gelişmeler de vardı. Bence bunların da üzerinde biraz geçmemiz lazım. Yani bu yeni düzenlemeler diyebiliriz bunlara. İlk dediğimiz kadın ve genç girişimcilere verilen desteklerde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta kredi limitleri artırıldı. Süt ve besicilik yatırımlarına 60 milyon liraya kadar finansman sağlanacağı belirlendi. Çiftçinin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar ve 8 yıl vadeli kredi imkanı sunulacak. Bakın bu gelişme, şimdi bize kulağımıza böyle şey geliyor. Ya çiftçi kendi elektriğini üretirse ne olacak? Hı hı. İşte 10 yıl sonra belki tarımsal hasılamız daha da yukarılara çıktığında biz bunlardan bahsedeceğiz. İşte çiftçi elektrik maliyetini kıstı ve maliyetler düşünce daha verimli olmaya başladı. Kârı arttı, hasılamız daha da arttı. Daha çok üretim oldu gibi. Bunların hepsi aslında ileriye dönük baktığımızda totalde bize daha iyi getiri sağlayacak durumlar ve 42 ilde 61 organize tarım bölgesi kurulması kararlaştırılmış. Bu arada organize tarım bölgelerinde küçük bir parantez açmak istiyorum. Çok iyi gidiyoruz ülke olarak. Çok iyi yatırımlar, açılışlar yapılıyor. İşte Tarım Orman Bakanı İbrahim İmamoğlu sürekli bir açılıştan bir açılışa gidiyor tabiri caizse organize tarım bölgelerinde. Fakat belirlenen takvimin bir miktar gerisinde gitmemize rağmen çok, ben bölgelerden çok güzel tepkiler alıyorum. Bölgedeki çiftçiler olsun, bölgedeki sanayiciler de çok önemli bu alanda. Bu alanda çok güzel tepkiler geliyor. Gerçekten ben bunun da 1-2 yıl içerisinde ciddi bir iş kaynağı, aslında iş kolu olacağını öngörüyorum. Çünkü şunlar da sorulmaya başlandı bana. Ya burada bu ilde bir organize tarım bölgesi varmış Mustafa, biz buradan bir yer alamaz mıyız? Şimdi bunların geliyor olması şu demek, artık ilgi çekiyor, öne çıkıyor demektir. Bu anlamda bunu da aktarmış olalım. Yani orada çok ciddi açıklamalar yapıldı ve bunların en dikkat çekicisi de kadın ve genç girişimcilere tarım, evet, alanında verilen desteklerin artırılmasıydı.
1: Şimdi ayçiçeği, çekirdeği ve ham yağ ithalatındaki kontenjanların açıklanması ile ilgili bir haberi yorumlamanızı, hı-hı, rica edeceğim, ama burada galiba ayçiçeği tohumu ile yağında bir arz talep dengesinin sağlanması amacı mı güdülüyor? Nedir mesele?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu zaten bizim ülkemizde Mısır'da ayçiçeği sürekli yapılıyor. Hı-hı. Onu söyleyeyim. Burada bu tür konular bize çok ses getiriyor piyasadan. Neden biliyor musunuz? Çok fazla tüccar var çünkü işin içinde. Hemen fiyatlar düştü, şu oldu detaylarını, yani işte bu ithalat konusu 11 Ocak 31 Mayıs 2027'yi kapsıyor. Bakın 11 Ocak 31 Mayıs 2027, yani sezona aslında hasatın olmadığı bir dönemi kapsıyor ve gelecek yılı kapsıyor ve işletmelere verilen bir izin, bu sanayiciye verilen bir izin. Bir de şöyle bir şerh var aslında, diyor ki siz eğer ki yani 2026 yılında yerli üreticiden ürün alıp bunları sanayide işlemişseniz size bu ithalatın iznini veriyorum. Hı hı. Eğer ki siz yerli üreticiden ürün almadıysanız, siz 2 Ocak'ta bu ithalattan, yani daha uygun fiyattan belki ithalat yapamayacaksınız deniliyor. Yani bunun dikkat etmek lazım. Burası çok önemli, çünkü bu tür konularda biz hemen ya fiyatlar düştü, üretici zarar etti. Yok. Esasında burada bir denge kurulmaya çalışıyor. Sizin de ilk başta söylediğiniz gibi hem iç piyasada bir denge kurulması bekleniyor, hem üretici tarafında üreticinin zarar etmeyeceği şekilde bir denge var. İşte yerli üreticinin ürünün alınması noktasında öte yandan devam eden bir sanayi var. Bir de dünyada bir piyasa var. Ayçiçek üretimi de bir miktar daha artış beklendiği için biraz daha fiyat ucuzlayabilir. Burada da sanayici de diyor ki, yani politik olarak söylüyorum, deniliyor ki sanayici de tamam, evet, yurt dışındaki uygun fiyatlı bundan faydalansın, burada işlesin, iç piyasaya ya da yurt dışına satsın tekrar. Hı hı. Yani bunda aslında hem sanayici korunuyor, hem üretici korunuyor, hem de tüketici korunuyor. Böyle bir denge oluşturmak isteniyor. Bu böyle olur mu? Bunu biraz daha zaman gösterecek. Ancak yapılan, yürütülen politika bu yönde.
1: Evet, uygulamalara bakacağız ve göreceğiz ne olduğunu. Uluslararası Tahıl Konseyi özellikle

0: Özellikle mısır, arpa ve buğday üretimindeki görünümün iyileşmesiyle ilgili yine çeşitli biçimde üretim tahminini artırmış. Ne kadar artırdı?
1: Bu arada çok küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Diğer konuya, ithalat için başvurular Aralık'ta başlayacak. Bu önemli bir ayrıntı. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz bu yıl yaptığınız bir alım olması lazım ki Aralık'ta başvuru yapabilirsiniz. Bu da önemli bir ayrıntı esasında, gözden kaçabilir. Evet, şimdi web bizim de aslında birkaç aydır dünya genelinde bu sene tarım sektörünün iyi gittiğini, Türkiye'de daha da iyi gitti bu arada, rekor üretim beklentilerimiz var özellikle Hubat tarafında. Uluslararası Tarım Konseyi de bir açıklama yaptı ve 2026-2027 sezonuna ilişkin küresel tarım üretiminin 12 milyon ton artırarak üretim miktarını tahminini 2.4 milyar tona yükseltti yaklaşık. Şimdi burada çeşitli ürünler var, fakat benim dikkati çekmek istediğim bambaşka bir konu var burada. Bakın, buğday üretimindeki artış tahmini biraz geri çekildi. Hı hı. Neden? Şimdi Rusya'daki üretim miktarı biraz düşürüldü tahmin olarak. Ve bakın, çok ciddi bir ayrıntı var. Hep bunu Rusya-Ukrayna savaşı çıktığı günden bu yana dile getiriyoruz. Aslında sektör olarak dile getiriliyor. Buğday üretiminde Ukrayna çok iyi bir yerde. Ve maalesef ki Ukrayna'da savaştan dolayı birçok alanda, tarım alanında buğday üretimi yapılamıyor. Rusya'da keza aynı şekilde üretimin düşmesinin sebebi bu. Ve bu üretim düşüşü aslında dünyada buğday üretimi her yerde artarken bu iki bölgede azalmasına sebep oldu. Bu da o kadar büyük bir üretim miktarı ki dünyadaki tahminlerin artış miktarında birazcık geri geldi. Evet. Ve bunun altını çizmekte fayda var bu konuda.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Aslında 200 milyar dolarlık devasa bir küresel tedarik zincirinin son halkası kahveyi konuşamadık ama onun üzerinde de dururuz önümüzdeki günlerde. Teşekkür ederiz Sayın Çalkaya.
1: Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Evet, Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Editör Yardımcısı Mustafa Çalkaya ile bugün ekonomi günlüğünü bitiriyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcımız Falih Akıcı, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin ve ben Hafize Okan. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, ekonomi günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2

0: SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesi.
6: İyi akşamlar. Bugün 8 Temmuz 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz Muzaffer Ayyıldız, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz.
5: Gün ötesi Ankara gündemi.
6: Başkente uzanıyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden izlenimlerini aktarmak üzere TRT Spikeri Ceyhan Buran telefon hattımızda. Merhaba Ceyhan, hoş geldin yayınımıza.
7: Feryal Ardal, merhaba, iyi akşamlar. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeyiz. Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği ve stratejik projelerin duyurulduğu hareketli bir güne başladı NATO Zirvesi. Dün, bugün de aynı şekilde, aynı tempoyla devam ediyor. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir basın toplantısı düzenleyecek. İçinde bulunduğumuz salon tıklım tıklım dolu, olağanüstü bir güvenlik önlemi alındığını ifade edelim. Önce basın toplantısının düzenleneceği salonda bulunan basın mensupları dışarıya alındı. Tekrar içeriye alındı ve şu anda içeri ve giriş çıkışlar tamamen kapatılmış durumda. Medya mensupları da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı bekliyor. Vereceği önemli mesajlar var hiç şüphesiz. Tabii dün önemli görüşmelere sahne oldu NATO zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir araya gelmişlerdi. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde uzun süreli bir F-35 meselesi, savaş uçakları meselesi vardı ki bu meseleye ilişkin hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından hem de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından önemli açıklamalar geldi ve bu meselenin aşılacağı sinyalleri verildi ve KATSA yaptırımları aslında uzunca bir süredir bu konuda Türkiye'nin gündemindeydi. Hemen her platformda dile getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki krizin de aslında başlıca sebeplerinden biriydi geçtiğimiz dönemlerde, ama yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump KATSA yaptırımlarının kaldırılabileceğine ilişkin önemli mesajlar verdi ve Türk-Amerikan ilişkilerinin hiç olmadığı kadar, tarihte hiç olmadığı kadar iyi bir noktada olduğunu ifade etti. Tabii yine ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Burada basın toplantısında Başkan Trump'ın özellikle Türkiye'ye ilişkin yapacağı açıklamalar çok önemliydi. Aslında sadece Türkiye'ye yapacağı, Türkiye'ye ilişkin yapacağı açıklamalar değil elbette. NATO'ya ilişkin yapacağı açıklamalar da merakla bekleniyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefikler arasında da uzunca bir süredir bir gerilim vardı. İhtilaflı birçok mesele vardı. Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri Avrupalı müttefiklerinden savunma harcamalarının arttırılması konusunda yoğun bir talepte bulunuyordu. Gerilimli açıklamalara sahne olunan bir süreci geride bıraktık. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte az önce yine bir basın toplantısı yaptı. Bunu da takip etme fırsatımız oldu. Mark Rutte aslında bu savunma harcamaları taahhütünün müttefiklerce yerine getirileceği konusunda yine önemli bilgiler paylaştı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ne diyeceği çok önemli. Biz de basını toplantısını merakla bekliyoruz. Tabii bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler zirvesinin ardından ikili görüşmelere geçtiğini ifade etmiş olalım. İtalya Başbakanı Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Sayın Cumhurbaşkanı yine ilerleyen saatlerde ikili görüşmelerinde gerçekleşeceğini ifade edeceğiz elbette. Dediğimiz gibi tarihi salondayız. Şu anda önemli mesajlar verileceği hemen her basın mensubunun, uluslararası birçok basın kuruluşunun ve mensubunun bu salonda olduğunu belirtelim. Trump'ın vereceği mesajlara şu anda tüm basın mensupları kilitlenmiş durumda. Biz de ayrıntıları takip ediyor olacağız. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Sözü şimdi size bırakalım.
6: Tüm dünyanın gözü başkent Ankara'daki NATO zirvesinde. Çok teşekkür ediyoruz Ceyhan Buran, aktardığın bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Telefon attığımızda TRT spikeri Ceyhan Buran vardı. NATO zirvesinden son gelişmeleri, değerlendirmeleri aktardı.
5: Gün Ötesi devam ediyor.
6: Evet, tekrar başkentteyiz. TRT muhabiri arkadaşımız İrem Yavuz bu kez telefon hattımızda. İrem, merhaba, hoş geldin yayınımıza.
4: İyi yayınlar Feryal.
6: Çok teşekkür ederim. Şimdi Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarını dinleyeceğiz senden. Ancak tabii ki Ankara deyince NATO zirvesi, değil mi, geliyor akla. Tüm dünyanın gözü başkent Ankara'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı, açıklamaları, yaptığı konuşmalar, diplomasi trafiği, hepsini senden deneyelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da temasları vardı. Ay Yıldız karargahı kapılarını ilk kez NATO savunma bakanları için açtı. Neler aktaracaksın? Detaylar sende.
4: Evet, tüm dünyanın gözü Ankara'daki NATO zirvesindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu zirve içerisinde yoğun temasları oldu. Zirveye katılmak için dün Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump öncesinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşmelerin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir soru üzerine Trump, Türkiye'ye yönelik ABD'nin hasımlarıyla, yaptırımlar yoluyla mücadele yasası, yani KASTA kapsamındaki yaptırımlarını kaldırabilecekleri mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da F-35 konusunda liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde NATO Ankara zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile de bir araya geldi. Erdoğan bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi de kabul etti. Erdoğan bu kapsamda Meloni ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine Almanya Başkanı Friedrich Merz ile de görüştü. Erdoğan bu kapsamda yine görüşmelerini kapalı olarak gerçekleştirdi. NATO'nun hedefine en kısa zamanda ulaşmalıyız dedi. Savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasında kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlarına dikkat çekti ve dünyanın ilk 10 ülkesine girdik ifadelerini kullandı. Erdoğan İran krizine ilgili Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için KASTA'ya hazırız mesajı verdi. NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmalıyız dedi, dediğimiz gibi. Türkiye'deki ülkelere de bu sözlerle çağrı yaptı. Türkiye'nin NATO'ya katkı veren ülkelerin başında geldiğini vurguladı ve müttefikler için öngörülen %5 savunma harcaması hedefine 2030'da erişmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerine dikkat çekti ve
6: İrem, sesimi duyabiliyor musun? Şu an sesini almakta zorluk çekiyorum İrem.
4: Duyuyor musunuz?
6: Evet, şu an duyuyorum.
4: Devam ediyorum o zaman. NATO'nun Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip Türkiye'nin
8: yeteneklerin istihdamın hizmetine sunma gayretinde olduğunu

0: gecesi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan dediğimiz gibi oldukça hareketli bir zirveydi. NATO Ankara zirvesi sonuç bildirisi de yayınlandı. Sonuç bildirisinde müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Bildiride müttefikler kolektif üretim kapasitelerini artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi sektörüyle birlikte çalışma taahhüdünde bulundular. Zirvede bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefike yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılıkta teyit edildi. Sizlerin de belirttiği gibi İletişim Başkanı Burhanettin Duran zirvenin ilk gününe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye 22 yıllardan sonra bir kez daha NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile yaptığı görüşmelere dikkat çekti Burhanettin Duran. Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayinde işbirliğinin güçlendirilmesi, ticaret, enerji ve güvenlik alanlarındaki ortak çalışmalarıyla bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resepsiyon ve resmi akşam yemeğinin diplomatik önemine de dikkat çekti. Sizin de söylediğiniz gibi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu zirve boyunca görüşmelerini gerçekleştirdi. NATO zirvesi için Ankara'ya gelen mevkidaşları ile ikili görüşmeler yaptı. Bakan Fidan'ın ilk görüşmesi Macar mevkidaşı Anita Orban oldu. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, güncel güvenlik meselelerinin ele alındı. Kısıtlı katılımlı bir toplantıya iştirak etti. Tabii Ay Yıldız Karargahı da NATO zirvesiyle birlikte bir kez açıldı. Türkiye'nin milli savunmasının yeni kalbi olacak Ay Yıldız Kuşlara Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Temelini 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı karargah ilk kez basın mensupları tarafından görüntülendi. Ankara Esinetlik'te 12.600.000 metrekare alana kurulan karargah Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'dan daha büyük olacak. Toplam 3.186 kişilik 5 konferans salonuna ev sahipliği yapacak. Karargah NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanlığı resepsiyonunda da ev sahipliği yaptı. Ve son olarak Danıştay'ın özel eğitim kararından bahsedecek olursak, Danıştay özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kullanılmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulması önündeki hukuki engelde kaldırılmış oldu. Kabul, eşitlik, dahil olma, istihdam, Otizm Derneği ile İnegöl Otizm Dayanışma Derneği'nin açtığı davada verilen karar, özel gelenek sınırlı öğrencilerin güvenliğinin arttırılması ve eğitim ortamlarında denetimin güçlendirilmesi açısından önemli bir emsal niteliği taşıyor. Danıştay 8. Dairesi'nin aldığı kararla birlikte özel eğitim sınıflarında kamera sistemlerinin kurulmasına yönelik bir dahi engel ortadan kalkarken uygulamaya ilişkin usul ve esasların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeyle bildirilmesi bekleniyor.
1: Gerçekten çok yoğun bir gündem. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın az sonra, dakikalar sonra bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı. Bugün ikinci ve son gündü. Çok teşekkür ediyoruz programa katkın için İrem. İyi çalışmalar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar.
1: Telefon hattımızda TRT muhabiri arkadaşımız İrem Yavuz vardı. Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarını kendisinden dinledik. Sayın dinleyiciler, şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Her ev güzel İstikbal'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesinde dünya gündemi.

0: Saatimiz 18.19'u gösteriyor. Stüdyomuzda İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Feray Hanım, iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok tarihi bir günde, evet. Çok önemli ve gündemin çok yoğun olduğu bir günde stüdyomuzda bizlerle birliktesiniz. NATO zirvesini, NATO'nun dünü, bugünü ve yarınını konuşacağız sizinle bugün. NATO üyesi ülkelerin liderleri Ankara'da buluştu. İttifakın geleceği ve sorumluluk, külfet paylaşımı konusu çok iki kritik başlıktı. Zirvenin önemi nasıl değerlendiriyorsunuz? NATO 3.0 hepsini konuşacağız. Ancak az önce dedim ya, kitaba başından başlayalım isterseniz. Diyerek sözü size bırakalım.
1: Valla şimdi NATO'nun kuruluşu tabii hemen 2. Dünya Savaşı'nın sonrası, 49 Türkiye'nin girişi 1952. Tabii baktığınız zaman NATO'nun kuruluşundan bugüne gelişinde kırılmalar nerede derseniz, örneğin ben bunu ikiye ayırıyorum. Bir, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla oluşan bu yeni sistemin içerisinde NATO ve Soğuk Savaş NATO'su. Hı hı. Şimdi Soğuk Savaş NATO'su rahattı. Çünkü hegemonlar vardı. Karşısında bir Varşova Paktı vardı. Düşman belliydi. Kimin kimle ilişki kuracağı, hatta kimin kimle ekonomik ilişki kuracağı, bırakın askeri, siyasi, hı hı, hepsi bu düzlem içerisinde hareket ediyordu. İki tane kutup lideri vardı ve her şey çok rahattı esasen. Biz o dönemin çocukları, gençler olduğumuz için, ya siyah ve beyazdı sistem. Sovyetler Birliği dağıldı, Varşova Paktı kendini nefes etti ama NATO devam etti. Ama şöyle devam etti, o 90'ların başında hatırlıyorum, o dönemlerde hani okuduklarımıza, yazdıklarımıza, ya NATO şimdi ne yapacak? NATO bitti mi tartışmaları üzerine girdik. Ama NATO tehdit algılarını değiştirdi. Tehdit algılarını değiştirince işin içerisine işte terörden insan kaçakçılığına, demokrasi kavramına, ondan sonra nükleer silahlanmalara, o vardı hadi devam ediyordu onun üzerine,

0: Bütün bunları da koyarak, hatta şöyle siber saldırıları koyarak devam etti. Soğuk Savaş dönemiyle Soğuk Savaş sonrası arasındaki en temel farklardan biri, Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin talepleri çok daha kolay yerine getiriliyordu. Ama Soğuk Savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle 11 Eylül sonrasında ortaya çıkarttığı yapı, Avrupalı üyeler tarafından çok kabul edilebilir bir yapı olmaktan uzaktı. Şimdi hani ikinci kırılma 2022 Şubat, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması oldu. Hani daha önce 2008'de Ruslar Gürcistan'a,
1: Kırım'ı
0: 2014'te Kırım'a
1: ihraç
0: yapmışlar da aynı şeyi, ama bir şekilde birilerinin bu Putin'i de durdurması lazımdı. Aynen İngilizlerin Hitler'e uyguladığı yatıştırma politikası Putin'e de uygulanıyordu ve Ruslar istediği gibi pozisyon alıyorlardı. Buna bir Ukrayna ile bir şey yapıldı, dize getirildi ve bu şöyle 2022'deki Soğuk Savaş sonrasındaki üçüncü konsepte direkt yansıdı. Ve o konsepte artık bir geriye dönüş gördük. Düşman tekrar Rusya. Şimdi bugün Ankara zirvesi bildirisini çıkarttım, hatta yanımda, hani burada Rusya ile ilgili bölüm, yani Ukrayna'ya yönelik yardımlar ki hani 2026 için 70 milyar avroluk bir şeyden bahsetti Genel Sekreter, askeri teçhizat yardımı ve eğitimden bahsetti. Ama bence önemli olan 2027 yılında da en az eşdeğeri kadar bir yardımdan bahsetti. Bu şu demek oluyor: NATO tekrardan kendini bir şekilde Rusya'ya karşı konumlandırıyor. Bugün tabii temel farklar var. Soğuk Savaş NATO'su Varşova Paktı'na karşılık bir noktaydı. Daha doğrusu Varşova Paktı NATO'ya karşılık kurulmuştu. Ama karşıda devasa bir güç vardı: Sovyetler Birliği ve Peykleri, uyduları. Bugün yalnızca karşıda Rusya var. O yüzden hani Rusya, bu NATO'nun tekrar Rusya'ya evrilmesi, acaba Feryal Hanım, Rusya adına bir karşı blok oluşturulma çalışmalarını hızlandırır mı gibi sorular da var. Ama şöyle, hatta bazıları Çin-Rus bloğunun NATO'nun karşısında yeni bir Varşova Paktı yaratabileceğini de söylüyorlar. Ben aynı görüşte değilim, bunu net olarak, yani yıllarını Çin çalışmalarına vermiş döneminde biri olarak söyleyeyim. Neden? Çin'le Amerika ilişkisi bugün 5,6 trilyon dolar. Çok girift bir ilişki ve bu ilişkiden Amerika'ya bir düşman çıkmaz. Eğer çıkarsa da zaten dünya ekonomisi büyük çatlamalar yaratır. Bu büyük bir dünya savaşına neden olur. Dolayısıyla Çinlilerin hani bu noktada Rusya ile bir ayrı blok oluşturalım gibi bir derdi de yok. Öyle olmadığını düşünüyorum. Ta ki Çin'in eğer kırmızı çizgilerini bozmaya kalkarsanız, o zaman belki bunları konuşuruz ki bu kırmızı çizgilerin başında da Tayvan gelir. Ama buna ne Amerika ne Batı bu şeyi zorlamazlar. Arada bir gıdıklarlar orayı, ama o şekilde kalır. Dolayısıyla NATO'nun karşısına bir Varşova Paktı ya da başka bir cephe çıkması da artık çok olağan değil, bana sorarsanız. Ha, sorun ne? NATO'nun NATO'yla savaşı diyorum ben, Feriha Hanım.
1: Şimdi farklı sesler de çıkıyor. Herkesin güvenlik ihtiyaçları da daha farklı şekillenebiliyor, değil
0: Çok
1: mi
0: doğru.
1: Sayın
0: Küresel
1: Hocam?
0: dünya artık devletlerin güvenlik algılarını farklılaştırdığı için o NATO'daki o ayrışım ya da o ayrışım tartışmaları ortaya çıkıyor zaten.
1: Peki ittifakın geleceği açısından da çok önemli bir toplantıydı, değil mi Ankara Zirvesi? Neler söylersiniz bu bağlamda?
0: Şimdi bir kere şöyle, burada Türkiye'yi bir konuşalım. Şimdi Ankara Zirvesi
1: Konuşalım.
0: olunca, şimdi Türkiye neden önemli? Türkiye Soğuk Savaş döneminde NATO için

0: bir cephe ülkesi değildi. Bir kenar ülkeydi. Yani kanat ülkesiydi. Neden o açıdan? Çünkü işte Sovyetleri ilk karşılayabilecek, gerek güneye doğru gerekse batıya doğru ilk karşılayabilecek ülkelerin başında geliyordu Türkiye. Fakat uluslararası sistem bu çok iki kutupluluktan çok merkeziliğe döndüğü için bölgesel örgütler ve bölgesel güçler bölgesindeki sorunlarda küresel örgüt ve küresel güçlerden daha ağır basmaya başladı. Ve Türkiye, hani bazen öğrenciler soruyor, hocam ne oluyor, biz diplomasinin merkezi olduk işte şu, hani bunu yalnızca Türkiye'nin gücünde arayıp konuşmaya kalkarsak Feriha Hanım, çok net söylüyorum, kendimizi kandırırız. Bu bir sistemin değişiminin bize verdiği bir şans. Hı hı. Ama bu şansı doğru kullandık mı? Evet, doğru kullandık. Hı
1: hı. Yani Türkiye'nin NATO içindeki konumu
0: artık bir cephe ülkesi değişti. Haline geldi Türkiye. Hı hı. Çünkü NATO'nun o değişen tehditleri içerisinde önemli. Ya Feriha Hanım, bir baksanıza, Ermenistan, İran, Irak, Suriye, gel Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz'de bir şey yok diyorduk, Rusya, Ukrayna. Ya hani dünyada çevresi bu kadar sorun üreten başka bir ülke var mı? Yani İsviçre'deydim, orada bir şey, oradaki en önemli tartışma işte karlar eriyince falan kazlar şehre inmiş, araçlar çarpıyormuş, buna hükümet neden şey almıyor? Düşünsenize hükümetin önlem alacağı şeyi ağırlığını. Bir de Türkiye'ye gelelim. Ya şimdi böyle olunca Türkiye bir özellikle savunma sanayi, yani caydırıcılık unsurunun ön plana çıkması için sizin askeri anlamda kuvvetli olmanız lazım. Hiç lamı cimi yok Feriha Hanım. Bak bunu bazıları söylüyor.
1: Şimdi savunma sanayinin, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktanın Türkiye'nin NATO içindeki konumunda ki etkisi.
0: Hem öyle hem şöyle. Bu coğrafyada hiç lamıcımı yok. Bu coğrafyada bu ülke için en önemli nokta güvenlik. Bitti. Nokta. Yani hiç şeyi yok bunun. Tartışması yok. Şimdi bana soruyorlar, ya hocam siz işte asker köklenlisiniz, güvenliğe getiriyorsunuz. Ya arkadaş, bu coğrafyada neyi konuşmak lazım önce? Yani İran yanıyor, Irak yanıyor, Suriye yanıyor, Kıbrıs yanıyor, Ege yanıyor, Karadeniz yanıyor. Ama işte biz güvenliğe çok mu par... Bir de bir şey soracağım. Biz şu anda son SIPRI raporu, Stockholm International Peace Research Center'ın raporunda 2025 raporunda 11. sıraya geldik. Savunma sanayi ihracatında. Hı hı. İthalatımızda %40'a yakın kesmişiz Feriha Hanım. Şimdi bunun envantere dönmesi lazım. Bunu da söylememe müsaade edin. Çok hı, önemlidir. Şimdi savunma sanayinde gelişim hiçbir şekilde durmadan devam etmek zorunda bu istikrarla. Bakın Türkiye'de her şey değişebilir siyaseten. İktidarlar değişebilir. Liderlerde kim gelirse bu ülkenin başına, hı hı, birinci önceliği bu savunma sanayi hamlesinin devamıdır. Hı hı. Net söylüyorum.
1: Devlet politikası olarak bu coğrafyada bu devam etmesi gereken
0: değişmeyecek bir politika olmalıdır. Ama şunu da söylemeye müsaade edin. Şimdi savunma sanayi, bizim savunma sanayimiz daha yeni bebeklikten çocukluğa geçiyor.
1: Hı hı. Önümüzdeki... Geçtiğimiz yıl %47'lik bir büyüme gösterdi.
0: Tamam.
1: Tabii ki
0: burada hemfikiriz.
1: Büyüme ekonomiye de çok büyük bir katkısı
0: onu
1: var.
0: Onu da söyleyeceğim, hı hı, şimdi. Bebeklikten çocukluğa geçiyoruz. Bu süreç içerisinde savunma sanayinin bu atılımlarının Türk Silahlı Kuvvetleri için envanter haline gelmesi gerekiyor. Bunun için de bizim bir 10 sene çok öyle savaşa mavaşa girmememiz gerekiyor. Ama 10 sene sonra Feriha Hanım, bu ülkeye Amerika'sı da dahil olmak üzere hiç kimse şöyle yan taraftan bakamaz. Bak bunu da açık ve net olarak söyleyeyim. Bu envanter savunma sanayiyle sağlandığı müddetçe. ekonomiye etkisine geleyim. Bir araştırma yaptık. Dünyadaki 10 büyük ekonomi, bir tanesi petrole dayalı. Geri kalan 9'u savunma sanayinin ilk 10 ülkesi içerisinde. Pardon, 8'i, bir tanesi hariç, o da Amerika ile beslenen bir ülke, İsrail. Şimdi şuraya geleceğim. 10 ekonomisi kuvvetli ülkenin 8 tanesi savunma sanayinde de ilk 10 içerisinde.
1: Teknolojiyi besliyor, istihdamı güçlendiriyor.
0: Teknolojiyi besliyor, istihdamı etkiliyor. Ama daha önemlisi, yaptıkça gelişiyorsunuz, evet. Geliştikçe büyüyorsunuz, büyüdükçe caydırıcı oluyorsunuz. Yani bunu bir tarafa koymayalım. Bu önemli. Ben bunu hep söylüyorum. Övünelim. Her şeyimize, yaptığımız her şeyle övünelim. Ama önemli olan bunun envantere dönmesi. Şimdi bu envantere dönüş süreyi alır. Süre alır. O süreyi tamamladığımız anda zaten Feray Hanım, hani inşallah büyük krizlerle karşılaşmayız. Sistem bu şekilde işlemeye devam eder savunma sanayi adına. Neden? Çocuklarımız var. İnşallah ileride görürüz torunları. Torunlar için çok daha sağlıklı bir ülke ortaya koyarız. Ama tabii ki şunu da söyleyeyim. Hani savunma sanayiyi bu hale getiren en temel unsur, savunma sanayindeki liyakat unsurunun en üst şekilde kullanılmasıdır. Ümit ederim Türkiye'de kamu, özel tüm sektörler savunma sanayindeki o liyakat unsurunu öne çıkartarak işe ehline verirler. İşe ehline verdiğiniz zaman öyle ne gençleriniz yurt dışına gitmeyi düşünüyor, birilerini torpil kullanmadığını, ne de bu ülkeyi bırakıp başkaları için bir şey üretmeyi düşünüyor. Bu ülke için üretmeyi düşünüyor. O yüzden o savunma sanayinde nasıl işe alımların nasıl yapıldığını, ne kadar önemli incelemelerin inceleyip sık dokunduğunu bildiğim için inşallah bu Türkiye'deki tüm sektörlere de yayılır ve örnek olur.
1: Evet. Sayın Hocam, şimdi Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri açısından da önemli başlıklar vardı zirvede. Türkiye açısından bir değerlendirme alalım. Katsa yaptırımları, işte F-35 programı, Kaan uçakları için bir jet motoru satışı, o kadar çok başlık vardı ki nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye açısından?
0: Şimdi bir kere en önemli nokta o Katsa yaptırımlarının kaldırılma noktası. Eğer bir kere şuraya geleyim. Şimdi Trump'ın iktidarından beri Türkiye ve özelinde Cumhurbaşkanımıza yaptığı iltifatlar, evet okey, ama Türkiye ile Amerika arasındaki sorunların içerisinde tek çözülen nokta yalnızca Halk Bankası davası oldu. Şimdi öyle baktığınız zaman ben hep şunu diyordum ya, tamam çok güzel adam, her şeyi çok Türkiye'yi övüyor, şeyi övüyor, neden ona Cumhurbaşkanımız övüyor, ama ikili ilişkilerde bu kadar sıcak ortam, yıllardır neredeyse 20 yıldır göremediğimiz o sıcak ortam nasıl doğru bir işbirliğine yönelir? Bunun için de en önemlisi o Katsa yaptırımları, F-35, işte Kaan'ın motoru, bunların hepsi çok önemli. Şeyi göreceğiz ama, hani bu söylemin icraata dönmesini görmemiz gerekiyor. Çünkü biz hala Amerika'dan istediğimiz hiç şeyi alamadık. Yani F-16 modernizasyonunu alamadık. F-16 satımını alamadık. Parasını ödediğimiz F-5, F-35'leri alamadık. Şimdi Kaan motoru istiyoruz. Şimdi bunların hepsi ne süreçte olacak? Ama şu bir gerçek. Gerek Avrupa için, gerek NATO için, NATO'nun ikinci büyük ordusunun sahip Türkiye'nin askeri açıdan güçlü olması lazım. İsrail'e rağmen, Yunanistan'a rağmen güçlü olması lazım. Dikkat edin, Trump uçağa biniyor, Netanyahu Trump'ın seyredeceği televizyon kanallarına sabahın 7'sinde çıkıp aman bu F-35'leri vermeyin, aman bu Kaan motorlarını vermeyin. İyi de kardeşim, Türkiye NATO üyesi. Amerika'nın lideri olduğu bir örgütün üyesi. Herkesi eşit kabul ediyorum. Bir kere bu büyük avantaj. Ama bir gerçek de var. NATO'nun %60'ından fazla giderini Amerika Birleşik Devletleri karşılıyor. Bu da bir tartışma konusu biliyorsun. Eşit oranda gider paylaşmama hikayesi. O yüzden göreceğiz. Şimdi ağızdan çıktı bu cümleler bütün dünyanın önünde. Ama bunun şeyini göreceğiz. Hani hadi bakalım. Hadi şu kat sayı gel. Dedi ya ben hele hele böyle bir müttefike yaptırım. Ha bak bunun karşılığında örneğin S-400'leri Türkiye başka ülkeye satar mı, verir mi
1: konusu. O konuda da soru yöneltildi değil mi? Evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a. O konuda da bir cevap verdi aslında. Nasıl değerlendirdiniz o cevabı? Daha öncekilerden biraz daha farklıydı.
0: Biraz sanki. Daha farklı ama şimdi şöyle burada ilginç. Ben Graham'a baktım. Graham biliyorsunuz Amerika güvenlik sisteminde önemli bir senatördür. Ve çok da Türkiye karşıtı gözükür. Onu da söyleyeyim. İlk defa Türkiye'de NATO zirvesinde Graham'ın açıklamalarını okudum. Türkiye'ye övgüler düzüyor. Bu da ilginç bir şey. Ama Feray Hanım bir şey söyleyeceğim. Kasım'ın 26'sına kadar süremiz var. Yani şurada Ağustos, Eylül, Ekim. Kasım'ı da tam ay sayın. 4,5 ay. 4,5 ayda Trump'ın bu söyledikleri yapılmaz ise 4,5 ay sonra bu söylediklerini Amerika'da yaptırmak çok daha zor olacak. Kasım'ın 26'sında ara seçimler var ve büyük bir ihtimalle Senato ya da Meclis'ten birini Cumhuriyetçiler kaybedecekler. Görüntü öyle Amerika'da. O yüzden hani demokratlara bu iş geçmeden bak açık ve net konuşuyorum. Kasım'ın 26'sına kadar bu iş oldu, oldu. Olmazsa söz ağızdan çıkmış şekilde kalır. 4,5 aylık bir süre var. Türkiye bu süreyi büyük bir ihtimalle Amerika nezdinde daha net olarak değerlendirecektir. Bakıp göreceğiz hep beraber.
1: İkili görüşmeler de oldu çok fazla zirve kapsamında. Bu konuda söylemek istedikleriniz var mı?
0: NATO'da biliyorsunuz yine şeye de girdi, bu bildiriye de girdi, bir ittifak anlaşmaları var, yani ortak üretim, burada o ortak üretimin koyduğu işte işin içerisine uzayı, siberi, yapay zekayı katan
1: NATO 3.0.
0: Evet ama oradaki
1: kavramı var.
0: Önemli nokta bakın savunma gereksinimlerine yönelik 139 milyar dolardan fazla bir artıştan bahsediyor 2025 yılında genel sekreter. Bunun diyor 2026 yılında daha da artması ve bir ortaklıkla yapılması, yani savunma sanayinin geliştirilmesinin belli ortaklıklarla daha hızlı ilerlemesi, bu da bir avantaj. Çünkü Türkiye'nin savunma sanayine baktığınız zaman ihracatına Batı hala önemli bir yer tutmuyor. Yani Türkiye NATO üyeleri içerisinde bir ihracat sistemi geliştirebilirse hem Doğu hem Batı dengeli bir ihracat ekosistemi yaratırız ki o zaman bizim savunma sanayimizin gelişimi o %47'ler falan hikaye olarak kalır. Yani %10, %120'lere falan çıkar artışlar. Bir de şunu da söyleyeyim bu arada dinleyicilerimize doğrudan. Ya şimdi soruyorlar bana, ya hocam işte hani Kaan yapmıştık motorunu Amerika'dan alacağız. Ben de diyorum ki Eurofighter alıyoruz, doğru mu? 4,5 nesil. Doğru. Eurofighter'ı kaç ülke yapıyor? 5.
1: Tabii.
0: Bundan niye çekiniyoruz ki? Hani konsorsiyumu o 5 ülke yapıyor. Eurofighter'ı alabilmen için o 5 ülkenin onayını alman gerekiyor. Sen de onu sağlarsın. Ana onaylayıcı sen olursun. Mesele budur. Türkiye'nin çok acil ihtiyaçları var bu konuda. Özellikle hava savunması ve uçak konusu.

0: Ona da şaşırmamak lazım.
1: Peki. Sayın hocam, söyleşimize devam edeceğiz. Ancak bir reklam aramız olacak. Tamam. Sayın dinleyiciler, şimdi reklamlar.
2: Reklamlar. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Telefon deyince vatan.
4: Bankam, 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
8: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara
9: Ajet. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
3: Gün Ötesi devam ediyor.

0: Saatimiz 18.46'yı gösteriyor stüdyomuzda. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kutay Karaca hocamız bizlerle birlikte söyleşimize devam ediyoruz. Şimdi Sayın Hocam, Hürmüz Boğazı'na dünya odaklanmıştı. Çok önemli. Enerji fiyatları etkileniyor. Gübre fiyatları etkileniyor. Ve enflasyon üzerinde bir baskı oluşuyor tüm dünyada. Merkez bankalarının kararları, üretimle ilgili aklımıza ne gelirse gelsin aslında her şeyin fiyata etkileniyor.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla Hürmüz Boğazı çok önemli. İşte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir ateşkes geçici mi olacak, kalıcı mı olacak derken dün gece yine bir savaş alevlenmesi haberiyle artık güldünüz siz mi ama artık hani gülüyoruz, bu ağlanacak hale mi denir? Az önce de söylediniz, dünya bir ateş çemberi. Dört bir yanımız savaşlarla çevrili. Artık savaş konuşmaktan yorulduk. Biz Gazze'yi konuşuyoruz yıllardır. Rusya-Ukrayna savaşı hemen etraf tepemizde, çevremiz sarılmış durumda. Şimdi bu işte bir Rusya-Ukrayna savaşı gibi böyle sürüncemede mi kalacak? Yoksa bir sonuca ulaşır mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi kapsamında Ankara'da, İran'la ateşkes benim için bitti, artık onlarla anlaşmak istemiyorum dedi.
1: Şimdi şöyle bir durum var Feryal. Bir, bu işi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırmadan önce kurulacak diplomasi masasında İran'ın eli bugünkünden daha zayıftı. Neden? İran'ın dört bir tarafında halk sokaklara çıkmıştı. Rejim sallanıyordu. Büyük baskılar yapıldı. Binlerce insan öldü, binlerce insan tutuklandı, binlerce insan asılmak

0: için pozisyon alındı. Böyle olunca ama ne zaman ki Amerika ve İsrail İran'ı vurdu, İran'da bir anda homojenite sağlandı. Rejim kendini konsolide etti. Tamam mı? Ama bir gerçek var. Şimdi İran'da devrim sonrasında özellikle İran-Irak savaşıyla beraber Mollaların tüm hakimiyeti ele geçirmesiyle iki temel unsur ortaya kondu. Bir, biz nükleer silaha sahip olsak kimse bize dokunamaz. Buna Türkiye'de dahil olmak üzere. Onların görüşü açısından. İki, bizim tüm bölgeye hakim olmamız gerekiyor. Bunun için de bir Şii kuşak oluşturmamız gerekiyor. Bu Şiiler zaten Sünni diktatörlerin elinde ezildiler hep. Çok rahat bu konuda. Tabii bir de bütün bunları yaparken karşımızda bir düşman olması gerekiyor. Bu da hazırdı, İsrail. Aynı şey İsrail için geçerli. Yani İsrail'in bölgedeki varlığı güvenlik açısından İran'a, İran'ın bölgedeki varlığı aynı şekilde İsrail'e bağlı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tablodan çekilmesi durumu söz konusu mu?
0: Yok, olmaz. İsrail'in varlığı olduğu şey olmaz. Hı hı. Ama şöyle bir gerçek var İran tarafı açısından. İran'da o Hümeyni ve Hamaney dönemindeki o yukarı gücü bugün oğul Hamaney dönemi için geçerli gözükmüyor. Bu çatışmalarda muhafız ordu çok daha devrim muhafızları çok daha etkin hale gelmiş olarak görüyor. Yani Şahin kanat daha etkin bir pozisyon almış olarak gözüküyor. Ya işte düşünsene mütabakatı imzalayan adamın televizyonda yayınını kestiler yani o boyutta. Böyle olunca bence savaşın ne kadar süreceğine ve nasıl biteceğine şekillendirecek ülke İran olacak. Çünkü İran şimdi neden vazgeçmiş oluyor? Bir kere nükleerden vazgeçmiş oluyor. O zaman demeyecek mi İran halkı, kardeşim ben yıllardır ambargolarla yaşıyorum, perişan vaziyetteyim, bunun nedeni buydu, senin inandırıcılığın nerede olacak? İki, İran ne diyor? Lübnan konusu, doğru bir tespit yapıyor. Lübnan bitmeden biz bu anlaşmaya uymayız diyor. Niye? Çünkü Lübnan konusunu devre dışına bıraksa Hizbullah devre bırakacak ve bunun karşılığında da kendi ikinci halka sunduğu argümanı yok olmuş olacak. Bu savaş sürdükçe Netanyahu iktidarda kalıyor. Bu savaş sürdükçe İran rejimi ayakta kalıyor.
1: Bu savaşın bölgeye yayılma riski için neler söylersiniz?
0: Şimdi bölgeye yayılmış durumda zaten.
1: Lübnan diyoruz.
0: Dikkat zaten. Ederseniz İran'a saldırıyorlar. İran nereyi vuruyor? Katar'ı vuruyor, Kuveyt'i vuruyor. Bahreyn'i vuruyor. Yani neden? Çünkü biliyor ki oraları vurduğu anda küresel ekonomiyi perişan edecek. Ve bu da Amerika ve İsrail üzerinde büyük baskı oluşturacak. Zaten İsrail'in algısı yerle bir artık. İsrail öyle hani milleti soykırıma uğramış bir devletten devleti soykırım yapan bir millete dönüştü. Dolayısıyla İsrail algısı Avrupa'da yerlerde, Amerika'da da vahim durumda. Ama şimdi bakıyorsunuz işte Netanyahu üzerinde yolsuzluk davaları var. Vazgeçmiyor İsrail Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi. Ama sonuçta savaş içinde bir ülkede de tutup liderini yargılayamıyor. Öbür tarafta da aynı şekilde bir rejim var. Ve savaş sürdükçe de rejim kendi konsolidesini halkın üzerinde sağlayabiliyor. Nereye kadar? Burası şüpheli. Yani çünkü İran halkı öyle Suriye halkına falan benzemez. İran halkı kadim bir toprağın halkı. Dolayısıyla hani bu pozisyon var. Tabii bu bizi de çok etkiliyor. Bir İran-Türkiye ekonomik ilişkileri önemli. Bu bir. İki, İran içerisinde %43'e varan bir Türk unsur var. Bu iki. Üç, İran'ın parçalanması, öyle bazıları işte bizim orada Türkler var falan. Yani öyle olmaz o iş. Dört, bizim terörsüz Türkiye kavramımız var. Ve maalesef bunun bir boyutu da İran'a bağlı. Böyle olunca bölge yine krizin içinde yanmaya devam ediyor. Ya nasıl oluyor biliyor musunuz? Böyle mangal yaktınız, üstü küllenir, ateş sönüyor falan dersiniz. Sonra bir şey pişirmeniz lazım, gelir bir şey tutarsınız böyle yel. Ondan sonra o ateş tekrar harlanır. İran-Amerika Savaşı da aynen böyle, İsrail Savaşı da. Önce söylem, artık kime güveneceğimizi de bilemedik. Yani İran tarafının söylemlerine mi, Amerika Başkanı'nın, ikisine de güvenemiyorsunuz. Yani ikisinin de gerçekliği konusunda büyük şüpheler duyuyorsunuz. Yani bugün Trump bunu söyledi. Yarın Amerika'ya indi. Dedi ki İranlılar pislik dedi, çünkü biliyorsun. Pislik bunlar dedi resmen. Yani diplomatik hiç tahammüllere aykırı bir şekilde. Pislik, bunların yöneticileri aşağı inip bunlar sevimli çocuklardır da diyebilir. Hani kendi uçağından Amerika'ya indiğinde. Bir de böyle bir şey var. Borsalar aşağı iniyor, petrol fiyatları yukarı çıkıyor, altın aşağı iniyor bile. Yani bu dünya için çok kaldırılabilir bir pozisyon değil.
1: Peki, umarız mümkün olduğunca çabuk bütün savaşlar son bulsun. Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Ağzınıza sağlık. Yine çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın dinleyiciler, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca bugün bizlerle stüdyomuzda birlikteydi. Programımızın sonuna geldik. Anıl Çıtak, Muzaffer Ayyıldız ve ben Feryal Ardal, güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, bazı yiyecekler bizi neden mutlu eder? Hiç düşündünüz mü? Bazı yiyecekler neden bizi bir anda mutlu eder? Mesela makarna ya da bir parça çikolata, hatta mantı, sarma gibi geleneksel lezzetler. Yaşadığımız coğrafyada bizi mutlu edecek o kadar zengin bir mutfak kültürü var ki, her bir yemeğin bizde bıraktığı his de aslında bambaşka. Peki bu mutluluğun sebebi ne? Aslında bunun hem biyolojik hem de duygusal nedenleri var. Bilim insanlarına göre bazı yiyecekler beynimizde mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin ve dopaminin salgılanmasını artırıyor. Özellikle karbonhidrat açısından zengin yiyecekler, örneğin makarna gibi besinler, vücudumuzda serotonin üretimini destekleyerek kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayabiliyor. Çikolata ise bu konuda belki de en bilinen örneklerden biri. Beyinde serotonin, mutluluk hormonu üretilmesini destekleyerek ruh halini iyileştirir. Bu yüzden üzgün olduğumuzda ya da kendimizi yorgun hissettiğimizde çoğu zaman tatlı bir şeyler yemek isteriz. Ama iş sadece vücudumuzda olup bitenlerle sınırlı değil. Yemek aynı zamanda güçlü bir duygusal bağdır. Çocuklukta yediğimiz bir yemek, anne eli değmiş bir tat ya da sevdiklerimizle paylaştığımız sofralar. Tüm bunlar hafızamızda yer eder ve yıllar sonra bile aynı yemeği yediğimizde o duygular yeniden canlanır. Mesela sadece çay demleyeyim mi cümlesi bile çoğumuz için sıradan bir teklif gelir. Bu cümle bir mola vermeyi, sohbet etmeyi, paylaşmayı ve biraz da huzuru simgeler. Belki de bu yüzden çayın kendisinden çok etrafında kurulan bağ bizi mutlu eder. Toplum olarak da

0: Yemekle kurduğumuz ilişki oldukça güçlü. Sevinçte de, üzüntüde de, kutlamada da, hatta tesellide bile yemek vardır. Misafir geldiğinde hemen sofralar kurulur, özel günlerde en sevilen yemekler hazırlanır. Yani aslında bazı yiyeceklerin bizi mutlu etmesinin nedeni sadece lezzetleri değil, bize hissettirdikleri, hatırlattıkları ve paylaşılan anılardır. Demek ki mutluluk bazen bir tabak makarnada, bazen bir dilim çikolatada, bazen de içten bir çay demleyeyim mi cümlesinde saklı olabilir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmalıyız dedi. Müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi. NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde bir müttefike yönelik saldırının tüm üyelere yönelik sayıldığı 5. maddeye sarsılmaz bağlılık teyit edildi. NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarına devam ediyor. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar tansiyonu yeniden arttırdı. ABD Başkanı Trump, Ankara'da İran'la ateşkes bence bitti, anlaşma vakit kaybı dedi. Bu akşam İran'ı çok sert vurabiliriz tehdidinde bulundu. Türkiye, Karadeniz'in güvenliği için yeni bir adım attı. Ve detaylar. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı liderler toplantısında bir araya geldi. Liderler karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı için objektif karşısına geçti. Sonrasında NATO Liderler oturumu yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Ankara Zirvesi'nin açılışında konuştu. NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmalıyız dedi. Savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlarına dikkat çekti. Dünyanın ilk 10 ülkesine girdik ifadesini kullandı.
2: Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya katkı veren ülkelerin başında geldiğini vurguladı. Müttefikler için öngörülen %5 savunma harcaması hedefine 2030'da erişmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerine dikkat çekti.
2: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın İlk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakın harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren müttefiklerin başında geliyoruz. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine çelik kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip Türkiye'nin yeteneklerini ittifakın hizmetine sunma gayretinde olduğunu belirtti.
2: İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz. Bu merkezin bilhassa hava ve deniz drone tehditlerine karşı mukabele kabiliyetimizi destekleyeceğine inanıyorum.
1: ABD ile İran arasında devam eden kriz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi.
2: Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
1: Erdoğan sözü İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumuna getirdi.
2: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
1: NATO zirvesi yapılırken Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir fotoğraf paylaşıldı. Sosyal medya hesabından barış için omuz omuza notuyla paylaşılan fotoğrafta Mehmetçik üzerine NATO logosu olan yerli zırhlı araçla birlikte yer aldı. Fotoğrafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kırsal arazideki operasyonlarda sıklıkla kullandığı yerli ve milli zırhlı araç Kirpi 2 yer aldı. Tam teçhizatlı Türk askerlerinin zırhlı araçla uyum içinde siper aldığı o anlar kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanını Beştepe'de buluşturan zirvenin ardından 6 maddelik sonuç bildirgesi yayınlandı. Zirvede bir müttefike yönelik saldırının tüm üyelere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine sarsılmaz bağlılık teyit edildi. NATO'nun muharebe üstünlüğünün korunacağı belirtildi. Müttefik ülkeler yatırımların ihtiyaç duyulan kabiliyetleri sağlarken savunma sanayi ve dayanıklılığı da güçlendireceğini işaret etti. Bu kapsamda 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmasının sağlandığı duyuruldu. Ayrıca müttefikler arasında savunma ticaretindeki engellerin ortadan kaldırılmasına vurgu yapıldı. Savunma sanayi derinliğini ve işbirliğini azami düzeye çıkarmak için çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. Ankara zirvesinde Orta Doğu'daki krize de dikkat çekildi. NATO müttefikleri İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineledi. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer serbestisine saygı göstermesi gerektiğinin altı çizildi. Bildirgenin Ukrayna başlığında Rusya için Avrupa Atlantik güvenliği ve istikrarı için uzun vadeli bir tehdit nitelemesi yer aldı. 2026 yılı için Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avro taahhüdünde bulunuldu. Bildirgede Türkiye'nin bizlere gösterdiği cömert ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz ifadesi de yer aldı. Çok başarılı bir NATO zirvesini Ankara'da tamamlamış durumdayız. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara zirvesini bu sözlerle değerlendirdi. Müttefiklerin 5. maddeye bağlılıklarını vurguladı. Rutte bir NATO üyesine saldırı bütün ittifaka saldırıdır dedi. NATO Genel Sekreteri 2027 Liderler Zirvesi'nin Arnavutluk'ta düzenleneceğini ancak tarih belirlenmediğini söyledi. NATO Genel Sekreteri ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'nın savunma harcamasını artırması isteğinde haklı olduğunu belirtti. İttifak üyesi ülkelerin savunma harcamalarını halihazırda artırdığını da dile getirdi. Mark Rutte, NATO'nun geleceğine dair de mesajlar verdi. Atlantik ötesinde yeni iş anlaşmaları ile güvenliğimizi iyileştiriyoruz. NATO 3.0, 1 milyon insanın güvenliğini sağlamayı sürdüren bir ittifak değerlendirmesinde bulundu. NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili temaslarına devam ediyor. Erdoğan Fransız mevkidaşı Macron'la zirvenin düzenlendiği Beştepe'de konuştu. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Şansölyesi Merz'i ayrı ayrı kabul etti. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar tansiyonu yeniden arttırdı. Amerikan ordusu İran'da 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi. İran'da misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. Bir İran askeri hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da İran'la ateşkes bence bitti, anlaşma vakit kaybı dedi. Washington yönetimi hem Hürmüz'de ablukayı yeniden başlatma hem de saldırıları artırma kararı aldı. Saldırılar kalıcı anlaşma için yürütülen temasları çıkmaza soktu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 3 ticari gemiyi hedef almasının ardından sahada hareketlilik arttı. İran'da bölgedeki Amerikan üslerine hedef aldı saldırılara ezici bir yanıt verileceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Trump görüşmede Putin de Zelenski de çözüm istiyor dedi. ABD Başkanı son birkaç hafta içinde önemli gelişmeler kaydedildiğini söyledi. Bu bitirilmesi gereken En kolay savaş olacaktı ama Putin zorlu biri diye konuştu. ABD Başkanı Ukrayna'nın nadir toprak elementlerine dikkati çekerek doğru zamanı geldiğinde bundan ben de yararlanmak istiyorum dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'in barışa ilişkin koşulları sürekli değişiyor sözleriyle Moskova'yı suçladı. Müzakere masasının yeniden kurulmasına ilişkin şartlar üzerinde çalıştıklarını kaydetti. ABD Başkanı Trump Ankara'daki zirve kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la da bir araya geldi. Suriye'ye yaptırımları kaldırdıklarını söyleyen Trump, Suriye'nin istikrara kavuştuğunu belirtti. ABD Başkanı Ahmet Şaray'la gurur duyduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, ülkesinin istikrara kavuşmasında Trump'ın yaptırımları kaldırma kararının etkili olduğunu ifade etti. Türkiye'nin desteğine vurgu yaptı. Türkiye Karadeniz'in güvenliği için yeni bir adım attı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Romanya Savunma Bakanı Radu Dinel Mirutsa ve Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov'la bir araya geldi. Görüşmede üç bakan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kapsamında önemli bir anlaşmayı imza attı. Karadeniz'de denizaltı kritik altyapılarını koruması göreviyle kapsamı genişletilen mutabakat muhtırası değişikliği imzalandı. ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olumlu sözleriyle F-35 ve yaptırımların kaldırılması konusundaki açıklamaları Yunanistan ve İsrail'de endişe yarattı. Yunan basını en büyük kazanan Erdoğan her şey Türkiye'nin lehine ilerliyor yorumunda bulundu. Banking News, Trump'ın Ankara ziyaretiyle NATO Liderler Zirvesi'nin Türkiye'ye diplomatik ve stratejik açıdan önemli fırsatlar sunduğunu yazdı. Türkiye'nin hem Washington hem de Avrupa nezdindeki konumunu güçlendirdiğini savundu. Newsbomb haber sitesi de NATO zirvesinin iki kazanının Erdoğan ve Trump olduğunu yazdı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Trump'ın mesajlarına yorum yapmaktan kaçındı. İsrail basını da Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesi Orta Doğu'daki güç dengesini bozar yorumunu manşete taşıdı. Maariv gazetesinde Tel Aviv, Washington'la Ankara arasındaki ilişkilerin sıkılaşmasından endişeli ifadesi yer aldı. Haberde Ankara'daki Trump-Erdoğan zirvesi İsrail için yeni bir stratejik tehdit oluşturuyor dedi. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini görüşmek için İsrail'e yapacağı ziyareti iptal etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 59'lu tutuklu 414 sanığın yargılanmasını İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Tutuklu sanık İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keliş'in avukatının savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu kürsüye çağrıldı. İmamoğlu, sorgu için gelmedim, talep ve itirazlarımı dile getirmek için kürsüye geldim dedi.

Mahkeme başkanı savunma yapmaması halinde zapta susma hakkını kullandığı yazılacağını söyledi. İmamoğlu'na neden savunma yapmaktan kaçındığı soruldu. İmamoğlu, ben savunma yapmam, ben yargılayacağım merak etmeyin, bu iddianameyi yapanları yargılayacağım diye yanıt verdi. Mahkeme başkanı bu sözlere tepki gösterdi. Yargılanmaya geldin. Burası senin yargılayacağın makam değil. Biz de senin yargılayacağın makamda oturmuyoruz dedi. İmamoğlu CMK'nın 203. maddesi kapsamında salondan çıkarıldı. Oturuma ara verildi. İmamoğlu'nun ben yargılayacağım sözleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na kamu görevlisini tehdit suçlamasıyla reysen soruşturma başlatıldı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası sürüyor. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanığın yargılandığı dava 3. gününde de devam etti. Duruşmanın konusu kurban bağışı adı altında toplanan paralarla ilgili iddialar oldu. Tanju Özcan savunmasında Bolsev'le ilgili sorumluluğun yönetim kurulu üyesi Ali Sarıyıldız'da olduğunu söyledi. Dolandırıcılık kastıyla hareket edildiğini düşünmüyorum ifadesini kullandı. Kampanya için valilik onayının alınmadığını ise bilmediğini ileri sürdü. Bolsev Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız ise kurban bağışı ilanını tedarik sıkıntısı yaşatacağı için önce iptal ettik, bağışlar gelmeye başlayınca da toplanan parayı çocuklar için kullanmaya karar verdik dedi. Tutuksuz sanık belediye meclis üyesi Aydan Özdemir ise yöneticilerin soyut ve çelişkili yönlendirmeleri sebebiyle yargılandığını savundu. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanık hakkında icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından 263 yıl 6 aya kadar hapis cezaları isteniyor. Çanakkale'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 6 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Çanakkale terörle mücadele ekipleri FETÖ şüphelilerinin yurt dışına kaçacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Gökçeada'da düzenlenen operasyonda sınırı geçme hazırlığında olan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. İkisi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca operasyon kapsamında yakalanan zanlıların yurt dışına çıkışını organize ettikleri değerlendirilen 3 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Acun'un hayatını kaybettiği kazayla ilgili ABD'de tutuklu bulunan Timur Cihan Timur'un yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada Oğuz Murat Acun'un acılı ailesi sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Cihan Timur'un olay günü yanında olan bir arkadaşı da tanık olarak dinlendi. Arkadaşının aracı hızlı kullandığını, kazanın ardından Cihan Timur'un nerede olduğunu hatırlamadığını söyledi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son iki çeyrek finaliste belli oldu. Arjantin, Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadelede muhteşem bir geri dönüşle rakibini 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İsviçre ise normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren maçta Kolombiya'yı penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup ederek son 8 takım arasına kaldı ve Arjantin'le eşleşti. İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya gelecek. Mücadele 20.30'da başlayacak. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı milli futbolcu Salih Özcan bu akşam İstanbul'a geliyor. Salih Özcan resmi imzanın ardından Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacak. Bu arada Beşiktaş'ta altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu dönemi sona erdi. Sezonun sona ermesiyle kontratı sona eren Ersin Destanoğlu resmen kulüpten ayrıldı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Japonya etabını kazanarak başladı. Millilerimiz Polonya'yı 3-1 yendi ve BNL'deki 7. galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Amerikalı guard Trent Forrest'la 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya'ya yönelik askıya alma kararını geçici olarak kaldırdı. Karar, Rus sporcuların 2028 Los Angeles öncesinde yeniden organizasyonlara dönüşünün önünü açtı.

dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmalıyız dedi. Müttefikler

0: arasındaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi. NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde bir müttefike yönelik saldırının tüm üyelere yönelik sayıldığı 5. maddeye sarsılmaz bağlılık teyit edildi. NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili temaslarına devam ediyor. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar tansiyonu yeniden arttırdı. ABD Başkanı Trump Ankara'da İran'la ateşkes bence bitti, anlaşma vakit kaybı dedi. Bu akşam İran'ı çok sert vurabiliriz tehdidinde bulundu. Türkiye Karadeniz'in güvenliği için yeni bir adım attı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'de, Kütahya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yarın Marmara'da 4 ile 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Eskişehir, Konya, Düzce ve Malatya 16, İstanbul ve İzmir 23, Denizli, Çanakkale, Manisa ve Diyarbakır 22, Muğla, Bursa, Rize ve Samsun 20, Adana ve Hatay 24, Antalya, Mardin ve Siirt 25, Şanlıurfa 26, Van 14, Erzurum ve Kars 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Hem Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük ayak imalatları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Samsun Çarşamba Termo Devlet Yolu'nun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla. Bacıktan yüzde

fırsatların sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

Reklamlar. Soralım bakalım. Yeni nesil çalışma mekanlarından Teknopark yapıları, Kuluçka Merkezi.

0: merkezleri, bilim ve teknoloji merkezlerinin mimarisi deyince ne anlamamız gerekiyor? Günümüz teknolojisinde bu mimarilerde öne çıkan başlıklar neler? Mimar Arda Işık'a sorduk.
1: Dijital devrim veya dijital dönüşümün neredeyse tüm dünyayı kapsayacak şekilde sosyal, kültürel ve ekonomik paradigmaları, üretim ve tüketim biçimlerini, değer ve paylaşım sistemlerini köklü şekilde değiştirdiğini söyleyebiliriz. Çalışma mekanları ve koşullarının da bu yeni paradigmaya göre biçimlendiğini görmek zor değil. Esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma imkanları sağlayan, iş-yaşam dengesine odaklanarak çalışanların mutluluk ve dolayısıyla verimliliklerini artıran, şeffaflık, çeşitlilik ve paylaşım gibi değerleri teşvik ederek kültürel çevre yaratan yeni nesil çalışma mekanları, rahat ve etkileşimli mekansal organizasyon, sosyal alanlar, biyofilik çevre ve ergonomik mobilyalar gibi unsurları içerirler. Yeni nesil çalışma mekanları olarak Teknopark kampüsleri, Teknopark binaları, girişimcilere hem işletmelerini hem de yeni ürün fikirlerini geliştirebilmeleri için destek ve kaynak sağlayan merkez olan inkübatör veya kuluçkahane yapıları, yeni nesil genel merkezler, ARGE binaları, bilim merkezleri ve ofis yapıları, laboratuvarlar, Media Lab, Design Lab, Yaşayan Lab, Fab Lab gibi paylaşımlı ofis veya coworking yapıları ve girişim hızlandırma kampüsleri sayılabilir. Teknoloji entegrasyonu, işbirliği ve esnekliği vazgeçilmez olarak içeren yeni nesil çalışma mekanları, çalışan refahını ön planda tutarak inovasyon ve yaratıcılığı ortaya çıkarmaya teşvik ederler. Geleneksel ofis yapılarına göre daha esnek şekilde kurgulanan yeni nesil çalışma mekanları, açık ofis alanları, farklı ölçekte ortak çalışma ve toplantı alanları, paylaşımlı ofis alanları, kabin hücreleri, video konferans odaları ve bireysel çalışma alanları ile tefekkür, meditasyon ya da ritüel ibadet alanlarından oluşur. Bu ofislerde modüler mobilyalar, hamak sallanan koltuk, salıncak, masa gibi yaratıcı ve rahat çalışma bölgeleri, düşük duvarlı bölmeler ve sanat eserleri, zanaat eserleri, kütüphane, koleksiyonlar ve aksesuarlar mobilya donanımının popüler unsurlarıdır. Ayrıca bu yapıların inşasında kullanılan sürdürülebilir malzemeler, yüksek hızlı internet erişimi, kablosuz bağlantı imkanları, bulut tabanlı hizmet sağlayıcılar, akıllı bina sistemleri, yeşil enerji ve kojeneratif sistemler, biyofilik bitkilendirilmiş alanlar, toplu taşımayla kolay ulaşılabilirlik ve otopark ile elektronik cihazlar için şarj imkanları, yeni nesil çalışma mekanlarının tercih edilmesinde belirleyici sebep oluşturmaktadır.
2: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar efendim, spor servisine hoş geldiniz. Bugün 8 Temmuz Çarşamba, ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Muzaffer Ayyıldız ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun, hız kesmeden programımıza başlayalım.
0: Spor'da son 24 saat.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Dünya Kupası'ndaki diğer son 16 maçında İsviçre Kolombiya'yı penaltılarda eledi ve Arjantin'in rakibi oldu. Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Siyah beyazlılar Ersin Destanoğlu'na da veda mesajı yayınladı. Hırvatistan teknik direktör Zlatko Dalić ile yolların ayrıldığını açıkladı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Wimbledon'da tek erkeklerde dünya 8 numarası Novak Djokovic 5 saat 15 dakika süren çeyrek final mücadelesinde Felix Auger Aliassime'yi yendi ve finalde, yarı finalde Sinner ile eşleşti.
2: Spor servisi futbol.

0: Evet, şimdi spor servisi futbolla devam edeceğiz. Telefon attığımızda TRT Spor yorumcusu Ahmet Karaca var. Sevgili Ahmet, hoş geldin. Adaş.
1: Hoş bulduk Ahmet Bey, yayınlar diliyorum.
0: Evet, iki Ahmet beraber şimdi biraz futbol konuşacağız, Dünya Kupası'nı konuşacağız. İnanılmaz bir Dünya Kupası geçiriyoruz gerçekten. Kararların, yeni kararların konuşulduğu, golcülerin konuşulduğu, kalecilerin konuşulduğu bir Dünya Kupası izliyoruz. Bazen bazı şeyler tabii damga vuruyor bu Dünya Kupası'na ama herhalde en çok bu Dünya Kupası'ndan sonra bu golcüler ve kalecilerin performansını hatırlayacağız, öyle değil mi sevgili Ahmet?
1: Kesinlikle sevgili Ahmet Bey, kesinlikle öyle. Güzel bir turnuva geçiriyoruz. Çok fazla golün olduğu, çok fazla golcünün de sizin dediğiniz gibi ön plana çıktığı, ki sayılar şu an gol krallığında 8-7 şeklinde gidiyor. Bu çok alışık olduğumuz bir şey değil. Bu turnuvadan önce Dünya Kupaları tarihinin en fazla gol atan ismi Miroslav Klose 16 gol atabilmişti. Hı hı. Bir turnuvada şu an 7-8 gol atılıyor. bu yeni alınan kurallarla birlikte zıtlandığını da görüyoruz aslında.
0: Evet, evet, gerçekten öyle. Bu gol yarışında bakalım kaç golle, sen beklentin ne mesela, gol krallığını kaç golle alacaklar?
1: Gol krallığında biraz abartı gelebilir ama ben onu görüleceğini düşünüyorum. Şu anda Messi 8, Haaland, Mbappe 7'şer golle devam ediyorlar. Kane geliyor arkadan 6 golle. 10 golü rahat geçileceğini düşünüyorum. Mbappe'nin biraz daha favori olduğunu görüyorum bu Haaland'la beraber. Yani Messi efsanesini geride bırakabileceklerini düşünüyorum. Hı hı. Güzel maçlar var. Çeyrek finalde başlar derler bazıları turnuvalar için.
0: Evet.
1: Şu anda tam da oradayız aslında.
0: Tam da oradayız gerçekten. Maçlar da zaten giderek daha zevkli maçlar olmaya başladı. Bir tek dün akşamki İsviçre maçını, Kolombiya maçını ben açıkçası biraz golsüz maçları sevmediğim için yavan buldum.
1: Evet evet, yani ben izlemeye değer görmedim açıkçası, uyudum. Ama diğer Arjantin maçı, Arjantin-Mısır maçı çok güzeldi. Onu izleyebildik. Bugün Dünya Kupası başladığından beri zannedersem ilk kez mola veriliyor. Tatil günü bugün.
0: Ne yapacağımızı aslında bilemiyoruz şimdi, her akşam maç seyretmeye alıştık.
1: Yani programımız biraz şaştı diyebilirim aslında. Yarından itibaren Fransa-Fas maçıyla turnuva kaldığı yerden devam edecek.
0: Evet. Peki Mısır-Arjantin maçını biraz konuşmak lazım sevgili Ahmet Karaca. Maçı nasıl buldun? Yani Mısır tarafından bakarsan bir hakem faciasından bahsediyorlar. Sanki o golden şey vardı ya, 2-3 iptal edilen golünde, Mısır'ın 3. golünde. Çok önceki bir hareketten, faulden iptal edildi.
1: Evet, VAR geldikten sonra aslında bu pozisyonun başına...
0: Hiç o kadar 2-3 pozisyon başa geldiğinde ben görmemiştim açıkçası.
1: Ya oluyor ama biraz insanların tabii momentum dediğimiz şey, yani atak bitip yeni atak başlıyor. Atak şekilleniyor, büyüyor, olgunlaşıyor ve son vuruşa geliyor. Arada uzunca bir zaman var. Zannedersem fark 1'di, 1-0'di. 2'ye çıkaracaktı Mısır. Daha sonra o gol iptal edildi ama Mısır yine de ikinci golü buldu. Hı hı. Maça gelecek olursak, yani çok dikkatlerin olduğu bir maçtı. Açıkçası gönlüm Mısır'dan yanaydı. Şu anlamda Mısır'dan yanaydı. Zaten Arjantin son Dünya Kupası şampiyonu.
0: Evet.
1: Orada bir efsane var. Çok büyük saygı duyduğumuz bir isim. Futbolu bıraktığında çok üzüleceğimiz bir isim. Lionel Messi var. Onun arkadaşlarıyla beraber oluşturduğu bir takım var. Ama bu taraftan da Mısır'ın güzel bir hikayesi var. İlk defa Dünya Kupalarında bu kadar ilerlediler. Mısır bir takım olmayı başardı. Öte yandan bizim için jeopolitik olarak, manevi olarak değeri olan bir şey yapıyorlar. Filistin'i sık sık anıyorlar. Bu bizim gerçekten kalplerimize dokunuyor. İster istemez dokunuyor. Ve karşı tarafta Arjantin vardı. 2-0'ı bulan Mısır'ın maçı vermesi. Evet, hakem kararları bence de gidişatı etkileyen kararlar vardı. Evet, iptal edilen gol belki teknik açıdan doğru. Fakat Arjantin'in birçok faulü es geçildi. Bir penaltı pozisyonu var. Reji uzak açıdan ekrana getirdi. Yakın açısını göremedik. Mısır'ın haklılık payı var. Fakat 2-0'dan sonra da Arjantin'e karşı bu kadar açık oyunu tercih ederseniz bazı bedelleri oluyor.
0: Evet.
1: Çok açık oyun tercih etti. Özellikle Ahmet Bey
0: gördüm. 2-0'dan sonra bir de değişiklikleri bence gereksiz yaptı hoca.
1: Çok çok. Kesinlikle. Yani,
0: takım iyi gidiyor. Bırak öyle devam etsin değil mi? Düzeni niye bozuyorsun? Mesela Trezeguet'i de orada değişiklik yaptı. Trezeguet bir de girer girmez bir de gol kaçırdı. Ya belki onu atsa 3-0 olsa zaten hiçbir şey konuşamayacak artık Arjantin. Evet.
1: Çünkü Trezeguet'i zaten Türkiye Ligi'nden de biliyoruz, biliyorsunuz. Geri dönüşlerinde sıkıntı yaşayan bir futbolcu. Daha çok skor

0: ararken oyuna atarsınız Trezeguet'i. O anlamda size çok katılıyorum. Fark ederseniz
1: 2-0 gene alınacak oyuncu değildi gerçekten.
0: Kesinlikle. Arjantin 3. golü bulduktan sonra mesela 2 değişiklik yaptı fark ederseniz oyunu soğutmak adına.
1: Evet.
0: Böyle bir değişikliği Mısır'dan beklerdim ama değişiklikler konusunda gerçekten sıkıntı var ve 2-0 öne geçmişsiniz. Savunmanız sürekli açık yakalanıyor. Ve Ahmet Bey, dün izlediyseniz 3. golde Mısır'ın savunması inanılmaz tek ayakta yakalanıyor. Birebir bir pozisyon. Olmayacak yerden kaleci ters ayakta kalıyor ve çok güzel bir kafa golü izledik. Yani aslında 2-0 öne geçmişken Arjantin'e bu kadar açık vermemeniz gerekiyor. Buradan bir
1: ders evet. 2-1'de biraz panik yaptılar. 2-2'de demoralize oldular. Çok net sahaya yansıdı zaten o da.
0: 2-2'de Messi gol atınca ardından asist sonra gol, o momentum tamamen kaydı. Aslında Arjantin'in uzatmalara gitse de alırdı maçı. Çünkü Mısır'ın tamamen gardı düştü aslında. İzleyenlere bir 30 dakika daha az izlettiler maçı bana göre.
1: Evet. Bir de Arjantin tabii şimdi böyle 2-0'dan geri dönüş yaşayınca sonraki turlar için de hırslandı. Daha motive oldu diye düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle 2002 Katar macerasında hatırlayacaksınız. Arjantin'in birçok kez turnuvadan kopma noktasına geldiği maçlar var. Meksika maçı, İrlanda maçı.
1: Orada da hakemleri konuşuyorduk hatırlıyorsan yine, hakemler itekliyor diye.
0: Orada biraz filizlendi bu düşünceler. Burada tamamen olgunlaştı. Infantino'ya karşı ve Arjantin'e karşı bir antipati oluşmuş durumda. Bunu inkar edemeyiz.
1: Hı hı.
0: Haksız da değil bunu yapan insanlar. Çünkü ellerinde artık somut veriler var.
1: Doğru diyorsun.
0: Fransa Fas maçına mesela hakem hakem altılısının diyeyim, arı da katıyorum. Tamamı Arjantin, yani Fransa'nın ve Fas'ın kaderini Arjantin'in hakemler belirleyecek.
1: Hı hı.
0: Bu pek bana yani masumane gelmiyor, açık konuşayım.
1: Yani o Maradonalı Arjantin'e duyulan sevgi sanki bu takıma duyulmuyor gibi geliyor bana artık dünya genelinde de.
0: Ya 2002,
1: sevgi ve saygı diyeyim daha doğrusu.
0: Aynen öyle. 2022 Katar turnuvasında biraz daha hani o geriden gelmeler, zorlamalar biraz daha insanların sempatisini kazanmıştı ki insanlarımızda bölünmüş bir durum var biliyorsunuz. Messi ve Ronaldo bölünmesi. Messi'ye inanılmaz bir saygı sevgi var. Fakat bu turnuvada bana göre sizin de dediğiniz gibi o sempati kayboldu biraz. Çünkü
1: evet.
0: Twitter eski adıyla Twitter, şimdiki adıyla X'de de gündemi takip ediyoruz artık. Tüm dünyanın attığı tweetler global şekilde.
1: Evet, geliyor önümüze doğru.
0: Tüm dünyada sanırım durum aynı şekilde.
1: Evet gözüken o, doğru diyorsun. Tabii bizim içimizi yakan esas üzen şey de bazı takımların böyle futbol oynayıp buralarda görünce biz niye yokuz diye esas ayıplanıyoruz, ona ayıplanıyoruz sevgili Ahmet.
0: Kesinlikle, yani turnuva sanki bizim milli takımımız.
1: Mesela biz olsak dünkü Arjantin'in karşısında o Mısır'ın yerine biz olsak sanki elerdik gibi geliyor bana.
0: 2-0 bulursak evet, ama onun öncesi de var tabii. 2-0 bulabilecek miyiz?
1: Biz daha böyle ciddi rakiplere karşı daha iyi oynuyoruz, o kesin.
0: O kesin. Yani Hırvatistan deplasmanda yenmek, Fransa'yı deplasmanda berabere kalmak, İspanya'yı deplasmanda berabere kalmak, bunlar aslında evet dediğiniz gibi biz ciddi rakiplere karşı daha iyi oynuyoruz. Nispeten
1: kendimiz. Ya sana şeyi hatırlatayım sevgili Ahmet. Fransa, Hollanda, Norveç. Grubumuzda başka hangi takım vardı? Biz vardık, bir takım daha vardı.
0: Amerika.
1: Hayır Fransa, bak Dünya Kupası hani Şenol Güneş'in istifa ettiği şey. Fransa, Hollanda, Norveç, Türkiye bir takım daha vardı. Biz o grupta Fransa'yı yendik. Evimizde yendik. Orada berabere kaldık. Norveç'i deplasmanda yendik. Burada yendik.
0: Elemeleri söylüyorsunuz evet.
1: Evet elemelerde. O grupta mesela güçsüz Litvanya mıydı? Letonya mıydı? Bir takım vardı. Ona puan verdik hatırladığım kadarıyla.
0: Evet doğru.
1: O gruptan çıkamadık biz ya. Şeye kaldık. Elemeye kaldık.
0: Ahmet Bey, size şunu sorayım o zaman ben aslında.
1: Yani biz büyük takımları seviyoruz aslında. Yani yenmeyi falan daha motive oluyoruz.
0: Kesinlikle, şöyle bir soruyu yönelteyim. Fikrinizi
1: buyurun.
0: Merak ettim açıkçası. Şimdi biz Avrupa elemelerini eleştiriyorduk ya, Avrupa'dan daha çok takım gitmeli dünya.
1: Evet Avrupa'da. Ama şimdi Afrikalıları görüyoruz diyorsun.
0: Yeşil bunun kim? Kuraçao kim? Yani bu takımlar evet. Zayıf diyorduk. O takımların yazdığı tarihi görüyoruz. Aslında biz Avrupalılar olarak futbolumuzu çok mu abartıyoruz acaba?
1: Biraz onu görüyoruz. Sanki doğru diyorsun. Hani mesela İtalya gelmedi. Özellikle İtalyan medyası bunu çok yaptı. Sen de takip ediyorsun anladığım kadarıyla dış basını. İtalya'da çok konuşuldu bu. Dediler ki ya biz gidemiyoruz. İşte Afrika'da ismini duymadığımız takımlar gidiyor. FIFA nasıl böyle şeyler yapar diye eleştirdiler. Ama bakıyorsun İtalya'nın bu üst üste üçüncü gitmediği kupa bildiğim kadarıyla.
0: Üst üste üçüncü.
1: Üst üste üçüncü, yani onlar da kendi rekorlarını kırarak geliştiriyorlar sürekli. Gidemedin ama işte seni yerine gelen takımlar daha iyi yerlere gidiyor. İşte seni eleyen takım değil mi? Gruptan çıktı, ondan sonra o da elendi.
0: Favoriler evine gitti.
1: Evet, Almanya, evet.
0: Brezilya, Uruguay Dünya Kupası kazanan bir takım.
1: Bazı ezberler sanki bozuluyor. Mesela Almanya'nın bu duruma düşmesi, İtalya'nın kupaya bile gelememesi.
0: Kesinlikle. Eski futbol değil artık. O efsane özlediğimiz futbol değil. Biraz daha bir İtalya yeteneklerinden plana çıktı değil de takım halinde bir şeyler olduğu zaman. Yani Ronaldo
1: evet,
0: mesela
1: evet.
0: Elendi. İspanya öne çıkan bir futbolcusu yok baktığın zaman. Zorluyoruz işte. Hı-hı. Yamalı görüyoruz ama onun dışında çok böyle büyük bir ikonu yok. Ronaldo gibi bir ikonu elediler.
1: Evet, doğru diyorsun.
0: Buna bakmıyor maalesef.
1: Yani takımlarda tabii ki yıldızlar var. Baktığımız zaman işte yıldızlar kim? O gol krallığındaki isimler işte. Diyoruz ki evet. Norveç takımında tek yıldız Haaland diyebilir misin? Diyemem ben.
0: Odegaard var diyemem, kesinlikle diyemem.
1: Yani mesela Haaland 2 gol attı. Tamam, takım eledi, kazandı ama kaleci olmasa, kaleci en az 5 tane net kurtarışı var o gün.
0: Aynen öyle, kesinlikle birçok iyi oyuncusu var ve bunlar ön plana çıkan oyuncular değil, artık dediğimiz gibi takım oyunu çok ön planda. Norveç bir hayali yaşıyor şu anda, bakalım nereye kadar gidecekler. Onlar da İngiltere ile eşleştiler. İngiltere de kolay lokma değil.
1: Yani sanki o eski hani turnuvalara yön veren on numaralar olurdu işte, mesela Pele, mesela Maradona, mesela Cruyff. Evet. Almanya'dan mesela en son hatırladığımız kimdi? Mesut Özil değil mi? O Amerika Brezilya'yı yendikleri maçı hatırla. Hollanda'da Snyder. Şimdi böyle on numaralar bu sene gözükmüyor. İşte belki Messi'yi on numara olarak görmeyelim. Ben Messi'yi takımın golcüsü olarak görüyorum çünkü. Forvet gibi görüyorum. Klasik on numara gibi değil çünkü artık Messi'de.
0: Yani Pep Guardiola çok güzel diyor. Messi kaç numara, en iyi 10 numara mı dediklerinde en iyi 10, en iyi 9, en iyi 8, en iyi 7, en iyi
1: 6. Evet, Messi'ye öyle bir şey yakıştırmamız. Messi takımda ne gerekiyorsa onu yapıyor. Yani şu anda zaten o klasik 10 numara olayı zaten bitti. Dediğin gibi takımlar artık takım oyunu oynuyor. Yani o yüzden baktığın zaman da Arjantin bu kadar işte Messi'si var, şu var, bu var diyorsun. Ama kupanın favorisi gibi görmüyorum ben son şampiyonu. Mesela Fransa daha iyi oynuyor takım oyununu.
0: Katılıyorum. Ben Arjantin'in turnuva ağacı konusunda lider bitirdikleri için biraz avantajlı geldiler buraya.
1: Evet.
0: Yani Yeşil Burun Adaları'nı elediler, Mısır'ı elediler. Şimdi İsviçre'yle
1: eşleştiler. Evet.
0: Yani final garanti gözüyle bakıyorum. Öbür taraftan işte mesela bugün Portekiz grubunu lider bitirebilseydi çeyrek finalde Arjantin Portekiz maçı izlememiz çok muhtemeldi. Ama olmadı. Onlar ikinci bitirdiler. Şu anda Arjantin turnuva ağacındaki o şansı yaşıyor ama bakıyorsun Fransa ile İspanya yarı finalde karşılaşacaklar eğer favoriler kazanırsa.
1: Doğru diyorsun.
0: Şimdi yani Arjantin'in yarı finale kadar yolu biraz daha kolaydı. Tabii bu şans olarak değerlendirelim, geçelim. Başka
1: doğru,
0: bir şey
1: doğru.
0: Yani
1: peki sevgili Ahmet Karaca, dünkü gibi bir Arjantin'i yakalarsa İsviçre sence ne olur?
0: Çok güvenmiyorum ama yarı finalde bu Arjantin'in bu futbolla ne Norveç'e ne İngiltere'ye karşı bir şansı olacağını düşünmüyorum.
1: Ben de aynı kanıdayım. Hatta ben sana bir şey diyeyim, eğer İsviçre 1-0 yakalarsa Mısır kadar kolay vermez maçı. Gol yemiyorlar çünkü.
0: Şimdi diyeceğim şey biraz...
1: Turnuvanın en iyi kalecisi olabilir kalecileri. Ben çok beğeniyorum kalecilerini.
0: Sosyal medya diliyle konuşacağım, yanlış anlaşılmasın. Hı-hı. Ama Arjantin'in bir penaltı şeyi de var biliyorsunuz.
1: Evet, var. Doğru. Vallahi alkışlıyorum seni. Her zaman bir cepten çıkan değil mi? Öyle bonusları var. Hazır
0: yani
1: bekliyor.
0: Yani bir şekilde penaltı kullanıyorlar istatistik olarak. Dünya Kupası'na çok rast geldiğimiz bir şey değil. Ama tabii ki yine dilimiz ısırarak diyoruz ki rastlantı, tesadüf. Kazanılmış hak olarak görüyoruz ama insanın tabii de bir duygusal düşüncesi de var. O düşünceye biraz başvurduğumuzda sanki diyor ki Arjantin biraz kolay geliyor bunlara. Hı hı. 2022'de de biz bunu biraz görmüştük. Orada daha mücadeleci bir takım. Burada mesela yani Mısır'a karşı iyi bir oyun görmedim ben açıkçası.
1: Evet, iyi bir futbol yoktu. Doğru diyorsun.
0: Görmüyorum ben onu.
1: Evet, tecrübesizliğinden verdi Mısır. Biraz teknik direktör hatası, evet, biraz tecrübesizlik. Yani biraz da
0: Avustralya gibi bir savunma yapabilseydi Mısır, hı-hı, az olsun yapabilseydi 2-0 çok rahat vururdu.
1: O yüzden ben diyorum çok disiplinli bir İsviçre görüyorum. Ben İsviçre eğer 1-0 yakalarsa vermez kolay kolay.
0: Buna da kulak kabartıyorum. Tebrik ederim.
1: Ben öyle düşünüyorum. Yani tabii ki futbol bu, her şey olabilir. Cristiano Ronaldo'yu konuşmadan tabii ki bitiremeyiz. Dünya Kupası konuşuyorsak

0: koydu sanırım. Messi bir sonraki turnuvada oynayabileceğini düşünmüyorum. 39 yaşında 4 eklediğimizde 43 yaşında oluyor. Messi zaten sanırım bu sezon sonu bile bırakabilir.
1: Evet.
0: 18'de Ronaldo 41 yaşında, o zaman 45 yaşında olacak. Devam edeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla 6 gol üst üste gol atabilen uzun zaman çıkacağını düşünmüyorum. Ben Ronaldo o rekoru kırdı. Ya baktığınız zaman sevgili Ahmet Bey, siz de bana hak vereceksiniz. Portekiz takımı orta saha üçlüsüne baktığımızda üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir ekip. Ama turnuvada yeteri kadar sorumluluk aldıklarını düşünmüyorum. Yeteri kadar istediklerini düşünmüyorum. Düzeltiyorum. Portekiz basınını da şöyle bir incelediğimde aynı eleştiriler var. Yani biz Avrupalılar olarak Ronaldo'nun üzerinde okuyoruz oyunu tamamen, ama Portekiz'de durumlar biraz daha farklı. Ronaldo gibi bir golcüye gol attırmak da mesele.
1: Doğru.
0: Kaç kere boş koşu atıyor, pas verilmiyor kendisine. Bir dargınlık mı, küskünlük mü, ego savaşı mı bilemiyorum ama Portekiz takım olamadı. Yani bu turnuvada da takım olamadı, bir önceki turnuvada da takım olamamıştı.
1: Evet, onların öyle bir sorunu var gerçekten.
0: Gerçekten bireysel anlamda çok fazla kendilerine dev aynasında bakan bir ekip olarak görüyorum. Bu eleştirim olsun.
1: Çünkü herkes yıldız dediğin gibi. Hepsi çok önemli takımlarda oynuyor. Belki ondan kaynaklanıyor. Bilmiyorum yani. Bir takımda bu kadar yıldız futbolcunun olması sorun.
0: Kesinlikle. Bakıyoruz Arjantin'de Messi ile Ronaldo'yu karşılaştırıyor. Dünyanın yaşayan iki futbolcu. Arjantin'de bütün takım onun etrafına kümeleniyor.
1: Evet.
0: Çünkü yani turnuvada maç başına en az koşu yapan isim Messi. Normalde Arjantin'de işler yolunda gitmese en çok eleştirilecek kişi Messi, koşmuyor çünkü. Ama bakıyoruz arkadaşların onun açını çok iyi kapatıyor. Fakat Portekiz'de bu yok. Herkes dediğiniz gibi geldiği takımda yıldız olduğu için Portekiz'de büyük bir yıldızın gölgesinde kalmayı kabullenemediler hala. Ama rahat olsunlar, artık Ronaldo yok. Bakalım bundan sonra Portekiz takımı nerelerde olacak? Bundan önce hiçbir başarısı yoktu. Bir Dünya Kupası dördüncülüğü var Portekiz'in. Ronaldo da o kadrodaydı sanırım. Onun dışında hiçbir başarısı yok. Ve bir dünya üçüncülüğü var ama 1966 olması lazım Portekiz'in. Yani tek dünya üçüncülüğü, onun dışında kupa yok. Müzede Ronaldo geldikten sonra 3 tane önemli kupa geliyor müzeye. Bu saatten sonra da ben çok büyük bir yıldız çıkaracağını düşünmüyorum Portekiz'in. Tabii zaman ne gösterir bilemez.
1: İspanya yine favorilerdendi turnuvaya gelmeden önce ve şu anda belki çok iyi futbol oynamıyorlar. Belki öyle çok goller atamıyorlar ama turnuvada gol yemeyen tek takım.
0: Kesinlikle. İspanya'nın zaten alıştığımız şeyi de o. Biraz geçmiş yıllara baktığımızda o üçlemeyi yaptığında, iki Avrupa Şampiyonası, bir Dünya Kupası üçlemesini yaptığında çok paslaşan, tiki taka dediğimiz İspanya'dan farklı bir İspanya istiyoruz. Artık İspanya biraz daha set halinde oynayan, takım halinde oynayan ve sabırla karşıdaki takımın açıklarını bekleyen bir turnuva takımı oldu. Turnuva takımı kelimesinin altını çizmek istiyorum çünkü İspanya'yı favori gösterme sebebimiz bu. Çünkü Fransa'da çok daha önemli yıldızlar var. Birbirinden önemli yıldızlar var. Yedek kulübesi bile yıldız kaynıyor. Hani bir açıklama var bu sezon, görmüşsünüzdür. Fransa'yı durdurabilecek tek takım Fransa yedek kulübesi diye. O kadar bir.
1: Gerçekten öyle. Hatta bir de milli takıma hiç çağrılmayanlar var. Ondan da bir takım yapılsa o da oynar diyorlar yarı finale.
0: Bravo, tebrik ederim. O çağrılmayan 11 bile çok kuvvetli. Ama neden İspanya'yı favori görüyoruz? Çünkü turnuva takımı sabırla oynuyorlar, anı gözetiyorlar. Portekiz'e karşı hiçbir şey yapamamış gibi gözüktüler sahada. Ama bir anlık gafletini yakaladılar uzatmanlarında ve gol atıp turu geçtiler. Dolayısıyla İspanya işte neden hafife alınmayacak bir takım olduğunun, belki ilk maçta Burun Adaları'na karşı galibiyet gelmeyince eleştirilmişti ama klasik İspanya başlangıcıdır. Bu turnuvalar hep kötü başlar. Ben hala İspanya'yı favori görüyorum. İspanya-Belçika eşleşmesi var. Öteki tarafta Fransa-Fas eşleşmesi var. Yani Fransa ile İspanya yarı finalde karşılaşacak.
1: Yarı finalde istemez diyorsun. Diğerlerini de söyleyelim. Norveç-İngiltere, Arjantin-İsviçre. Orada da ne olur yarı finalde sence? Norveç-İngiltere yeler mi?
0: Arjantin'in turlayacağını düşünüyorum ama sizin İsviçre konusundaki yorumunuz bence çok kuvvetli bir yorum. Olası bir İsviçre turlamasında da tebrik ederim sizin için.
1: Ben Murat Yakın'ı gerçekten çok başarılı buluyorum. Geldiğinden beri İsviçre'ye çok güzel olmasa da bir takım yaptı yani İsviçre'ye. Enteresan bir şekilde takım oyunu oynuyorlar.
0: Ya şu 8 takım arasında hani derler ya, fiyat performans olarak yorumlayacak olursak İsviçre takımı çok ön plana çıkıyor. Yani şu an bu 8'li arasında bu 8'e kalan en başarılı takım Norveç.
1: Evet, evet. Doğru.
0: Diğer tarafta Norveç-İngiltere var. Bence burada bir favori yok. Maçın git geldi olacağını düşünüyorum. İngiltere çok ilginç bir takım oldu. Turnuvaya çağırdıklarıyla değil, çağırmadıklarıyla gündem olan bir takım. Alman bir teknik direktörleri var.

0: da çok ilginç. İlginç bir turnuva yaşıyor. İngiltere gizli favori olabilir.
1: Olabilir, doğru. Peki Norveç Brezilya'yı eledi. Bir sürpriz yap, finale kadar gidebilir mi Vikingler?
0: Çok zor gözüküyor çünkü biz Avustralya maçından önce Avustralya milli takımının bize söylediği bir şey vardı. Turnuvalarda tecrübe konuştu. Dünya Kupası tecrübesi yok Türkiye takımının demişlerdi. Çok doğru bir eleştiriydi. Norveç milli takımının da turnuva yani Dünya Kupası tecrübesi yok. Buraya kadar çok iyi geldiler ama o kriz anlarını ne kadar yönetebilirler bilmiyorum. Fakat çok soğukkanlı bir memleketin futbolcuları olduğu için o kriz anlarını da yönetebilirler belki. Ama ben final görmüyorum Norveç'te. Buraya gelmeleri bile büyük başarı. Son 32 de başarıydı. Son 16 da başarıydı. Çeyrek finalde çok çok büyük bir başarı. Norveç'i tebrik ediyorum.
1: Evet, gerçekten şu ana kadar zaten iyi geldiler. Bundan sonra nereye kadar gidebilirlerse de büyük başarı olacak. Hayal kırıklığı sence turnuvanın kim?
0: Yani Almanya milli takımı olabilir ama benim beklediğim bir şeydi. Bence en büyük hayal kırıklığı Brezilya. Teknik direktörleri çok büyük beklentiye sokmuştu takımı. Ancelotti. Fakat Brezilya geçemedi rakiplerini. Japonya çok zor geçti. Norveç'e karşı varlık gösteremedi. Çok fazla futbolun sevildiği ve ülkede ana gündemin futbol olduğu bir ülke Brezilya. Dolayısıyla sarsıntılar sürecektir. Ve milli takımlarda da şu konuşulmaya başlandı. Artık milli takımların başında o ülkenin teknik direktörleri olmalı.
1: Yani Brezilya'nın başında İtalyan hoca, Türkiye'nin başında İtalyan hoca, İtalya milli takımı Dünya Kupası'nda yok, üstelik son 3 Dünya Kupası'nda yok.
0: Bir açıklama yaptı, bilmiyorum takip ettiniz mi Ancelotti? Ya olmaz ama yine deneyeceğiz gibi bir açıklama. Brezilya'da bu açıklama geçerli olmaz. Bu açıklamayı kaldırmaz. Dolayısıyla şu an çok büyük eleştiri altında, bakalım ne olacak orada da.
1: Evet, gerçekten hayal kırıklıklarından biri belki. Yani her ülke için kendi takımı tabii ki hayal kırıklığıdır. Almanlar Almanya'yı söyler. Biz de Türkiye'yi diyor. Ben mesela Türkiye'nin en azından bir çeyrek final yapmasını bekliyordum burada. O gruptan çok rahat çıkacağımızı düşünüyordum. Maalesef benim için de büyük hayal kırıklığı oldu.
0: Belki de grubun kolay olması bizi yanılttı. Benim son 32 başarı gruptan çıkmayı. Çünkü 24 yıl sonra katılmışız, bir başarı olarak görüyordum. Son 16 bizim hedefimizdi benim kafamda. Ama elendikten sonra turnuva ağacımıza bir baktık. Gayet geçebileceğimiz takımlar.
1: Evet.
0: Yine aynı yanılgıya düşmemişti. Paraguay'ı da geçebilirdik. Avustralya'ydı ama ikisi de bizi yendi. Dersler çıkaracağız, yolumuza devam edeceğiz. Ama bir değişiklik şart sanki milli takımda. Yani yapılanma.
1: Ben de aynı kanıdayım. Çok teşekkür ederim sevgili Ahmet Karaca. Ağzına sağlık. Sana iyi akşamlar diliyoruz ve biz kısa bir reklam aramız var. Reklama gidiyoruz efendim. Reklamlardan sonra yine buradayız. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar.
3: Evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklamlar.
12: Spor servisi motor sporları.
1: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. Ben Ahmet Füsunoğlu, şimdi spor servisinde konuğumuz Fanatik Gazetesi editörü Songül Soysal. Sevgili

0: Songül Soysal, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, merhabalar.
0: Merhaba, Songül'le ne konuşacağız? Formula 1 konuşacağız. Formula 1'in hayranlarını tahmin edebiliyorsunuz. Gerçekten hız tutkunları, o motor sesinin tutkunları. Hatta arada arkadaşlara takıldım, şöyle güzel bir motor sesi koysanız da dedim. Bir seyirci de toplasak dedim ama hemen yetiştiremedik tabii. Artık seneye zaten bizde olacağız turnuvada. İstanbul'da takımda olacak. Seneye bağlantılarda bunu yaparız sevgili Songül.
1: Elbette, yani çok heyecan verici olacak bizler için. Hem yeniğimizdeki sene hem de onun peşi sıra olan 5 sene boyunca farklı yarışı izliyor olacağız zaten.
0: Evet, 2026 belki İstanbul yok takvimde ama inanılmaz bir sezon geçiyor değil mi? Son yılların belki de en büyük sürprizlerine tanık oluyoruz. İnanılmaz bir şampiyonluk yarışı var. Evet. Biraz senden de analiz alalım çünkü mesela genç bir pilot var şimdi. Andrea Kimi Antonelli damga vuruyor bu seneye resmen.
1: Evet, aslında çoğumuz için sürpriz oldu Antonelli'nin bu çıkışı. Sezon başı testlerine de baktığımızda ve sonrasında yarışlara baktığımızda zaten Mercedes'in yeni kuralları en iyi çözen takım olduğunu anlamıştık ki pit duvarı da hatasız ama Antonelli'nin bu kadar büyük bir çıkış yapacağı çoğumuza sürpriz oldu. Çok büyük bir gelişim gösterdi. Telsiz konuşmalarında, lastik yönetiminde, yarış içindeki kararlarında 2006 doğumlu biri olmasına rağmen o kadar olgun davranıyor ki hani size şampiyonlara özel bir çılgınlık içinde olduğu vibe'ını zaten veriyor. Mesela üst üste 3 tane pit stop'a rağmen yarıştan çekilmemek için arabayı bitişe kadar götürmek için zorlayan bir pilottan bahsediyorum. Ve ben şahsen henüz kendisinin yeterince abartılmadığını düşünüyorum. Çünkü yeterince de soğukkanlı. Sezon başından beri neredeyse yarışın en hızlı pilotu. Belki altında çok iyi bir araç var. Genç yaşına rağmen çok iyi bir araçla şu an pistte. Ama takım arkadaşının aynı zamanda en büyük rekabetlerden birinin de George Russell'la verdiğini unutmamak lazım. İki kere DNF olmasına rağmen şu an sıralamada birinci sırada ve bu yaşına rağmen de şampiyonluğun birinci adayı şu an. Hani başka bir aday pek görünmüyor. Yani hani derler ya adam olacak çocuk. Tam olarak ben de şu an Antonelli'nin profili çiziyor.
0: Evet, babası da eski bir yarışçı. Değil mi? O tamam Formula 1'de yarışmamış ama yine de bir yarış motor sporları dünyasında aktif olan bir insan. Marco Antonelli, onun oğlu. Hız tutkunu bir aileden geliyor, o belli zaten.
1: Evet, DNA'sına işlemiş o hız tutku. Ve bununla da kendini geliştirdikçe demek ki şu anki yaşına rağmen elde ettiği bu başarı çok da evet şu an şaşırtıyor olabilir bizi ama olması gereken buymuş.
0: Evet. Şimdi İtalyan bir sporcu bakıyorsun işte Antonelli diyorsun, doğum yerine bakıyorsun İtalyan. Kimi ismi nereden gelmiş diye ben merak ettim. Kimi Raikkonen'den mi acaba esinlendi falan diye aile. Ama ondan olmadığını biliyorum. Sen öğrendin mi nereden Kimi ismini koyduklarını?
1: Allah ben de çok hani aslında araştırdım.
0: Çünkü İtalyan ismi değil. İtalyanların çok kullandığı bir isim değil Kimi ismi. Daha çok evet. İşte İskandinavların kullandığı.
1: Ben de buna dair çok fazla bir araştırma yapmadım. Ama şöyle... yanlış hatırlamıyorsam yine bir Çin sürücüden aldığına dair bir şey hatırlıyorum. Ama ama şöyle adı Çin olan bir sürücü değil. O fonetiğe uysun diye verdiği bir ad.
0: Yani ismine zaten çok uyuyor Kimi Antonelli. Yani.
1: Evet. Ki şöyle de bir şey var. Çok uzun şimdi motor sporları deyince aklımıza gelen ilk ülkelerden biri İtalya. Ve çok uzun süreden biri bir İtalyan pilotun ve çok genç yaşta bu kadar parlaması da İtalyanları da çok memnun ediyor.
0: Evet.
1: Öyle de bir durum var.
0: Tabii İtalyan bir sürücü ama Mercedes ile yarışıyor. En büyük rakibi de Lewis Hamilton İngiliz, o da Ferrari ile yarışıyor değil mi?
1: Evet. Şimdi daha kaderin cilvesi kendisi zaten Hamilton'ın koltuğuna oturmuş durumda. Yani önceki sahibi o koltuğun Hamilton'du. Hamilton'ın zaten biliyorsunuz ki Ferrari'ye geçişi, yani her pilot, her Formula 1 pilotu

0: bir gün o kırmızı
1: hayalidir değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Belki bize sorsanız biz de deriz. Bir gün ben Ferrari koltuğuna oturmak isterim, o koltuğuna giymek isterim derim. Hamilton özelinde de bu sene biraz böyle bir sezona dalgalı girse de Ferrari, Hamilton özelinde de çok ciddi bir yükseliş var.
1: Evet, senin genel görüşün ne? Çaylak diye nitelendirebileceğimiz tabii Antonelli. Bu ilk senesinde şampiyonluğuyla şey yapacak mı? Göğüsleyecek mi şampiyonluk ipini?
0: Ben çok isterim. Şu an verdiği imaj da tamamen bu yönde. Ama şurada söylediği bir faktör var. Takım arkadaşı George Russell faktörü. Mercedes, George Russell'a yıllardır yatırım yapan bir takım. Hı-hı. Onun 2019'dan beri Russell'ın 2019'dan beri gelişim sürecini, F2'den beri gelişim sürecini takip ediyorum. Hı-hı. O da çok soğukkanlı, o da çok başarılı bir pilot. Hatta şöyle
1: o da evet birincilikleri var bu sene.
0: Evet, evet. Şöyle söyleyeyim hatta. Max Verstappen'in sinir uçlarına dokunabilen ve bu işi yapabilen tek pilot olabilir. Bu konuda da böyle bir ünvanı vardır kendisine. Burada aslında çok zannetmemekle birlikte ama Mercedes'in şimdi öncelikli olarak belirlediği kararı da önemli olacak. Hı-hı. Ben diğer takımların da çok fazla bir güncelleme getirebileceğini düşünmüyorum araçlarına. Ferrari hariç. Çünkü Ferrari iki yarış öncesi bir güncelleme getirdi araçlarına. Bir
1: tasarım
0: getirdi ve o yüzden de iyi sonuçlar almaya başladı. Ama şimdi Antonelli'nin şampiyonluk olasılığı diğer pilotlara göre çok çok yüksek.
1: Şimdi İspanya'da, Barcelona'da Ferrari pilotu zaferle kucaklaştı orada Lewis Hamilton. Peki bu seri haline getirebilir mi bunu?
0: Eğer
1: o yeni arabayı yenilediler diyorsun, geliştirdiler diyorsun.
0: Ferrari'nin sezon başından bu yana olan o dalgalı performansı devam ederse bu iş zor. Yani çok çabuk olabilecek bir takım değil. Bir de Ferrari'de İtalyan o Akdeniz kültürünün getirdiği zaman zaman rehavet durumu da oluşuyor. Yani bu çok aşık bir şekilde de görünüyor. Leclerc zaten son ilk bir galibiyet aldı Büyük Britanya'da geçtiğimiz haftada. O ona ilaç gibi geldi. Çünkü takım arkadaşı Hamilton olduğunda kendisinin yine birinci pilot olduğunu ve onun kendisiyle bu kadar rekabet edemeyeceğini düşünmüyordu. Şimdi rekabet etmeye de başlayınca da orada bir rekabet ortamı da oluşunca Ferrari'de nasıl bir kaotik ortam oluşacak bilemiyoruz. Çünkü sadece 9 yarış kısıldı.
1: Orada da tabii Britanya'da birinciliği alırken Silverstone'da teknik sorun yaşadı Antonelli.
0: Evet evet.
1: Biraz da onu fırsata çevirdi.
0: Evet ve buna rağmen Antonelli bende çok çok iyi bir yarış çıkardı. Yine aracını çok zorladı. Ona rağmen bırakmadı. Ki aracını eğer aracında bir sorun olmasaydı muhtemelen koltukta olmayacaktı da yani podyumda olmayacaktı Hamilton.
1: Peki Antonelli için şey diyebilir miyiz yavaş yavaş veya artık bu konuşulmaya başlanır mı? Formula 1'in yeni Schumacher'i.
0: Bilgisayarı çok yüksek. Ben geçen sezon aslında bu konuda Piastri'den çok ümitliydim. McLaren'ın İngiliz pilotu. Çünkü o da aşırı soğukkanlı bir pilot. Ama bu sene Piastri'nin her ne kadar aracı da çok çok beklenenin altında kaldı tabii ki. O ayrı bir mevzu ama Kimi Antonelli en azından şu an için Formula 1'in geleceği adına çok fazla şey vaat ediyor. Çok fazla bizde de heyecan yaratıyor. Çünkü gerçekten son yıllarda çok fazla bu tür heyecan yaratan pilot çıktı mı dersiniz? Ya bu kadar soğukkanlılığıyla cezbeden bir pilot çıkmadı. Evet Leclerc çıktı ama Leclerc komplike bir pilot olarak çıktığı için biz onun magazin olaylarıyla çok daha fazla konuşmaya başladık. Russell bir türlü o beklenen psikolojiyi yakalayamadı. Yani benim en azından bir şampiyonluk beklentim vardı kendisinden ama o olmadı. Lando Norris geçen seneki şampiyonluğu hala tartışmalı. Yani tam olarak o yüzden bir şey söyleyemiyorum. Genç jenerasyona baktığımızda belki Bearman falan hani bir tık daha olabilir ama henüz çok iyi bir araçta görmedik onları. Yani çok komple bir pakete baktığımızda sadece hiç şampiyonluk alacak değil, şampiyonluklar alabilecek bir pilot olacaktır bence Antonelli. Tabii aracının getireceği özelliklerle beraber.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Bir kez daha hatırlatalım. Şu anda konuğumuz Panatik Gazetesi editörü Songül Soysal. Sevgili Songül Soysal'la Formula 1 konuşuyoruz. Ve

0: Verstappen'i sormadan tabii ki geçemeyeceğim. Red Bull Racing ve son dünya şampiyonu Max Verstappen. Bu sene hayal kırıklığı yaşıyor değil mi?
1: Kesinlikle
0: yarışlarda.
1: Öyle. Kesinlikle öyle. Çünkü Red Bull bence sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri. Aston Martin'le beraber. Aston Martin'le beraber diyorum ama Aston Martin'i gerçekten bu işin için katlamak gerekiyor. Araçları çok kötü. Alonso gibi bir pilota verdikleri araç gerçekten çok kötü. Bugün evet bu cephesinden devam edelim. Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri. Araç yeni kurallara uyum sağlayamadı. Şu ana kadar aldıkları puanların tek kaynağı Verstappen'in kişisel yeteneği. Eski gücü yok Red Bull'ların. Çünkü Red Bull'larla ilgili zaten bildiğiniz üzere eski şeyleri, yöneticileri bir takım skandalların ardından gönderilmişti. Sonrasında da pek çok işten çıkarmalar yaşandı.
0: Evet.
1: Hatta teknik kadroya futbol departmanından bazı isimler getirildi. Yani geriye sadece Mekiz.
0: O da enteresan olmuş.
1: Evet, yani uzun motor sporlu uzmanlığı konusunda çok soru işaretleri var bence şu an Red Bull için. Max Verstappen çok üst düzey bir pilot. Ben şu an hani bazen
0: şampiyon bir pilot tabii ki.
1: Şampiyon bir pilot. Emeklilikle ilgili bazen bazı iddialar dolaşıyor ortalıkta ama şu an için en azından onsuz bir grip düşünemiyorum.
0: Peki Max Verstappen Red Bull'u bırakıp başka takıma geçebilir mi? Böyle dedikodular da var mı?
1: Max Verstappen bunu mental olarak yapabilecek biri mi? Kesinlikle yapabilecek biri. Kendisi bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda bir başka seri, ya yani bir başka araç serisi DTM'de dayanıklılık yarışlarında yarıştı ki aynı yarışlarda bizim milli pilotumuz Ayhan Can Güven de yarışıyor. Şimdi bazı iddialar var. O da Verstappen'in McLaren'a gideceği yönünde. Çünkü Max Verstappen'in Red Bull Racing'le olan bir sözleşmesi var. 2028 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Ancak bu güncellemeye bu şeye sözleşmeye bir güncelleme getirilmişti geçtiğimiz zamanlarda. O da aracı eğer pilotlar şampiyonasında ikinci sıranın gerisinde kaldığı takdirde takımdan ayrılma hakkına sahip olacağına dair özel detay. Ve bu maddenin yürürlüğe girmesi için sadece iki yarış kaldı. Yani iki yarış daha Red Bull bu bekleneni veremezse Max Verstappen ayrılma kararı alabilir.
0: Verstappen iddialı araba istiyor. Yani kısacası iddialı bir takım istiyor daha doğrusu.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet.
1: Kesinlikle
0: öyle. Çok teşekkürler sevgili Songül Soysal. Ağzına sağlık. Güzel bir özetleme yaptın Formula 1 ile ilgili. Tabii ki bizim hem önümüzdeki sezonu iple çekiyoruz. İstanbul'un da yarış dünyasında olacağı, burada o ters pistiyle heyecanlı yarışları dünyaya izlettirebileceğimiz güzel bir pistimiz var. İple çekiyoruz vallahi o günü. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Evet, Songül Soysal'la Formula 1 konuştuk. Spor servisi devam edecek.
2: Spor servisi devam ediyor.

0: spor servisi voleybol.
1: Evet, şimdi spor servisinde voleybol saati. Formula 1'den voleybola geçtik, salonlara geçtik. Birazdan telefon konuğumuz yine TRT Spor muhabiri olacak Şeyda Şenürek. Zaten artık kendisini biliyorsunuz sık sık programımıza bağlıyoruz. Şimdi işaret ediyorlar. Şeyda Şenürek telefon attığımızda. İyi akşamlar sevgili Şeyda.
2: İyi akşamlar Ahmet Sütnoğlu, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, senden de Filenin Sultanlarını dinleyelim. Gene bizi sevindirmeye devam ediyorlar sultanlar.
2: Evet, Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'dayız bu kez. 3. haftada ilk maçımıza Polonya karşısında çıktık. Sabah saatlerinde 6'da başladı karşılaşma. O saatte kalkıp milli takımımızı ekran başından takip ettik. Aslında birkaç haftalık maç oynamama, bütünün biraz dezavantajını gördük diyebiliriz.

0: karşılaşmada. Hı hı. İkinci setten itibaren etkili oyunumuzu sürdürdük. Zehra Güneş 2 aydır milli takımda forma giyemiyordu. Sezon bittikten sonra bir sakatlık yaşamıştı. Bu maç Zehra'nın dönüşü olarak nitelendirebiliriz. Onun da tabii ki kile önündeki bloklarına çok alışmışız, özlemişiz aynı zamanda. Bundan sonrası için tabii ki zorlu bir fikstürümüz var ama biz ilk 8 yolunda emin adımlarla yolumuza ilerliyoruz. Çünkü ilk haftada çok genç bir kadroyla gitmiştik. Hatırlarsınız o karşılaşmalarda.
1: Evet, evet. Ne? Genç bir kadroyla gittik ama çok iyi mücadele ettiler.
0: Kesinlikle evet. Yani oradan 2 galibiyet çıkarmamız bizim için önemliydi. 2 tane 17 yaşında oyuncumuz sahne aldı. Uluslararası Arena'da oyuncularımızın tecrübe kazanması hem gelecek açısından hem de onların kariyerleri açısından çok önemliydi milli takımımız için.
1: Evet, şimdi tabii ki Japonya'dayız. Hani Japonya'da kazanarak başladık. Bu sabah 5-6 maçlarında biliyorsun A milli futbol takımımız, erkek milli futbol takımımız bizi üzmüştü Amerika'da, Dünya Kupası'nda. Ama voleybolcu kızlarımız, yani filenin sultanları sevindiriyor. Onlar maşallah hiç şaşırtmıyorlar bizi.
0: Evet, bir sonraki karşılaşmamızı da izleyicilerimize hatırlatmış olalım.
1: Saat 7'de bu sefer değil mi?
0: Cuma sabahı 7'de evet Amerika Birleşik Devletleri karşısında çıkacağız.
1: Hem TRT Spor'dan yayınlanacak, onu da söyleyelim.
0: Spor'dan nakliyen olarak evet yayınlanacak. Amerika Birleşik Devletleri de şu an tam kadro gelmiş durumda. Gerçekten çok formda bir görüntü çiziyor. Bizim için Milletler Ligi'ndeki en önemli sınavlarımızdan biri olacak diyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri. Tabii ülkemizde de çok fazla forma giyen oyuncu var karşı tarafta. Onlar bizi çok iyi tanıyor. Biz de onları çok iyi tanıyoruz. Umuyoruz ki bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırız. Ardından ev sahibine karşı tabii ki çok önemli bir mücadele vereceğiz. Japonya karşı.
1: Evet.
0: Son maçımızda da Tayland karşı çıkacağız. O da hem Dünya Şampiyonlarında hem Milletler Ligi'nde çıkıp karşılaştığımız bir rakip olarak dikkat çekiyor diyebiliriz.
1: Senin değerlendirmen nedir peki bu Polonya'yı yendik ama Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Tayland zorlu 3 rakip. Ne olur maç, sence?
0: Maç ritmimiz açısından önemli. Şimdi araya 2-3 hafta girince tabii ki bireysel olarak sporcularda da fiziksel olarak düşmeler görüyoruz. Maç ritimleri çok fazla etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri dediğim gibi benim için bu grupta en zorlu geçeceğini tahmin ettiğim mücadele. Çok yükselen bir form var. Japonya'nın başında da Türk bir baş antrenör var, Ferhat Akbaş. Ülkemizde Eczacıbaşı Dynamics çalıştırmıştı. Ferhat Akbaş'ın Japonya'nın başında olması da bizim için bir dezavantaj diyebiliriz çünkü.
1: Bizi iyi tanıyor.
0: Bizi çok iyi tanıyor tabii ki. Kendi takımında da Eczacıbaşı'nda da birlikte çalıştı. Birçok oyuncusu vardı. Tayland'da zorlanmadan geçebileceğimizi düşünüyorum. Buradaki kritik karşılaşmamız Cuma sabahı oynayacağımız Amerika Birleşik Devletleri diye görüyorum.
1: Evet, bu arada Ferhat Hoca tabii Asya'da yılın voleybol hocası seçilmiş, onu da söyleyelim.
0: Yılın baş antrenörü.
1: Evet. Tebrik etmek voleybol, lazım.
0: Asya Voleybol Konfederasyonu tarafından jüri oylarıyla, halk oylamasıyla yapılan bir oylamaydı. Burada da antrenörümüz yılın baş antrenörü seçildi. Tebrik ediyoruz. Biz de onun haberini zaten TRT Spor'da haberleştirmiştik.
1: Evet. Biz burada ilk 7'ye kendimizi yerleştirmek istiyoruz değil mi? Sonraki eşleşmelerde daha şanslı olmak için.
0: Evet, kesinlikle. Yani şu an 7 galibiyetimiz var. Yenilgimiz var. 4. basamaktayız. Gelecek bir karşılaşma bizim için çok kritik tabii ki. Eşleşeceğimiz mücadelelere göre bizim açımızdan madalya yolumuzun açılması yönünde çok önemli karşılaşmalar olacak diyebilirim.
1: Evet, filenin sultanlarını hep zaten alkışlıyoruz ama bu sene Efeler de iyi gidiyor. Biraz da onlarla ilgili bilgi verebilir misin?
0: Tabii ki erkek voleybol milli takımımız 3 yıl önce Milletler Ligi'nde oynamaya başlamıştı. Eskiden Avrupa Altın Ligi'nde mücadele ediyorduk. Orada da şampiyonluğa ulaşmıştık ama Milletler Ligi seviyesine ulaşmamız biraz zaman almıştı. Bireysel olarak gerçekten kaliteli oyuncularımız var. İtalya'da yurt dışında forma giyen oyuncularımız var. Onlardan biri de Efe. Şu an bir sakatlığı var. Takımımızda forma giyemedim. Oradaki ilk 2 haftada baktığımız karşılaşmalarda da 5 galibiyet aldık. Tarihimizin en başarılı Milletler Ligi'ni geçirdik.

0: diyoruz. İlk yılımızda yalnızca bir galibiyet alarak tamamlamıştık. Aradaki fark şu an ilk 8 yılında, orada da önemli adımlarla gidiyoruz. Milli takımımız şu an kampta bulunuyor. 7. sıradayız Türkiye olarak Milletler Ligi'nde. Orada da rakiplerimiz önemli, Ukrayna, Slovenya gibi şu an dünya voleybolunda formda olan takımlara karşı mücadele edeceğiz. 3. hafta maçlarını da Sırbistan'ın Belgrad şehrinde oynayacağız aslında. Orada da çok küçük taraftarın ben milli takımımızı destekleyeceğini düşünüyorum. 3. haftadaki ilk maçımızı Sırbistan karşısında çıkacağız. Belki daha fazla konsantrasyon gerektiren bir mücadele açılış maçı. Hı hı. Karşılaşmayı kazanırsak birinci yer yakalayıp neden ilk 8 olmasın? Tarihimizde ilk kez erkek milli takımımızda da finallere katılmak istiyoruz.
1: İnşallah diyelim. Sevgili Şeyda Şenirek, sana çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, TRT Spor muhabiri Şeyda Şenirek'le voleybolu konuştuk. Hem kadın voleybolunu hem erkek voleybolunu konuştuk. Spor servisi devam edecek.
2: Spor servisi futbol.
1: Evet, spor servisi devam ediyor. Artık son bölüme geldik. Son konuğumuzun da Berkay Küçük yapımcım hazır olduğunu işaret ediyor. Sevgili Sergen Küçük'le konuşacağız. Ne konuşacağız? Beşiktaş'ı konuşacağız. Transferlerini konuşacağız. Sevgili Sergen, iyi akşamlar, hoş geldin.
3: İyi akşamlar, hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
1: Evet, Sergen, Beşiktaş bu sene transfere doymuyor ama yapılan transferler de taraftarı mutlu ediyor bir yandan. Sen nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ı?
3: Şöyle değerlendiriyorum. Önce şöyle bir girizgah yapayım. Ben Beşiktaş'ın şu an gidişatının transfer açısından herhangi bir yöneticinin veya futbol direktörünün veya transfer operasyonlarıyla ilgilenen birinin kahramanlık yapmasından ziyade Beşiktaş'ın eksiklerine, Beşiktaş'ın ihtiyaçlarının giderilmesine odaklandığını, hı hı, ve bu yönde transferler yapıldığını düşünüyorum. Veya hedef isimlerin bu yönde olduğunu düşünüyorum. Bir mühendislik kurgulanmış, Beşiktaş'ın eksikleri analiz edilmiş,
1: evet,
3: ve bu yönde bir gidişat var. Burada Önder Özen'in bence payı çok büyük. Bir futbol aklı Beşiktaş'ın Önder Özen'i getirmesinin ne kadar mantıklı olduğunu savunuyordum sürekli olarak. Ve şu anda icraat olarak da ben gidişat yönünde bunu olumlu olarak değerlendiriyorum ve Beşiktaş'ın şu an akılcı bir plan ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bu yönde de ilerliyor.
1: Evet, gerçekten öyle. Taraftarla ben taraftar gruplarına da bakıyorum. Önce geçen senelerdeki gibi mi olacak diye herkes şüpheliydi ama arka arkaya transferler, böyle nokta atış transferler gelince herkesin yüzü gülmeye başladı işte.
3: Evet.
1: Kaleci transferi, işte bugün açıklanan Salih Özcan, herkese bir heyecan yaşattı.
3: Hı hı. Ya şöyle söyleyeyim, mesela Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonda aslında çok fazla kanayan yarası vardı da, hani oyuncu olarak, hı hı, kanayan yarası bitmiyordu ama şu an geçen sezon bence göze en büyük çarpan eksiklik bir kaleci, iki sol kanat,
1: evet,
3: üç orta sağ, sonra devam ediyor zaten. Hala da eksikler var mı? Hı-hı. Zaten bu yönde çalışmalar yapılıyor. Ama Beşiktaş'ın şu an Temmuz ayında Avrupa maçları öncesinde kaleci eksikliğini gidermesi ve bunu planlı doğru bir profile giderek yapması çok değerli. Ceza sol kanat için gidilen oyuncu da, birazdan bunlara değer, hani değineceğim.
1: Hı-hı.
3: Oyuncuların Beşiktaş'a katkısı anlamında sahada ne verebilir, ne katabilir, onlara detaylı olarak gideceğim. Ama şu anki gidişat taraftarlar bakımından da olumlu gidiyor. Çünkü bir şunu hissediyor insanlar. Beşiktaş popülist işlere gitmiyor. Beşiktaş bir plan dahilinde ilerliyor. Eksiklerine odaklanmış. Eksiklerini gidermek adına transferler yapıyor noktasında herkes hemfikir. Bundan sonrası ne olur, nasıl gider ama başlangıç iyi başlamış.
1: Evet, kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum sana sevgili Sergen. Bu arada Samet Başkan'dan da bir soru gelmiş. O da iyi bir Beşiktaşlı Samet Başkan. Belki takip ediyorsundur, bilmiyorum, sosyal medyada. Sana bir sorusu var. Diyor ki bu seneki transferler gerçekten mantık dahilinde yapılıyor. Mesela iki kaleci birden gelmesi çok akıllıca. Bir de nokta atışı santfor gelirse iyi bir sezon geçiririz Beşiktaş olarak diye bir de kartal işareti yapmış, koymuş. Sana öyle bir sorusu var. Ne dersin, katılır mısın buna?
3: Şöyle başlayayım. Şimdi son cümlesinden yorum yapayım. Santrfor transferine

0: Beşiktaş'ın aceleci olduğunu düşünmüyorum. Hatta belki Santrfor transferi şu anki gidişatta transfer dönemin son günlerine kadar ulaşabilir. Öyle bir hava var çünkü beklenen oyuncular var. Burada en başında Blaovic yazıyoruz zaten. Beşiktaş'tan Blaovic'i bekliyor. Blaovic de beklenecek bir oyuncu zaten.
1: Başkan gemileri yaktı.
0: Evet. Ben başkanla bir ara bir basın toplantısı sonrasında baş başa olmasa da toplu bir alanda sohbet etme fırsatı bulmuştum. Başkanın şu bakış açısı vardı. Atanım ve tutanım iyi olacak. Kalecim ve...
1: Valla Türkiye yani dünya futbolunun gerçeğidir ama Türkiye'de evet. Kesinlikle her zaman işler.
0: Ya bu konuda ben erikeni yapacağım diyorduk ki kaleci transferinde evet operasyonu Gras yönetti ama başkanın bu konuya çok önem verdiğini biliyordum. Hı-hı. Başkan şu an bireysel olarak, kişisel olarak forvet transferiyle bizzat ilgili. Yani forvet transferini kendisi yönetiyor. Bu son başlangıcı ama bu sona kalabilir. Nedeni de bulunuyor o bölgede. O evet. Bizi bir süre götürebilir diyor. Ve bu noktada biraz daha bekleyebiliriz kafasındalar.
1: Yani ama yeterli değil. Oh'u bile ikinci planda tutacak bir isim bekliyor başkan.
0: Tam olarak. Ki çok da mantıklı bir senaryo zaten.
1: Evet.
0: Oh'un birinci santrafor olmaması, ikinci santrafor olması çok doğal bir senaryo. Gelelim kaleci konusuna. Şimdi Beşiktaş bence kaledeki temel sorununu doğru bir rotasyonla çözüme kavuşturdu. Şimdi İtalyanların sisteminde şöyle bir önemi var kalecilerin. Kaleciler stoperlerin arasına girerek bekler çünkü çizgiye basarak genişlik veriyor oyunda.
1: Evet.
0: Beşiktaş oyun kurulumunu ya da İtalyan takımları oyun kurulumunu iki stoper artı kaleciyle kuruyorlar. Şimdi benim profili burada kusursuz bir elit oyun kurucu değil ama çok ciddi bir seviye atladı Beşiktaş. Çünkü Stuttgart'taki ben bazı maçlarını izledim. Mesela Stuttgart topa sahip olmak isteyen bir takım ve kalecisini de bu yönde savunmadan topla çıkışlarda aktif kullanıyor. Stuttgart'taki aktif rolüyle Beşiktaş'ın sistemini yaptım. İtalyan'ın sistemini yaptım. Aynı zamanda iki ayağında benzer şiddetle kullanabiliyor. Hem sağ hem sol ayağıyla uzun topları orantılı, doğru orantılı, kısa pasları keza öyle. Sağ sola iniş hızının yüksekliği olsun. Ve aynı zamanda libero da bir kaleci. Yani güven veren bir kaleci bu noktada. Beşiktaş'ın savunma arkasına sarkan toplarda, stoperlerin arkasına gelen toplarda Nübel gibi bir libero kalecinin öne çıkıp bu topları karşılayacağını ben söyleyebilirim. Onun dışında benim bir tek eksiklik gördüğüm nokta, beni korkutan nokta mesela Beşiktaş'ta hani Beşiktaş taraftarları adına konuşuyorum. Ben zaman zaman Nübel'de böyle bir konsantrasyon kaybı veya böyle riskli denemeler görüyorum. Böyle bazen ağır baskı noktalar oluyor. Atıyorum 5 maç çok iyi performans veriyor. Bir maçta o konsantrasyon kaybıyla gerçekten takımı ateşe atabiliyor. Böyle bir kaleci. O yüzden A plastik kaleci demiyorum ama çok iyi bir kaleci.
1: Evet.
0: Arkasına Doğan Alemdar geldi. Ya ben Doğan Alemdar'ı şöyle anlıyorum. Zaten Fransa'ya gitti. Sonra geri geldi Türkiye'ye. Başakşehir'de yedek kaleci olarak kaldı. Keza Fransa 2. liginde de iyi şans bulamamıştı ama yaşı genç, 23-24 yaşında bir oyuncu. Potansiyeli vardı Fransa'ya gitti. O potansiyelini gösteremedi. Nübel'in arkasında atıyorum Nübel şu an 29 ya da 30 yaşında olması gerekiyor.
1: 29 diye biliyorum ben evet.
0: Şimdi Nübel'in 5 yıl 6 yıl Beşiktaş'ın kalesini koruduğunu düşünelim ya da 7 yıl. İnşallah uzun yıllar korur. Belki Galatasaray'ın Muster'den aldığı o kaleci eksikliğini Beşiktaş'ta Nübel'le tamamlar. Nübel'in ardından olgunlaşmış bir Doğan Alemdar, Nübel'in arkasında bekleyerek gelişimi tamamlamış bir Doğan Alemdar hem sezon içerisinde Nübel'in olmadığı senaryolarda hem de uzun vadede Beşiktaş'ın Nübel'den sonraki o durumunu idare edebilir hale gelirse Beşiktaş adına mantıklı olur. Şu anki rotasyon açısından baktığımız zaman hem Beşiktaş'ın birinci kalecisini hem de ikinci kalecisini transferlerini hem uzayında yapması çok olumlu ve planlı bir hareket.
1: Evet, Berkay böyle Küçük şimdi kulağıma diyor ki sevgili Sergen, Beşiktaş diyor iki kaleciyi birden en son 100. yılında almıştı. Diyor ki o zaman da şampiyonluk gelmişti.
0: Yani ya şöyle söyleyeyim. Mesela ben Fabri'yi dinden beri Beşiktaş'ın gerçek anlamda kalede güven veren.
1: Fabri doğru. En son en iyi kalecisi oydu. Doğru diyorsun.
0: Evet, Mert Günok vardı ama Mert Günok da bence istikrar anlamında eksik bir kaleciydi. Konsantrasyon.
1: Mert iyi kaleci, kötü kaleci değil ama Fabri farklıydı.
0: Evet. Fabri çok farklıydı. Fabri'den beri ben Beşiktaş'ın ilk defa gerçek anlamda gerçek bir hani çok iyi bir kaleciye sahip olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın bir kanayan yarasıydı bence kaleci. Her sene eleştiriler vardı kaleciye. Kimisi beğeniyordu, kimisi beğenmiyordu. Ama şu an herkes bence ortak fikirde.
1: Bence de gerçekten çok iyi nokta atış iki kaleci. İkisi de çok iyi. Ve dediğin gibi yani uzun yıllar Beşiktaş'ın belki bu problemini tamamen rafa evet. kaldıracak bir çözüm. Ersin Destanoğlu'yla da vedalaşıldı. O da kendi direkt oynayacağı bir kulüp arıyor tabii ki Ersin evet. Destanoğlu. Yedek kalmak istemiyor haklı olarak. Ona da başarılar dilemek lazım.
0: Yani yolun yani şöyle söyleyeyim. Ersin Destanoğlu Beşiktaş. Şimdi Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış bir kaleci. Böyle bir unvanı var. Ama ister kötü gitse her senaryoda ilk başta tepki gösterilen isim Ersin'di.
1: Evet.
0: Ersin'in de mentor olarak artık kaldıramadığını, hatta Sergen Yalçın'a bir maçın devre arasında gidip, ki bunu Sergen Yalçın bizzat kendisi söyledi, beni oyundan alacağım dediğini Sergen Yalçın açıkladı. Şimdi bu mentalitede bir kaleci, bu motivasyon eksikliğinde bir kaleci sezon içerisinde uzun yola çıkarsan, ikinci kaleci daha iyi olsa bir noktada sekterersin.
1: Evet.
0: Hem Ersin için hem Beşiktaş için bence artık bir toksikleşmiş bir ilişki vardı. Bunu da yollara ayırarak kurtarmak gerekiyordu. Hem Beşiktaş'ın kendi yoluna bakması hem de Ersin'in kendi yoluna bakması iki taraf için de bence çok hayırlı oldu. Ersin kötü bir kaleci demiyorum.
1: Hı hı.
0: Ama artık kafasal olarak, mental olarak bir kaleci için bu çok önemli bir şeydir. Mental olarak, kafası olarak bir takıma sürekli uyum sağlayabilmesi, kafası olarak orada olabilmesi. Ama Beşiktaş'ta ilişkisi artık kopmuştu yani. Ve bir toksik ilişkiden kurtulman gerekirdi bu noktada.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ta Ersin yollarını ayırdılar. İki taraf için de hayırlısı olsun.
1: Evet, Monaco'dan sol bek Kasum Attuara geldi. Yani ben sol bek deyince Beşiktaş'ta Masuaku'yu en son beğeniyordum. Onunla da yolları ayırdılar ama evet. enteresan. Ne dersin Kasum Attuara bu oraya çözüm olacak mı sol beke?
0: Şöyle söyleyeyim, ben bunu biraz aslında...
1: Beşiktaş'ın kanayan yaralarından biri de mi yıllardır?
0: Evet. Beşiktaş'ın zaten kanayan olmayan yarası yıllardır yok. Ben onu bir de
1: her doğru şey diyorsun.
0: Beşiktaş'ın yıllardır zaten. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş bence sol kanattaki genel olarak problemini asimetrik bir yolla çözüyor. Nasıl? Şimdi Kasum Otara bir de bence transferin artık bitmesine çok yakın olduğu Trossard'ı birlikte yer alacağım ben.
1: Hı hı.
0: Şimdi Otara çizgiyi kullanan, işte oyunu genişleten çizgiye basarak, sürekli bindirme yaparak rakip savunma arkasına koşan tempolu bir bek ve bunun yanı sıra önde baskı gücü de yüksek. Bu konuda istatistikler anlamında da Monaco'da önde gelen oyunculardan da, önde baskısında. Şimdi bir noktada önünde Trossard'a bakalım. Trossard da çizgiye basmak yerine o iç koridora, o half space istediğimiz alana kat eden ve dar alanda pozisyon alan bir oyun kurucu. Bitirici aynı zamanda. Şimdi ikisinin oyununa bakalım. Bir oyuncu sürekli öne gidip geliyor. Savunma arkasına koşular atıyor. Atletik, tempolu bir bek. Önündeki oyuncu ise çizgiye basmaktan ziyade sürekli içe kat eden bir oyuncu. Asimetrik olarak, matematiksel olarak yani baktığımız zaman bu iki oyuncu birbirini tamamlıyor.
1: Evet.
0: Bu noktada bence uyum olarak Beşiktaş doğru bir ikiliye yine gidiyor. Az önce kaleci konusunda konuştuğumuz o planlı senaryo.
1: Hı-hı.
0: Otta aranlama benim gözüme çarpan en büyük eksikliği, bence çok fazla kadem hatası yapıyor savunmada ki daha yaş 21, 20 ya da 21. Genç bir oyuncu üzerine katabilir. Hem bu anlamda
1: belki İtalyano bu konuda geliştirecek
0: evet.
1: onu.
0: Evet, ya da yani ya da aldığın bir orta saha oyuncusunu onun arkasını kapatabilir. Veya bir sol stoper oyuncusu onun aksaklığını kapatabilir. Bu oyuncu o süreç içerisinde gelişebilir. Ama benim görüşüm defansif anlamda eksikleri çok bariz göze batabiliyor. Ottara'nın hem rakip karşılama konusu olsun, hem kademeye girme konusu olsun, hem ters ayağıyla çok fazla yakalanabiliyor bu durumda. Hı hı. Biraz sıkıntı düşürebilir. Ama savunma anlamında ne kadar ki genç oyuncu. Ben bu genç oyuncuları savunması kötü demem. Ama savunması geliştirilmesi gerekiyor derim. Otar için bu yorum yapıyorum. Ama bir o kadar da hücum anlamında bence Süper Lig'de bek oyuncuları atletik yönden, tempo yönünden çok yüksek seviyede olmalı.
1: Evet.
0: Çizgiyi kullanabilmeli. Otar bu noktada isabetli bir transfer oldu. Atletizm açısından bunu göreceksiniz. Bol bol rakip savunma arkasına sarkacaktır. Son saatinde sürekli içeri kat etmesiyle birlikte. Hatta ben buraya bir de Orkun Kökçü'yü şöyle dahil ediyorum. Şimdi Orkun da ofansif oyun kurucu rolünde. Sol iç koridoru seviyor. Trossard ile yaratacağı bir sinerji kusursuza yakın olacaktır. Nasıl? Ottara, Orkun ve Trossard. Şimdi Orkun elinde bağlantı kurarken Trossard da içte kullanılabilir ceza sahası içerisinde. Trossard işte ceza sahasına tehditkar koşular yapabilirken Orkun arkada yönlendirici olabilir.
1: Evet.
0: Ceza zaman zaman Orkun savunmada birinci bölgede oyun kurucu rolündeyken Trossard sol içe gelip Ottara yine çizgiyi kullanırken yani Beşiktaş bu noktada esnek bir sol kanat rotasyonu sahip. Orkun'u buraya dahil etsin çünkü Orkun sol işte oynamayı çok seviyor ve çok rahat oynuyor.
1: Evet.
0: Haliyle bu esneklik Beşiktaş'ın rakip baskısını kırmasında veya oyun kurulumu açısından savunmadan topla çıkışlarda veya rakip kalede atak sürekliliğini devam ettirme konusunda Beşiktaş'ın rakip hattını kırmasında bu etkisiz anahtar bir rol oynayacaktır.
1: Evet.
0: Bu üstünü ben böyle değerlendiriyorum.
1: Evet, Sergen Küçük'le bir yandan Beşiktaş konuşuyoruz ama tam 20-30'daki dakika sonra Fenerbahçe'de hazır.

0: hazırlık maçına çıkacak. Admira Wacker'le oynayacak. Takımlar artık kamplarda, biliyorsunuz, hazırlık maçlarına başlıyorlar. Avusturya takımıyla Fenerbahçe'nin 11'ini hemen sayalım. Bugünkü 11 başlayacak. Tarık kalede, hemen önünde Skriniar, Osterwelde, solda Levent, sağda Mimović. Hemen onların önünde Guendouzi, Bartu, Cengiz, Fred, Musabba ve Çağrı en ileride. Böylece herkes Çağrı'yı görmüş olacak. Hani her sene kiralık gönderilen Mimović'i görmüş olacak. Bakalım nasıl bir Fenerbahçe seyredecek. Saat 20.30'da başlayacak maç. Sevgili Sergen Küçük, dönelim Beşiktaş'a. Fenerbahçe'nin maçı son dakika olduğu için artık söyleyelim dedim. Salih Özcan da tabii bu takıma şimdi katılacak. Aslında tam İtalyano'nun isteyeceği görev oyuncularından bir tanesi. Orkun'la da iyi anlaşıyor arkadaşlar.
1: Evet.
0: Muhtemelen Orkun çok istemiştir Salih'in gelmesini. Evet. Nasıl bir güç katacak sence Beşiktaş'ta, neleri değiştirir Salih?
1: Ben yine oyuncu özelinde konuşup bir yandan da sisteme entegrasyonu konusunda biraz yorum yapmak istiyorum. İzninizle şöyle. Şimdi orta saha kurgusunun merkezinde Salih Özcan ve Orkun Kökçü'nün ben şu anki görüntüde banko yer alacağını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ama şimdi İtalyanın oyun planında hem geçişleri savunacak hem de stoper arasına girip oyun kıracak bir 6-8 profiline de ihtiyaç duyuyor. Hı-hı. Nasıl? Orkun, Salih ve ilk oyuncu. Bu ilk Engizi değil. Neden? Ya Engizi bence fiziksel olarak bir düşüş trendinde. Ki İtalyano'nun keza önem verdiği bir PPDA istatistiği var. Ki bu nedir? Rakip yarı sahada top kaybettikten sonra hemen kazanıp tekrar hücum yapmak gibi bir şey düşünebilirsiniz bunu. Çok sürekli topa sahip olmayan bir isteyen bir takımın önde basıp biraz kazandığı toplarda. Şimdi Engiz'i bu noktada bu istatistiği yukarı çekecek dinamizme veya top kayıplarında anında reaksiyon verecek bir fiziksel kaliteye şu anki görüntüde sahip değil. Geçmişine çok saygı duyuyorum. Ancak geniş alanları savunma konusunda güncel Beşiktaş yapısında yeri çok zayıf. İşte Salih ve Orkun'un oturduğu bir kıyam olacak, kimya olacak. Salih hem ayak, bak Salih komple bir orta saha oyuncusu bence. Hem ayakları tertemiz değil ama temiz. Hem rakip yarı sahada topu tekrar kazanmak açısından baskıya gidebilir. Hem geniş alan savunurken keza yine o enerjisiyle, o dinamizmiyle çok özür dilerim.
0: Estağfurullah.
1: Koşular yapabilir, topa basabilir. Hem atak sürekliliği için dönen topları karşılamada tekrar atak üretmek için öne gönderdiğiniz yine top kazanabilir. Fiziksel olarak da güçlü bir oyuncu.
0: Evet, fiziksel olarak çok güçlü gerçekten.
1: Evet, ya bir de yanı sıra mesela Salih'in şöyle kişileri de vardı. Tekmeye kafa sokan bir yapısı var mesela. Tekmeye kafayı çok iyi çekilmiyor. Böyle aslında bir şey.
0: Yani taraftarın tam seveceği bir futbolcu.
1: Evet. Şimdi o Salih, Orkun istedik. Beşiktaş'ın bence iki tane orta saha transferine ihtiyacı
0: var. Son dakikanın içindeyiz. Çok kısa toplaman lazım.
1: Şöyle. Şimdi Salih ve Orkun ile birleştiğinde topa mutlak sahip olacak. İşte önde top kazanacak, ceza sahasına ekstra girişler yapabilecek bir orta saha oyuncusu gerekiyor. Ya bu atletizm olarak da tam olabilir. Veya topa sahip olma yönünde mesela kopmayının sistemi konuşuluyor. Bu oyuncu ceza sahasına da sık koşu yapabiliyor. Çok rahat tercih edebilir. Ki benim ama burada favorim Lobotka'dır. Napoli'den ismi çıktı. Bu oyuncu stoper arasına inebilir. Hem çevik ve fiziksel gücü sayesinde işte kusursuz bir denge yaratır orta saha. Salih Orkun'u tamamlayacak bir isim olur.
0: Ben İnşallah. Bakalım gelecek mi? İlerleyen günlerde seninle tekrar yine birlikte olacağız. Çok teşekkür ederim sevgili Sergen Küçük. Ağzına sağlık. Beşiktaş'ı güzel özetledin. Efendim bu akşam son konuğumuzu Sergen Küçük, böylece veda edeceğiz. Yarın 19.30'da yine sizlerle olacağız. Ben Ahmet Füsnoğlu, yapımcım Berkay Küçük, Muzaffer Ay Yıldız teknik yönetmenimizdi. Herkese iyi akşamlar.
2: Spor servisi.

0: göndererek ışık tutanlar programımıza başlıyoruz sevgili dinleyenler. Teknik yönetmenimiz Zahide Arel, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayrak Tutan Çavuşoğlu. Evet, bugün stüdyomuzda yine kıymetli bir konuğumuz var. Bütün konuklarımız çok kıymetli. Evet, onlardan biri de Business Tiyatro kurucusu Hakan Çelik. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, Business Tiyatro deyince çok ilginç geliyor insanlara. Ben de ilk duyduğumda çok şaşırmıştım.
1: Yani daha isminde bir mesaj var,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, değil mi? Hemen İlginç iş şey. Dünyasının tiyatrosu nasıl oluyor? Evet, evet. O yüzden bütün detayları öğrenmek üzere sizden başlayalım. Siz kendinizi biraz anlatın, tanıtın. Daha sonra da Business Tiyatro'yu anlatalım.
1: Hay hay, tabii ki ben klasik bir tanıtımla Samsunluyum diyebilirim. İki kızım var.
0: Maşallah.
1: İşte 24 ve 20 yaşlarında.
0: O kadar. O zaman genç, çok genç. Diyorum. Evet, gençsiniz zaten. Maşallah.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. İş insanıyım. Uzun yıllar üst düzey yöneticilikler yaptıktan sonra 2015 yılında kendi şirketimi kurup yine üst düzey danışmanlıklara ve ticaretlerimize devam ettim. Tabii bu arada yol bizi şöyle bir yere getirdi. Bu örneği vermek hoşuma da gidiyor. Hani kartalın bir hikayesi vardır. 40'lı yaşlarda doruğa çıkar, yeniden vücudunu, gagasını, pençelerini koparır, kanatlarını koparır, yeniden bir doğuş. Ben de 40'lı yıllarım, yaşların başına böyle bir doğum sancısı diyebileceğimiz.
0: Genelde de 40 yaşlarında doğum.
1: Öyle bir şey, bana da evet, evet öyle bir şey oldu.
0: Genelde 40 yaşlarında böyle bir aydınlanma yaşar insan.
1: Bir farkındalık.
0: Evet, bir farkındalık olur. Size de öyle olmuş.
1: Öyle. Anlaşılan. Sonra dedim yani hani geldik geçiyoruz, bir iz bırakalım. Bir eserler oluşturalım. Bunu bir kitap yazarak başladım, bir tasavvufla ilgili.
0: Aa,
1: hoşuma gitti. Bir şeyler üretmek, yaratmak güzel. İşte insanların hayatına dokunmalıyım dedim. Dediğim gibi bu 40'lı yılların başında. Nasıl yaparız bunu? İşte STK yolculuğum, serüvenim başladı. Yaklaşık 10 yılda oldu bu süreci başlayalı. Önce CEO platformu STK derneğini kurdum. Sonra onun akabinde o şimdi yoluna çok şükür güzel bir şekilde öncü, işte bilinen kaliteli bir STK olarak çok başkanıyla güzel beraber yoluna devam ediyor. Sonra Uluslararası Türk İş Cemiyeti'ni kurdum. Kurduktan sonra orayı da bir başkana devrettim. Orası da
0: sizin
1: dünya
0: böyle
1: çapında.
0: Bir kurucu kimliğiniz
1: evet,
0: var.
1: Evet, evet, var. Sosyal girişimcilik diyebiliriz.
0: Kesinlikle,
1: yeni bir kavram
0: evet,
1: olarak sosyal
0: evet,
1: girişimcilik diyebiliriz. Sonra işte orada da dünyadaki Türk gençliğini baz aldık.
0: Çok güzel.
1: Ondan sonra işte rektörler ve iş insanları ortak platformunu kurdum. Orada da hala yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. İşte bir akademimiz var. Akademi kurduk. Orada akademinin başında dekan hocamız var. İşte yönetim kurulunun dışında icra kurulu oluşturduk. İcra kurulunun başında kıymetli hocamız, rektör hocamız, Profesör Doktor Emre Alkin var. Çok kıymetli bir yapı oldu. Oranın da başkanlığına devam ediyorum.
0: Evet.
1: Derken işte,
0: peki nasıl aklınıza geldi tiyatro?
1: İşte, evet.
0: Bir işte bağlantınız var mıydı?
1: 30 yıl önce tiyatro sahnesindeydim ben de.
0: Aa.
1: Hatta şu anki tiyatromuzun yönetmeni de beraber aynı sahnedeydik. Evet, aynı sahnedeydik.
0: Ne güzel.
1: İstanbul Müzikali, Müjdat Gezi'nin, unutmuyorum, o en son oynadığımız oyun 30 yıl oldu. Sonra ben İstanbul'a geldikten sonra işte bir çiçek taksi deneyimim oldu.
0: Ha.
1: O zaman rahmetli Erol Günaydın vardı. Sonra dedik ki bu olmaz böyle, bu çok emek ve şey gerektiriyor.
0: Tabii.
1: Yani biliyorsunuz sanatla uğraşanların pek geçinmeyle ilgili
0: tabii,
1: İstanbul gibi zor bir şehirde, survivor bir şehirde var olması zordu. Ya, dostlarımız devam ettiler 30 yıl boyunca ama ben orada noktaladım. Bıraktım.
0: Ama içinizde işte
1: tabii kaldı. Sahnenin tozunu yuttu mu?
0: Yutmuş bir kere.
1: Bir kere aynı. Sonra iş hayatına ben daha çok adapte oldum. O kaldı içimde. Şimdi bu kadar network'ümüz, üst düzey çevremiz vesaire de oluşunca bunların güzel bir çıktısı oluştu. Bir sosyal sorumluluk projesi. Geçen sene bu projeyi hayata geçirmek için karar verdiğimde dik yokuş dediler, zor dediler. Bu insanlar zaman fakiri. Sen bir CEO'yu provalara her hafta bir gün, haftanın bir günü
0: tabii,
1: işte 3-5 saat getirmen, bir araya getirmen
0: yani
1: çok zor.
0: Yani oyuncularınız CEO'lardan mı oluşuyor?
1: CEO,
0: biraz anlatalım aslında
1: tabii,
0: Business Tiyatro'da.
1: Tabii, şimdi Business Tiyatro şöyle CEO, rektör.
0: Aa, rektörler de var
1: tabii,
0: içinde.
1: Başkan, işte
0: üst düzey yöneticiler.
1: Üst düzey, bravo. Üst düzey yöneticilerden oluşan. onların sahneye çıkıp

0: Oyun oynadıkları.
1: Gönüllerini koyduğu, emek verdiği, sahnede oyun önce biraz eğitim alınıyor. Hı hı. Bazı
0: biraz eğitim
1: tabii drama
0: onlara.
1: Vesaire eğitimler hocamız
0: yönetmenimiz var.
1: Bravo, yönetmenimiz tarafından veriliyor. Akabinde de bir oyun seçiyoruz ve oyunun provaları başlıyor.
0: Oyun bilinen bir oyun mu oluyor?
1: Geçen sene şu Çılgın Türkleri oynadık.
0: Aa, ne güzel. Turgut Özak.
1: Yani orada zaten bu nasıl bir şey dediler. Yani oyuncularımız.
0: Ne kadar güzel.
1: Şimdi bunlar kendi Interland'ında profesyonel, lider, mükemmel insanlar, tanınan, bilinen CEO'lar, şeyin başında olan insanlar, yani sistemin başında olan. Burada amatörler ve biz bunu nasıl yapacağız dediklerinde o gün sahnede ayakta alkışlandıklarını, o herkesin ellerinde bayraklarla, Türk bayraklarıyla, marşlarla coştukları sahneyi kendileri yaşayınca
0: çok
1: bir şey oldular, bir şaşırdılar, heyecanlandılar ve tadını aldılar. Çok büyük bir tad aldılar. Çok büyük bir tatmin oluştu onlar için de. Aynen öyle. İşte dolayısıyla bundan cesaret alarak bu sene
0: de, yani bu fikir sizden doğdu aslında.
1: Evet,
0: ne kadar güzel. Çok güzel düşünmüşsünüz.
1: Ya, üretmek, yaratmak, proje oluşturmak sevdiğim ve belki de iyi olduğum bir konu, öyle diyorlar.
0: Ya onların da belki o işte o eksik taraflarını, belki de hayatta yapmak isteyip yapamadıkları taraflarını aslında göz önüne koymuşsunuz. Yani insanları ortaya çıkarmışsınız o eksik taraflarını.
1: Bravo, onları. Oraya geldikleri zaman provaya terapi. Değil onlar mi? İçin terapi, bir terapi tabii. Oluyor. Evet, tabii. Ve şey, bağırıyorsun, çağırıyorsun özgürce, sahnede değişik hareketler falan, böyle inanılmaz bir terapi ve rahatlama.
0: Her zaman işlerine içinde de yarayacak bir şey aslında onların toplumsal hayatta konuşmalarına,
1: mükemmel bir şeye değiniriz. Evet, çok
0: en azından işlerine de yaramıştır mutlaka.
1: Çok doğru, güzel dostluklar da oluşuyor.
0: Kendi
1: i̇şte
0: aranızda
1: paylaşımlar, sonra işte sosyalleşiyoruz, bir yerlere gidiyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz, sohbetler.
0: Hep iş olmuyor hayatta,
1: hep iş
0: yani,
1: olmuyor, hep tiyatro olmuyor tabii ki ama işte hep ama ortak noktamız sosyal sorumluluk.
0: Burada çok önemli olan bir şey var, kız çocuklarını.
1: Bravo. Bundan işte geçen sene bir vakıfla yola
0: kız
1: başladık.
0: Çocukları okusun diye.
1: Kız çocukları okusun diye mottomuz bu. Bu sene farklı bir vakıfla yine yolumuza devam ettik. İşte seneye başka bir vakıfla. Şimdi biz yaz tatiline
0: nereye dokunursanız
1: geldik.
0: O kadar.
1: Tabii, ama kız çocukları olsun istiyoruz.
0: Önemli olan kız çocukları.
1: Burada pozitif ayrımcılık yapıyoruz.
0: Buradaki hassasiyetiniz nereden kaynaklanıyor?
1: Yani kız çocukları. Ben de kız babasıyım. İki tane kızım var. Belki oradan olabilir. Burada pozitif ayrımcılık yapıyorum. Kızlar çünkü kadın çok değerli. Kadın anne çok değerli. Aslında toplumun mihenk taşı anne, ana. Dolayısıyla kız çocukları okusun, hepimizin işte tek yumruk olduğu bu konuda
0: toplumun ilerleyebilmesi için annenin o eğitimi
1: mesaj doğru güzel mesajlar verebilip işte örnek olabilmek, öncü olabilmek adına
0: topluma faydalı nesiller yetişebilmesi için, değil mi? Annenin
1: tohum orada başlıyor.
0: Çok önemli.
1: Tohum orada filizleniyor. Dolayısıyla böyle başladık ve çok güzel gitti, gidiyor, devam ediyor ve
0: bitti mi
1: görüyoruz.
0: Provalarınız? Provalar, oyun sahnelendi mi?
1: Oyun sahnelenmedi. Vakıfla ilgili bir durum oluştu. Dolayısıyla şey yaptık, erteledik.
0: Sahnelenecek ama.
1: Sahnelenecek tabii. Güzel, yani çünkü oyun hazır bitti ama bitti. Biraz tehir ettik.
0: Olsun.
1: Bizim
0: biz
1: dışımızda.
0: Merakla bekliyoruz.
1: Bizim
0: hangi
1: dışımızda gelişen
0: peki?
1: Bir oyun. Hatta şöyle bir oyun. Oyun içimizden birkaç arkadaşımızın da yazdığı 6 bölümden oluşan bir skeç topluluğu diyebiliriz. Birbirinden bağımsız skeçler, işte güncel konulara,
0: konular daha çok tabii, iş
1: mesela
0: telefonun
1: akıllı telefonların hayatımızda kapladığı olumsuz tarafları da hiciv niteliğinde konu
0: mesaj
1: alan
0: da var,
1: mesaj içeren komedi ağırlıklı, aynı zamanda dediğim gibi trajikomik dramatik şeyler içeren.
0: Nasıl bunları ezberlemekte zorlandılar mı yöneticiler?
1: Aslında şöyle söyleyeyim, ezberlemek noktasında birkaç saat içerisinde onların kapasitesi müthiş, ezberleyebileceği şeyler ama biraz yoğunluklarından çünkü kimisi binleri yönetiyor, kimisi işte onlarca şirket yöneten üst düzey yöneticiler olduğu için zamanları çok dar. İşte birçoğu inanılmaz özverilerde bulunuyor. Mesela yurt dışı seyahatlerini erteleyebiliyor. Evet. Ben mesela kendi kızımın o da tiyatro kulübünde gösterisini

0: Evet,
1: tabii ki bunun yeni nesillere
0: bu proje
1: özellikle.
0: Dahil STK'lar.
1: Peki yaşları nasıl oyuncuların?
0: Şöyle
1: gördüğüm kadarıyla sosyal medyadan gençler de var, yaşını almışlar da var.
0: Doğru, genç olarak yine işte ekranlarda, dizilerde oynayan bir genç kaç yaşlarında? 13-14 yaşlarında.
1: O kadar küçük.
0: Bir kızımız var.
1: Ne
0: onu
1: güzel.
0: Aramıza geçen sene de vardı. Hı hı. Çocuk oyuncu olarak
1: çocuk
0: aramızda
1: oyuncu
0: o
1: aldınız.
0: Var. Çocuk oyuncu olarak aramızda o var. Diğer genelde 35'in üstü gibi diyebiliriz.
1: 35'in üstü de var.
0: 35
1: çok
0: üstü.
1: İyi.
0: Yani oyuncularımız 35 üstü diyebiliriz.
1: Oo, çok güzel.
0: Bu şekilde. Zaten CEO'luk biliyorsun, üst düzey yöneticilik bir
1: öyle olunca
0: süreç.
1: Ama gençlere de artık maşallah görüyoruz. Gelir. Genç CEO'lar da var artık.
0: Tabii yani. Ama çok genelde güzel. Ortalama 30'un altına düşmez.
1: Düşmüyor. Doğru.
0: O, çok iyi yurt dışında eğitimler aldıysanız,
1: evet.
0: Dediğiniz gibi bir 10 yıllık da tecrübeniz varsa çok nadir olmak koşuluyla, hı hı, 30 yaşlarda CEO olabilirsiniz.
1: Nasıl ilgi peki? Bu insanları nasıl buluyorsunuz peki? Yani bu CEO'ları nasıl buluyorsunuz?
0: Benim kendi network'üm var.
1: Evet.
0: İşte yüzlerce diyebileceğim, belki binlerce zamanla oluşmuş bir network'üm
1: onlara
0: var.
1: Ulaşıyorsunuz.
0: Zaten benim çevremde onlar.
1: Doğru,
0: zaten evet. Benim birçok STK'mda üyelerim.
1: Aa,
0: zaten STK'larda biliyorsunuz
1: zaten
0: muhteviyat, evet, olarak üst düzey yöneticilerden oluşuyor.
1: Oluşuyor, doğru.
0: Yani ya CEO'dur, ya başkandır, ya rektördür, ya bütün STK'lar.
1: Rektörler nasıl peki vakit bulabiliyor? Bu gerçekten çok
0: kolay değil,
1: onlar.
0: Zor, tabii, evet. İmkansız aslında.
1: Peki onların öğrencileri gelip izliyorlar mı? Nasıl hissediyorlar kendileri sahnede, öğrenciler aşağıda? Değişik
0: tabii,
1: bir duygu
0: tabii.
1: Olsa
0: evet,
1: gerek.
0: Evet, evet. İşte yani dediğiniz gibi, hatta şimdi bu oyunda ne olacaktı mesela? 2-3 tane rektör hocamız protokolde oturacaktı.
1: Evet.
0: Kendi sahnesi gelince
1: çıkıp
0: oynayacaktı.
1: Ne güzel.
0: İşte 5-6 evet. Dakika
1: farklı bir kimliğe bürünecekti.
0: Şöyle, tabii şöyle mesela onlara şöyle bir şey, bir kolaylık da sağladık.
1: Hı hı.
0: Şöyle bir kolaylık sağladık. Şimdi inanılmaz yoğunlar.
1: Tabii,
0: müthiş yoğunlar.
1: Tabii rektör deyince
0: yani,
1: bütün üniversitenin.
0: Provaların %70'ine katılamadıkları
1: tabii,
0: oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onlara...
1: Siz de çok fazla sıkmıyorsunuz herhalde.
0: Sıkmadık. Onlara doğru. Şöyle bir avantaj, ya doğaçlama.
1: Tabii.
0: Oraya da kız çocuklarını okumalarıyla ilgili doğaçlama.
1: Zaten oraya çıkması bile çok önemli
0: tabii,
1: bir şey.
0: Tabii
1: yani.
0: Vakit ayırıp bu insanlar
1: sahneye
0: üniversite yöneten.
1: Çok kıymetli.
0: Ekranlarda programlar yapan çok kıymetli, tanınmış, bilinmiş. İşte bir hocamız aynı zamanda beyin cerrahı. Rektör hocamız beyin cerrahı. Hmm. Diğeri aynı zamanda tanınmış, bilinen bir ekonomist. Rektörlüklerin, evet, yanı dışında bunlar, bu kimlikleri de var. Dolayısıyla o kadar inanılmaz bu yoğunluklarda onların bu şekilde, hatta Tamer Levent,
1: tabii,
0: hocamızı biliyorsunuz.
1: Oraya geleceğim tabii, benim de hocamdı Tamer Hoca, çok da sık programımıza konuk olmuştur. Tamer Levent'le nasıl bir araya geldiniz?
0: Ortak bir yine bizim içimizde olan dostumuzun da dostuydu, arkadaşıydı. Dolayısıyla öyle tanışmıştık. İnanılmaz mütevazı
1: çok,
0: bir
1: evet,
0: insan.
1: Türkiye'ye ilk dramayı getiren
0: bravo.
1: Kıymetli bir insan.
0: Onun da Sanata Evet projesi var.
1: Tabii, evet, evet.
0: Bana defa kez şunu söyledi: Hakan, yaptığın şeyin ne kadar kıymetli olduğunu,
1: evet,
0: biliyor musun?
1: Tabii.
0: Yani bu bir Sanata Evet, benim yıllardır anlatmaya çalıştığım şeyi sen,
1: şey aslında bu.
0: Sen bir ete kemiğe büründürmüşsün. Çok önemli bir örnek, çok,
1: evet,
0: önemli bir misyon taşıyorsun. Ne yaptığını farkında mısın sen,
1: evet,
0: diye.
1: Çok önemli gerçekten.
0: Arada da böyle telefon sohbetlerimizde bu konulara değiniyoruz.
1: Hı-hı.
0: O da ben 5 Haziran olarak premieri belirlediğimizde aslında Tamer Levent hocamıza uysun diye o tarihi, hı-hı, belirledim. Hocamız da
1: çok yoğun,
0: çok yoğun, işte inanılmaz bir takvimi var.
1: Tabii.
0: 5 Haziran işte o da sahnede olabilsin,
1: hı hı,
0: diye ona uydum.
1: Ama
0: şöyle bir şey oldu. Şöyle hem,
1: evet,
0: o da bir etken oldu ertelememize. Onun kendi kurduğu Frankfurt'ta şeyde,
1: evet,
0: Almanya'da,
1: evet,
0: kendi kurduğu bir yapıyla ilgili,
1: evet,
0: orada olması,
1: olması
0: gerektiği için,
1: evet, doğru,
0: Almanya'da. Dolayısıyla son anda,
1: hı hı,
0: bir hafta kala böyle bir durum gelişti. Her işte bir hayır var diyoruz.
1: Tabii ki. Şimdi daha çok belki büyük kitlelere ulaşacaksınız.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Nerede oynamayı düşünüyorsunuz?
0: İkidir biz şeyde oynuyoruz. Atlas Üniversitesi'nin çok güzel,
1: çok
0: 700
1: güzel
0: kişilik bir sahnesi var.
1: Hı hı.
0: İnanılmaz
1: o
0: büyük bir güzel. Evet. Şey istedik yani açıkçası.
1: Peki insanlara nasıl ulaşıyorsunuz gelmeleri için? Sosyal medya aracılığıyla
0: sosyal
1: mı?
0: Sosyal medya, vakıf, işte bir de hani dediğim gibi çevrede şey olunca zaten, hı hı, oyuncular şimdi 30,
1: zaten yetiyor değil
0: 30
1: mi?
0: Kişiyiz. Doğru. Herkes 10 kişi.

0: ailesi
1: getirse yetiyor, yani doğru. Arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına
0: ücretsiz getirse. Mi oynuyorsunuz?
1: Ücretli bağışlar.
0: Bağış olduğu için evet ücretli oynuyorsunuz.
1: Ücretli bilet
0: evet.
1: Ücretlerini tabii. Vakfa bağışlıyoruz getirdikler için.
0: Çok güzel.
1: Bağışlıyoruz. Evet. Zorlu'da oynayalım istedik. Hı-hı. AKM'de işte BKM'de oynadık.
0: Böyle gelen talepler ama. Olabilir mi? Hani bizim vakfımız için de oynar mısınız olur, diye. Tabii. Değil mi? Öyle bir vakıflardan bir teklif de gelebilir. Bunları değerlendiriyor musunuz? Değerlendirir misiniz daha doğrusu?
1: Tabii şimdi geçen sene bizim bir tane dostumuz ailemizden, tiyatronun içinden, emekçilerimizden Murat Vakko'nun İK başkanıydı. Hı hı hı. Emekli oldu. Evet. Geçen sene dedi ki dostum dedi ben dedi şu vakfa, X vakfa dedi. Yönetim kuruluna aldılar beni. Aynı güzel. Zamanda mütevelli heyeti üyesi oldum. Bu vakfa seneye yapabilir miyiz dediler. Olsun, olur dedim. Neden olmasın? Evet. İşte bu sene onun vakfıyla yola çıktık.
0: Yola çıktık.
1: Öyle yaptık.
0: Ama diğer vakıflardan tabii da yani teklifleri açıksınız.
1: Tabii yani Darüşşafaka olabilir, tabii. O olabilir. Tabii. Açıyoruz bu şeyi. Hepsi olabilir. Yeter
0: önemli
1: ki.
0: Önemli olan kız çocukları okusun.
1: Amacı ulaşsın.
0: Ne kadar güzel.
1: Amacına evet. Ulaşsın.
0: Peki görüyor musunuz böyle amacına ulaştığını bu oyunlar sonrasında? Yani bu yapılan bağışların gerçekten ulaştığını falan görüyor musunuz?
1: Tabii. Bizimle
0: size videoda. De ulaşabiliyorlar
1: tabii,
0: mı?
1: Tabii videolar yani... paylaşıyorlar bizimle. Güzel, o evet. Videoları görselleri.
0: Sizin bağışlar sayenizde okudum diyen gençler mutlaka oluyorlar.
1: Tabii tabii denk geliyoruz, izliyoruz. Evet. Tabii bunlar
0: manevi bir
1: manevi tatmin, manevi haz. Yani biz biraz önce hani değindiğimiz konulardan farklı olarak CEO'lara bu tiyatro toplumumuzun içinde yer alan dostlarımızın da bu konuda yardım etmiş oluruz aslında. Biz onların da tabii. Manevi tatminlerine
0: elbette.
1: Yardımcı
0: vesile olmuş oluruz. Aynı mutlular. Zamanda da işte onlar için bir sosyal zaman değerlendirmesi oluyor. Yani hem bir zamanlarını değerlendirmiş oluyorlar. Hem terapi oluyor. Hem artık iş dünyasından çıkıp bir nefes aldıkları bir yer oluyor. Hem de birilerine faydalı olmuş oluyorlar ki bu en kıymetli olanı o sanırım değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki. Tabii ki. Yani bir araya geldiğimizde de konuşurken şu, yani iş hayatında güzel projeler yönetiyorlar. Güzel işler başarıyorlar. Ama manevi yönden tatminleri de
0: tabii,
1: buna da vesile olmak, bunları da dile getiriyorlar zaten. Hı hı. Onlar için de bir rahatlama.
0: Gelecek düşünceniz nedir? Biziniz tiyatro ile alakalı neler hayal ediyorsunuz?
1: Biziniz tiyatro maksadını aşsın olumlu yönde, büyüsün, daha da büyüsün.
0: Evet.
1: İşte bize bir
0: daha genişlesin,
1: genişlesin, devletimiz görsün, evet. Bu projeye sahip çıksın. Bize güzel böyle vakıflardan bir bina versin, tahsis etsin, bir binamız olsun, işte
0: kurumsallaşsın,
1: business sanat olsun, business sanat, evet. Business tiyatronun yanında
0: üst düzey
1: yöneticiler, evet. Neden? Ben biliyorum ki önemli. Herkesin tanıdığı önemli CEO'lar tabii. Aynı zamanda fotoğrafçılıkla uğraşıyorlar.
0: Tabii ki.
1: Fotoğraf
0: evet.
1: Sanatıyla.
0: Evet, evet.
1: Mesela rahmetli Mustafa Koç da öyleydi.
0: Tabii, evet.
1: Mesela ben şey istedim. Geçenlerde böyle bir proje hı-hı. Kafamda oluştu. Mustafa Koç anısına CEO'lar fotoğraf sergisi.
0: Ne kadar güzel.
1: Fikri
0: evet,
1: işte yine
0: olur,
1: bir
0: evet.
1: Milli fotoğrafçı yine bir aynı zamanda da CEO iş insanı bir dostumuzla konuştum bu konuyu. Sen hem bir mağazalar zincirinin sahibi CEO'susun ama dünyada da fotoğraflar çekiyorsun.
0: Hı hı.
1: Tayland'da inanılmaz fotoğraflar çok beğendim.
0: Çok güzel.
1: Ve millisin bu konuda, milli fotoğrafçısın.
0: Tabii, evet.
1: Gel işte liderlik yap bu projeye.
0: Evet.
1: Mustafa Koç rahmetli anısına
0: evet.
1: Böyle bir şey yapalım, yine bağışlayalım.
0: Tabii,
1: böyle bir proje aklınıza
0: olur.
1: Geldi.
0: Ne kadar güzel. Evet.
1: İşte bu belki.
0: O girişimcilik tarafınız çok iyi.
1: Teşekkür
0: ederim. Güzel. Fikirler
1: burada yaptığınızda yarın öbür gün yine bu minvalde baktığınız bir koro oluşturdunuz.
0: Evet.
1: Koro,
0: her şey olabilir.
1: Koro. Ne oldu? Al size business sanat çatısı altında.
0: Tabii.
1: Tiyatro kolu, işte fotoğraf sanatı kolu.
0: Dediğiniz gibi bir kültür evi
1: müzik,
0: gibi bir yer.
1: Tabii.
0: Onun içinde hepsi olabilir.
1: Tabii devletimiz derse ki Hakan sen güzel işler yapıyorsun.
0: Hı hı.
1: Böyle bu tarafın bu kasın da güçlü senin. Gel işte sana böyle bir biz de destek olalım. Böyle bir şey.
0: İyi bir çağrı da yapıldı.
1: Güzel bir çağrı değil mi? Belki duyarlar
0: bizi. En iyi yerden.
1: Çağrı
0: yaptınız.
1: Güzel çağrı. Gel sen güzel işler yapıyorsun. İşte sosyal evet. Projeler üretiyorsun. İnsanları da üst düzey önemli insanları da bir araya getiriyorsun.
0: İşte en önemlisi aslında bu.

0: Yani hani herkes tamam bunu yapabilir mi? Herkes yapamaz. Yok. Çünkü o insanları bir araya getirmek çok zor. O insanlara zaman ayırmasını istemek, değil mi? Yani çok zor bir iş yapıyorsunuz aslında.
1: Şunu söylersem.
0: Biraz çok, ilişkiler herhalde
1: çok
0: değil mi?
1: Çok abesli olur mu bunu söylersem ama bağışlayın beni. Kolay olsa herkes yapardı.
0: Evet, evet.
1: Çok zor.
0: Çok zor bir iş.
1: Bizim de.
0: Sizin o manevi ilişkileriniz sanırım onların bir araya gelmesini sağlıyor.
1: Ama işte
0: biraz da.
1: Şu var. Hep derim ben yani hayat kolaydır aslında, işler kolaydır ama insanlar zordur.
0: Zordur
1: derim.
0: Evet.
1: En zor işte insanlar zorlaştırır, hı hı, derim.
0: Evet.
1: Bu noktada bizim de zaman zaman acaba dediğimiz, hı hı, yorulduğumuz ve işte vazgeçsek mi dediğimiz noktalar oluyor, hı hı, ama bizi işte sizi de biraz önce bahsettiğiniz nokta,
0: evet,
1: vazgeçmezsen,
0: evet,
1: yola devam edersen limana ulaşıyorsun.
0: Limana ulaşıyorsun.
1: Evet. Yani tek farkımız işte diyorsunuz
0: ama
1: ya.
0: Ama amaç çok güzel. Yani sonuçta kız çocukları.
1: Kimseden daha zeki falan değiliz.
0: Elbette.
1: Sadece vazgeçmiyoruz.
0: Vazgeçmiyoruz.
1: Yola devam ediyoruz.
0: Bir de ilişkiler çok önemli. Hayatı, evet, boyunca insanlar. Ben her zaman onu söylerim. Yani insan biriktirmek çok önemli bir şey. Hayatınız boyunca. Yani para birikir, para gelir gider ama insan kazanmak ve hayatınızdaki o insanların, kıymetli insanların varlığı her zaman hayatımızın önüne çıkan ve bizim ilişkilerimizde hayatımızı kolaylaştıran insanlar olmaya başlıyorlar bir müddet sonra. İşte ben böyle gezdiğim zaman derim ki işte şurada bir arkadaşım var, burada bir arkadaşım. Şimdi ya onu da mı tanıyorsun? O da mı arkadaşın? Ama gün geliyor o kadar çok faydasını görüyorum ki o insanların. Gerçekten faydasını görüyorum. Bir yerde karşıma çıkıyorlar. Bir işim düşüyor, hemen hallediyorlar. Yani tabii bir işim düşmesi için değil elbette bu dostluklar ama gerçekten insanın hayatını kolaylaştırıyorlar. Bu ilişkileri kazanmak da öyle kolay değil tabii ki. Zaman isteyen, sabır isteyen, biraz emek isteyen bir şeydir. Hı hı. Ya bunu
1: İnsan
0: söylemeye çalışıyorum.
1: İnsan biriktirmek,
0: evet,
1: önemli, evet. Yani insanlar çok güzel şeyler söylediniz, katılıyorum size. Yani referansınız,
0: tabii,
1: evet, yaptığınız doğru işler.
0: Elbette. Evet.
1: Sonuçta herkes bir önce yaptığınız işe bakıyor.
0: Tabii.
1: Onlar referansınız oluyor.
0: Hı-hı.
1: İşte bu arkadaş, bu dostumuz daha önce de doğru işler yapmış.
0: Evet.
1: Amacına ulaşmış, limana ulaşmış projeler.
0: Hı-hı.
1: Dolayısıyla korkmadan,
0: tabii,
1: güvenerek. Çok
0: İşte para
1: önemli.
0: Kazanılıyor, kaybediliyor.
1: Aynen,
0: zaman
1: bravo,
0: zaman
1: bravo.
0: İnsanlar para kazanırlar,
1: bravo,
0: kaybederler.
1: Bravo.
0: Ama önemli olan işte burada Ertan Acar'ı da anmak istiyorum. Benim konuklarımdan biriydi. Kızı da sizinle beraber, Özüm Acar.
1: Ne güzel, değil mi?
0: Evet, çok kıymetli. Ben şimdi Özüm'le devam ediyoruz. Ertan Bey'i kaybettik. Onun hep söylediği şey itibar. Yeter ki itibar kaybetmeyelim, değil mi? Yani para kaybedilir ama itibarımızı kaybetmek, Allah korusun, çok daha
1: Allah
0: üzücü
1: korusun
0: ve zor bir şey.
1: Allah korusun, onu muhafaza,
0: evet,
1: etmek hep deriz. Bir yere gelmek zordur ama orada kalmak,
0: kalabilmek çok daha önemli.
1: Çok daha önemli ve zordur. Dolayısıyla yani o noktada kalabilmek başarı oluyor zaten.
0: İşte bu sosyal sorumluluk projeleri aslında bizi besleyen tarafı. Yani,
1: evet,
0: özellikle iş dünyasındaki insanları besleyen tarafı bu sosyal sorumluluklar oluyor. Başka böyle projeleriniz olacak mı biziniz tiyatro dışında? Belli ki siz çok üreten bir insan olarak düşünceleriniz
1: mutlaka,
0: hayalleriniz var
1: mutlaka
0: mı?
1: Mutlaka olur.
0: Onları paylaşın bizimle.
1: Şöyle söyleyeyim, mutlaka olur, olacaktır. İnşallah, evet, tekrar bir araya geliriz.
0: Evet.
1: Ya onları da konuşuruz zamanı
0: mutlaka,
1: gelince.
0: Mutlaka, her zaman.
1: Bazı dostlarım, yakın dostlarım benimle şakalaşırlar.
0: Hı-hı.
1: Hakan, şimdi bir ortamda, bir mecliste, cemiyet,
0: evet,
1: içinde sohbetlerimiz olurken Hakan gece yatar sabah kalkar bir proje proje ortaya çıkarır.
0: Ortaya çıkar.
1: Ya da bir STK kurar.
0: Maşallah.
1: Derler, öyle şakayla,
0: evet,
1: karışık. Hakikaten doğruluk payı var.
0: Dolayısıyla peki sizin asıl mesleğiniz, yani yaptığınız iş nedir? İş
1: ben
0: dünyasında
1: uzun zamanlar üst düzey yöneticilikler yaptım. Benim branşım ağırlık satış, pazarlama,
0: ha, satış
1: ve nöromarketing.
0: Evet.
1: Uzun zaman yine eğitimler verdim.
0: Hı hı.
1: Sonra yönetim danışmanlıkları, yönetim
0: çok
1: kurulu
0: güzel,
1: danışmanlıkları,
0: evet,
1: sonra üst düzey danışmanlıklar, siyasiler, işte
0: çok
1: rektörler, keza CEO'lar, rektörler, yine danışmanlıklar verdim. 2015 yılında kendi şirketimi kurdum.
0: Çok güzel.
1: O gün bugündür de bu işler, ticaretin yanında danışmanlıklar, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerim var.
0: Çok iyi.
1: Zamanla dediğiniz gibi insanlar, dostlar birikiyor,
0: evet,
1: network, linkler oluşuyor.
0: Ve böylece
1: öyle
0: de aslında bir şekilde faydalı olalım diye
1: bunların
0: düşünüyorsunuz.
1: Bunların çıktısı aslında bunların
0: doğru, evet,
1: bu projelerin çıktısı. Şimdi rektörler ve iş insanları platformunda 40'ın üzerinde yeni bir STK, 2-2,5 yıllık bir STK olmasına rağmen 40 dolayında rektör hocamız var.
0: Çok güzel.
1: İşte 4-5 tane rektör hocamız.
0: Bunlar özel üniversite.

0: gazeteler mi?
1: Özel ve vakıf. Vakıf özel ve devlet. Hı-hı, yönetim kurulunda 4-5 işte 10-15 CEO başkan, 4-5 rektör hocamız yönetim kurulunda. Dediğim gibi icra kurumumuzun başında yine bir rektör hocamız, başkan yardımcıları, işte rektör yardımcıları.
0: Bunlar hep kıymetli insanlar.
1: Evet, elbette. Kıymetli insan. İşte tabii. Bunlar ne oluyor? Bakıyorsunuz bir yerde rektör, dekan, bir yerde bakıyorsunuz CEO başkan. Birlikte şey yapalım.
0: Bir şey yapalım. Birbirine faydalı olalım.
1: Faydalı olalım. Ortaya proje çıkaralım. İşte business tiyatro böyle.
0: Evet, anladım. Oluştu. Çok güzel. Çok tebrik ediyoruz sizi Hakan Bey. Gerçekten başarılar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ve o tiyatroyu da izlemek için can atıyoruz. İnşallah en kısa zamanda biz de izleme fırsatı
1: çok
0: buluruz.
1: Çok sağ olun. Fırsat verdiğiniz için.
0: Evet sevgili dinleyenler, çok kıymetli bir konuğum vardı. Business tiyatro kurucusu Sayın Hakan Çelik'ti. Haftaya Işık Tutanlar'da tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Yayınlanan sonuç bildirgesinde birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılacaktır ifadeleri kullanıldı. Müttefikler arasında savunma ticaretinde engellerin kaldırılması için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Ankara Zirvesi'nde ittifak bünyesinde 50 milyar dolardan fazla tutarda tedarik anlaşması yapıldığı duyuruldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da muhteşem bir NATO zirvesini tamamladık dedi. Rutte, müttefiklerin 5. maddeye bağlılıklarını vurguladı. NATO'nun 2027 zirvesinin Arnavutluk'ta düzenleneceğini ancak tarih belirlenmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifakın hedeflerine ulaşması için savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. NATO zirvesindeki hitabında Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde ilk 10 ülke arasında olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran krizine de değinerek Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız dedi. Cumhurbaşkanı bölgede kalıcı barışın anahtarının Filistin'de iki devletli çözüm olduğunu da kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden başlatacaklarını açıkladı. Bu akşam İran'ı çok sert vurabiliriz dedi. Ankara zirvesi çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen Trump, Putin de Zelenski de çözüm istiyor dedi. Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile de görüştü. ABD Başkanı Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartılacağını söyledi. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'in güvenliğine ilişkin işbirliğini yeni aşamaya taşıdı. İmzalanan mutabakatla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun alanı genişletildi. Böylece enerji hatları, haberleşme kabloları ve deniz altındaki hayati altyapılarda ortak koruma kapsamına alındı. Türkiye ile İngiltere güvenlik ve savunma alanında ortaklığa gitti. İki ülke arasındaki bu yeni ortaklığa dair anlaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İngiltere Başbakanı Starmer Beştepe'de imzaladı. Anlaşmadan sonra yapılan ortak açıklamada iki NATO müttefikinin işbirliklerini kurumsallaştırma yönündeki kararlılığı vurgulandı. Türkiye son bir yılda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın %56'sı NATO üyelerine yapıldı. Kilogram başı ihracat değeri ise Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Pete Hegseth, Ankara temaslarının ardından planlanan İsrail ziyaretini iptal etti. Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomik Görünüm raporunu güncelledi. 2026 için %3,1 olan küresel ekonomik büyüme tahmini %3'e çekildi. 2027 için büyüme oranı %3,4 olarak belirlendi. Bu oranlar 2024-2025 döneminde kaydedilen ortalama %3,5'lik büyüme oranının altında kaldı. Bosna Hersek'te Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla düzenlenen barış yürüyüşü başladı. Nezuk kasabasından yola çıkan 6000'e aşkın gönüllü 3 gün boyunca yaklaşık 100 kilometre yürüyerek soykırım kurbanlarını anacak, 11 Temmuz'da da anma etkinliklerine katılacaklar. İstanbul Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili ABD'de tutuklu bulunan Timur Cihan Timur'un yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada Oğuz Murat Acı'nın acılı ailesi sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Cihan Timur'un olay günü yanında olan bir arkadaşı da tanık olarak dinlendi. Bayburt Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şöleni ev sahipliği yapıyor. 30.sü düzenlenen

0: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için TRT12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo tiyatrosu.

Yazan, radyoya uygulayan ve yöneten Oben Güney. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Adam Erol Keskin, Kız Çocuk Gamze Gözalan, Yargıç Orhan Alkan. Sesler: Zihni Göktay, Yalçın Akçay, Sezai Altekin. Hostes: Güler Ökten. Bir Yolcu: Macit Flordun. Çoban: Zihni Küçümen.

Kapıları kapatın.

0: bekledin mi sen?
1: Hayır. Kentte dolaştım biraz. Araba tutukluk yapıyor ara sıra.
0: Saat 5 olmuş.
1: Beni dinlemiyoruz. Ne oldu böyle ansızın anlayamıyorum. Bir yere gidip otursak?
0: Zamanım yok.
1: 3 saat var uçağının kalkmasına.
0: 2 saat 53 dakika.
1: Kararlı mısın?
0: Evet.
1: Anlayamıyorum. Neyi ispatlamak istiyorsun? Susalım öyleyse.
0: Önemli değil.
1: Kaçmak kurtaracak mı seni?
0: Kaçmak değil.
1: Yanlış yola saptın. Nereye gidiyoruz?
0: Havaalanına.
1: Daha 3 saatin var.
0: 2 saat 51 dakika.
1: Eşyaları?
0: Kalsın. Önemli değil.
1: Peki ama neden? Ben ne olacağım? Söyleyecek başka bir şeyin yok mu bana? Ya seni bekleyenler? Bekleyelim mi? Nereye gidiyorsun, öğrenebilir miyim?
0: Hayır. Çünkü ben de bilmiyorum.
1: İnanmıyorum sana.
0: Anlayamıyoruz birbirimizi demek ki.
1: Gittiğin o yerde...
0: İnsan hep bir yere doğru dönüyor aslında. Bir yere. Herhangi bir yer gibi bir yere. Bilmiyorum. Bilseydim gitmezdim zaten. Başka bir yeri özlerdim çünkü... Hep özlem duyduğum bir yeri. Hepsi bu kadar.

0: Güneş batıyor.
1: Efendim?
0: Kaç yıl oldu kim bilir?
1: Neden söz ediyorsun?
2: Güneşin batışından yıllar var seyredemedim.
1: O kadar önemli mi bu?
2: Nenin önemli olduğuna karar vermeye bağlı böyle bir sorunun yanıtı. İnsan kalabilmek için. Şu insanlara bak, farkında bile değiller. Sanki güneş yokmuş gibi gidip birisine hey desen güneş batıyor, garip garip bakar yüzüne. İşte bunlardan ikisi yaklaşıyor bize doğru.
1: Yüksek sesle konuşma, adamlar duyacak.
3: İnsan aslında dostu biyolojik bir olay olarak tanımlanmaktadır. Öyleyse onun doğası hayvanınkinden pek farklı değil.
4: Eğer özdeşmiş bu konuda biraz düşünme zahmetine...
2: Ne olurdu acaba?
1: Neden dünyayı olduğu gibi kabul etmiyorsun?
2: Yaşamanın anlamı kalır mıydı o zaman?
1: Yaşamak eyleminden niye anlıyorsun sen?
2: Becerebilirsem açıklamaya çalışacağım bunu. Doğallıkla önce kendime.
1: Bağırma, herkes bize bakıyor.
2: Git artık.
5: Kim bu adam?
6: Yüzü hiç de yabancı değil. Sanki bir yerlerde görmüşüm gibi geliyor bana.

0: Yolculuk uzağı mı beyefendi?
1: Uzağı, evet galiba.
0: İş filan herhalde mi?
1: Hayır.
0: Anlıyorum. Ben artık kanıksadım böylesi yolculukları. Hemen hemen her hafta başka bir yerdeyim. Başlangıçta nasıl heyecanlanıyordum bilemezsiniz. Değişik kentler görmek, yeni insanlarla tanışmak. Öyle ya, insanoğlu ilgi duyuyor bilmediği her şeye karşı. Ama gittikçe hepsi tek düzeleşiyor beyefendi. Zamanla insanların insanlara, kentlerin kentlere benzediğini anlıyorsunuz. Değişik olan yalnız gelenekler, görenekler. Bir gün ansızın sıkılmaya...
1: Bulutları sever misiniz?
0: Bulutları mı?
1: Sever misiniz? Yerlerimizi değiştirebilir miyiz acaba?
0: Rica ederim, rica ederim. Buyurun. Haklısınız. Bulutlar pencerenin yanından daha iyi seyredilir. Aslına bakarsanız ortadaki koltuklar daha tehlikesizmiş. Tanrı korusun bir şey olmaz ya. Zaten insan uçağı birkaç kez binince artık ölümü kazayı falan düşünmüyor beyefendi. Bir arkadaşım var. Kendisi oldukça önemli bir iş adamıdır. Günde 18 saat çalışır 20 yıldır. Bu kadar da biraz fazla. Örneğin ben 8-9 saatimi işe ayırırım. Akşamları televizyon falan derken biter. Televizyon dedim de aklıma geldi. Dün akşam nefis bir film vardı.

0: Hani şu sevgilisinin katilini arayan bisiklet yarışçısının serüvenleri. Seyrettiniz sanırım.
1: Saatte 2500 kilometre hızla güneşten uzaklaştık.
0: O belgesel filmdi galiba.
1: Uyuyalım öyleyse.
0: Şimdi mi?

üstünü düşünün bir efendi. Sanki hafifleyip uzaya doğru yükseldiğinizi düşün. Geçin yıldızların yanından teker teker. Başka galaksilere doğru süzülün gidin. Biraz sonra dalarsınız. Deneyin lütfen. Gökyüzü büyüldüğü altında minicik birer nötronuz biz. İyi uykular.

0: burada mı iniyorsunuz? Oysa biletiniz...
1: Fark etmez hostes.
0: Eşyanız var mıydı?
1: Hayır, yok. Buralara bahar gelmiş anlaşılan. Bakın bakın, karşıdaki uçağın kanadına ispinoza benzer bir kuş konmuş. Ne ispinoz bir çelik yumurtlar, ne de uçak bir ispinoz yumurtası. Haksız mıyım? Hoşça kalın.

0: Kimse yok mu?
1: Geliyorum. Buyurun.
0: Şu saate bakar mısınız?
1: Yere mi düşürdünüz?
0: İşliyor.
1: Kayışı değişecek.
0: Satmak istiyorum.
1: Antika bir cep saati bu.
0: Kaç para eder?
1: Yazık, neden satıyorsunuz?
0: Zamandan bıktım sayın bayım. Kurtulmak istiyorum zamandan. Nedeni bu.
1: Yabancısınız galiba.
0: Evet.
1: Yolculuk hali, insanın başına her şey.
0: Para için yapmıyorum bunu. Doğallıkla inanıp inanmamakta özgürsünüz.
1: Ne kadar istiyorsunuz?
0: Değeri ne kadarsa.
1: Artık hiçbir şey değeri kadar değerlendirilmiyor ki beyefendi.
0: Zaman bile. Öyle değil mi?

0: Sizin yanınıza oturabilir miyiz acaba?
1: Buyurun.
0: Gel gel, burada yer var.
2: Oh, nasıl da kalabalıklaştı şu dünya. Hiç olmazsa eskiden küçük kentlerde insan kafasını dinlendirebilirdi.
0: Ne içersin?
2: Çay.
0: Bize iki çay getirir misiniz?
2: Az daha gelemiyordum. İlle fazla çalışın diye tutturdu patron. Yetişecek iş varmış. Olmaz dedim, bozuldu.
0: İşten başka bir şey düşündüğü yok ki adamın.
2: Burası da çok gürültülü. İnsanlar yavaş konuşmayı beceremiyorlar artık.
0: Zaten çok oturmayacağız.
3: Çaylar.
0: Hemen ödeyeyim. Borcumuz ne kadar?
3: Önündeki listede yazıyor ya.
2: Acaba beyefendi de içerler miydi?
1: Ha, efendim?
0: Çay içer miydiniz?
1: Sağ olun, içtim.
0: Üstü kalsın.
2: Sizi rahatsız etmiyoruz ya.
1: Yok, rica ederim.
0: Yabancısınız, konuşmanızdan anladım. Tanıdığınız filan mı var kasabada?
1: Geçerken uğradım. Burası hoşuma gitti. Martıları dinliyorum.
2: Ah, martılar ölüyor beyefendi. Denize lağım akıyor. Martılar ya açlıktan ya da zehirlenmeden ölüyorlar.
1: Gördüğüm kadarıyla bir balıkçı kenti burası.
0: Balık kalmadı ki balıkçı olsun. Balıklar kaçınca ağını satan başka kente göç etti. Neden yazık olsun beyim? Ne var ki şu berbat kentçikte? İnsanlar biraz da yaşamak istiyor artık.
1: Yaşamak? Büyük kentler ölü sayın beyim. Yozlaşmanın, tükenmenin yolu oralardan geçer. Orman saçlı bir tepe, tepenin eteklerinde mavi bir giysi gibi dalgalanan deniz. İnsan doğadan uzaklaştıkça kendi insan doğasına da yabancılaşıyor. Yitiriyor onu insan yapan değerlerin büyük bir bölümünü. Bir robot, bir satılık eşyadan pek ayrıcalığı kalmıyor. Karar bizim. Ya robot, kalabalık ya da deniz.
2: Bir gün geliyor, deniz de bitiyor beyefendi. Ölü, anlamsız bir su oluyor önünüzde. Hatta bir engel.
1: Gene de sesi harika bayan. Martı sesi mi?

0: Bakar mısınız? Bir dakika. Buyur. Burada tepenin üstünde evi olan biri varmış. Nerede bulabilirim onu?
1: Neden sormuştun bey?
0: O evi kiralamak istiyorum da.
1: Nesini kiralayacaksın o evin efendi? Damı akar, camı kırık. Köy içinde daha iyi evler var.
0: Orası hoşuma gitti benim.
1: Gene de sen bilirsin. Sahibi kente göç etti.
0: Peki akrabası falan yok mu burada?
1: Muhtarla bir konuş. Çarşıdaki kahvede bulursun onu. Ayıptır sorması ama bey. Ne yapacaksın insandan uzakta orada?
0: Gökyüzünü dinleyeceğim.

0: özür dilerim senden öyleyse.
1: Siz şu tepede oturan yabancısınız değil mi?
0: Evet, bir şey mi arıyorsun?
1: Çirkini.
0: Kim o çirkin? Arkadaşın mı?
1: Arkadaşım sayılır.
0: Kimse gelmedi buraya.
1: Bir karga o.
0: Karga mı?
1: Evet, kanadı kırık.
0: Neredeydi daha önce?
1: Bizim bahçede.
0: Nasıl gelir buraya öyleyse?
1: Kanadı kırık ama uçmaktan vazgeçmiyor bir türlü. Tek kanadını çırpıp duruyor.
0: Alışmış, bir kez ne yapsın?
1: Ya köpekler?
0: Yerler mi onu dersin?
1: Hem de nasıl?
0: Burada olabileceğini nereden biliyorsun peki?
1: Hep denize kaçıyor da ondan.
0: Garip.
1: Ya boğulmuşsa?
0: Korkma, öyle bir şey olmaz. Kuşlar yüzmesini bilir.
1: Siz ne yapıyorsunuz burada?
0: Çocukluğumu anımsıyordum.
1: Okuldan kuleyi siz mi yaptınız?
0: Ben yaptım.
1: Peki şu kulenin tepesindeki beyaz yaprak ne?
0: Çocukluğumun en güzel bulutu. Öylece kala kalmış eski günlerin göğünde. Al, senin olsun.

0: Bak gene çıktı kayanın üstüne.
1: İki aydır hiç inmedi aşağıya. Deli çobanla aldırıyor yiyeceğini içeceğini.
2: Ne yapıyor bütün gün yalnız başına?
0: Denizin uğultusunu yazıyormuş.
2: Ne yazıyormuş?
1: Denizin uğultusunu, rüzgarın esişini, kumun hışırtısını, güneşin batışını, sessizliği.
2: Deli mi ne?
0: Belli değil ne oldu.
1: Bir tek dostu varmış denildiğine göre. Bizim kaptanın yetim kızı.
0: Bana ağaçların ezgisini öğretiyor diyormuş kız. Çiçeklerin bir gün kanatlanıp uçuvereceğini. Çünkü onların da canlı olduğunu anlatıyormuş. Geçen gün annesine ne sormuş biliyor musunuz? Anne demiş, okyanuslar gerçekten gözleri midir uzayın?

0: uyandı. Usul usul. Dinliyor musun?
1: Ne kadar sessiz bugün orman.
0: Duyuyorsun değil mi sessizliği?
1: Bilmem. Bana sessizliği anlatır mısın?
0: Sessizlik bir fısıltıdır aslında. Yeryüzü kendisini anlatır şu sonsuzluğa. Kuşun göğe, balığın suya sürtünüşüne benzer bu derin sürüp giden hafif hışırtı. Hani insan nasıl dalgın dalgın bakar, öyle bir şey.
1: Nereden geldin buraya?
0: Uzaktan.
1: Nasıl o uzaklar?
0: Uzak gibi.
1: Büyük mü?
0: Büyük, çok büyük, çok kalabalık. Tırnaklarını gökyüzüne geçirmiş dev apartmanlar. Orada gökyüzü betonla, kurumla sıvalı. İnsanları ise ağacı, kuşu, ormanı çoktan unuttular yavrum. Aylarca kaldırıp başlarını gökyüzüne bakmadıkları bile olur. Gerçeği öğrenmek istersen, insanoğlu milyarlarca benzer türünün ortasında yapayalnız artık.

0: Ne yaptım biliyor musun? Zamanı sattım kentin birinde.
1: Zaman satılır mı hiç?
0: Bilmem, denedim işte.
1: Ne kuşu bu?
0: Kuş değil belki de. Bana sorarsan ezgili yerlerin unuttuğu ya da yollarda yitirdiği küçücük bir imbat yavrusu. Nasılsa takılıp kalmış yüksek ağaçların incecik dallarına, özgürlüğe alışık rüzgar soyunun ansızın boşluğun o sonsuz ülkesinden uzak kalması acı çektiriyor şu zavallı yelciye. Duymadın mı nasıl yakınma doluydu sesi?
1: Kuşlar gibi.
0: Evet, kuşlar insanlar gibi yavrum. Bu yüzden ağaçlar guguklu saatleridir doğanın.
1: Hani zamanı satmıştın?
0: Ama bu zaman doğanın zamanı, insanların değil.
1: Hiç mi sevmiyorsun insanları?
0: Nasıl sevilmez insanlar insan kalabilmişlerse?
1: Herkes seni konuşuyor aşağıda.
0: Ya ne diyorlar?
1: Ne aradığını merak ediyorlar burada. Gerçekten bir şey mi arıyorsun?
0: Bilmem ki nasıl anlatsam sana bunu. Bazı insanlar vardı, bir gün ansızın kağıtların, sayıların, yalanların, düzenlerin arasında bunalıp daha yakın olmak isterler güzelliğe, sese, ışığa, elinden yaşam koşullarının aldığı değerlerin hepsine. Çünkü insan kalması bunlara bağlı. Bir arada yaşayabilmesi, toplum olabilmesi bu değerlerle olanaklı. İşte insan bir gün ansızın anımsayıveriyor kendini. Baş kaldırıveriyor benim gibi. Anlıyorsun değil mi?
1: Ara sıra babamı dinlermiş gibiyim.
0: Babanı ağlar mıydın?
1: Özlerdim ve beklerdim.
0: Babanı hiç anlatmadın bana.
1: Kaptandı.
0: Ha, bunu biliyorum.
1: Hepsi bu kadar. Fazla konuşmazdık ki. Hep denizdeydi. Bir yelkenlisi vardı. Çoğu kez onu unutuncaya dek dönmezdi eve. Biliyor musun? Onu çok seviyordum gene de. Hala da seviyorum.
0: Sevgi... Sevgi olmasaydı ne ağaç büyürdü ne de gökyüzü mavileşirdi. Sevgi aydınlığın kaynadığı o ışık pınarıdır. İplik incesi ışınlardan oluşmuş bir pınar. Bakıştan bakışa akıp gider. Sızar kılcal damarlarına insanın. Aynı öz suyu örneği ağaçların bitkilerin kökleriyle emdiği. İnsanlar da kök uçlarıyla bu öz suyu arayan birer ağaçtır aslında. Kökleri kollar gibi birbirine uzanmış ağaçlar. Sevmeye zorunludur insanlar yavrum.
1: Ben de bu yüzden seviyorum belki de.
0: Yalnız sen değil, hepimiz.
1: Artık eve dönmem gerek.
0: Dönelim öyleyse.
1: Şu patikadan gidelim mi?
0: Nasıl istersen.
1: Mutlu musun gerçekten buralarda?
0: Sen nasıl babanın yelkenlisini görünce sevinirdin, işte ben de öyleyim.
1: Ben şimdi de mutluyum herhalde.
0: Daha küçüksün.
1: Küçükler mutlu olamazlar mı?
0: Olurlar, olurlar doğallıkla ama bunu büyüyünce anlarlar.
1: Kıyısına geldik tepenin. Bak şu kavakların arasındaki beyaz badanalı ev bizim. Eğer evin önünde uzun saçlı bir kadın görürsen o annemdir benim. Yamaçtan aşağı koşmak istiyorum.
0: Koş öyleyse.
1: Hoşça kal.
0: Gerçekten böyle mi uzaklaştı insan insandan?

0: kimse yok mu burada?
1: Birisini mi arıyorsunuz?
0: Siz mi oturuyorsunuz bu kulübede?
1: Evet.
0: Konuşabilir miyiz biraz?
1: Ne hakkında bayım?
0: Oh, özür dilerim, kendimi tanıtmayı unuttum. Görevli olarak geldim beyefendi. İzin verirseniz birkaç soru sormak istiyorum size. Yanıt verip vermemek elinizde doğallıkla.
1: Neden gerekti bu sorgu şimdi?
0: Bilmiyorum. Bize iletilen buyruk böyle. Anlıyorsunuz sanırım.
1: Peki nereden geliyor bu buyruk?
0: Başlayalım mı?
1: Soruların

0: ne olduğunu merak ediyorum doğrusu. Buyurun, buyurun, sizi dinliyorum.
1: 3 ayı aşkın burada oturuyorsunuz.
0: Bilmem, herhalde.
1: Bir kez bile insanlarla ilişki kurmadınız, öyle mi?
0: Öyle gibi, inmedim aşağıya.
1: Gelmenizdeki amaç?
0: Denize bakmak. Bütün gün ağacı, kuşu, göğü anımsamak. İnsana dönmek yani. Çağ arıtmak kendimle.
1: Evet.
0: Hepsi bu kadar.
1: Bildiğimize göre geldiğiniz yerde oldukça iyiymiş işiniz. Sonra bir gün her şeyi bırakıp ortadan itivermişsiniz. Paranız olduğu halde antika saatinizi satmışsınız. Bütün bunları yapmak için önemli bir neden olması gerekir. Kişisel bunalımın çok dışında bir neden.
0: Saydıklarımdan daha önemli ne olabilir?
1: Beyefendi, yaşadığımız çağda öne sürdüğünüz nedenler ne kadar ciddiye alınır bilmem.
0: Bana kalırsa görevli bayım, yaşadığımız bozgun çağında ciddiye alınacak en önemli sorunlardır bunlar. Ekonomi, politika anlayışının kökeninde bu nedenler yatmaktadır. Doğası ve insanı olmayan bir toplum gerçek dışıdır. Doğayı ve insanı unutmuş bir toplumsa ne yasaları ne de düzeni koruyabilir. Çünkü tüm değer yargıları saptırılmıştır artık o toplumun.
1: Dostunuz yok mu?
0: Burada mı?
1: Hayır, genellikle.
0: Neden olmasın, var doğallıkla.
1: Hiç aramadınız ama onları son 3 aydır.
0: Dostun gerçeği aransa da aranmasa da vardır.
1: Anlayamadım.
0: Soru sorabilir miyim size?
1: Tabii. Ama yanıtı soracağınız şeye bağlı.
0: Güneş doğunca toprak aynası olur ağacın. Ağaç bu aynaya bakınca gölgesi vurur yere. Şimdi söyleyeyim bana. Hiç düşündünüz mü bunu?
1: Sanmıyorum. Hayır.
0: İşte ben bunları düşünmek için geldim buraya. Lütfen gidip böyle söyleyin sizi buralara gönderenlere. Başarılar dilerim. Güle güle.
1: Hey, nereye gidiyorsunuz?
0: Kendimi anımsamaya.

0: Duydunuz mu, indiriyorlar yabancıyı dağdan.
1: Suç mu işlemiş?
0: Orasını bilmem ama kuşkuluydu adamın durumu doğrusu. Dedikodular kentlere, başkentlere dek ulaştı.
2: Adam düpedüz deli.
1: Hani kimseye de pek zararı dokunmuyordu zavallının.
0: İnsan işini gücünü bırakıp dağlara çıkarsa bunda bir iş var demektir.
2: Fıttırıverdi hansızın herhalde.
1: Hiç de öyle birisine benzemiyordu.
2: Kaptanın yetimiyle sincapları kovalıyormuş ormanda.
0: Ben de duydum böyle bir şey. Aç martılar taşıtacakmış uzaklardan bu kıyılara. Geçen gün oturup akşama dek böcekleri seyretmiş yamaçta.
1: Gariplik neresinde bunun? Kaç kez tavşan kovaladık biz de ovalarda. Sen yaşamın boyunca hiç karıncaları seyretmedin mi?

0: Sizi neden buraya çağırdığımı biliyorsunuz sanırım.
1: Hayır Yargıç Bey.
0: Sizinle açık konuşacağım. Durumunuz bana sorarsanız pek sevindirici sayılmaz. Yalnız kaldığınız çevrenin değil, yavaş yavaş yetkili çevrelerin de huzurunu kaçırıyorsunuz. Aldığımız resmi uyarıların son günlerde yoğunluk kazandığını söylemem umarım sizi şaşırtmaz.
1: Ben de şaşkınlık içindeyim.
0: Önce herkes gibi bir yabancıydınız. Dostça karşıladık sizi. Sonra bir olay oldunuz. Şimdi de oldukça önemli bir sorunsunuz. Bilmem anlatabildim mi?
1: Sözlerinizi anlıyorum doğallıkla ama durumu anlamama olanak yok. Neden bir olay olduğumu, sonra bir sorun haline geldiğimi kestiremiyorum doğrusu. Ben kendi inançlarına bağlı bir yabancıyım. Kimseye kötülüğüm dokunduğunu sanmıyorum. Biliyorum ters düşüyor durumum yaşadığımız çağa. Çağın tükenmişliğinden kaçmak isteyen bir insan tüm dikkatleri ve kuşkuyu çekiverir üstüne. Yasa dışıdır adeta. Böylesi bir yaşantı.
0: Çünkü aykırı bir yaşam biçimidir bu.
1: İnsanlık dışı demek istiyorsunuz, öyle değil mi?
0: Hayır, toplumsal alışkanlıklar dışı.
1: Ama insanlık dışı olmayan bir davranış nasıl olur da toplumsal alışkanlıklara aykırı olur?
0: Konuyu biraz saptırıyorsunuz gibi geliyor bana. Sorun bu süre içinde birisine kötülük yapıp yapmadığınız değil. Ansızın bir ülkenin en tenha yerini seçerek insanlarla tüm ilişkilerinizi kesmeniz. Takdir buyursunuz ki insanoğlu durup dururken böyle bir kaçışa karar vermez. Önemli bir nedeni olmalı. Sonra beyefendi nedeniyle burası? Bu seçim de ayrı bir inceleme konusu.
1: Burası ya da başka bir yer hiç ayrı.

0: ayrıcalığı yok benim için. Her yer herhangi bir yer benim için, benim görüşümce. Ansızın verilmiş bir karar da değil bu öyle. Amansız insanlarla insansız bir yaşantı biçiminin birikimi diyebilirsiniz pekala. Beton uzantılar yerine ormanı, kent gürültüsü yerine doğa seslerini seçmek, doğayla birlikte değerleri saptıran güçlere baş kaldırmak suç olmasa gerek.
1: Pek olağan bir seçim değil bu efendim. Gerçekleştirmeye çalıştığınız Robinsonculuk.
0: Ha?
1: İnsan var olduğunu insansız nasıl kanıtlayabilir?
0: Ne ilgisi var Robinsonculukla bunun? Yanlış biliyorum bu beyefendi, yanlış biliyorum. Benim insan değerlerini yadsıdığımı söyleyemezsiniz. Doğallıkla insanlar birbirlerine zorunludurlar. Ama bu zorunluluğu unutturmaya yönelik her türlü yaşam biçimine, dünya görüşüne baş kaldırmak da bir insanlık sorunudur. Eğer, evet, evet, baş kaldırmak. Doğayla bütünleşen insan doğasının zorunlu ve gerekli bir devinimidir bu. Bir çeşit var olma savunusu. Davranışın bütünüyle insana ve onun doğrularına dönük olduğu için ne yasalara ne geleneklerin ruhuna, dolayısıyla ne de insana aykırıdır. Öyleyse...
1: Öyleyse tek başınıza tüm insanlığa baş kaldırıyorsunuz demektir. Olağan insan yaşamına karşı çıkmanın olağanlıkla hiçbir ilişkisi yoktur. İnsanlardan kaçan, onlardan nefret eden bir insanın doğayla uyuşabilme olasılığı da kuşku götürür bir varsayımdır. Kuşku uyandıran her varsayım ya da yaşantı biçimi gibi sizinkinin de bir açıklığa kavuşturulması, yasal adıyla yani kovuşturulması bizce ön koşuldur.
0: Nasıl açıklığa kavuşturacaksınız peki açık olan bir durum?
1: Orasını uzmanlarımız bilir beyefendi. Çağımız uzmanlar çağı. Haksız mıyım?
0: Haklısınız Yargıç Bey. Uygarlığımız gelişiyor. Ürettiğimiz makinelerin her parçasına bir uzman yetiştiriyoruz. Bir tanıdığım vardı. Bilgisayarların kurgu parçalarında kullanılan vidaların yivileri üstüne yazmıştı doktora tezini. Kalp uzmanları da iş bölümü yaptılar aralarında sanıyorum. Kapakçık uzmanı, kalp zarı uzmanı, kalp kasları uzmanı. Kolay değil insanı yenilemek beyefendi. Anlıyorum sizi, anlıyorum. Yalnız çok ayrıntısız, çok doğal olanı anlatamıyorum size. Ben yaşamanın anlamını, insanı unutturan, onun işlevini umursamazlığa vardıracak bir takım uzmanlıkların ayrıntıları içinde yitirmesine karşıyım. Örneğin kuş uzmanı giderek unutur kuşun kuş olduğunu. Nasıl öttüğünü, neden öttüğünü, niçin renginin mavi yeşil değil de sarı beyaza dönüştüğünü, çiftleşme zamanını, göç yönünü, yumurtasının biçimini inceleyeyim derken kuşun kuş olduğu gider güme. İnsanı da bölerler. Mikroskop altına koyarlar. Felsefesini de yaparlar. Psikolojisini de incelerler. Sonunda insanı kuşa döndürürler. İşte buna karşıyım ben. Bilime değil, insanı unutan uğraşlara. Bu yüzden de buradayım. Siz hiç dalın ucuna takılıp kalmış bir gökyüzü gördünüz mü?
1: Dalın ucuna takılmış bir gökyüzü mü?
0: Evet. Dal ucuna takılmış bir gökyüzü. Ben gördüm. Hiç olmazsa bir gün, sabah gün doğmadan kalkın. Kül rengi bir boşluğun nasıl ağır ağır maviye çaldığını göreceksiniz. Sonra kırmızısı başlar şafağın. O kırmızıya dikkat edin. Aynısı yaprağın üstünde dalın inceliğindedir. Göğe girmiştir çünkü ağacın dalları. Sonra tan ağarır. Ama göğün yapraktaki, dal ucundaki kırmızı sis ıslığa bulaşı kalır. Gökyüzü dal ucuna takılıp kalmıştır. Biraz sonra da ya kuş ya tırtıl ya da bir su perisi gelip emer tan kırmızısını. Yaprak yeşiline, dal sabahına kavuşur.
1: Beyefendi, Acaba fazla yalnız değil misiniz burada?
0: Nereden çıkardınız bunu şimdi?
1: Hani diyorum, insan yalnız olunca bir yanı eksik gibidir. Nasıl anlatayım bilmem. Yani biraz psikolojik denge sorunu.
0: Denge, dengenin yitirilebileceği yerlerde söz konusudur. O zaman yürürlüğe girer. Örneğin... Bir dostunuz size düşmanlık yaparsa, kalkıp birisi gözünüzün önünde diğer birini öldürürse, saatlerce otobüs beklerseniz, bile bile yalan söylendiğine tanık olursanız, insanı sömürenler insana yardım ediyorum diye nutuklar atarsa, doğru söyleyenler hala...

0: daha kovuşturmalara uğratılırsa, işte o zaman denge sorunu çıkar ortaya. Demek istiyorum ki benden çok sizin sorununuzdur bu. Şu anda bana gelince ben her şeyi insan bilinci sayesinde dengeli olan bir doğada kendi insansal ölçülerimi ayarlama olanağına sahibim burada. Yoksa nasıl barınabilirdim toprağın, ağacın, kuşun, denizin cumhuriyetinde?
1: Anlaşıldı beyefendi. Bundan sonrası benim yetki ve yeteneklerimi aşıyor. Gidebilirsiniz. Yalnız sizden ricam yerinizden ayrılmamanızdır. Her an yeniden çağrılabilirsiniz.
0: Sağ olun.
1: Rica ederim. Görevimiz.
0: Belki sabahları gün doğmadan uyanmak size güç gelir ama boş bir zamanınızda pekala deniz kıyısına inebilirsiniz. Uzun uzun bakın dalgalara. Bırakın kendinizi dalga özgürlüğüyle kumsalın üstüne. Dağılın. Bir an gelecek ki uzaktan yuvarlanıp kıyıya vuran dalgayla karışacaksınız birbirinize. Dalga kumlar üstünden denize çekilirken dağılan her yerinizin deniz iç çekişi gibi maviliğe akıp karıştığını duyacaksınız. İşte o zaman siz yoksunuz artık. Sessizliğiniz vardır, derinliğiniz vardır. Bir de göğsünüzde usul usul inip kalkan okyanus. Hoşça kalın.

0: Sen misin? Gir içeri. Aşağıdan ekmeğini, katılını getirdim bey.
1: Sağ olasın.
0: Yarın da getirecek miyim?
1: Elbette. Neden sordun?
0: Aşağıda gidecek filan bir şey diyorlar da.
1: Aldırma sen onlara.
0: Ta başkentten haber salmışlar. Mahkemeye mi neye veriyorlarmış?
1: Neden?
0: Nereden bileyim? Ben de şaştım. Ne etti ki bu adam diyecek oldum. Sen karışma. Anlamazsın dediler. Neyi anlayamayacakmışım sanki? Bir adam ki kimseye niye zararı yoktur. Ne kuşa ne kurda kapan kurar. Ne insana kötülük eder, ne ağacı keser. Nedir suçu? Hep bunları düşündüm davarları dağa sürerken. Düşündüm ama bulamadım karşılığını.
1: Yorma kafanı böyle şeylere, yorma. Canları ne istiyorsa desinler. Sen neden kuşu çiçeği seviyorsun diye yargılayabilirler mi insanı? Olmaz öyle şey.
0: Olmaz ya. Gene de oldurur bu adamlar. Geçen yılların birinde kahvede... Ulan hemşeriler demiştim. Şu ormanın yukarısından geçerken bir sesler duyuyorum hep. Sanki ağaçlar konuşuyor. Hay demez olaydım. Adımı deli çobana çıkardılar. Hem neden konuşmasın ağaçlar kendi dilleriyle? Bir de bu var. Giyin konuşmasını bu kulaklarımla duydum. Ağaç neden konuşmasın?
1: Aldırma dostum. Artık çocuklara çağdaş masallar okutmuyorlar.
0: Bir gün çıkıp inmeyi vereceğim şu dağlardan. Hani bir masal olsa da insan karışıp gitse mert insanların dünyasına... Demem şu bak, dikkat et bey. Bunlar sağlam adamı çürüye çıkarırlar hiç yoktan. İşleri bu. Başka türlü rahat etmez işleri. Hey gidi dünya, hey. Hey gidi dünya.

kısa haberlerimizi okuyoruz. Dünya Barış Severler Derneği bugün bir bildiri yayımladı. Bildiri bazı ülkelerde üst düzeyde tartışmalara neden olmuştur. Bir tutuklu delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Bundan 2 ay önce 3 kişiyi öldürme suçuyla tutuklanan bir kişi hakkında yeterli delil bulunmadığı için yargıçların oy birliğiyle aldığı

bize getirtmiştir. Ayrıca yargılanacak olan bu kişinin akli dengesinin yerinde olup olmadığını saptamak üzere yargısal sağlık organının düzenlediği bir rapor okunacaktır. Ayrıca çeşitli uzmanlar yargılama sırasında tanık olarak dinletilecektir. Kısa haberleri dinlediniz.

0: yargıç bey. Söylediğimi bir kez daha yinelemek isterim. Bu klinik olay oldukça ilerlemiş şizofrenik belirtilerin en açık kanıtlarıyla doludur. Bu tür hastaların çevrelerine zararı pek dokunmazsa da sözü geçen hastanın diagnoz çizelgesinde psikopatik bir yönelimde bulunmaktadır kanımca. İşte bu durum oldukça tehlikelidir. Çünkü psikopatik tepkiler stresler sonucu ortaya çıkmaktadır. Genellikle bu böyledir. Eisenk'e göre bilindiği üzere hasta ansızın bastıran bir bunalımla çok iyi gider işini gücünü bırakarak bir stres içinde çevresinden kopmuş soluğu bir dağın tepesinde almıştır. Demek ki hastada psikopatik bir tepki söz konusudur.
1: Yani sorguya çektiğimiz kişinin ruhsal açıdan hasta olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?
0: Evet sayın yargıç, bunu söylemek istiyorum kısaca. Zaten arkadaşın yeterince kanıtlayacaktır durumu.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir şey değil.
1: Sizin görüşleriniz sayın uzman?
2: Yapılan tahliller sonucu söz konusu hastanın beyin yapısında herhangi bir değişiklik ya da bozukluk görülmüyorsa da yaşadığı ortamın etkilerini saptamakla bazı açıklamalar yapmak olanaklı. Örneğin hastamızda görülen doğaya yakınlık aslında kronik bir paranoyadan başka bir şey değildir. Yani kendi türündeki varlıklara, kısaca insanlara inanmama belirtilerinden başka bir şey değildir. Bu insan klinik bir olaydır. Bundan en küçük bir kuşku duymuyoruz. Ayrıca eklemek isterim ki psikolojik ve fizyolojik ögelerin birbirlerinden ayrılmazlığı...

0: Anlat bakalım.
1: Efendim, 3 ay kadar oluyor. Bu yabancı dağdaki kulübeyi kiraladım. Önce pek yadırgamadık. İnsan vardır kafasını dinlemek ister. İnsan vardır kara sevdaya tutulmuştur. Yani insanlık hali dedik. Günler geçti, haftalar geçti, başladı işler değişmeye. Adam yani şu bey bir kez olup aşağı inmedi. Bir merhaba bile demedi. Biz de düşünmeye başladık. Neden kaçıyor insan içinden diye. Kim kaçardı topluluktan? Suçlular.

Gerçeği söylemek gerekirse Yargıç Bey, kimseye kötülüğü dokunmadı bu yabancının. Yalnız bilmem yalan bilmem doğru, denizin dalga seslerini yazıyormuş. İşte bunu pek anlayamadım doğrusu.

Kaptanın kızıyla dostluk kurdu yalnız. Bir de kendisi için bakkaldan alışveriş yapan deli çobanla. Küçük kız çiçek dili konuşuyor benim arkadaşım demiş mahallenin çocuklarına. Deli çoban derseniz geldi geleli selamı kesti bizimle. Göğü sularsanız bulutlar açan diyen bir adamın dostluğu bize bir şey katmaz ama düşmanlığı çok zarar verir, öyle değil mi Yargıç Bey? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazlası da gereksiz zaten. Önemli olan insan olmak sayın Yargıç.

0: Demek arkadaştınız ikiniz.
1: Evet.
0: Ne öğretti arkadaşın başka sana?
1: Dünyanın yelelerini.
0: Neymiş bu yeleler?
1: At koşunca dört nala, rüzgarlar doğar hızından. Uzar gider yeleleri rüzgarlar gibi. Dünyanın hızından uzar yeleleri rüzgarlar örneği. Yüzümüze, kirpiklerimize değen rüzgarlar değil, yeleleridir dünyanın. Anlıyor musunuz?
0: Anlat, sen dinliyorum.
1: Hepsi bu kadar. Size bir şey sorabilir miyim?
0: Tabii sorabilirsin.
1: Bana paranın nasıl basıldığını anlatabilir misiniz?
0: İstersen anlatabilirim yavrum.
1: Yasaların neden, nasıl çıkarıldığını?
0: Elbette.
1: Peki bana sessizliği anlatabilir misiniz?
0: Sessizliği mi? Anlamadım.
1: Evet, sessizliği. Bana sessizliği anlatabilir misiniz?

Bana söz hakkı tanıdığınız için teşekkür ederim Sayın Yargıç. Suçlamaları, konuşmaları büyük bir dikkatle dinledim. Doğrusunu söylemek gerekirse şaşkınlık içindeyim. Daha nasıl bir savunma yapmam gerektiğini bile kestiremiyorum. Aslında bunun bir savunma olup olmamasını bile tartışmak gerekiyor. Ama görüyorum ki yargı kararı suçlamaların beni peşin hasta kabul eden teşhislerin doğrultusunda olacaktır. Öyleyse benim bu konuda fazla yapacak bir şeyim kalmıyor. Ben çelik beton yapılı bilgisayarlı uygarlığımızın imparatorluğuna karşı savaş açmış kargılı bir ilkel kavim üyesi gibiyim şu anda. Demek çürümeye baş kaldıran insanoğlu büyük bir suç işliyor. İşte ben bu suçu kabullenemiyorum. Hastalık çok daha başka yerlerde aranmalı baylar. Renk körlerinin kırmızıyı ve yeşili suçlaması gibi yanlışlıkları doğal görme çağımızın gereği olarak yorumlanamaz. Olmaz öyle şey. Bilim yaşatmayla öldürme arasında bir savaşıma zorlanıyorsa insana yakışan neyse onu seçme görevini umursamazlık edemeyiz. Bütün sorun doğruyu seçebilmekte Sayın Yargıç. Doğru demek insanın insan değerlerine aykırı olmayan demektir. Yoksa hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Hiçbir şey.

Tanıklar, uzmanlar ve davalı dinlendi. Mahkememiz toplumumuzun güvenliğini, sağlıklı yapısını düşünerek ve ileride davalının kötü örnek olabileceğine kanaat getirip hastanın bir zaman için psikiyatrik kliniğine yatırılarak müşahede altında tutulmasına oy birliğiyle karar vermiştir. Oturum kapanmıştır.

Bana Sessizliği Anlatır Mısın adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan, radyoya uygulayan ve yöneten Oben Güney. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar Adam Erol Keskin, Kız Çocuk Gamze Gözalan, Yargıç Orhan Alkan. Sesler Zihni Göktay, Yalçın Akçay, Sezai Altekin. Hostes Güler Ökten. Bir Yolcu Macit Flor.

Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. Katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Yine çok güzel bir şehirdeyim. Evet, vatanımızın her karış toprağı benim için kıymetli ve güzel. Bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Ama bazı şehirler var ki baktığınız yerden gecesi ayrı, gündüzü ayrı hayranlık uyandırıyor insanda. Şöyle anlatayım. Sultanahmet'e, Topkapı'ya, Galata'ya, Eminönü'ne, Halice, Boğaz'a, Köprü'ye aynı anda bakabiliyorum. Sanki bulutlara elim değecek. Karaköy'ün üst kısmında bir kuledeyim. Bildiniz. Galata Kulesi'ndeyim. Buraya kadar gelmişken size de anlatayım istiyorum bu kuleyi ve tarihini. Galata Kulesi 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından ahşap bir fener kulesi olarak inşa edilmiş. Dünyanın en eski kulelerinden biri. 1204'te 4. Haçlı Seferi esnasında büyük oranda hasar görmüş. 1348 yılına gelindiğinde Cenevizliler kuleyi bu kez yığma taşla Galata surlarına ek olarak yapmışlar. 14. yüzyılda Bizans'ın gücünün azaldığını hatırlatmak isterim. İşte bu İtalyan asıllı Cenevizli vatandaşlar da fırsattan istifade Galata'ya yerleşerek buralara yavaş yavaş sahip olmuşlar. O zamanlar adı İsa Kulesi'ymiş ve şehrin en yüksek binasıymış. Tabii bu yapıyı şimdiki Galata Kulesi'nin temeli olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü şu anki görüntüsünden oldukça uzak. Kulenin 2. Murat'ın desteğiyle tamamlanmış olduğunu da söyleyeyim. 1445-1446 yılları arasındaysa Galata Kulesi yükseltilmiş. Demek ki o dönemde yaşayan insanlara yüksekliği az gelmiş. 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle kule Türklerin eline geçmiş. Cenevizliler şehir fethedilince bu kulenin yıkılacağını zannetmişler ama Fatih Sultan Mehmet oldukça duyarlı davranmış ve bu yapıyı yıktırmamış.

Onlar da kulenin anahtarını Osmanlı'ya teslim etmişler. İkinci Beyazıt döneminde gerçekleşen ve adı Küçük Kıyamet olan deprem esnasında kule zarar görmüş. Mimar Murat Hayrettin 1510 yılında kuleyi büyük oranda bir Türk eserine dönüştürmüş. Kule yıllar içerisinde farklı amaçlara hizmet etmiş. Cenevizliler döneminde gözetleme kulesi olarak, 16. yüzyılda ise Kasımpaşa Tersanesi'nde çalışan harp esirleri için barınak olarak kullanılmış. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazılanlara göre 10 katlı zindan olarak kullanılmışlığı da var. Sonrasında gemi levazım ambar deposu olmuş. Yüksek konumda bulunduğu ve boyutlarından dolayı astronomi çalışmalarına da ev sahipliği yapmış. Galata Kulesi 18. yüzyıldan itibaren mehterhane ocağı yangın gözleyicilerine tahsis edilmiş. Ayrıca Hezarfen Ahmet Çelebi'nin meşhur uçuş denemesini Galata Kulesi'nden başlattığı rivayetler arasında. Ben de bir uçuş denemesi yapmak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Galata Kulesi'ne baktığımızda geçmişte bir araya gelmiş kültürlerin yansımasını görebiliyoruz. Galata Kulesi bugün yerli ve yabancı turistlerin en gözde ziyaret alanlarından. Ziyaretçiler içeriye girebilmek ve o manzarayı görebilmek için saatlerce bekliyor. Çünkü kulenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bazılarımıza kuleye dışarıdan bakmak bile yetebilir. İçerisine girdiğinizde ise gördüğünüz manzara sizi çok etkileyecek. Buraları gezip gördükten sonra siz karar verirsiniz. Ben iki türlüsünü de çok seviyorum. Biz 5 kadın 1 olduk, yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. Dakika.

Kapadokya, başta Nevşehir olmak üzere Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerini içine alan bir bölgeyi kapsar. Her bir yerleşim yeri, jeolojik yapısı, tarihi ve kültürüyle bu bütünün parçalarıdır adeta. Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Avanos, Derinkuyu ve Ihlara Vadisi çevresinde şekillenen, dünyada bir eşi daha olmayan periler ülkesidir burası. Derinkuyu, eski adıyla Elengubu, yer altındaki gizli antik şehirdir. Kat kat kayalar oyularak yapılmıştır. 20 bin kişiyi aylarca gözlerden gizleyebilecek büyüklüktedir. Yeryüzünden 85 metre derinliğe kadar iner. 18 kat tünel ve bunların açıldığı sayısız küçük odasıyla dünyanın en büyük yeraltı şehridir. Araştırmalara göre eski tarihlerde mağara odalar kilometreler boyu devam ediyor. Çevredeki 200'e yakın irili ufaklı yeraltı şehirleriyle birleşerek devasa bir yeraltı ağ oluşturuyordu. Bu odaların bazıları yaşam alanı, bazıları kuru gıda deposu, okul, şarap üretim yeri ve tapınak olarak kullanılmıştı. Kurtuluş Savaşı'nın ardından Yunanistan'la yapılan mübadelede Rumların bölgeyi terk etmesiyle yeraltı şehirleri de boşaldı. Yıllarca bu devasa şehrin varlığından haberimiz olmadı. 1963 yılında bir bölge sakini evini yenilerken karşısına karanlık bir geçit çıktı. Bu geçit Derinkuyu'nun mağara odalarından birine açılıyordu. Sonradan yapılan kazılarda evlerin içinden yeraltı şehrine açılan 600'den fazla geçit bulundu. Mağaralardan oluşan şehrin ünü kısa sürede bütün dünyaya yayıldı ve Derinkuyu yeraltı şehri 1985'te UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi. Derinkuyu yeraltı şehrinin ne zaman ve kimler tarafından inşa edildiği tam olarak bilinmiyor. Fakat M.Ö. 4. yüzyıla ait tarihi belgelerde, bölgede yer altında kazılmış evlerde yaşayan insanlardan bahsediliyor. Ağırlıklı görüşse Friglerin saldırılarından korunmak ve saklanmak için kayaların Hititlerce oyulmuş olabileceği. İlk kazmayı onlar vursa da muhtemelen Frigler ve sonraki uygarlıklar da bu işi devam ettirdi. Belki önce sadece kuru yiyeceklerini, şaraplarını depolamak için kullandılar yeraltı mağaralarını. Sonra da kendileri sığındılar. Yer altındaki yaşamın o günlerde nasıl sürdüğünü daracık, küflü, dar tünellerden aşağılara inerek görebiliyoruz bugün. Bu dar geçitlerin girişi, özellikle davetsiz misafirler geldiğinde yarım tonluk dairesel kayalarla kapatılıyordu. Ağır kapının sürgüsü sadece içeriden hareket ettirilebiliyordu. Kayanın ortasında bulunan küçük delikler düşmanları mızrakla ya da oklarla geri püskürtmek, kapılara yaklaştırmamak için kullanılıyordu. Bu kapılardan her katın girişinde vardı. Yani düşman bir yere kadar ulaşabilse bile o katta kalıyor, daha aşağılara inemiyordu. Yüzeye yakın katlar kokuların aşağı inmesini önlemek amacıyla ahırlara ayrılmıştı. Şehrin en ilginç yönü ise bu kocaman şehre temiz hava sağlayan bir havalandırma sisteminin ve temiz su kuyusunun bile düşünülmüş olmasıydı. Koridorlar arasında ve odalarda 50'den fazla havalandırma bacası oyulmuştu. Acil durumlar için yeryüzüne çıkan kestirme yollar da düşünülmüştü. O zamanki olanaklarla böylesi karmaşık bir sistemin kurulabilmesi gerçekten şaşırtıcı. Gürsel Korat'ın Kapadokya Dörtlüsü kitabının ilki olan Zaman Yeli'nde bölge yöneticilerinden Emir Haydar, bir yeraltı şehrinde karşılaştığı düzene şaşırır, hayran kalır. Emir Haydar'ın dilinden Moğol saldırısı için hazırlık yapan 13. yüzyıl Kapadokya'sını dinleyelim. Kapadokya'nın o engin görünümünün altındaki dünyaya indiğimde doğru bildiklerim değişti. Örse çekiç vuran beyler, çocuk bakan erkekler, körük çeken kadınlar gördüm. Bir karınca dünyasında geziyordum sanki. Yer altından birbirine bağlanmış mağaralar, bu mağaraların yeryüzüne açılan gizli yolları, burada insan kılığında bir karınca topluluğunun yaşadığını düşündürüyordu. Yer üstünde olmayan ne varsa yer altında vardı. Hekimler ve hasta bakıcılar gördüm. Meligüp'te dökümhaneler, Tobada'da ağlar, bütün yeraltı şehirlerinde sayısız fırın, sayısız yiyecek deposu ve yüzlerce oda vardı. Bu odalardan bazılarında yeni yetme kızlar, oğlanlar ve yaşlılar bebek bakıcılığı yapıyordu.
Dervişlerle papazlar gençlere, çocuklara ve kadınlara okuma yazma öğretiyordu. 35 yıl yer üstünde yaşamaya alıştıktan sonra bir gün yer altında yaşamak zorunda kalacağımı söyleseler gülerdim. Her şey sıkış tepişti. Gürültüden insan bazen delirecek gibi oluyordu. Gene de bunları dert eden yoktu. Çünkü dışarıda kalmanın ölmek anlamına geldiği bir zamanda kalabalıktan sıkıldığı için ölmeyi seçmek budalalıktan da öteydi. Yıllarda sürekli düşman tehdidi altında yaşamak zaten yeterince zordu. Bir de aylarca kalabalık bir insan grubuyla o dar mağaralarda yaşamak zorunda kaldığınızı bir düşünün. Hele bir de kapalı alan fobiniz varsa. Ayağımızın toprağa bastığı, gündüzün güneşi, geceliğin ayı ve yıldızları görebildiğimiz günler eksik olmasın hayatımızdan. Kapadokya'dan Ferhat Göçer'in seslendirdiği güzel bir türküyle ayrılıyoruz bu akşam. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için TRT12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Sınırları aşan Türkiye.
2: Bir Sınırlar Aşan Türkiye programında daha beraberiz. Konuğumuz Doktor Aysu Uğur Balcı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinden. Hoş geldiniz Aysu Hanım.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Bir programda daha beraberiz. Yine sizden gürül gürül cevaplar bekliyorum. Çünkü dinleyicilerimiz sizin sesinizde cevaplarınızda çok beğendiler.
3: Sağ olun hocam.
2: Bu hafta konuşacağımız konu dizi, film üretimi ve kültürel yayılım üzerine olacak. Aysu Hanım, Türkiye son yıllarda televizyon dizileriyle dünya çapında bir izleyici kitlesine ulaştı malum. Bu diziler yalnızca kültürel ürünler değil, aynı zamanda kamu diplomasisinin de güçlü araçları haline dönüştü. Bugün Türk dizilerinin uluslararası etkisini ve yumuşak güç rolünü ele alacağız. Bu bağlamda ilk sorum size şu olacak. Türk dizilerinin küresel pazarda bu kadar ilgi görmesinin nedeni nedir?
3: Öncelikle şöyle başlayalım. Dizi izlemeyi neden bu kadar seviyoruz meselesi önemli. Aslında dizi izlemek insanın başka hayatları merak etmesi, gözlemlemesi ve kendince bir ders çıkarması.

içgüdüsünden kaynaklanıyor. Özellikle bizim kültürümüzde de diziler çok rağbet görüyor söylediğiniz gibi. Ve prime time dediğimiz herkesin evde olduğu saatlerde, akşam saatlerinde hep dizileri görüyoruz aslında. Ve neredeyse günümüzde üretilen televizyon içeriklerinin %40'ını diziler oluşturuyor. Türk dizileri hem ulusal hem de küresel anlamda çok etkili. Özellikle Türk dizilerinin gösterime girdiği ülkelerdeki reytingler, dizilerle birlikte Türk ürünlerinin pazarlamaya dahil olması...

0: oyuncuların büyük hayran kitleleri elde etmeleri ya da farklı ülkelerde çocuklarına Türk isimlerinin verilmesi gibi somut örnekleri görebiliyoruz aslında. Bunlar da Türk dizilerinin başarısını gösteriyor bizlere. Türk dizileri gerçekten küresel izleyiciye hitap ediyor bir yandan da. Çünkü bu endüstrinin temel gelirlerinden biri tabii ki ihracattaki kazanımlar. Bu kazanımlar hem maddi hem de kültürel imaj konusunda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Türk şirketlerinin özellikle yurt dışı ilişkiler anlamında katıldığı fuarlar ihracat konusunda da oldukça etkili oluyor. Peki mesela bu etkiler nasıl oluşuyor? Belki ona bakmamız lazım. Mesela ilk olarak konu açısından bakalım. Konu derken Yeşilçam geleneğinden gelen bir melodram türü bizde biraz daha baskın. Yani popüler bir anlatı olarak melodram karşımıza çıkıyor. İyi ile ve kötünün ayrımı, işte zengin, fakir, çatışma ve çatışmanın çözülmesi gibi ikilikleri çok net veriyoruz biz melodramlarda ve tabii ki duyguyu çok net verebiliyoruz. Çünkü biz bu türlü bir filmi izlerken ya da diziyi hemen iyi karakterle bağ kuruyoruz, onun tarafına geçiyoruz. Yani onunla özdeşleşiyoruz, onunla mutlu olup üzülüyoruz. Hatta hepimiz deneyimlemişizdir, büyüklerimiz mesela anneler genelde hep yorum yaparak izler, karşısında biri varmış gibi ister istemez biz de bazen öyle yapıyoruz, yani kaptırıyoruz aslında kendimizi. Ya da finali genelde bir hep çözülme, çatışmanın çözülmesiyle son buluyor, ya mutlu bir son oluyor ya dramatik bir son oluyor. Aslında temel anlatımız bu anlamda bizim Yeşilçam geleneğinden geliyor. Peki dizilerde başka temalar var mı? Tabii ki var. Onlar da önemli bizim için. İşte aşk, fedakarlık, sınıf çatışması, ihanet, adalet gibi evrensel temaları biz işliyoruz dizilerde. Ama bu temalar hem kendi yerel kültürümüzü ön plana çıkarıyor hem de evrensel olarak da uyarlayabiliyoruz diziler açısından. Özellikle Orta Doğu, Balkanlar, Latin Amerika, Güney Asya gibi izleyiciler bizim dizilerimizde güçlü bir duygusal özdeşleşme yarattığını söyleyebiliriz. Yani biz aslında Türk dizileri daha çok batılı izleyici için egzotik, doğu toplumları için de kültürel yakınlık hissi yaratıyor. Bu yüzden de coğrafyaya özgü hikayelerimiz de başarılı oluyor diyebiliriz. Özellikle bu coğrafi hikayelerde işte Güneydoğu, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu gibi coğrafyalara özgü dramlar, ilişkiler, zorluklar, kültürel göstergeler dizilerimizde yer alıyor aslında. Çünkü bu zamana kadar saydığım bu coğrafyalara ait çok dizi çekildi ve başarılı oldu. Ben de yani o bölgeyi merak ettiğim çok dizi oldu. Hani ben de gidip göreyim diye heveslendiğim. Bu aynı zamanda hem hikayeyi şekillendiriyor bizim bu kültürel ve coğrafi zenginliklerimiz, hem de bir estetik mekan sunuyor.
1: Evet,
0: aslında
1: Mardin'de, Diyarbakır'da bir turist hareketliği var değil mi? Hem çok, içeriden hem dışarıdan. Bu da dizilerin etkisiyle büyük bir ihtimalle gerçekleşti. İnsanlar da yüzü görüyor sokaklarda, çünkü çok güzel ticaret yapıyorlar, çok güzel konuklar ağırlıyorlar, çok da mutlular bu etkileşimle birlikte. Aynı şeyi ben başka yerlerde de görüyorum tabii, ülkemizin değişik yerlerinde, çünkü bu mekan tercihleri çok etkili oluyor, özellikle İstanbul üzerinde turist sayısında fevkalade etkili oluyor, ticarette çok etkili oluyor. Ticarette nasıl etkili oluyor diyeceksiniz, şu şekilde işte oradaki giyim, kuşam, ofis veya ev mobilyaları, bütün bunların hepsi mutlaka bir şekilde yansıyor. Dünyanın pek çok yerinden bize siparişler geldiğinden bahsediliyor bu tür şeylerde. Takılarda, tasarımlarda özellikle hanımların çok ilgisinin olduğu da tabii ki burada var. Ve bunlar tabii bizim için önemli şeyler, güzel şeyler. Bir estetik duyarlılık da değil mi gelişiyor? Hı hı. Hatta bizim kendi evlerimize de yansıyor o dizilerden hareketle. Ama sizin anlatımınızdan bir hatıram canlandı. Bir dizideki kahraman ölünce onunla ilgili gıyabi cenaze namazı kılınmış, mevlüt okutulmuştu. Yani böyle de bir şey de vardı, toplumsal etkisi de vardı o dizinin insanlar üzerinde. Halbuki işte rol bitmiş, kahramanı orada ölmüş, dizide oynayan kişi gerçek hayatta yaşıyor hala, Allah ömür versin, ama ne yaptılar, bir gıyabi cenaze namazıyla onu bir şekilde, hatta her sene de onun ölüm yıl dönümü falan gibi böyle şeylerde yapan fanatikleri de var zannedersem, evet, o dizinin de şeyinde.

0: Tabii Türkiye'nin imajını nasıl etkiliyor, biraz bu konuyu açabilir miyiz?
1: Biz aslında bu söylediğimiz coğrafyaya özgü hikayeleri plato şehirler diyebiliriz. Hı hı. Plato şehirler neden önemli? Hem dediğiniz gibi turistik çekicilik kazandırıyor, hem de gerçekten görsel bir estetik sunuyor aslında. Bir de sinematik etki meselesi bizim dizilerde çok önemli. Çünkü biz sinema estetiğine yaklaşan bir görüntü yönetimi kuruyoruz. Güçlü mekan kullanımı, dramatik müzikler, yavaşlatılmış sahneler, yakın plan ve göze yapılan vurguyla seyirciyi o duyguyu çok rahat hissettirebiliyoruz. Özellikle yakın planlar zaten duygulanımın bir yansıması, bizim için de önemli. Söylediğiniz gibi kullanılan aksesuarlar, kıyafetler, mekanlar hem ulusal hem de küresel izleyici açısından rağbet görüyor. Bu da kültür turizmi dediğimiz bir alan açıyor aslında bize, diziler açıyor daha doğrusu. Çünkü bir dizi izlediğimizde oraya gitmek istiyoruz, o eşyayı kullanmak istiyoruz, o kıyafeti görmek istiyoruz. Sanki televizyonda olan şey daha değerli gibi hissediyoruz. Bunda tabii ki en net örneği tarihte de dizilere baktığımızda Hürrem Yüzüğü, Bihter Kaza gibi ifadelerle yeni pazarlama stratejileri görüyoruz. Direkt dizinin tanıtımı olarak. Özellikle giyim, aksesuar, eşya konusunda hayatımızı ve tüketim biçimimizi diziler oldukça etkiliyor. Dijital platformlara döndüğümüzde küresel izleyiciye yine ulaşma açısından avantajlarımız var. Her türlü farklı denemeler yapabiliyoruz. Türde oynamalar yapabiliyoruz. Dijital platformlara bir dizi çekiyorsak süreler daha kısa olduğu için ve fantastik, gizem, aksiyon gibi yeni türlerin orada daha rahat denendiği için buralara da yönlenebiliyoruz aslında. Bizim çektiğimiz, dijital platformlara çektiğimiz dizilere baktığımızda da yine İstanbul imgeleri, modern hayatlar, iş yaşamı, böyle modern kent yaşamı aslında daha ön planda şu ara. Tabii ki tarihi dizilerimiz de çok ön planda. Özellikle TRT yapımları hem tarihi anlamamıza hem de küresel bir imaj çizmemize yol açıyor. Bu anlamda birçok tarih dizisi de eskiden günümüze kadar ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü küresel izleyici de aslında buna dikkat ediyor. Hem duyguya, karaktere, mekana, aksesuara, tarihe merakla bakıyorlar. Yine aynı şekilde İstanbul çok önemli turistik destinasyon için. Yine yapımcılar küresel izleyicinin İstanbul'a ait imgeler, mekanlar görmek istediğini söylüyor ve dizi ve filmlerde görüyoruz. Boğaz'ı, Kız Kulesi'ni, Galata'yı çok fazla görebiliyoruz. Bir programda bile görüyoruz artık. Yani dijital platformlara üretilen reality show'larda da var bu imgeler. Böylelikle aslında izleyicinin böyle ne hissediyor? Bizim yaşam biçimimizi, alışkanlıklarımızı, mekanlarımızı görerek aslında Türkiye'nin bir coğrafya olmaktan ziyade bir yaşam deneyimi sunmasına yol açıyor Türk dizileri. Biz aynı zamanda tabii ki modern ve gelenek arasında bir çizgide ilerliyoruz. Dizilerimiz de böyle. Bu da küresel izleyiciyi çekiyor aslında ve onlar için bir ön kabul oluşturuyor. Türkiye dendiği zaman, İstanbul dendiği zaman akıllarında bir imaj çiziliyor aslında.
0: Evet, bunlar fevkalade önemli hususlar. İstanbul'a her gidişimde de zaten bunu görüyorum. Dünyanın dört bir tarafından insan var. Doğal olarak da bir de böyle güzel alışveriş yapıyorlar. Bu da çok hoşuma gidiyor. Ellerinde bavullarla, valizlerle falan geziyorlar. Artık böyle poşetlerle falan da değil. Yani bir hayli bol alışveriş yapıyorlar. Yaptıkları şeylere baktığınız zaman da alışveriş şeylerine, ürünlerine çoğu böyle bizim bu kültürel tanıtım içerisinde bu dizilerde vesairede işte ürün yerleştirme yoluyla veya işte bütünleşik pazarlama iletişimi dediğimiz o çerçeve içerisinde pek çok unsura da yönelebiliyorlar. Aynı zamanda o dizilerde görmüş oldukları bir takım yeme içme mahallerine, lokasyonlarına gidiyorlar veya dizilerde sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi görmüş olduğu lokasyonlara beni tercih ediyorlar. Oraları mutlaka bir görüyorlar. Bunların hepsinin çok güzel, olumlu tarafları var ama diğer taraftan da elbette burada kamu diplomasisi açısından ne tür avantajlar sağlıyor bize, bir de ona değinelim isterseniz film ve diziler açısından.
1: Tabii. Kamu diplomasisindeki temel hedef zaten duygusal yakınlık ve güven inşası. Biz aslında bunu dizilerimizle sağlıyoruz. Hem söylediğim gibi konular, türler,

0: karakter, sinematik etki, anlatı açısından duygusal bağ kurma gücümüz yüksek oluyor. Özellikle film ve dizilerimiz aile ilişkileri, iş yaşamı, gündelik rutinler, sıradan insan deneyimlerini konu ediniyor. O yüzden de her dizide illaki kendimize yakın bulduğumuz birini görebiliyoruz. Hemen özdeşleşme sağlıyoruz. Küresel izleyici de aynı bu şekilde oluyor. Bu da aslında ülkeyi daha böyle soyut bir politik aktör olmaktan çıkarıp yaşanan, hissedilen bir topluma dönüştürüyor. Yani küresel izleyici için de bir yaşam deneyimi sunuyoruz. Küresel olarak da dolaşımın hızlanması bizim için avantaj. Yani biz de bu platformlara özgü diziler yapabiliyoruz ve birçok izleyiciye ulaşıyoruz. Bu da önemli. Bir diğer mesele de aslında uyarlama yapımlar. Yani uyarlama yapımlarda hem kültürler arası farklılıkların yapımlara adapte olması, hem bizim kaynak olmamız hem başka kültürlerden alıp bize uyarlamamız önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum kamu diplomasisi açısından. Çünkü seyirciler hem kaynak diziyi de merak edebiliyorlar, bir uyarlamayı izleyip orijinal kaynağı izlemek istiyorlar ya da şeyi görebiliyoruz, uyarlamada bizdeki nasıl farklılıklar var ve uyarlamanın asıl kaynağında nasıl farklılıklar var görebiliyoruz. Burada tabii senaristin de hedef kitleyi, izleyiciyi çok iyi tanıması, kendi kültürümüzü çok iyi tanıması önemli. Bazen bazı yapımlar bizde daha başarılı oluyor, uyarlamalar. Çünkü biz daha kültürel bir şey sunuyoruz. Bunu hem filmlerde hem dizilerde görebiliriz.
1: Tabii bir de bazen böyle tarihi dizilerin uyarlaması var değil mi? Dönem uyarlamaları var. Yani söz gelimi geçtiğimiz yüzyılın anlatan bir takım hadiseleri günümüze çeviriyoruz. Hı hı. Ondan sonra bugünkü hayat tarzı içerisinde bir uyarlamayı tercih ediyoruz. Herhalde onlar da biraz daha fazla ilgi duyuyor insanlar gibi geliyor bana.
0: Evet. Yani hem dizilerden uyarlama hem de dediğiniz gibi edebiyattan uyarlama eserler özellikle son dönemde de bize bir kaynak oluyor senaristler için en azından. Küresel izleyici de bunu merak ediyor. Hepimiz duymuşuzdur haberde. Mesela Türkçeyi dizilerden öğrenenler ya da Türk kültürüne diziler sayesinde meraklı olanlar, siz de söylediğiniz Türk isimlerinin verilmesi bazı devletlerde.
1: Var şeyde, Pakistan'da, Cezayir'de Türk dizilerden kaynaklı Türkçe'ye çok merak saranlar var. Bazıları Yunus Emre Enstitüleri'ne gitmek suretiyle bunu tatmin ediyorlar. Bazıları da doğrudan dizileri takip suretiyle öğreniyorlar. Hatta ben Amerika'da bir komşum vardı, Afganistanlı. Çok güzel Türkçe konuşuyordu. Yani böyle gramerine vesairesine filan da dikkat etmek suretiyle. Nerede öğrendiniz Türkçeyi siz dedim. Türk soylu musunuz? Yok dedi. Ben Peştunum. Türk soylu değilim ama Türkçeyi de dizilerden öğrendim Mahbu Hanım. Yani çok zeki bir kadın tabii. Çok sayıda dil biliyordu. Ama Türkçeyi diziye izleye izleye öğrenmiş bir insandan bahsediyorum. Yani böyle ben dedim ya Türkçe öğrenmesi kolay değil diyorlar dedim. Hani bizim ana dilimiz, biz Türkçenin herhangi bir şekilde zorluğunu düşünmüyoruz ama içine doğduğumuz için başka dilleri öğrenirken kuşkusuz ki zorlukları çekiyoruz hepimizde. Ama bir baktım böyle Türkçeyi çok güzel, düzgün, anlaşılır bir şekilde ve çok geniş bir sözcük hazinesiyle konuşuyordu. Nasıl öğrendiniz diye bunu şey yaptım. Dedi ben dizilerden öğrendim. Çok ilginç geldi bana.
0: Evet.
1: Türk dizilerinden ama sonrasında bir Cezayirli doktora öğrencimiz bir CD getirdi. Cezayir'de Türkçe konuşanlar. Çok ilgimi çekti. Bunlar dedim nasıl öğreniyorlar? Orada Yunus Emre mi var? Yok henüz yok dedi o zaman. Muhtemelen şimdi kuruldu. O zaman yoktu. Bunlar dedi kendi kendilerine Türkçe öğrenmek üzere o dizilerden hareketle bir araya gelen çocuklar. Ve bir böyle konuşma antrenmanları yapıyorlar. Onun üzerine biz oraya kaynak da gönderdik epeyce. Şimdiki Sayın Büyükelçimiz de çok ilgilendi daha sonrasında. Bu çocukların Türkçelerinin gelişmesi için, Türkiye'yi görmeleri için filan. Tabii bu işte tabii arzuladığımız şeylerden birisi de bu. Yani bu yönde bir bize alan açması, avantajlar sağlaması, avantajlar diyoruz ya işte bu değil mi? Bunun olması lazım.
0: Bir de Türk kültürü dediğimiz gibi çok fazla çeşitlilik, yemek kültüründen görgüye, atasözlerinden yaşam biçimine, işte duygusal ilişkilerimize aslında çok yönlü bir yansıma. Ben de bir tane belgesel izlemiştim. Türkiye'de doğan Afro-Amerikan Siyahlar var. Onların bir derneği var ve baktığımızda hani siyahi yabancı duran biri ve Türkiye'de doğup büyümüş. Hatta İç Anadolu'da bir yerde doğmuş büyümüş ve böyle bir Sivas şivesiyle konuşuyor. Onunla ilgili bir belgeseldi. Ben ilk defa oradan öğrendim böyle bir dernek olduğunu ve şunu söylüyor. Ben burada doğdum. Hani ben Türk gibi hissediyorum. Şivesi ve yaşam biçimi de öyle. Hatta kırda yaşıyorlardı. Yani bir köyde yaşıyorlardı. Kıyafeti, giyimi bana çok farklı gelmişti.
1: Evet, yani o şeyler de var. Bir de Çorumlu Amir var değil mi, böyle fenomen. Ondan sonra yine bir Japon fenomen var. Güzel, evet. Türkçe konuşuyorlar, Türkçe paylaşımlar yapıyorlar. Çok da sempatik oluyorlar. Bir hatta o Çorumlu Amir kendi ülkesinde de çekimler yapıyordu. Kamerun'u muydu, öyle bir ülkedendi. Bizim de yine tabii Afrikalı öğrencilerimiz vardı. Hepsi de çok güzel Türkçe konuşuyorlardı. Ülkelerinde de şimdi tabii ülkemizi tanıtan gönüllü elçiler durumuna da geldiler onlar. Hepsiyle de tabii ki gurur duyuyoruz. Çünkü niye? Türkçemizi taşıyorlar bir şekilde. Ama bunlar farklı yollarla Türkiye'den etkilenmişlerdi. Farklı şekilde öğrenci olarak gelmişlerdi ama onların da bir dizi, film bağımlılıkları da oluşmuştu gördüğüm kadarıyla. Bir kısmı da artık tabii böyle hayatımızın her gün takip ettiğimiz unsurlar halinde, fenomenler özellikle gelebiliyorlar, doğru.
0: Bir de şu önemli, Türkiye dedikleri zaman ya da Türk kültür dedikleri zaman yabancıların bizi öyle somut değil, daha böyle dostane, misafirperver, daha böyle arkadaş canlısı olarak görüp yorumlamaları, Türk kültürünü öğrenmeye çalışmaları demek ki kendi kültürümüzün ne kadar katmanlı olduğunu gösteriyor aslında.
1: Kesinlikle, bu da çok doğru, önemli bir hatırlatma oldu. Çünkü dünyanın pek çok yerinde bizdeki gibi bir misafirperverlik yoktur. Yoldan gelene aç mısın, yorgun musun, susuz musun vesaire gibi sormak yoktur. Açsa aç, yorgunsa yorgun, gitsin parasını harcasın, karnını doyursun derler değil mi? Ona insandan evvel böyle para harcayacak bir şey gibi bakarlar. Yurt dışına gittiğiniz zaman karşılaştığınız en birinci şey, nereye giderseniz gidin bu olur. Biraz Doğu toplumları tabii biraz bundan farklı. Onları istisna tutmak lazım. Doğu'da bir misafirperverlik vardır ama Batı'ya doğru gidince, Batı'da eğer Türk'le bir temasları yoksa o toplumların böyle bir şeyi görmeniz mümkün değil. Yani çok daha böyle dünyevi bir yaşamları var. Ama Türk'ün olduğu bir yerde Türk insana insan diye bakar her şeyden evvel. Onun bu dünyada yaşarkenki bir takım fiziksel ihtiyaçlarında, uyku gibi, açlık gibi, susuzluk gibi, yorgunluk gibi gözetir ve onları her şeyden evvel o insanın gidermesi için yardımcı olmaya da uğraşır. Tabii bir de Türkiye'nin bu siyasal anlamda algı yaratma kapasitesine, etkisini biraz konuşalım isterseniz. Bu bağlamda madem geldik buraya.
0: Aslında bizim film, dizi, edebiyat gibi içeriklerimiz, kültürel ürünlerimiz biraz daha yumuşak güç kavramına yaklaşıyor. Çünkü biz doğrudan bir ideoloji ya da bir propaganda yapmıyoruz. Biz bir dünya görüşü yani ve bir kültürel aktarım yapıyoruz aslında. Yani bu Hollywood'daki olduğu gibi bir Amerikan rüyası ya da Batı tipli demokrasiyi ideal yaşam biçimi olarak sunmak gibi bir örnek bizde yok. Ama farklı sinemalarda ve dizi sektöründe bu var. Siyasi anlamda algı yaratma kapasitesini biraz gündem belirleme açısından yaklaşabiliriz. Yani gündem belirlemede şu ön planda, kültürel ürünler toplumun neyi konuşacağını ve neye öncelik vereceğini aslında belirleyebiliyor. Mesela çevre kirliliği üzerine çekilen bir belgesel ya da distopik bir dizi gündeme bu konuyu taşıyabiliyor. Bunu sadece ulusal gündeme değil, küresel gündeme de taşıyabiliyor. Özellikle Z kuşağı dediğimiz genç seyirciler dünyayı, bilgiyi daha çok ya da kültürel ön kabulleri sosyal ağlar ya da platformlar aracılığıyla deneyimliyorlar. Ben de doktora tezimde görüştüğüm bütün Z kuşağı seyircileri şunu söyledi. Ben hani geleneksel televizyondan çok izlemiyorum ama dijital platformları takip ediyorum. sinemaya da takip ettiğim bir film olursa gidiyorum diyorlar. Aslında o kuşak biraz daha bu araçlarla algılarını şekillendirebiliyor aslında. Ya da tarihi diziler, biyografik filmler toplumun geçmişi nasıl hatırlayacağını da belirliyor. Özellikle kolektif hafızayı şekillendirmede dizi ve filmler ön planda. Hatta sosyal medyada hep de böyle komik paylaşımlar da şöyle oluyor. Mesela edebiyat eserlerini dizilerden öğrenmeye, tarihi konularını dizilerden öğrenmeye çalışıyorlar. Tabii ki dizi anlatısı

0: daha farklı, daha kurmaca bir anlatı, sonuçta daha dramatik bir anlatı. İzleyicilerde, özellikle Z kuşağı dediğimiz izleyicilerde eseri okumaktan ya da tarihi okumaktan çok dizilere yöneliyor aslında.
1: Tabii ondan sonra da eleştiriliyorlar değil mi? Biz öğrenciyi eleştiriyoruz ama ondan sonra dizi yapanları da eleştiriyoruz. Doğru dürüst tarih danışmanları olsaydı bu tür hataları yapmasalardı, madem bir kurmaca içerisine giriyorsunuz, bu kurmacanın da tarihsel tutarlılıkla bir şekilde beraber ilerlemesi lazım filan diye de eleştiriler de olabiliyor. Bazen işte dönem filmleri çekiliyor, kostümler uymuyor mesela, değil mi? Hatta bir şey vardı geçmişte, bir Malkoçoğlu filmde galiba kolunda saatle öyle bir, ya da yukarıdan işte elektrik tellerinin gözüktüğü vesaire gibi bir şey. Ama tabii artık öyle bir şey yok. Artık o kadar dikkatsiz, detaya girmeyen bir yaklaşım yok. O zamanın şartlar içerisinde belki prodüksiyon maliyetlerini düşürmek için yapılan şeylerdi. Hı hı. Belki de izleyici kitlesi o kadar karlı ve verimli bir ortam sağlamıyordu, ama şimdi pek çok detaya dikkat ediliyor. Hatta o kadar çok dikkat ediliyor ki insanlar bunun kurmaca olduğunu düşünmüyorlar. Sanki gerçekten o tür bir aksesuar varmış gibi, o tür bir kılık kıyafet varmış gibi de davranabiliyorlar, değil mi?
0: Hı hı.
1: Şimdi İlber Hoca kulakları çınlasın, güzel bir şey söylemişti. Yani o zaman bu kıyafetleri giyseler sarayda hepsi zatürre olurdu demişti. Saraydaki kadınların, doğru söylüyor. Yani kalorifer yok, o yok, bu yok. İşte en fazla çini sobalarla falan ısıttığınız koskoca devasa bir saraydan bahsediyorsunuz. Ve insanlar da o kıyafetlerle habire gezdirip duruyorsunuz. Bu mümkün değil yani, hepsi üşür, hasta olur. Değil mi?
0: Hı hı.
1: Yani işte, ama işte kurmacanın bir böyle etkisi var. Sanki öyleymiş gibi. Bugünkü şartlarla baktığınız zaman biraz anakronik de düşüyor bunların hepsi. Ama kurmaca, kurmaca da olacak.
0: Evet. Bunun tabii göze hitap etmesi için tabii. O sanat tasarımında gerçekten biz bile hayran oluyorduk. Yani izlediğimizde evet. O kostümlere, takılara gerçekmiş gibi insan düşünüyor.
1: Bakıyoruz tabii doğal olarak, ama o zaman böyle bir kumaş endüstrisi de yok, tekstil sanayisi de yok biliyorsunuz. İnsanların pek çok şey elle imal ettiği bir çağdan bahsediyoruz, ya da işte o dönem filmleriyle ilgili olarak. Doğal olarak bu kadar çok kıyafet çeşidi olduğu da söylenemez, ama bir renk var kuşkusuz ki o renk içerisinde bir kendi ahengi de var, ama tabii bir sempati halisi oluşturduğu da zihin haritalarında bir gerçek. Yani en azından Türklerin güvenilir olduğu, efendime söyleyeyim vatanperver olduğu, değil mi? Çalışkan olduğu, iyi olduğu, temiz kalpli olduğu gibi, misafirperver olduğu gibi sözüne güvenilir olması tabii çok fevkalade önemli. Bir şeyi de yerleştiriyor. İşte kamusal diplomasi dediğimiz zaman da, kamu diplomasi dediğimiz zaman da yine bunu herhalde öncelikle görmemiz gerekiyor. Bu güvenilirliği bir şekilde inşa etmesi, yerleştirmesi gerekiyor. Dizilerin bu konuda bize faydası var. Peki burada Türkiye'nin bu başarısı sürdürülebilir mi? Biraz da bu konuya girebilir miyiz?
0: Bence sürdürülebilir, çünkü bu zamana kadar inşa ettiğimiz medya anlatısının bilincinde olan bir sektörüz. Gerek kamu, gerek özel kanallar, içerikler, yani bu etkilerin farkındalar. Özellikle TRT'nin rolü çok fazla, kültürel imaj ve başarısı anlamında sürdürülebilirliği fazla. Mesela rakamlara baktığımızda biz dizi ihracatında Amerika ve İngiltere'nin ardından dünyada 3. sıraya yükselmişiz. Türk yapımları 170'ten fazla ülkede yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşmış durumdaymış şu an. Tabii ki pandemi döneminin ilk 6 ayında bir duraksama tüm dünyada olduğu gibi bizde de oldu. İçeriklerin çekilmesi zorlaştı. Ama sonrasında dijital platformların ortaya çıkışı, işte fuarların, sosyal etkinliklerin artmasıyla birlikte yine ivmemiz ciddi bir şekilde artmaya başladı. Özellikle benim de görüştüğüm Z kuşağı izleyicisi şunu söylüyor. Genelde dijitalden film izlediklerini, merak ettiklerini, sosyal aktivite için sinemaya gittiklerini söylüyorlar. Sinemanın büyüsünün kaybolmadığını ifade ediyorlar. Ancak platformlarda konforluk sağlıyor aslında. Bu gibi durumlar bizim başarımızı gösterebiliyor. Biz aslında izleme biçimimiz değişebiliyor. Yani evde daha çok izlemeye odaklanıyoruz. Ama izleme kültürümüz hiçbir şekilde değişmiyor. Yoğun bir izleme pratiğimiz var. Bu çağda tabii ki hem dijitalde hem de geleneksel alandaki başarımız devam ediyor.

0: devam ediyor. Şöyle bir güncelleme var, onu hemen söylemek isterim. Dijitalin bu özellikle bizim çağımızda genç kuşağa hitap etmesinin en önemli çıktısı dikey formatta diziler. Şu an hem dünyada hem de bizde de dikey formatta dizi çekiliyor. Yani tabletten, telefondan izleyebildiğimiz sosyal ağlara yüklenen diziler, kısa kısa bölümler görebiliyoruz. Burada tabii dijital kültürümüzün etmeni çok fazla. Yani izleyici çok uzun izlemek istemiyor olabiliyor. Gençler özellikle. O kısa içerikleri tüketmekten kaynaklı bir değişim var. Dikey formatta dizilerde. Biz de bunu kendi örneklerimizi ürettiğimizi söyleyebilirim.
1: Çok güzel. Peki burada tabii şu da önemli değil mi? Doğru yatırım yapacağız. İçerik kalitesi fevkalade yüksek olacak. Stratejik bir şekilde devlet özel sektör işbirliğini burada temin edeceğiz ki bu sürdürülebilirliği de sağlayalım. Çünkü yoksa bu endüstri çok pahalı, büyük bir endüstri. Yani yapımların biraz daha fazla ilgi görmesi için mutlaka burada devletin de bir destek mekanizmasının devreye girmesi lazım. En azından kolaylaştırıcı unsurlar bakımından. Çünkü ticari bir alan. Zaten parada kazanıyorlar da diye düşünebiliriz. Ama bu para kazananların kazandıkları parayı çoğaltmaları, Türkiye katkılarını artırmaları bakımından da devletin de bir pozisyon alması lazım. Bu pozisyonda ne olacak? Kolaylaştırıcı olacak mutlaka. Yani bunların daha fazla ülkeye, daha fazla insana ulaşabilmesi için katkısı ne olacaksa orada bulunması gerekecek diye düşünüyorum. Tabii çok az vaktimiz kaldı ama daha bilinçli bir kamu diplomasi aracı haline getirebilir miyiz? Bir de burada birkaç cümleyle sizden bu konuyu alayım.
0: Tabii getirebiliriz. Aslında siyasi ve kültürel bir diplomatik süreçten ziyade ülke imajını her yönüyle sunabiliriz. Aynı zamanda şu dikkatimi çekiyor. Dizi ve filmlerde güncel dijital değişikliklerin yansımalarını görüyoruz. Mesela yapay zekanın dizi ve filmlerde bir aktör olarak kullanıldığını görüyoruz. Özellikle TRT yapımı dizide Taşacak Bu Deniz dizisinde yapay zeka botunun çoğu kırılmanın merkezinde olduğunu ve bir aktör olarak yer aldığını görebiliyoruz. Bu da şöyle önemli. Demek ki anlatılarımız da dijitalleşmeye göre değişebiliyor, güncellenebiliyor ve biz bunu küresel ölçekte de yakalayabiliyoruz. Ya da sadece aşk ya da tarih temalarıyla sınırlı kalmayıp Türkiye'yi her yönüyle anlatabilen içerikler teşvik edilebilir. Bu anlamda da bir kamu diplomasisi daha bilinçli hale getirebilir aslında.
1: Evet, peki çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bu alan artık stratejik bir kültür politikası çerçevesinde ele alınması gereken bir mahiyet arz ediyor. Bu bakımdan da hepimiz için çok önemli. Kıymetli dinleyiciler, bugünkü konuğumuz Aysu Uğur Balcı idi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doktor Balcı'ya çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Programı hazırlayıp sunan ben Zakir Avşar, program yapımcımız Sayın Zehra Nuhoğlu, teknik yapımda Sayın Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Sayın Ayşe Koyuncu. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Sınırları aşan Türkiye.

sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Prens konuk salonuna doğru dalgın dalgın yürüyordu. Üzerine aldığı görev de Gavrila Ardalionovich'in Aglaya Ivanovna'ya yazdığı mektupta canını sıkıyordu. Konuk salonuna varması için önünde daha iki oda vardı. Bir şey hatırlarmış gibi ansızın durdu. Çevresine bakındı, ışığa, pencereye gitti ve orada Nastasya Filipovna'nın resmine bakmaya başladı. Biraz önce onu öylesine etkileyen bu yüzde gizli bir şeyi anlamaya çalışıyor gibiydi. Resmi ilk gördüğünde hissettikleri hemen hiç değişmemişti. Şimdi ise daha değişik bir şey arıyordu bu yüzde. Olağanüstü güzelliğinin yanı sıra daha değişik, daha güçlü bir şeyler şimdi daha çok şaşırtmıştı onu. Bu yüzde sınırsız bir gurur, küçümseme, neredeyse nefret, aynı zamanda da güven verici, şaşırtıcı bir saflık vardı sanki. Bu yüze bakınca ondaki bu karşıtlık insanda hüzne benzer bir duygu bile uyandırıyordu sanki. Bu soluk yüzün, hafifçe çökük yanakların ve ışıl ışıl gözlerin göz kamaştırıcı güzelliği neredeyse dayanılmazdı. Tuhaf bir güzellikti bu. Bir dakika kadar baktı bu yüze prens. Sonra birden kendine gelmiş gibi silkinip çevresine bakındı. Aceleyle dudaklarına götürdü resmi ve öptü. Bir dakika sonra konuk salonuna girdiğinde son derece sakindi. Ama konuk salonundan bir önceki yemek odasının kapısında Aglaya ile burun buruna geldi. Yalnız da Aglaya. Prens elindeki pusulayı Aglaya'ya verirken, Gavrila Ardalionovich bunu size vermemi rica etti dedi. Aglaya durdu, kağıdı aldı ve tuhaf tuhaf baktı prensin yüzüne. Bakışında en küçük bir sıkılma yoktu. Sanki yalnızca biraz şaşkınlık vardı. Bu da yalnızca prensle ilgili gibiydi. Bakışıyla prensten onun bu işte nasıl olup da Gavrila Ardalionovich'le birlikte hareket ettiğinin cevabını bekliyordu sanki. Hem de son derece sakin ve yukarıdan bakarak. Birbirlerinin karşısında birkaç saniye durdular. Sonra alaycı bir ifade belirdi Aglaya'nın yüzünde ve hafifçe gülümseyerek yürüyüp uzaklaştı. Lizaveta Prokofievna kolunu uzatarak oldukça uzağında tuttuğu Nastasya Filipovna'nın resmine bir süre sessizce sanki küçümseyerek baktıktan sonra mırıldandı. Evet, güzelmiş dedi. Hatta çok. İki kez gördüm onu ama uzaktan. Birden prense döndü. Böyle bir güzelliğe değer veriyorsunuz demek, öyle mi? Prens kendini zorlayarak karşılık verdi. Evet, veriyorum. Yani böylesine mi? Özellikle böylesine. Neden? Prens soruya isteksiz cevap veriyormuş gibi değil de kendi kendine konuşuyormuş gibi. Bu yüzde çok acı var dedi. Lizaveta Prokofievna, sayıklıyorsunuz sanki dedi. Önemsemez bir tavırla resmi masanın üzerine attı. Alexandra aldı masanın üzerinden resmi. Adelaide Alexandra'nın yanına geldi. İkisi birlikte resme bakmaya başladılar. Tom o sırada Aglaya konuk salonuna döndü. Adelaide kız kardeşinin omuzunun üzerinden resme büyük bir ilgiyle bakarak "Bu ne güç öyle?" diye haykırdı. Lizaveta Prokofievna sert bir tavırla sordu. "Ne gücü? Ne gücünden söz ediyorsun sen?" Adelaide heyecanla karşılık verdi. "Böyle bir güzellik güçtür. Böyle bir güzellikle dünyanın altını üstüne getirmek olasıdır." Dalgın, düşünceliydi. Sehpasının başına geçti. Aglaya resme göz ucuyla şöyle bir bakmış, dudak bükmüş, köşeye çekilip oturmuş, kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuştu. Lizaveta Prokofievna çıngırağın kordonunu çekti. Gelen uşağa, "Gavrila Ardalionovich buraya gelsin," dedi.

Aleksandra pek anlamlı. Maman diye yükseltti sesini. Lizaveta Prokofievna hemen kesti kızının itirazını. İki kelime söyleyeceğim ona, o kadar. Öfkeli olduğu belliydi. Gördüğünüz gibi prens, şimdilerde burada her şey pek gizemli. Her şeyde bir gizem var. Böyle işte, aptalca şeyler. Oysa durum daha çok içtenlik, açıklık, dürüstlük gerektiriyor. Evlenmeyi düşünenler de var. Oysa hiç hoşlanmam bu tür evliliklerden. Yine susturmaya çalıştı onu Aleksandra. Aman neler söylüyorsun? Sana ne oluyor tatlım? Sen hoşlanıyor musun ortada dönen bütün bu olaylardan? Varsın duysun prens. Yabancı değil. En azından benim yabancım değil. Tanrı elbette iyi insanları sever, kötüleri, kaprislileri sevmez. Özellikle de bugün böyle, yarın başka türlü söyleyen kaprislileri. Anlayabiliyor musun beni Aleksandra İvanovna? Bunlar benim tuhaf bir kadın olduğumu söylerler prens. Ama iyiyi kötüden ayırmayı bilirim ben. Çünkü yürektir önemli olan, gerisi boştur. Akıl da gereklidir kuşkusuz. Belki en önemli olan da akıldır. Gülme Aglaya, kendimle çelişen bir şey söylemiyorum. İyi kalpli ama akılsız bir aptal da akıllı ama kötü kalpli bir aptal kadar mutsuzdur. Eski bir gerçektir bu. İşte ben iyi yürekli ama akılsız bir aptal, sense akıllı ama kötü kalpli bir aptalsın. İkimiz de mutsuzuz, ikimiz de acı çekiyoruz. Neşesini kaybetmemiş tek kişi gibi görünen Adelaide tutamadı kendini. Neden o kadar mutsuzsunuz maman diye sordu. Lizaveta Prokofievna kesti kızının sözünü. Önce her şeyi bilen kızlarımın yüzünden. Aslında yalnızca bu bile yeter mutsuz olmama. Gerisini söylememe gerek bile yok. Fazla söze ne gerek? Bakalım siz ikiniz, Aglaya'yı saymıyorum, aklınızla, o dilbazlığınızla ne yapacaksınız? Evet pek saygıdeğer Aleksandra İvanovna, bakalım pek saygıdeğer eşinizle mutlu olabilecek misiniz? O anda konuk salonuna giren Gavrila Ardalionovic'i görünce haykırdı. Aa, işte size evlilik kampından biri daha. Gavrila Ardalionovic'in selamına karşılık verdi, oturmasını söyledi. Merhabalar, evleniyormuşsunuz öyle mi? Evlenmek mi? Nasıl yani? Ne evlenmesi diye mırıldandı Gavrila Ardalionovic. Şaşırmıştı. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. O ifadeyi sevmiyorsanız şöyle sorayım. Dünya evine giriyormuşsunuz, öyle mi? Gavrila Ardalionovic'in yüzü kıpkırmızı olmuştu. Yalan söyledi. Hayır ben, yo hayır. Bir kenarda oturan Aglaya'dan yana çabucak bir göz attı. Hemen kaçırdı bakışını. Aglaya soğuk, sakin bakışını dikmiş ona bakıyor, şaşkınlığını izliyordu. Acımasız Lizaveta Prokofievna ısrarla sürdürüyordu sormayı. Hayır mı? Hayır mı dediniz? Tamam, unutmayacağım bunu. Bugün çarşamba günü soruma hayır diye cevap verdiniz. Sahi bugün çarşamba mıydı? Sanırım çarşamba maman dedi Adelaide. Günleri bile bilmezler, ayın kaçı? Gavrila Ardalionovic karşılık verdi. 27'si. 27'si mi? Bazı nedenlerle çok iyi bu. Size iyi günler. Sanırım çok işiniz vardır. Benim de şimdi gidip giyinmem gerekiyor. Şu resminizi de alın. Talihsiz Nina Aleksandrovna'ya selamlarımı iletin. Hoşça kal sevgili prens. Sık sık uğra bize. Özellikle gidip yaşlı prenses Belokonskaya'ya sizden söz edeceğim. Hem bakın ne diyeceğim canım. Tanrı'nın sizi İsviçre'den Petersburg'a sırf benim için yolladığına inanıyorum. Bu arada belki başka işleriniz de vardır. Ama özellikle benim için buradasınız. Tanrı böyle karar verdi. Hoşça kalın canlarım. Aleksandra sen odama gel yavrum. Lizaveta Prokofievna konuk salonundan çıktı. Gavrila Ardalionovic yıkılmış, perişan bir durumdaydı. Ne yapacağını bilmeden öfkeyle aldı masanın üzerinden resmi ve dudaklarında acı bir gülümseme prense döndü. Ben eve gidiyorum prens. Bizim eve yerleşme kararımızı değiştirmediyseniz götüreyim sizi. Adresi bilmediğinize göre. Aglaya birden kalktı oturduğu koltuktan. Bir dakika prens. Hatıra defterime bir şeyler yazmanızı istiyorum. Babam yazınızın çok güzel olduğunu söylüyordu. Hemen getiriyorum. Ve çıktı. Hoşça kalın prens. Ben de çıkıyorum dedi Adelaide. Kuvvetlice sıktı prensin elini. Ona içtenlikle tatlı tatlı gülümsedi ve çıktı. Gavrila Ardalionovic'e dönüp bakmamıştı bile. Herkes çıkınca Gavrila Ardalionovic dişlerini gıcırdatarak yürüdü prensin üzerine. Sesini alçaltıp yüzünde çılgın bir ifade, gözlerinde nefret dolu bir öfke parıltısıyla "Siz, evet siz yumurtladınız onları evleneceğimi" dedi. Utanmaz gevize. Prens sakin, kibar bir tavırla karşılık

İnanın yanılıyorsunuz. Sizin evleneceğinizden haberim bile yoktu. İvan Fyodorovich bu akşam Nastasya Filipovna'nın evinde her şeyin kararının verildiğini söylerken yanımızdaydınız. Haberi gelip buraya yetiştirdiniz. Yalan söylüyorsunuz. Başka kimden öğrenmiş olabilirler? Sizden başka kim söylemiş olabilir onlara bunu? Demin koca karı laf dokundurmadı mı bana? Lizaveta Prokofievna'nın size laf dokundurduğunu düşünüyorsanız, bunu ona kimin yetiştirdiğini de bilmeniz gerekir. Ben bu konuda tek kelime etmedim burada. Gavrila Ardalionovich heyecanlı bir sabırsızlıkla kesti prensin sözünü. Pusulayı verdiniz mi? Cevap. Ama tam o anda Aglaya girdi salona. Dolayısıyla Gavrila Ardalionovich'in sorusuna cevap veremedi prens. Aglaya hatıra defterini masanın üzerine koyarken, "Buyurun prens," dedi. "İstediğiniz sayfaya bir şeyler yazın benim için. Alın size yepyeni bir divit. Çelik divit olmasının sakıncası yok, değil mi? Kaligrafi ustaları çelik uçla yazmazlar diye duymuştum da." Prensle konuşurken Gavrila Ardalionovich'in orada olduğunun farkında değilmiş gibi yapıyordu. Prens divit ucunu ayarlayıp hatıra defterinde boş bir sayfaya yazmaya hazırlanırken Gavrila Ardalionovich prensin hemen sağındaki şöminenin önünde duran Aglaya'nın yanına gitmiş ve titrek bir sesle kesik kesik konuşarak neredeyse kulağına fısıldamıştı. "Bir sözcük, yalnızca tek bir sözcük söyleyin bana, kurtulacağım."

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovic Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
1: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için TRT12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
2: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki zirvede müttefiklerin dayanışma ruhunun tezahür ettiğini söyledi. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kapsamında önemli bir anlaşma imza attı. Türk savunma sanayi son bir yılda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. ABD ile İran arasında gerilim karşılıklı saldırıların ardından yeniden tırmanıyor. Bosna Hersek'te Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla düzenlenen barış yürüyüşü başladı. Ve detaylar. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanının bir araya geldiği zirvenin ardından 6 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandı. Zirvede bir müttefike yönelik saldırıların tüm üyeleri yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine sarsılmaz bağlılık teyit edildi. NATO'nun muharebe üstünlüğünün korunacağı belirtildi. Müttefik ülkeler yatırımların ihtiyaç duyulan kabiliyetleri sağlarken savunma sanayi ve dayanıklılığı da güçlendirdiğini işaret etti. Bu kapsamda 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmasının sağlandığı duyuruldu. Ayrıca müttefikler arasında savunma ticaretindeki engellerin ortadan kaldırılmasına vurgu yapıldı. Savunma sanayi derinliğini ve işbirliğini azami düzeye çıkarmak için çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. Ankara zirvesinde Orta Doğu'daki krize de dikkat çekildi. NATO müttefikleri İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini ineledi. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisine saygı göstermesi gerektiğinin altı çizildi. Bildirgenin Ukrayna başlığında Rusya için Avrupa Atlantik güvenliği ve istikrarı için uzun vadeli bir tehdit nitelemesi yer aldı. 2026 yılı için Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avro taahhüdünde bulunuldu. Bildirgede Türkiye'nin bizlere gösterdiği cömert ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz ifadesi de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiğini belirtti. Erdoğan zirve bitiminde düzenlediği basın toplantısında konuştu.
2: Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 tedariki ile ilgili olumlu yaklaşım içerisinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı konuyla ilgili katil Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamaları da eleştirdi.
2: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır. Türkiye ise

0: Şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların da büyük ölçüde kalktığını vurguladı. Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Trump'la işbirliği ve diyalog içinde olduklarını da kaydetti.
0: Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Milli Savunma Bakanım burada, Genelkurmay Başkanım burada, diğer Dışişleri Bakanım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada. Hepsi de bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını bizzat yaşıyorlar, görüyorlar. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecindeki siyasi engelleri de eleştirdi. Geride kalan 53 yıl için bu bir zulümdür dedi.
0: Gerek von der Leyen'le, gerek diğer liderlerle bunları gündeme getireceğiz, konuşacağız ve Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti, bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar. Çalışacağız.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, çok başarılı bir NATO zirvesini Ankara'da tamamlamış durumdayız dedi. Müttefiklerin 5. maddeye bağlılıklarını vurguladı NATO Genel Sekreteri. 2027 Liderler Zirvesi'nin Arnavutluk'ta düzenleneceğini ancak tarih belirlenmediğini söyledi. NATO Genel Sekreteri ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'nın savunma harcamasını artırması isteğinde haklı olduğunu belirtti. İttifak üyesi ülkelerin savunma harcamalarını halihazırda artırdığını da dile getirdi. Mark Rutte, NATO'nun geleceğine dair de mesajlar verdi. Atlantik ötesinde yeni iş anlaşmalarıyla güvenliğimizi iyileştiriyoruz. NATO 3.0, 1 milyar insanın güvenliğini sağlamayı sürdüren bir ittifak değerlendirmesinde bulundu. Türkiye, Karadeniz'in güvenliği için yeni bir adım attı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Romanya Savunma Bakanı Radu Dinel Mirutsa ve Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov'la bir araya geldi. Görüşmede üç bakan, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kapsamında önemli bir anlaşmaya imza attı. Karadeniz'de denizaltı kritik altyapılarını koruması göreviyle kapsamı genişletilen mutabakat muhtarası değişikliği imzalandı. Türkiye ile İngiltere güvenlik ve savunma alanında ortaklığa gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İngiltere Başbakanı Starmer, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptıkları açıklamada iki NATO müttefikinin işbirliklerini kurumsallaştırma yönündeki kararlılığını vurguladı. Ortaklığın askeri işbirliği, savunma sanayi, siber güvenlik ve terörizmle mücadele gibi konularda istişareyi derinleştireceği, işbirliğini güçlendirme imkanı tanıyacağı belirtildi. Türk savunma sanayi son bir yılda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın %56'sı NATO ülkelerine yapıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı kilogram başı ihracat değerinin Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştığını bildirdi. Başkanlık 4000'i aşkın firmadan oluşan savunma sanayi ekosistemini ortak hedefler etrafında koordine ediyor. 1400'den fazla proje eş zamanlı yürütülüyor. Ayrıca savunma sanayi diplomasisiyle milli kabiliyetler küresel işbirliklerine dönüştürülüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olumlu sözleriyle F-35

Evet, 2009 yılına gittik sizlerle birlikte. Belarus asıllı olan ama 4 yaşından sonra Norveç'te büyüyen Alexander Rybak'a Fairy Tale, yani peri masalıyla birincilik getiren, Eurovision şarkı yarışmasında birincilik getiren bu güzel Norveç eseriyle başladık. Peki acaba niye Norveç şarkılarıyla başladık? Bunun da elbette bir sebebi vardır. Elbette yapımcımız Deniz Sezen bir şey düşünmüştür diyelim ve konuklarımızı şöyle bir hatırlatalım sizlere. Yalnız Düşler isimli yeni şarkısıyla biraz sonra stüdyomuza Bulut Büküm gelecek. Belki Norveç'te ilgisi de vardır diyelim. Öyle bir ortaya bir şey bırakmış olalım. Sonrasında Hubeyp Karaca'yla Bu Senin Hayatın mı isimli kitabını konuşacağız. Ve ardından yakın zamanda kaybettiğimiz Nurlar İçinde Yatsın Zihni Göktay ile ilgili olarak sinema eleştirmeni Gökşen Aydemir'le sinema dünyasından haberleri konuşacağız. Büyük usta Zihni Göktay'ı da anlayacağız tabii ki.

0: dedik ya, Norveç'ten şarkılarla başladık. Peki acaba niye? Çünkü konuğumuz ta Norveç'ten geldi. Bulut Bükün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Yeni bir şarkınız var. Yalnız Düşler. Onu bir dinleyelim. Sonrasında sohbete başlayalım. Olur mu?
1: Tabii ki.

0: olan ne biliyor musunuz? Benim doğum gün.
1: Ha.
0: 56 yaşına bastığım gün benim için şarkı çıkarmışsınız. Yalnız düşler demişsiniz ama çok şükür yalnız değilim. Ama düş kurmayı da severim yani.
1: Ama güzel güzel bir tesadüf.
0: Evet, güzel olmuş. Yakından tanıyabilir miyiz acaba Bulut Büküm kimdir, ne yapmıştır mesela?
1: Ya. 1979 doğumluyum. Normalde kendi mesleğim olmayan, aslında bu hobi olarak yaptığım bir iş.
0: Asıl mesleğiniz nedir acaba?
1: Aydınlatma tasarımı, mimari aydınlatma tasarımı.
0: Oo, güzel.
1: Norveç'te okudum onu, lisansımı orada yaptım.
0: Hangi şehirdeydiniz?
1: Oslo'da yaptım.
0: Aa, güzel.
1: Ondan sonra işte yüksek lisans için İtalya'ya taşındım.
0: Rönesans ve aydınlanma için mi gittiniz
1: evet,
0: oraya?
1: Evet, Milano'da yaptım.
0: Oo,
1: orada.
0: Çok güzel. La Scala'yı siz mi aydınlattınız?
1: Keşke. Mimari aydınlatma dediğim gibi. Orada yüksek lisansımı tamamladıktan sonra şimdi bir İtalyan firması için aydınlatma tasarımcısı olarak çalışıyorum orada. Ve bunun yanında da işte müzik beraber gidiyor. Uzun zamandır hani 90'lardan beri neredeyse şarkılarımı yapıyorum. Kendi söz müziğimi yazıyorum. Bu ev stüdyosu kurulma aşamasına gelindiği vakit teknoloji. Kendi ev stüdyomu kurdum. Orada üretiyorum eserlerimi. Daha önce birkaç denemem vardı müzik üzerine. İşte gençlik festivallerinde yayınladım falan. Öyle başladım yani müziğe.
2: Sevgili dinleyiciler, Nejat Altok hatırlayan var mı? Hatırlamıyor musunuz? Çok önemli bir TRT prodüktörüdür. Ve bir gün ne olmuş biliyor musunuz? Faks'tan diye bir kağıt çıkmış. Aa, orada bir şeyler yazıyor. Yazan kim? Bulut Büküm. Ne yazmış?
1: Nejat Çetinok, efsane bir radyo programcısı. Evet.
0: Altok dedim ben bu arada.
1: Altok
0: Altoklardan geldi aklıma. Evet. Kusura bakmasın Nejat abi.
1: Yani en çok dinlediğim TRT radyo programcılarının bir tanesiydi. O zamanlar işte Yeditepe'den diye programı vardı.
0: Evet, çok efsane
1: programı. 90'ların sonuydu yine. Şiirlerinizi okuyordu. Dinleyicilerin şiirlerini okuyordu. Ben de yazdığım şiirlerden bir tanesini göndermiştim. Sağ olsun kendisi canlı yayında benim şiirimi okumuştu. Yani TRT ile güzel bir anım vardı. İşte o zaman TRT FM'deydi.
0: Ne kadar güzel bir anım hakikaten,
1: evet,
0: gerçekten.
1: Gerçekten güzel.
0: Şimdi yaptığınız iş birazcık o meslekten bahsedelim. İlginç bir iş. Çünkü bir mimari yapıtı oluşturmak kolay bir iş değil. Çok yakın bir arkadaşınız da aslında şu anda stüdyomuzda, sevgili dinleyenler görmüyor. O da inşaat işleriyle uğraşıyor. Bir tasarım oluşturmak, ona hayat vermek gerçekten zor bir iş. Ama yapılan o binanın, yapılan o eserin aydınlatılması onu şaha kaldıran bir şey. Çünkü aydınlatmakla ışıklandırmak farklı şeyler herhalde.
1: Aynen, kesinlikle. Özellikle mimari aydınlatma bir eseri, bir mimari eseri çok iyi de gösterebilir, çok kötü de gösterebilir. Bu tamamıyla aslında bir birlikte çalışma, hem mimarla hem ya da iç mimarla birlikte çalışılıp yapılması gereken bir olay. Sadece aydınlatma tasarımcısının değil, birlikte yapılan bir iş. Ve o eseri veya bu bir iç aydınlatma da olabilir, dış aydınlatma da olabilir. İnsanların kullanabileceği yani görsel iletişim, yani aydınlatma aslında bir iletişim.
0: Evet.
1: Bunu sağlayabilecek hem estetiği hem de fonksiyonelliği sağlayabilecek bir şey aydınlatma.
0: Görmeyen gözün gözüne mi sokuyorsunuz aydınlatarak?
1: aslında çok güzel bir konu. Parmak bastınız. Aydınlatma sadece yüksek derecede işte aydınlatma seviyesi değil. Bu bir gölge ve ışık oyunu aslında. Yani kontrast oyunu, öyle diyeyim. Yeterli derecede aydınlatma ve nereye aydınlatmanın nereden geleceği, üstten mi, apliklerden mi veya bir avizeden mi? Birçok aydınlatma çeşidi var. Fonksiyonel de olabiliyor. Dekoratif de olabiliyor. Bunun dengesini sağlayabilmek çok, yani çok önemli.
0: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefat ettiğinde Rasathepe seçilmişti. Anıtkabir'in yapılması için 1956'da oraya gönderildi, oraya defnedildi. Ve ışıklandırması gerçekten müthiştir. Ankara'nın her yerinden görürsünüz. Evet. İnanılmazdır yani.
1: Evet, cephe aydınlatması evi.
0: Evet. Şimdi peki siz böyle etrafı aydınlatırken ruhu aydınlatmak için de şarkılar yazmaya başladınız. Ne yaptınız?
1: Aslında bu çocukluktan gelen bir şey. Yıllardır çeşitli şekilde müzik dinliyorum ve lise zamanlarıydı. İşte şiirlerle başlayan bir yolculuk.
0: Nerede geçti lise hayatınız?
1: Urfa Lisesi'nde okudum.
0: Aa, ne kadar güzel.
1: Evet.
0: Sesi Yanıkların Lisesi'nden mezunsunuz.
1: Evet, aynen öyle diyelim. Urfa'da sesi güzel insanlar, evet, çok fazla. O zamanlar işte şiirlerimi yazmaya başladım. Ve müzikle beraber aslında bunları bestelemeye başladım diyebilirim şiirlerimi. bu bir hobiydi aslında. Hani kendi şarkılarımı yayınlayacağım diye böyle bir hırsım yoktu illa ki. İşte bu işin peşinden koşayım, işte un kapanına gideyim, işte kasetim çıksın falan filan diye bir hırsım yoktu aslında. Kendime sakladığım şeylerdi. E tabii bunları arkadaşlarımla, dostlarımla, çevremle paylaşıyordum. Neden bir kaset yapmayasın, neden bir albüm çıkarmayasın diye. Sonra yıllar sonra işte bu dediğim gibi ev stüdyosu kurulduktan sonra kendi aranjelerimi yapmaya başladım. Ve bunları bir şekilde hani evde kalmasın artık, bunları yayınlayayım, insanlarla paylaşayım diye bir yolculuğa başladım.
0: GAP yani Güneydoğu Anadolu Projesi'nde ne demişti Süleyman Demirel? GAP'ı kaptırmam demişti. Bu bana ait bir proje demişti. Siz de belli ki Urfa'da hiç kimseye kaptırmadan bu işe bir şekilde yürümüşsünüz. Zaten orası o kadar mümbit topraklar ki insanla da herhalde sirayet ediyor bu. Oradaki verim insanların üretimine de herhalde katkıda bulunur. Ne dersin?
1: Kesinlikle o kültürel altyapı. Zaten müzikle yoğrulmuş bir şehir, birçok sanatçı Urfa'dan çıkmış. Onun etkisi çok fazla tabii ki. İster istemez insan onun etkisinde kalıyor ve etkiliyor yaptığımız müziği.
0: Özellikle yazın köşklerde yatarken yandım Allah diye şarkılar söylüyorsunuz herhalde.
1: Urfa'nın sıcağından dolayı evet değil mi?
0: Ama şimdi bunu yapmak gerçekten çok hoş. İnsan elbette herkesin kendine göre bir ifade tarzı var. Kimi resim çizer, kimi şarkı söyler, kimi kendi kendine mırıldanır. Benim hiçbir yeteneğim yok diyen bile aslında o tamamen enstrüman olan vücudu kullanmayı bir şekilde başarıyor. Siz bir de işin içine sözleri katmışsınız, işin içine müziği katmışsınız ve işte biraz önce dinlediğimiz şarkılardan biri, aslında biraz sonra dinleyeceğim şarkılardan birinde mesela bütün her şeyi sizin yaptığınızı görüyorum. Her şeyi çalmışsınız. Şimdi artık her şeyi çalmak bu kadar kolay mı, yoksa zaten geçmişte çalıyordunuz da bugünün kolaylıklarını kullanarak mı bu işi birleştirdiniz?
1: Şöyle söyleyeyim, teknoloji tabii ki büyük faydaları olan bir şey ama genelde bunu hep analog bir şekilde yapmaya gayret gösteriyorum. Evet. Yani kurduğum stüdyoda da zaten işte kendi enstrümanlarımı işte keyboard'u ben çalıyorum, gitarı da ben çalıyorum, davulları da ben çalıyorum bir şekilde. Ve perküsyon aletlerini de çalıyorum. Ve bunun olduğunca doğal bir şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Dışarıdan tabii ki insanlarla, müzisyenlerle çalışmak isterim ama işte bu, hem uzakta olmanın verdiği bir şey, yaptığım müzik tarzından dolayı da etrafımda öyle insanlar olmadığı için genelde hepsini kendim yapmış oluyorum. Ama şöyle söyleyeyim, tabii orada mesela dışarıdan çalıştığım insanlar şöyle oluyor, mastering'de özellikle.
0: Mastering ne demek yani? Şimdi ben biliyorum da evet, bilmeyenler için şöyle bir soralım bakalım.
1: Mastering, şimdi bir şarkı bittikten sonra mixi, aranjesi, mixi bittikten sonra buna böyle bir cila çekme, bütün
0: son ütücü.
1: Son ütücü, aynen son ütücü gibi herhangi bir ortamda, bir radyoda olabilir, bir konserde olabilir, bir arabada olabilir. Bunun her tarafta aynı şekilde düzgün duyulabilmesi için mühendislerin üzerinden geçtiği bir son ütücü dediğiniz gibi bir olay. Ve bunda da özellikle titizim. Yurt dışındaki çok iyi mühendislerle, Grammy almış mühendislerle çalıştım. En son bu az önce dinlediğimiz Yalnız İşlerin masteringini Randy Merrill yaptı. New York'tan, Sterling Stüdyo'dan. Kendileri gerçekten o yoğun işlerin arasında bana fırsat ayırdılar.
0: Nasıl ulaştınız peki kendisine?
1: E-mailleştik, e-mail yazdım. Şöyle söyleyeyim, o kadar Grammy'si olan bir insanı, bu kadar Taylor Swift'lerle çalışıyor, Bruno Mars'larla çalışıyor, Lady Gaga ile çalışıyor. Dönüş yaptı ve şarkıyı beğendiğini söyledi. Tarz olarak yani sound olarak mix'in... genelde bu insanlar her türlü şeyi kabul etmiyorlar ama işte mix'in temizliğinden bahsetti, kulağı güzel yerinden bahsetti ve yaptılar, kendileri sağ olsunlar. Öyle bir iletişimimiz oldu yani.
0: O zaman tam bu noktada diyeyim ki, egonuz var mı? Kesinlikle var. Egosu olmayan bir kimse bunu yapamaz. Benim egom var mı? Kesinlikle var. Ama işte Grammy ödülü almış kişinin böylesine bir işe girmesinin sebebi egonun onu yönetmemesi, onun egoyu yönetmesi.
1: Aynen öyle ve profesyonel insanlar bunlar. Egodan çok, yaptığı işe saygıdan dolayı tabii ki kriterleri var. Ama böyle bir iletişim kanalının açılması, no name bir isme kapısını açması çok saygıdeğer.
0: O zaman No Name ismi Yes Name yapan bir şarkıyla devam edelim. Çıkalım Bulutlara diyelim. Niye mi? Çünkü konumuzun ismi Bulut.

0: Norveç ellerinden stüdyomuza gelen sevgili Bulut Büküm. Evet, yeni çıkan bir eser. Ne zaman çıkardınız?
1: Bunu 5 Haziran'da.
0: Aynen. 5 Haziran.

0: Bulut Bey'le bulutlara çıktık ve Bulut Büküm'le söyleşimi sürüyor gecenin içinden programında sevgili dinleyenler. Şimdi Norveç macerasına yine biz geri dönelim. Norveç'ten geldiniz. Bu program için mi geldiniz?
1: Aynen öyle.
0: O zaman willkommen diyeceğiz.
1: Welcome.
0: Welcome diyeceğiz. Peki sadece o kadarını biliyorum. O zaman bir şey daha biliyorum. Tüysen tak.
1: Tüysen tak.
0: Tamam oldu. Günlerce teşekkür ettik size. Kalpten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hala Norveç'te bağınız devam ediyor o zaman. Evet. Okul arkadaşlarınızla buluşmaya mı gittiniz Norveç'e? Ne yaptınız?
1: Orada iş teklifi aldım tabii ki. Yani aydınlatma tasarımı okuduktan sonra çalışıyorum orada.
0: Ha, Norveç'te yaşıyorsunuz. İtalya'da yüksek lisans, Norveç'te bir kere gittikten sonra ne demişler? Demiri oraya attınız, orada devam ediyorsunuz. Şimdi Norveç bildiğim kadarıyla bu zamanda bile İstanbul ve Türkiye'nin büyük bir kısmı fokur fokur kaynarken böyle mutedil 18-20 derece civarında bir yer herhalde, değil mi?
1: Aynen. Yazları genellikle işte en fazla gördüğümüz derece 20, bazen 30 da olabiliyor ama çok nadiren zaten. Şöyle söyleyeyim klimayı size. Yaz olmasına rağmen ara sıra işte böyle hava güzel dışarı çıkıyorsunuz, üzerinize tişört alıyorsunuz, dışarı çıktıktan sonra diyorsunuz ben bu hatayı neden yaptım, evet. Yani sürekli serin ama güzel de oluyor, doğası çok güzel, hava güzel olduğu vakit muhteşem yani.
0: İzlanda tarafından Hokan ve arkadaşları geliyorlar ve diyorlar ki burada böyle dolaşamazsın, çata çuta çuta falan, hemen evinize gidiyorsunuz.
1: İzlandalılar eski Norveçliler aslında.
0: Evet. Evet. Onlar da epey uzağa gitmişler.
1: Uzağa gitti.
0: Ama orada da sauna etkisi var canım. Şimdi sıcak havuzlar var falan, adamlar da haklılar yani. Biraz kemikleri ısıtmak gerekiyor yani.
1: Evet, aynen öyle.
0: Grönland'a gidenler de Norveç şeylermiş, Danimarkalılar.
1: Danimarkalılar aynen.
0: bu kadar işinizin arasında müziğe nasıl zaman ayırıyorsunuz? Sonuç itibariyle insanın yaptığı bir profesyonel iş var. Çünkü maddi olarak oradan aynen besleniyorsunuz. Bunları peki yaparken hep denir ya, soruluyor efendim sabah kaçta kalktıktan sonra yumurta yedikten sonra kaçta şarkı söz yazmaya başlarsınız? Böyle bir şey yok herhalde.
1: Yok tabii ki yok. Yani şarkı yazma yani o ilhamın geldiği vakitler bir metroda da olabiliyor veya işte iş yerinde çalışırken de olabiliyor. Bunun bir zamanı yok ama prodüksiyon zamanı harbiden çok kapsamlı ve çok zaman alan bir şey. Ama çalışma saatleri biraz daha nasıl diyeyim, insani çalışma saatleri olduğu için belki ve benim işim biraz daha esnek. Esnek diyelim. Bazen evden de çalışabiliyorum. Projeleri zamanında verdikten sonra geri kalan zamanını hobilerime ayırabiliyorum.
0: Çok profesyonel çalıştıklarını şuradan biliyorum. Geçmişte bir dönem TRT'nin spor servisinde çalışırken yurt dışı yazışmalarını yapma durumundaydım. Norveçli bir meslektaşım bana bir mail attı. Dedi ki bizim Norveçli

0: bir grubun şarkısını bir firma ismini vermeyeyim şimdi kendi reklamında kullandı ve milli takımın şarkısı yaptı. O şarkı Türkçe olarak yayınlanıyormuş, acaba onu bize gönderebilir misiniz? Bizim için çok önemli bir şeydir bu dedi. Ben de o firmaya ulaştım, şarkıyı da gönderdim. Hatta sözler Türkçe olduğu için onu İngilizce çevirip gönderdim. Ve bana Türkçe mail attı. Mutlaka geldiğinizde size yardımcı olmak istedim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çalışana, çalışma düzenine önem veren insanlar anladık.
1: Aynen, kesinlikle öyle. Disiplinler tabii ki. Ama yani hayat sadece çalışmaktan ibaret olmadığını biliyorlar ve ona göre yani insanın çalışma şartları dediğim bunlar, yani insanların kendilerine ayırabilecekleri zamanları da oluyor. Yani şöyle anlatabilirim belki çalışma zamanlarımı, eve geldiğin vakit bitkin bir şekilde gelmiyorsun.
0: Evet. Kendinize ayıracak zamanınız olunca da o bir ilhamın gelmesinin zemini belki şey oluyor.
1: Hem öyle hem de ona özellikle işte kendi prodüksiyonunuzu yapıyorsanız zamanınız oluyor en azından. Çünkü bu gerçekten zaman alan bir iş. Yani hem sözü müziği kendiniz yazmanızın dışında buna zaman ayırıp işte mixini, aranjisini, her şeyini kendiniz yapmanız zaman isteyen bir şey.
0: O zaman Bulut Bey'den şöyle bir şarkı hiç duymayacak mıyız? Çok yorgunum, beni bekleme kaptan.
1: O kadar yorgun olmayabilirim, evet.
0: Harika. Peki şimdi Norveç deyince özellikle caz müziğin çok gelişkin olduğu bir mekandan, ülkeden bahsediyoruz. Jan Garbarek mesela, evet. Çok müthiş bir saksafonist. Evet. Onun dışında Avrupa'ya gelen pek çok insanın Danimarka, Norveç, İsveç, o taraflarda caz müziğini yaptığını biliyoruz. Evet. Amerika'dan gelenlerin bir şekilde oralarda bu işe çok daha fazla özen verdiğini görüyoruz. Ve klasik müzik altyapısı da var tabii ki. Pop müzik vesaire konusunda da özellikle İsveç'teki stüdyolar son derece gelişkin. İşte pek çok grup var oradan çıkan. Ace of Base geldi aklıma mesela. Aynen. Ama işin tabii ağa babası, öyle diyelim, ABBA grubu.
1: ABBA grubu.
0: Onların medarı iftarı. Ama işte biraz önce dinlediğimiz AHA grubu da pek çok şey yaptı tabii ki. Norveç'i tanıtan yüzlerden biri. O ortamlarla da bulunma şansınız oluyor mu? Yani kendinizi bir Türk olarak anlatma ya da kurduğunuz dilde, Norveç dili olabilir ya da İngilizce olarak onların da müzik ortamlarına girme şansınız oluyor mu?
1: Evet, ara sıra konserlerde olabiliyor, kulislerde olabiliyor. Geçenlerde katıldığım bir aslında bir fuardı. Bu aydınlatma üzerine bir fuardı ama oraya çeşitli, yani dışarıdan profesyonel olmayan insanlar, bu işi yapmayan insanlar da geliyordu. Sigrid diye şu anda çok meşhur bir pop sanatçısı var Norveç'te. Kendisi de oradaydı. Öyle tanışma fırsatımız oldu. Bir tane daha sanatçı var. O da Türkiye konserleri falan gelen Refa, tam ismini hatırlayamadım ama epeyce bir meşhur Norveç'te. Hatta Türkiye'de Ahmet Kaya'nın şarkılarından bir tanesini söylemişti kendisi ve şu an Türkiye'de çok meşhur aslında. Konserde gelmişti Ankara'ya. Onunla tanışma fırsatım oldu. Çok egzotik geliyor tabii Türk müziği onlara. Özellikle caz müziği dediğiniz gibi işte Jan Garbarek, Terje Rypdal, bu gibi isimlere falan Türkiye'den bahsettiğiniz vakit, Türk müziğinden bahsettiğiniz vakit hem bilgileri var hem de çalıştığı insanlar var. Türkiye'den müzisyenler var. O insanlarla tanışma şeyim oldu.
0: Hatta 1970'lerin sonunda Benim Balonlarım Vardı, Onları Kimler Aldı şarkısını söyleyen İbo da Norveç'te bu müziği kullanan, orada da yaşamış bir insandı. Onu da rahmetli anmış olalım burada. Şimdi müziğinizi nereye doğru evirmek istiyorsunuz? Şimdi bunları ürettiniz. Daha başı aklınızda ne tür projeler var? Artık herhalde albüm üretmek diye bir şey çok fazla kalmadı. Çünkü eskiden müzik piyasasına girmek için işte İstanbul'da özellikle İMÇ, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda yorgan döşek gidip acaba beni görecek mi? Acaba bir kasetim çıkar mı? Plan acaba 45'lik değil de long play olabilir mi falan diye umut eden insanlar vardı. O dönemler artık bitti. Üretmek kolay. Üretince tüketmek de kolay ama dolayısıyla durmadan üretmek de zor bir şey olsa gerek.
1: Şöyle söyleyeyim. Yıllardır ürettiğim için yani üretim konusunda herhangi bir handikapım yok. Elimde birikmiş birçok şarkı var. Hazır olan şarkılar da var. Ama dediğiniz gibi bir albüm olarak bunları yayınlamanın bir anlamı olduğunu zannetmiyorum. Bu da teknolojinin getirdiği bir şey. Eskiden insanlar işte kasetler, CD'ler, plaklar alıyordu ve onu değiştirmeden dinlemek zorunda kalıyordu belki ama şu andaki teknolojiden dolayı single'lar çok daha ön planda ve insanların bir albümü oturup baştan sona dinleme belki sabırları kalmadı. O da olabiliyor.
0: Benim gibi yaşlı adamlar dinliyor tabii baştan sona.
1: Bizim gibi diyelim.
0: Siz gençsiniz canım, bana göre ne güzel. Keşke sizin ruhunuz bizde olsa, ne kadar güzel. Şimdi peki Norveç'te Türkçe şarkılar yapıyorsunuz. Norveç diline daha hakimsiniz tabii, uzun süre orada yaşadığınız için. Doğru. Ne kadar oldu şimdi?
1: 20 yıl oldu
0: neredeyse. Yani artık Norveçli olmuşsunuz siz.
1: Evet, doğru.
0: Peki Oslo lehçesiyle mi konuşuyorsunuz, Bergen lehçesiyle mi?
1: İki tane aslında onların official dediğimiz resmi dilleri var. Biri Bokmål, biri de Nynorsk dedikleri.

0: yeni Norveç dedikleri. Hı hı. Benim kullandığım, Oslo'da öğrendiğim için işte Bokmål dedikleri, hı hı, dil ona hakimim. Tabii farklı bölgelerdeki, işte Bergen'de yaşayan farklı diyalek kullanıyor, işte Oslo'da yaşayan farklı diyalek. Oslo biraz daha İstanbul Türkçesi gibi düşünün. Mesela, hı hı, Oslo Norveççesi öyle bir şey. Ben ona daha çok hakimim, öyle diyeyim.
1: İsveçlilerde var mı Norveç'te böyle? Çünkü bildiğim kadarıyla Abba'nın Annifrit'i aslında Norveç asıldı. Sonradan gelenlerden.
0: Aynen, doğru. Zaten akraba sayılırlar. Dilleri de akraba. Hı hı. Danca da öyle, hı hı, İsveç'e de öyle, Norveç'e de öyle. Şu an Norveç'te konuşulan Norveççe aslında Danca'nın bir versiyonu. Türü, hı hı, versiyonu. Ve birbirlerini anlayabiliyorlar. Ya yani ben bir İsveçli de komünikasyon, yani iletişim kurabiliyorum. Bir, hı hı, Danimarkalılarda da az önce konuştuğumuz gibi dışarıda Danimarkalıların sadece bir aksan konuşmada bir zorluğu olabiliyor bizim.
1: Ağızlarında sıcak patates var diyor. İçinde hay hay onu söylüyor. Danimarkalı dostlarımız.
0: Boğazlarında öyle sıcak patates varmış gibi Norveçliler öyle tanımlıyorlar onları. Zorlanıyor ama okumada mesela hiçbir problem yok. Hemen hemen aynısı.
1: Peki Norveççe şarkı yapmayı düşünür müsünüz? Yoksa benim en iyi bildiğim yer, ayağımı bastığım yer Türkçedir. Onun üzerinden mi gitmek istersiniz?
0: Şimdi şöyle bir şey. Bu yaptığım İngilizce şarkılar da var aslında ama Norveççe biraz daha hani bu işi gerçekten hani bilen ve yapan insanlar daha çok fazla iyi yapan insanlar var. Yani bir daha hani en iyi yapabildiğim işi yapmak istiyorum. O yüzden Norveççe'ye pek fazla girmedim. Ama söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim tabii ki ama aynı hissiyatı verir mi onu da bilmiyorum.
1: Tabii o kültürün içinde yaşamak, o kültürün içinde doğmak önemli. Tabii aynen, geçirdiğiniz zaman önemli, maruziyet önemli. Ama bir de annenizin, babanızın o şekilde o kültürü size vermiş olmasının getirdiği mutlaka bir şeyler oluyor insanın.
0: Mutlaka dediğiniz gibi hani o hissiyatı verebilme, orada büyümüş olmanın verdiği belki avantajlardan yoksunum. Orada tabii büyümediğim için.
1: Evet. Stüdyo biraz serin mi oldu arkadaşlar? Bir yüreğimizi serinletelim mi? Buyurun.

0: Bulut Büküm'le sohbetimiz sürüyor. Bulut Bey, şimdi şarkılardan bahsederken tabii üretim hadisesi farklı bir iş. Onu bize kuşlar söyledi. Norveç'ten gelen kuşlar da söyledi. Bazı şarkılarınızın efendim bestelerini birilerine de vermiş olabilirsiniz dedi. Bilmiyorum. Evet. Doğru mu demiş kuşlar?
1: Yani bu piyasaya girmeden önce, yani kendi şarkılarımı ürettiğim vakit tabii ki hani buna

0: karar verdiğim vakit aslında bu işin mutfağında olmak daha çok bana cazip geliyordu. Üretiyordum ve bunları çeşitli plak şirketlerine gönderiyordum. 2011 yılıydı yanılmıyorsam. Samsun Bey'le, Samsun Demir'le, DMC'nin CEO'suyla tanıştık. Onun aracılığıyla işte şarkılarımı göndermeye başladım, demolarımı göndermeye başladım kendilerine. Ve bir şekilde feedback alıyordum işte. Bir de sonra kendisi de söyledi zaten, sesiniz güzel, siz neden çıkarmıyorsunuz diye. Bu arada işte çeşitli sanatçılara da gönderiyordu şarkılarımı, beğenenler oluyordu. Bir tanesini Tarkan Bey beğendi, öyle diyeyim. Kendilerine verdik şarkıyı. Bestesi bana ait, sözü çok sevdiğim bir dostuma ait.
1: İsmini verebilirsiniz.
0: Necip Koptegel. Kendisi Bursa'da yaşıyor. Sözleri bana gönderdiği vakit zaten müziği de neredeyse akıyordu yani. Öyle şiirsel bir anlatımı vardı şarkı sözlerinin. Yaptım, gönderdim işte. Samsun Bey de beğendi, Tarkan Bey'in beğendiğini söyledi. Şarkıyı satın aldılar ama henüz yayınlanmadı.
1: İnşallah günün birinde.
0: Umarım.
1: Şimdi çıkardığınız 3 tane şarkıdan, 4 tane hatta 3 tane şarkıdan bahsettik. Diğer şarkılar kaç tane oldu? Yani bu şekilde mastering bitmiş, yayınlanacak vesaire ya da yayınlanan kaç tane şarkınız var şimdiye kadar?
0: Şimdiye kadar yayınladığım 7 tane şarkım var. Sırada bekleyen evet, birçok şarkı var. Şunu söyleyebilirim, bu yıl içinde yani 2026 bitmeden 3 tane şarkı daha geliyor.
1: Oo, güzel, evet, harika, bekleyeceğiz. Ama bakın Norveç'ten gidip gelmek zor olmasın sonra sizin için.
0: Yeter ki dinleyicilerle buluşsun yani şarkıları.
1: Bir de tabii dinleyici kitlesi de zaman içinde değişiyor. Şimdi başka beğeniler ortaya çıkıyor. Birbirine çok benzer olduğu iddia ediliyor bazı şarkıların. Katılır mısınız bunlara acaba?
0: Tabii. Özellikle belli bir janra, belli bir tarzda, türde yapıyorsanız birbirine benzemesi yani işten bile değil. Çünkü neticede hani bunların kalıpları hemen hemen aynı, şarkıların kalıpları hemen hemen aynı, birbirine benzeyebiliyor. Hani bu şöyle söyleyeyim, yani mimari tarz dolu bir barok tarz işte. Hep bütün binalar neredeyse birbirine benziyordur ama onu üreten, onun mimarı tabii ki kopyalamamıştır ama esinlenmiştir belki. Ama tarzların birbirine benzemesi kadar doğal bir şey yok.
1: Elbette. Peki katılır mısınız? Yani Türkçe mesela şarkıların sözleri bazen müzikten daha ön planda.
0: Evet, öyle. Sözlü müzikte öyle olması gerekiyor zaten. Belki hani bizim melodi yapımız da ona elverişli. Bir de insanlar yani sözlü müzik dinledikleri vakit sözün anlamı, içeriği, anlattığı hikaye dokunmasını istiyor insanlar. Yani çok anlamsız, nasıl diyeyim, hareketli bir şarkı da olabilir aslında. Bunun bile bir hikayesinin olmasını istiyor.
1: Benim yaşımdaki bütün çocukların iki travması vardır müzik dersinde. Birisi mandolin, birisi de blokflüt.
0: Evet.
1: Blokflüt insanı gerçekten çıldırtan bir sese sahiptir. Evet. Ta ki bana bir masal anlat baba şarkısının başındaki flütü duyuncaya kadar.
0: Aynen.
1: Şimdi neyi nerede nasıl kullandığınız çok önemli. Bahsettiğiniz sözler de işte yani babanın sana masal anlatmasının sende uyandırdığı duyguları o kadar güzel anlatır ki o şarkı.
0: Aynen.
1: Demek ki bizde sözler birazcık daha ön planda.
0: Ön planda. Hele bunu müzikle aynı o hissiyatı veren müzikle destekleyebiliyorsanız muhteşem bir şey çıkıyor ortaya.
1: Ailede müzisyen ya da müzikle uğraşan birileri var mıydı?
0: Yani profesyonel anlamda yok.
1: Ama yani mutlaka şarkı söyleyen yani oralarda zaten.
0: Tabii kardeşim bağlama çalıyor mesela Umut. Onun da sesi güzel. Yani böyle aileden gelen bir müziğe yatkınlık var. Onu söyleyebilirim ama kendi etrafımda, kendi çevremde herhangi bir müzisyen arkadaşım yok.
1: Öyle. Urfalı mısınız peki?
0: Evet.
1: Geniş olur genellikle Urfa aileleri. Geniş midir aileniz?
0: Yani 4 kardeşiz.
1: Ya yeter 4 diyorsunuz. Yani 17 değiliz ama 4'üz.
0: Evet, aynen.
1: 4'te gayet kanon yapacak kadar var
0: yani. Yani.
1: müziğin bu kadar insanın hayatının içinde olması ne katıyor? Yani sizin hayatınızın bir parçası aslında, hiç düşünmüyorsunuz muhtemelen. Yani hayatımda da iyi ki müzik var gibi bir şey söylersiniz ama yani hayatınızda mesela müzik olmasaydı acaba Bulut Bey'in seviyesi ne olur, kümülüs mü olurdu, stratosferde mi dolaşırdı, ne olurdu acaba?
0: Bence yağmur olurdu herhalde.
1: Yağmur olup yağardınız.
0: Yağardı herhalde. Çünkü renksiz bir hayat olurdu yani müzik olmadan. Yani düşünemiyorum zaten. Bu kendini zincir tutabileceğim bir şey değil. Bu duygu insanın içinde varsa bir şekilde bunu açığa çıkartıyor. Ama olmasaydı çok renksiz, çok eğlenceli bir hayat olurdu, öyle düşünüyorum.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Sait Faik'in bir sözü. Yani sormuşlar, demişler üstad niye yazıyorsun? Yazmazsam ölürüm demiş.
0: Yani öyle bir şey, öyle yani bunu engelleyebilecek bir şey bilmiyorum yani anlamsız olur yani.
1: Gitar çalıyorum dediniz, klavye çalıyorum dediniz. Evet. Başka böyle çaldığınız yani mesela üflemeli ya da telli çalgılar var mı?
0: Üflemeli yok, üflemeli telli.

0: Yani bir tek gitar ve klavye üzerine.
1: Yeterli zaten ikisi de. Yani.
0: Evet.
1: Peki bir müzik eğitimi aldınız mı yoksa kendi kendinize mi?
0: Kendime. Genelde işte kulağım iyi olduğunu söyleyebilirim yani. Kendi kendime öğrendim. Herhangi bir müzik eğitimi almadım.
1: Zaman zaman Norveç'te böyle Türk toplumuyla buluşup bir konserde onlarla bir şey yapma gibi bir şey oluyor mu? Yoksa Norveçli arkadaşlarınızla ya da Norveç müzik piyasasındakilerle mi buluşmayı tercih ediyorsunuz?
0: Genelde oradaki işte müzik dernekleri var mesela. Hı-hı. İşte veya ne oluyor buradaki MESEM'in karşılığı
1: müzik yapımcıları derneği.
0: Yapımcıları sanatkarlar derneği.
1: Evet.
0: Onların size sağladığı olanaklar var. Mesela stüdyoları var. Gidip stüdyoları kullanabiliyorsunuz. Randevu alıp herhangi bir ücreti ödemeden küçük stüdyo, büyük stüdyo bu gibi ortamlarda tanıştığım insanlar oluyor tabii ki. Ama onun dışında herhangi bir toplulukla belki konserlerde işte ara sıra tanıştığım insanlar oluyor. Hep böyle sözleşiliyor işte beraber müzik yapalım falan filan ama ondan sonra tekrar bir araya gelmek biraz işte herkes kendi hayat meşgalesinde.
1: Hayat gailesi.
0: Hayat gailesi aynen.
1: Şimdi Norveç nüfusu Türkiye'li kıyaslanmaz tabii ki düşük ama gelir ve yaşanan imkanlar da ona mukabil olarak daha yüksek. Dolayısıyla herhalde sanat ve üretmek isteyenlere karşı daha pozitif bir yaklaşım var anladığım kadarıyla toplumda.
0: Çok, çok büyük bir destek var sanat ve sanatkarlara karşı. Ve şu anda siz derseniz ki benim herhangi bir mesleğim yok. Ben müzisyen olarak yaşamak istiyorum ve bir desteğim. Bu yazar da olabiliyor. Hı hı. Devletin sağladığı olanaklar var. Çok iyi destekliyorlar.
1: Bu tabii insanın üretimine de kolaylık sağlayan bir şey. Nihayetinde insan düşünür ya. Yani bunu Can Yücel söylemişti. Yani şiir yazarak yaşayabiliyor musunuz diye sormuştu bir yazar. Yani idare ediyoruz. Eşim şeylere, engelli çocuklara bakmasa durum çok zor gibi bir şey söylemişti. Kendi üslubuyla onu söylemeyeyim. Şimdi nasıl söylediyse.
0: Anladım.
1: Yani evet. Yani sanatla uğraşmak evet güzel ama hani şunu da söylüyor zaman zaman insanlar, yani sanat birazcık lüks bir iş diyorlar. Eğer sanatla uğraşmak istiyorsanız bundan para kazanılmaz çünkü zaten sanat para kazanmak için yapılmaz.
0: Aynen. Bunu zaten o profesyonelliğe getirdiğiniz vakit zaten önünüz açılıyor bir şekilde veya piyasaya göre değişebiliyor bu ama hani sanat para için yapılan bir şey değil. Yani bunu herhangi bir sanatkarın söyleyebileceğini zannetmiyorum.
1: Bir de tabii şu var. Şimdi popüler kültürde her şey çok çabuk parlıyor ama çok çabuk da sönüyor. İşte o sönme aşamasına gelince sadece söz gelimi şarkı söyleyerek ya da beste yaparak bir şekilde hayatta tutunmaya çalışan kişiler türler değişince ona karşı kendine göre bir tavır aldığında ya da kendine göre bir duruş sergilediğinde zaman zaman dışarıda kalabiliyorlar. Bu da insanda bir bıkkınlık, bir yorgunluk, acaba bu işler niye böyle oldu diye kendi kendini sorgulamaya da yol açabilir belki. Ne dersiniz acaba? Zor sorular sorarım ben.
0: Çok zor.
1: Niye biliyor musun? Çünkü ertesi güne geçtiniz. Bir gün önce olsaydı yani 3 dakika önce olsaydı daha böyle şey vardı. Rahat sorular vardı. Şimdi zor sorulara geldi. Kusura bakmayın.
0: Tamam. O zaman tekrardan alayım soruyu.
1: Hatırlamıyorum ki ne sordum. O dündü çünkü. Soruyu dün sordum.
0: Tamam o zaman. Ben bu soruyu atlamış olayım. Kafamda dağıldı.
1: Peki öyle. Şöyle sorayım. Sadece sanatla yaşayanlar ya da bu işi üretim meselesinde olanlar türler değiştikçe, zaman değiştikçe zamanın ruhuna uyum sağlamak istemediklerinde ya da uyum sağlayamadıklarında zorluklar çekebiliyorlar. Bu da bazı isimlerin zaman içinde maalesef gerçekten olması gereken yerde olmamasını sağlıyor. Unutuluyor belki, küsüyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? İnsanın bir sürekliliği sağlaması için zamana mı uyum sağlaması gerekiyor yoksa kendi tarzıyla bir şeyler yapmaya üretmesi, devam etmesi daha mı güzel bir şey?
0: Bence bu insanın içindeki potansiyelle ilgili bir şey. Zamana ayak uydurabiliyorsanız hani bunu yapmak için yapmak çok farklı bir şey. Yani illaki işte şu an bu popüler, ben de buna ayak uydurayım, bunu yapayım. Ama bu potansiyel yoksa sizde bunu yapmanın pek bir anlamı zaten o dinleyiciye de geçmiyor. Yani yapmış gibi oluyorsunuz o zaman. O yüzden bence kendi yolunda devam etmesi en doğalı ve en güzeli, bence en makbul yönü de o.
1: Şimdi siz ışıklandırma işiyle uğraşıyorsunuz, aydınlatma, o dramatik aydınlatmalar da var. Hatta yanlış bilmiyorsam tiyatro aydınlatmasıyla ilgili değil mi yüksek lisansınız?
0: Lisansımı mimari aydınlatma üzerine yazdım ama yaptım ama tezimi yazarken de tiyatro aydınlatmasını seçtim. Çünkü mimari aydınlatmada artık yani öğrenebileceğim her şeyi öğrenmiştim. Hı hı. Farklı bir şey. Çünkü tiyatro aydınlatması çok daha dinamik bir şey. Hı hı. Yani bireyleri hareket eden canlıları aydınlatabilmek çok kompleks bir şey. Onu da öğrenmek aynı zamanda mimari aydınlatmaya da epeyce bir yardım oldu. Oradan aldığım tecrübelerle. Norveç'in çok ünlü bir yazarı vardır. Hatta dünyada Shakespeare'den sonra önce gelen, aslında en çok yayınlanan oyunları yayınlanan Henrik Ibsen diye. Hı hı. Onun bir tane Hayaletler diye bir oyunu var. Onu tezimde konu etmiştim ve onun aydınlatmasını yapmıştım.
1: Şimdi tabii

0: dramatik aydınlatmanın ruhu farklı. Çünkü siz sözleri aslında ışıkla anlatıyorsunuz sahnede.
1: Tabii ve o anlatıya destek olmak. Yani oradaki aydınlatma anlatıyı emphasize dediğimiz
0: vurgulamak
1: vurgulamak için ışığa çok büyük bir ihtiyaç var. Hatta yani bir şeyi vurgulamanın dışında gizlemek de aynı zamanda bu tiyatro sahne aydınlatmasında çok önemli.
0: Böyle alttan verilen ışık mesela dramatik bir ışık değil mi, böyle inanılmaz. Yedinci Mühür'de mesela şeyde Ingmar Bergman'ın filminde Carl von Sydow'un inanılmazdır yani o görüntü, o şey ışıklar falan siyah beyazdı özellikle.
1: Aynen, ışığın nereden geldiği o sahneyi çok etkiliyor. Alttan verdiğiniz bir ışık bir çok ürpertici bir sahnede çok işinize yarayabilir yani.
0: Ama bizim gibi kel kafalar için alttan giren ışık daha iyi. Kafanız refle yapmıyor. Bunu engellemek için ne yapacağız? Söyleyin Bulut Bey yani.
1: Peruk takacağız.
0: Yani peruk takmak da ne kadar faydalı olur bilmiyorum ki acaba.
1: Yani bilmiyorum, böyle memnunum kendimden.
0: Evet, kesinlikle insan neyse olmalı yani. Daha farklısı o sakil durur herhalde.
1: Yani doğal olandan yanayız, öyle diyelim.
0: Şimdi Norveç'te yaşıyorsunuz ama İstanbul'a sıklıkla gelme durumunuz var mı? Yani burayla da bağınızı koparmıyorsunuz herhalde çok fazla.
1: Tabii aile ziyaretlerinin dışında bir de buradaki tabii müzik ne kadar ilerler onu bilemiyorum. Hı-hı. Tabii sizin gibi davetler olduğu müddetçe gelmeye çalışacağım.
0: Her zaman.
1: Bu ileride tabii ki konserleri de belki yol alacağım. Belli bir aşamaya geldikten sonra tabii ki yani Türkçe müzik yapıyorum ve buradaki bağım mümkün değil kopmasın.
0: Şimdi Almanya'da stüdyolar gayet gelişkin. Biraz önce bahsettik ki İsveç'te de gelişkin stüdyolar var. Pop müziğe özellikle damgasını vurma konusunda işte Europe grubunun Final Countdown şarkısıyla çıkış yaptı. 1985'in sonu 86'ya bağlayan gece. Herkes saymıştı işte geriye doğru gidiyoruz ama ileri doğru mu gideceğiz falan gibi böyle değişik anlamlar falan yüklemişti. Dolayısıyla İskandinavya'nın olaya bakışı ve işte Kuzey Avrupa'nın bakışı müzikte biraz daha farklı galiba, ne dersin?
1: Çok daha farklı, çok daha minimalist. Hı hı. Aslında yapılan eserleri de dinlediğiniz vakit mesela pek fazla enstrüman kullanmadan evet. Çok daha genelde bunu sadece müzikte değil aslında işte tasarımda da görebiliyorsunuz. Hı-hı. İskandinav tasarımı denen bir şey var. İşte çok minimalist yapıyorlar ürünü.
0: O firmanın ismini sakın söylemeyin, biliyor herkes, boşver.
1: Müzik de öyle. Müziği de öyle. Abartısız. Genelde çok sade oluyor. Ve bu da insanlara çok ilginç geliyor. Çok doğal geliyor belki. Hani pek fazla böyle süslemeden bir şey olduğu gibi sunmanın verdiği bir cazibesi var yani İskandinav müziğinin.
0: O yüzden mi Björk mesela böyle bunalıma takılıyor, işte bunalımlarda dolaşıyor falan, böyle Björk müziği vardır ya şey.
1: Evet, İzlanda'da.
0: İzlanda'da böyle filmlerde öyledir. Mesela hep içe dönüktür. İnsanın iç dünyasını dışarı bir türlü vuramaz. Böyle bir o şeylerin orada, iceberglerin oralarda efendim, volkanların kenarında falan dolaşırsınız. Birazcık depresif gibi görünmekle birlikte şimdi biz hep soğuk insanlar olarak düşünüyoruz. Biz çok fazla sıcakkanlıyız ya, fokur fokur kaynıyor. Bu sıcakta zaten başka bir şey olamaz. Hep bahsedilir efendim, onlar çok soğuk insanlardır. Oysa ki siz 20 yıldır orada yaşıyorsunuz ve ben eminim ki birebir ilişkiyi iyi kurduğunuz zaman her insan aynı insan. Çünkü herkesin sonuçta bir tane annesi.
1: Kesinlikle yabancı olan her zaman insana bir şekilde tedirginlik verebilir veya işte o iletişim kurmadığınız vakit garip gelebilir. Ama tanıdıktan sonra o insanları işte öyle olmadıklarını söyleyebilirim. Hani soğukluk belki bizdeki gibi sıcakkanlık yok. Ben müziğimi de şöyle tanımlıyorum. Soğukkanlı bir ülkede sıcak kanlı müzik yapıyorum belki. Ama o kanalı bulduğunuz vakit hiç de öyle değil aslında yani.
0: Peki Norveçlilere Türkçe sözlü bu şarkıları dinlettiğiniz zaman tepkileri nasıl oluyor?
1: Egzotik geliyor. Çok egzotik geliyor. İlginç de geliyor. Aslında biraz da onları o kendi dünyalarının dışına götürüyorsunuz. O başka bir yolculuğa çıkarıyorsunuz. Çünkü insanlar sürekli aynı şeyi dinlemekten ve yaşamaktan belki bıkmışlar. Çok güzel tepkiler alıyorum o konuda.
0: Ne kadar güzel. O zaman bu güzel yolculuğunuz daim ve sonsuz olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ufak tefek projelerden de bahsedelim. Yavaş yavaş kapatacağız. Neler düşünüyorsunuz yakın zamanda?
1: Yakın zamanda Chris Ingle'ım Ağustos ayının ortaları gibi çıkarmayı düşündüğüm bir single'ım var. Hı hı. Daha hareketli, daha hı hı. Batı sound'lu, öyle diyeyim. Hı hı. Onun dışında sonbaharda biraz İskandinav depresyonunu andıran böyle biraz daha slow bir şarkı var.
0: Fiyortlarda mı çekeceksiniz? Ne yapacaksınız şarkıyı? Lütfen onu yapmayın. Yani deniz kenarı, bir kızcağız, bir de araba. Bu sefer bence fiyortlara gidin. Gemiyle dolaşın. Vikingler gelsin mesela.
1: Aslında bir önceki klip, bu şimdiki en son çıkardığım şarkının klibi Oslo'da çekildi. Evet. Oslo'nun çok güzel bir göleti var. Şehirden pek fazla uzak değil. Orada çekildi aslında. Tam doğanın içinde.
0: Harika.
1: Ama fiyort

0: Dörtlerde çekmeye klibini çekmedi şimdi. Bir şarkı var ama İngilizce.
1: Tamam. Bir de bir Flam Express vardı galiba, değil mi?
0: Flam Express.
1: O yani. Çok böyle güzel.
0: Flom.
1: Flom, pardon. Flom. Tabii ben A'nın üzerinde yuvarlak var, değil mi? O zaman o oluyor.
0: O oluyor.
1: Tamam. Yani. Luleo gibi.
0: Veya yani. İki tane A yan yana gelince o oluyor.
1: O oluyor. Yani. Böylece Norveççe de öğrenmiş. Hızlandırılmış Norveççe kurslarımız başladı efendim. TRT Radyo 1'de saat 0:10'dan itibaren hızlandırılmış kurslarda eğitmenimiz Sayın Bulut Büküm'le birlikteyiz diye devam edin. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim beni aldığınız için.
1: Estağfurullah. Sonsuz başarılar diliyorum. Hem işinizde, hem Norveç'teki yaşamınızda, hem üretiminizde sizi her zaman stüdyomuzda görmek isteriz.
0: Çok sağ olun, çok teşekkürler.
1: Ve efendim Bulut Büküm'ün o güzel şarkısı Yalnız Düşler. Onunla başlamıştık, onunla kapatalım. Kendisini yolcu edeceğiz. Ta Oslo'lara hem de.

0: 26 yaşındayım artık ya. Üf, her şeyime karışıyorsun ya. Bu hayat bana ait. Bu senin hayatın mı oğlum? Tabii benim hayatım canım. İşte geldik 16 yaşına kadar. Bu gerçekten senin hayatın mı? Efendim, bu senin hayatın mı sorusunu sadece ergen çocukları olan babalar sormuyor. Belki soruyordur da cevabını bulamıyordur. Onları derleyen toplayan, bu senin hayatın mı sorusunu soran Hubeyb Karaca şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kimin hayatı peki bu hayat?
1: Bizim olmadığı kesin.
0: Niye peki bizim değil? Ne yaptılar? Bizim hayatımızı nereye koydular Hubeyb Bey?
1: Bizim hayatımızı öncelikle bizim olduğumuza inandırdılar. Hı hı. Bu inanma sonrasında her şey değişmeye başladı.
0: Bana yalan söylediler. Evet, Hubeyb Karaca, sizi yakından tanıyalım.
1: Yakından tanıyalım. Hubeyb Karaca ben. Hı hı. 15 yıldır pazarlama sektöründeyim. Hı hı.

0: Son 3 yıldır da, yani daha öncesinde üst düzey görevlerde bulundum. Hı hı. Üst düzey yöneticilikler yaptım daha doğrusu. Öyle geçiyor. Sevmiyorum bu tarz kelimeleri de.
1: Estağfurullah.
0: Son 3 yıldır tecrübelerimi paylaşıyorum. Sosyal medyada, farklı farklı mecralarda. O yüzden de birazcık ünlendik. Şimdi de kitapla beraber buradayız.
1: Ne kadar güzel. Sonuçta tecrübelerinizi, yaşadıklarınızı paylaşmak çok hoş bir şeydir. Bunu kitap içinde sunmak da çok hoş. Kronik kitaptan çıktı. Mayıs 2026'da sevgili Efe Özfidan da aslında aracı oldu. Ona da teşekkür etmiş olalım bu arada. Şimdi Hubeyb Bey, derler ki kürdan satmakla uçak satmak arasında herhangi bir fark yoktur. Yeter ki onun mutlaka alınması konusunda ikna edin ve bak sen bunu almazsan kesinlikle hayatından çok şey eksilecek diye karşı tarafı ikna ettikten sonra o satışı yapın. Doğru mudur?
0: Doğrudur. Tam olarak şöyle. Zaten bizim işimiz müşteri. Müşterinin zihni.
1: Evet.
0: O yüzden de ne sattığımızın çok bir önemi yok. O nedenle kürdanla uçak arasında hiçbir fark kalmıyor. Hatta bunların dışında herhangi bir fikir de satabilirsiniz. Yeni bir dünya görüşü de satabilirsiniz. Hepsi aynıdır. Buradaki amaç müşterinin zihnine tohumlar ekmek ve onları önceden ikna etmek.
1: Peki zihni bulandırmak için nasıl bir kaşık kullanıyorsunuz? Metal kaşık mı, tahta kaşık mı?
0: Daha çok X-ray'den geçmeyecek kaşıklar.
1: Evet.
0: Belki titanyum.
1: Evet. Bu arada kitabınızı çok güzel başlamışsınız. Yani normalde giriş olur, ön söz olur. Siz şöyle diyorsunuz. Giriş veya kullanım kılavuzu. Yani nasıl bir kullanım kılavuzu ki bu acaba? Bu kitabı merak edenler şöyle bir okusunlar. Biraz ufak tefek detaylar vereceğiz tabii ki, kaçınılmaz olarak.
0: Hı hı. Şöyle bir kullanım kılavuzu. Bizim ülkemizde pazarlama maalesef satışla karıştırıldığı için, ne olduğu tam hala maalesef algılanamadığı için, ben burada pazarlama derken neyi kastediyorum, pazarlamacı derken kimi kastediyorum, o bölümde bunları açıklıyorum.
1: Peki o zaman şöyle kitaba da değinebilirdik de söyleyebilirsiniz. Hı hı. Nedir acaba arasındaki fark?
0: Arasındaki fark şudur. Satışçı ürünle ilgilenir, ürünü en hızlı şekilde karşıdakine satmak ister. O an bir şekilde onu hızlı şekilde elinden çıkarmak ister. Pazarlamacı ondan çok daha önce o kişi gelip kendisi alsın ister ve ona göre de ürünü dizayn eder. Daha sonra ona göre bir iletişim belirler, kişinin zihnini oynar, zihninde bir ihtiyaç yaratır. Bu ihtiyaçtan sonra ben uğraşmayayım, ben ona satmak istemeyeyim, o kendisi almak için uğraşsın, belki hatta sabahlara kadar bunun için sırada beklesin ister.
1: O zaman biz imajlar dünyasında yaşıyoruz farkında olmadan.
0: Aynen öyle.
1: Peki imajlar dünyasından tabii ki gelir elde edenler çok mutlular. Ama imajlar bu kadar hızlı değişiyorsa durmadan imaj üretmekte ayrı bir şey gerektiriyor. Bir çaba gerektiriyor herhalde.
0: Öyle. Aslında benim burada anlattığım, kitapta anlattığım pazarlamacılar belki de en mutsuz insanlar. Çünkü şu an mutluluk dediğimiz şeyi kendilerinin uydurduğunun farkındalar.
1: Uydurulmuş mutluluk.
0: Tabii ki.
1: Peki acaba pazarlamacılar da pazarlamacıların hedef haline geliyorlar mı? Ne dersiniz?
0: Geliyorlar. Ben de geliyorum. Hepimiz geliyoruz. Hepimiz insanız.
1: Yani bir tane telefon üreticisi var. Şimdi ismini vermeyelim. Hayatını kaybetti. Siyah kazakta dolaşırdı deyince herkes şey yapar. Bunu bilir. İsmini vermiyorum tabii doğal olarak. Yani yapılabilecek her şeyi biz yaptık. Ve hatta daha da iyisini yapacağız. Hatta biz bunu rakamlandırarak sonsuza kadar gideceğiz diyor. Acaba böyle bir şey olabilir mi?
0: O kadarını bilemem.
1: Ama yapabilirler belki de.
0: Belki de.
1: Tabii teknolojinin bu kadar gelişkin olması insanların tüketim alışkanlıklarını da değiştiriyor. Acaba sizin gördüğünüz kadarıyla değişen alışkanlıklar çocuklar ve kadınlar üzerinden mi pazarlanır, öyle diyelim? Erkekler yoksa bu işte daha farklı bir pozisyonda mı? Çünkü evet, erkekler geleneksel yapıda daha fazla para kazanan kişiler gibi görünüyor. Ama çocuklar ve kadınlar söz konusu olunca onların üzerinden bir akış var gibi. Ne dersiniz?
0: Doğru, bir açıdan doğru. Yani erkekler burada biraz daha dar bir alanda kalıyorlar. Çünkü duygusal yönden erkeğe hitap edecek çok az alan var aslında. Yani,
1: özellikle mi peki böyle?

0: şimdi kadınları ve çocukları bir tarafa bırakırsak genel olarak insanların bu tüketim alışkanlıklarında pazarlamacıların en çok dikkat ettiği konu ne? Yani bunu zamana mı yayıyorlar? Söz gelimi işte Ramazan vakti yine bir içecek firması, dünyada çok büyük satış rakamları olan içecek firması böyle gözümüze sokar gibi reklamlarda onu koyuyor ve diyor ki Ramazan sofralarına hoş geldi. O hoş geldi. O hoş gelmeseydi Ramazan da iyi gelmezdi. Ona göre yani. Bilin yani orada anneannen, babaannen işte çocuklar falan varken onun da orada olması gerekiyor ki Ramazan'ın bir anlamı olsun mesela.
1: Evet, yani burada aslında biz zaten tam olarak bu sebeple ülke olarak 1-0 gerideyiz. Çünkü yani geçmiş olmayanın geleceği de olmaz. Ve maalesef bizim rakiplerimizin hepsinin 100 yıla dayanan geçmişi var. Hep evet. Oradalardı. O yüzden birçok reklamı da zaten buna göre yapıyorlar. Yani mesela maçlardan önce de bir ses duyarsanız diye bir ses gelir sonunda. O da aynıdır. Yani çok burada herhangi bir yaratıcılık üzerinden ilerlemeye çalışmazlar. Sadece orada olmak onlar için
2: görünür
1: olmak ve hep orada olmak. Bu sefer çünkü onun yokluğunu hissedeceksiniz. Zaten markada bu demektir aslında bir anlamıyla. Onun yokluğundan anlarsınız. Bu da öyle yani. Ramazan geldiğinde ben hep o sofradaydım 30 yıldır. Hı-hı. Senin baban varken de oradaydım. Belki babanın babası varken de oradaydım dediğinizde yokluğunuz bir anlam ifade ediyor. O yüzden de hep var olmaya çalışırlar.
0: Bireyle bireyselleşip bencil olmak farklı şeyler herhalde değil mi?
1: Tabii.
0: Peki nasıl sağlıyor bu reklamlar, bu pazarlama yöntemi? İnsanları nasıl bireyselleştiriyor ki? İnsanlar diyorlar ki bak benim de buyum eksik ama onda o vardı. Benim de buyum var onda o yok. Yaşasın ben çok mutluyum. Acaba mutlu muyum? Ama onda bir dakika ya şunu da alayım bari belki mutlu olur.
1: Yani mutluluktan önce aslında biz zaten şehirle birlikte yeteri kadar yalnızlaştık. Yani bu sanayi devriminden hemen sonra şehir yaşamının artışıyla beraber geliyor. Çünkü toplum içerisinde bizim bir görevimiz vardı. O görevleri yaptıkça zaten varlığımız kabul görüyordu. Daha sonra biz bu toplumun içinden koptuk. Aile yapısından veya içinde bulunduğumuz toplumdan koptuğumuzda şehirde tek başımıza kaldık. Tek başımıza kaldığımız noktada da birçok duygusal ihtiyacımız oldu. İşte tam bu noktada aslında mutluluk da bunlardan bir tanesi. Buradaki duygusal ihtiyaçların her birisi yıllar içerisinde ürüne dönüştürüldü.
0: Şimdi bir tane bir ortam var. Arkadaşımızı, dostumuzu buluyoruz böyle. Hem yüzü var hem kitabı var öyle diyelim. O ortamda herkes birbirini buluyor. Hele üst düzey yaşı olanlar, üst düzey yaşta ne demekse yani yaşı ilerlemiş olanlar orada daha çok dolaşıyor. Bir de böyle pıtır pıtır kendini beğenen, bol bol filtrenmiş fotoğraflarla kendini anlatan bir ortam da var. Dolayısıyla görünür olmak insanı mutlu mu ediyor acaba? Yoksa ben niye burada daha az görünüyorum diye kendilerini yiyen bir grup mu var?
1: Ya bu artık biraz mecburiyete dönmüş durumda.
0: Mecbur muyuz yani illa ne yediğimizi paylaşmaya, kendimizi göstermeye? Yani bunu yani niye bir insan durup dururken kendi özelini bu kadar milletin burnuna sokar ki acaba?
1: Artık mecburuz. Ben yaşamadım. Daha doğrusu ben bunu ters tarafından yaşadım diyeyim. Mesela elinizde kitaptan yola çıkabiliriz. Ben birçok yazardan doğrudan duyduğum şey şu. Herhangi bir yayın evine gittiğimizde, dediğim gibi ben yaşamadım. Evet. Şimdi bizim yayınlarına bir şey demeyelim. Biz herhangi bir yayın kuruluşuna gittiğimizde masanın altından takip sayımıza bakıyorlar.
0: Evet. Yani takip masanın sayımız... altına yazıyorlar demek.
1: Belki de. Takip sayımız yüksekse kitabımızı basıyorlar. Yüksek değilse basamıyorlar. Ben hatta o yüzden yıllardır gönüllü şekilde yazarların kitaplarını paylaşırım. Aslında tam olarak bu sebeple gönül olmak zorundayız. Çünkü geçer akçe bu dönemde bu. Hepimiz de buna mecburuz. Mutlu olmak zorunda olduğumuz gibi bu arada.
0: Evet, bu arada hiçbirimiz kesinlikle şişman olamayız. Mutlaka her sabah kalkacağız. Efendim bilmem ne yogası yapacağız. Yaşımız kaç olursa olsun sandalye yogası var canım. İlla diye böyle baş aşağı kalkıp bir şey yapman gerekmiyor. Sağlıklı besleneceğiz. Mutlaka yiyeceksen o ökse otunun bilmem nesini mesela keten tohumu da katarsan daha iyi olur. Gibi bir şey var yani.
1: Aynen öyle. Ya bu da mesela aslında biraz daha geçmişi olan konulardan bir tanesi. Yani biz bireyselleştikçe ve duyguları da ürüne dönüştürdükçe tüm hayatımız buradan ibaret oldu. Bütün hayatımız buradan ibaretse bu hayatta yeteri kadar uzun ve sağlıklı olmak zorunda. Çünkü hepsini buraya sıkıştırdık. Belki bu 80 yıla, 100 yıla sıkıştırdık. O nedenle daha sağlıklı olmak zorundayız. Çünkü başka bir hayatımız yok artık. Bize satılan bu.
0: Evet ama daha sağlıklı olalım derken bir sürü yapay şey yiyoruz. Nasıl daha sağlıklı olacağız? Hadi bakalım.
1: O da işin kandırmacası.
0: Evet yani işte bilmem ne protein takviyeli bilmem ne aldığınız zaman iyi de onların hepsi yapay şeyler. Bir dakika bu ben proteinimi zaten doğal olarak alıyordum. Ağaçtan alıyordum ama siz ağacı kestiniz oraya başka bir şey koydunuz. Ne yapacağız şimdi?
1: Nüfus çok.
0: Evet.
1: Bir tarafından da böyle bir durum var aslında.
0: Tabii şey ortalama ömür uzadıkça bu sefer ortalama ömürün uzamasından dolayı nüfusun getirdiği başka bir baskıyla uğraşıyoruz.
1: Aynı öyle. O baskıyla da doğal yetemeyince diğer unsurlar devreye giriyor diyebiliriz. Bir taraftan da biraz şeytan avukatlığını yapayım.
0: Pazarlama aslında tamamen şehre yönelik bir şey değil mi? Yani kırsal da tabii ki.

0: işin içinde olsa da aslında hep şehre yönelik bir şey.
1: Öyle, hatta yani kırsalda olan normalde çalışmak da istemez. Normalde para da istemez. Bu çarkın içine girmek istemez. Bu çarkın devam etmesi için insanlardan şehre mecbur olması gerekiyor. Yani çalışmaya mecbur olması gerekiyor. Bu nedenle sürekli nüfusun şehre akması gerekiyor. Bu hem kapitalizmin devamı için geçerli, hem de diğer taraftan pazarlama için geçerli.
0: Ama tabii bir de tersine göç gibi bir şey var. Bu sefer de özellikle belirli bir maddi doygunluğa ulaşmış insanlar yetti gari deyip şehirleri terk edip bir Ege kasabasına gidip orayı çok popüler hale getirip orayı da yeni bir şehir haline getiriyorlar.
1: Aynen öyle. Yeni gittiğiniz yerde şehir yaptığınızda çok bir şey değişmez. Yani aslında burada zaten zihninizin dünyaya nasıl baktığı önemli. Oraya da aynı zihni götürüyorsanız siz orayı değiştirirsiniz. Yani mesela doğayı müdahale edilmesi gereken bir şey olarak görüyorsan eğer, doğanın içinde veya kenarında olan bir şeyi değiştirmez. Turistik yeri de böyle görürsün, köyü de böyle görürsün, şehri de böyle görürsün. O yüzden önemli olan insan zihni.
0: Uyumlu olmak herhalde olması gereken bir şey. Ancak o uyumlu olmanın zorunluluğunu doğal felaketlerle karşılaşınca anlıyoruz galiba.
1: Birçok şey öyle anlıyoruz. Bu biraz batılı zihnin bize aşıladığı, daha doğrusu dünyayı aşıladığı bir şey. Yani her şeye hükmetmek, doğa da buna dahil. Bunun sınırlarını aştığınızda da doğal olarak o da karşılığını veriyor.
0: Tükettikçe mutlu olursun. Acaba ne zaman biter? Ne zaman tüketmeyi bırakacağız? Mutsuz olacağız, öyle diyeyim. Ben mutsuz olmak istiyorum Hubeyb Bey, mümkün mü acaba?
1: Bu biraz deniz suyu gibi. O yüzden tüketmeye devam ettikçe yeni mutluluk aramaya devam edeceğiz. Yani bunu bırakmadığımız sürece bu şarttan çıkamayız.
0: Peki bu bilinçli mutsuzluk nasıl bir mutluluk getiriyor bize?
1: Oradaki bilinçli mutsuzluktan kastım mutluluğun yeteri kadar satıldığı yerde bu sefer ters yöne gidip mutsuzluğun da satılması noktası aslında. Ne zaman mutsuz olacağını demiştiniz ya.
0: Evet.
1: İnsanlar mutluluktan sıkıldığında bu sefer pazarmacıların döneceği yerde şey olacak. Yani asıl Yaşar Akçı olanın, asıl havalı olanın mutsuzluk olduğu yönünde olacak.
0: İnsanlar acaba yerel yemekleri yemek yerine niye global yemeklerin peşine koşuyorlar? Yani şimdi o çok bilinen hamburgeri mesela yediğin zaman başına taç mı konuyor, ne oluyor yani?
1: Evet, taç konuyor ve o tacı siz aslında 6-7 yaşına itibaren görüyorsunuz kendi üzerinizde. 30 sene boyunca onu gördüğünüz için de o taca ulaşmak istiyorsunuz.
0: Şimdi ismini vermeyeceğim ama herkesin tahmin edeceği bir hamburger markası Türkiye'ye geldiğinde Taksim'de upuzun kuyruklar olmuştu. Ve böyle statü satar gibi mesela oradaki görevli kapıyı kapatırdı, içerisi dolardı.
1: Evet.
0: Ve bir şekilde onların çıkmasını, çabucak çıkmasını beklerdi ki sırada bekleyen, diğer statü bekleyen insanlar olduğu için.
1: Ya işin daha komik tarafı aslında ana hedefi yani ucuzluk, hız ve kolaylık olan bir sistemin burada statüye dönmesi.
0: Evet.
1: Bu biraz daha acı bir tablo aslında.
0: Hatta şunu söylerler, Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin son genel sekreteriydi. Komünist Parti'nin genel sekreteriydi. Sovyetler Birliği'ni dağıtan adam derler. Sonra da o çok bilinen bir pizza markasının reklamında çıkınca işte dediler, içimizdeki İrlandalı buymuş.
1: İrlandalı çok.
0: Evet.
1: Görmek isteyen.
0: Sonuç itibariyle üretim olduğu için tüketim var. Bu kadar üretilmese tüketilmesi için de bir gerekçe olmazdı. Peki bu kadar üretip bunu tükettirmek zorunda mıyız? Sonuçta bir şey tükenecek, yani kalmayacak sonuçta bir şey.
1: İş tam olarak buradan başlıyor bu arada. Yani 1930'larda çok fazla üretilince büyük buhranı 29 yılında,
0: evet,
1: Amerika'nın yaşadığı ama artık tüm dünyanın büyük bir kısmı Amerika ile benzer kader yaşadığı için onu takip ediyoruz. Orada dediler ki artık bizim sonsuz bir tüketim toplumuna ihtiyacımız var. Yani insanlar sürekli daha fazla tüketmek zorundalar. Sadece az taleple biz bu işi götüremeyiz. Zaten pazarlamanın altın çağı da ondan sonra başlıyor. İnsanların ana fikir şudur burada. Biz insanları sürekli kontrol edilebilen, özellikle duygusal tarafta kontrol altına tutabileceğimiz bir tüketim toplumu yaratabiliyor muyuz? Zaten bunu yarattıktan sonra artık istediğin kadar üret.
0: Şimdi bir noktadan sonra birbirine çok benzer kıyafetler giyen insanlar görüyoruz. Mesela ben o, yani bu bir tercih tabii ama kendimce şey yapıyorum. Komedi unsurları oluşturuyorum. Mesela makinede 80 derecede çok fazla yıkanmış ve 1000 devirde çok fazla çevrildiği için artık paçaları çekmiş pantolonları giyen erkekler görüyorum mesela. Eskiden ayak bileklerinin görünmesi, hele de çorapsız ayak bileklerinin görünmesi çok büyük bir ayıp sayılırdı. Bunu göstermemek gerekirdi. Hatta geçmişte böyle upuzun paçalar falan olurdu, yerlere sürünürdü. Bir de onların arkasına bozulmuş fermuarlardan dikilirdi ki o işte yenlere kopmasın. Ama şimdi bakıyorum herkes aynı şekilde giyinmek zorundaymış gibi giyiniyor. Ne dersiniz?
1: Evet, ama bir yandan da ya insan en kolay kendini kandırıyor. Bunun hakkında yapılan çok fazla sosyal psikoloji deneyi var. Mesela bunlardan bir tanesi, sadece rengi farklı iki çanta insanlara gösteriliyor. Hı-hı. O çantaya sahip olmayanlara bu ikisi ne kadar benzer diye sorulduğunda benzerlik 190 üzerinde çıkıyor mesela. Ancak çantaya sahip olanlar ikisinin bambaşka olduğunu, yani o markadan herhangi bir çantaya sahip olan insanlar, sadece rengi farklı olan o aynı çantanın çok fazla açıdan birbirinden farklı olduğunu söylüyorlar. Burada oran %40'ın bile altına düşüyor. Hayır, bunun hiçbir benzerliği yoktur. Çok farklı, çok farklı bir duruşu vardır, farklı kalıbı vardır vesaire diye. Buradan kastım şu. Hepimiz belki milyonlarca adet aynı şekilde üretilen ürünleri tüketiyoruz. Ama bunları tüketirken hep onun sadece bizde olduğu varsayımıyla hareket ediyoruz.
0: Hatta şöyle bir araştırma vardı, çok hoşuma gitti. İşte Made in China, Çin'de üretilmiş malzeme ben giymem kardeşim, Made in Italy. Oysa ki İtalya'da üretilmiş malzemenin her şeyi Çin'de yapılıyor. Bir tek fermuarı İtalya'da dikiliyor. Çin'den gelişe onun 100 dolar ama İtalya'da fermuar dikilince bir bakıyorsunuz olmuş 7000 dolar. Değer mi acaba?
1: İşte pazarlamacının işi tam olarak burada bu arada.
0: Fermuar yani mı üretiyorsunuz yani?
1: Mükemmel de.
0: Ama fermuar dişleri bizi mahvediyor.
1: Fermuarın Çin'de değil de İtalya'da üretildiğinde daha değerli olmasını sağlıyor.
0: Tabii şimdi bir de ödeme kolaylıkları da çıktı. Yani hı-hı, artık fiziki olarak paraya ihtiyacımız da kalmadı. Geçmişte işte paran var mı? İşte onun kadar konuş. Paran yoksa kartın var. Kartın yoksa problem yok. Bilgisayarın var mı? O da önemli. Cep telefonun varsa o da bilgisayar zaten. Fiziki olarak da ortada bir şey olmasına gerek yok. İşte sanal paralar var ya, onlarla da ödeme yapıyorsun. Tüketme kolaylıkları oldukça insanlar da bak ne kadar güzel, ben de tüketiyorum. Hatta artık bütün bilgilerim orada. Bir tuşla her şeyi yapıyorum derken bir tuşla her şeyi kaybetme durumları da söz konusu olabilir mi? Ne dersin?
1: İsmet Özel'in yıllar önce yazdığı bir şiir vardı. Üç frenk havasında. İşte taksitle ölüm diye bir roman yazıldı artık. Yani önce öl, sonra öde demek suretiyle bu romanda aşıldı. Şu an derdimiz bu. Yani öde de ne şekilde ödersen öde.
0: Evet. Her türlü taksit olanaklarımız vardır. Şunu yaparız, bunu yaparız filan gibi. Bu arada ben hatırlıyorum yaşım itibariyle geçmişte kartuşlu teypler vardı. Dört tane şarkının olduğu şeylerdi. Genellikle bu mesela minibüslerde Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, yanına da başka birisi olurdu. Bunları dinlerdi. O minibüslerde her minibüs hattının kendine özgü şarkıları vardı. Onu dinleyen abiler vardı. Ama şimdi Spotify, bunu özellikle verdim ismini, bir şarkı oluşturma listesinde herkes kendine göre bir şey yapıyor ve minibüsçülerin tahtı herhalde o hatlarda sarsıldı. Ne dersiniz?
1: Ya bununla beraber daha büyük bir şey sarsıldı. Biz aslında birçok şeyin değerini yokluğunda anlıyoruz. O nedenle şu an genelde daha az olan, geçmişe baktığımızda daha değerli buluyoruz. Şimdi yani ilk bunun çıkışında az önce o siyah boğazlı kozak giyen abimiz, vefat eden abimiz, evet, 1000 şarkı cebinizde diyerek bu işi, evet, başlatmıştı yıllar öncesinde. İşte biz o 4 şarkının bittiği yerde o şarkıların değerini anlıyorduk. Artık bitmiyor, sorun burada.
0: Tabii.
1: Artık 1000 şarkı
0: başlayamıyor da bir türlü, tam başlarken bitiyor çünkü.
1: O biraz daha sizin işiniz ama onlar bitmedikçe de biz hiçbirinin değerini anlayamıyoruz.
0: Şimdi 13 yaşında bir oğlum var. İşte bu sosyal paylaşım siteleri var. Böyle çok büyük video ortamlarının olduğu bir site var. Orada bir de bunun kısası var. Ya diyorum ki kısasını bile seyretmiyorsun. Yani 3 saniyede ne anladın? Hadi öbürünü seyretme, anladık. Ama kısasını seyret bari. O kadar hızlı gidiyor ki ben ona yetişemiyorum artık.
1: İşte dediğin gibi durma yerimizden aldı maalesef. Kurtuluş yolu da aslında burada bu işlerden, ama durmadığımız sürece hiçbir şey değişmeyecek.
0: Şimdi çeşit harflerle tanımlanmış kuşaklar var. İşte X kuşağı, Z kuşağı, Alfa kuşağı falan, hı-hı, böyle devam edecek gibi görünüyor. Bunlar da herhalde pazarlamanın başka bir yöntemi. Sen bak şu kuşağısın, sen bence şunları tüketirsen o kuşağı tanımlamaya devam edebilirsin gibi mantık da var gibi geliyor bana.
1: Ya aynen öyle. Tanım bu arada, tanımı koyan aslında her şeyin sahibidir burada.
0: Evet.
1: Z kuşağı da bunun en bariz ve en güzel örneğidir. Yani ilk tanımı bile bu arada pazarlama ve reklam ve pazarlama dergilerinden çıkmıştır. Hı hı. Mesela ondan öncekiler işte X kuşağı, Y kuşağı normalde sosyoloji çalışmalarından çıkan şeyler, tanımlardı. Z kuşağı ile birlikte çünkü şeyi fark etti burada pazarlamacılar. Biz insanları ne kadar büyük bir kitle şeklinde kategorize edersek onlara o kadar rahat ulaşıyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü onlar da gitgide birbirlerine benzer şekilde hareket ediyorlar. Bu da bizim hareket alanımızı rahatlatıyor. O zaman kendi kuşağımızı yaratalım. Bunun en bariz örneği de Z kuşağı oldu. Zaten özür dilerim.
0: Buyurun.
1: En çok hitabı da burada şu an mesela baktığımızda görürüz. Yani kuşak olarak işte sen Asi'sin, sen özelsin, sen büyüklerini dinlemezsin, sen şunu dinlemezsin, sen sorgularsın, yani sürekli sen işte sen değerlisin vesaire vesaire, veya işte onun şeyi daha şey dikkat süresi daha kısadır, yani sürekli tanım üzerine tanım, tanım üzerine tanım, hep Z kuşağı üzerine ilerler. Bu da bunun en büyük sağlamasıdır. Sürekli olarak hala yeniden ve yeniden tanımlanır ve tanımlandıkça da kendisinden uzaklaşır.

0: aslında.
1: Özgürlüğe bağlı kuşak mı, özgürlüğe bağımlı kuşak mı, ya da bağlanmış kuşak mı?
0: Özgürlüğe sürüklenmiş kuşak.
1: Sen böyle olursan özgürsün bak. Ben evet. Senin için özgürlüğün tanımını yaptım.
0: Evet. Hani... Ama benim tanımım uymazsan özgür değilsin.
1: Evet. Yani o kalıplar içindeki özgürlük senin özgürlüğün.
0: Aynen öyle.
1: Aha, hey özgürlük diye bir şarkı vardı, dedim insanın aklına o geliyor. Peki şimdi baktığımız zaman manipülasyonun ağababası herhalde Göbels'tir. Yani koskoca toplumu, efendim bakın biz bu kadar acayip işlerden sizi kurtarmak için Nazi partisi olarak geldik, şunları böyle böyle yapacağız diye bütün bir toplumu uyutup ondan sonra onları savaşa sürükleyip bu savaşın sonunu ben görmeyeyim deyip ailesini yok eden bir adamdan bahsediyoruz. Yani herkes yok olurken. Ama hep derler ki mesela Göbels'in olduğu zamanda yazılı basın ya da radyo dışında mesela televizyon olsaydı ya da internet olsaydı işte o zaman seyreyle manzarayı derlerdi. Katılır mısınız?
0: Ya şöyle, o biraz daha açık propagandanın babasıydı.
1: Evet.
0: Onun ondan şu anki dönemde daha etkili olacak olan aslında Bernays'tır. Yani asıl o manzarayı Bernays'le beraber seyrettik bu arada. O yüzden
1: ne yaptı o bize peki, şöyle anlatsanız bize.
0: O ne yaptı? O işte bizim özgür olduğumuza, bunları bizim kendi isteklerimiz olduğuna inandıran ve bunu sistemli hale getiren kişidir. Onunla birlikte biz özgürlüğe sürüklendik.
1: Şimdi siz reklam sektöründesiniz, pazarlama sektöründesiniz, bu işleri biliyorsunuz. Zaman zaman hani insan kendini sorgular ya, bunu yapıyoruz ama yani mantıklı bir şey mi yapıyoruz? Acaba böyle vicdan hani muhasebesi falan olur ya. Elbette insan kendince bir şey yapar. Bunu söylemek zorunda da değilsiniz ama şimdi tüyoları da vermiş olalım. Yani insan acaba kendini sorgular ya, bunu böyle yaptık ama ya yapmasaydık da iyi olurdu falan dediğiniz oluyor mu kendi kendinize?
0: İşler anlamında
1: evet.
0: mı?
1: Hayır, kesinlikle ben profesyonel deyip hemen noktayı koyayım mesela.
0: Ha, yok şöyle. ben orada aslında yani hiç kendimi övmeyeceğim.
1: Estağfurullah.
0: Bana göre pragmatist bir şey, bir yaklaşım bu. Kafamın rahat olması için rahat olmayacağı işleri yapmıyorum. Ama bunun dediğim gibi iyi olduğum için değil. Uzun vadede bunu beni her anlamda daha sağlıklı tutacağına inandığım için o tarz işlere girmiyorum.
1: Yani şey, yaylı yastık yok sizde, kafanızı koyduğunuz zaman batmıyor yani yastık size.
0: Batmıyor, batmaması için uğraşıyorum.
1: Zaten bunu yapmak herhalde biraz mesele. Elbette bir şeyler üretiliyor, bir şeylerin aslında tanıtılması da gerekiyor, böyle de bir gerçek var ama tanıtımı yaparken hangi amaçla yapıyorsun, hangi unsurları kullanıyorsun, kimi ne hale getiriyorsun diye adama da sorarlar yani.
0: Sorarlar ama sonuçta hepsinin bir gerçek kısmı var. Aslında burada işte yalan yerine, ki amatörler yalanı kullanır bu arada. Evet. Yalan yerine gerçeği farklı bir yerinden görüp biraz daha faydalı şekilde kullanan da çok fazla insan var. Onlardan olmaya çalışıyoruz diyelim.
1: Evet, yani sonuç itibariyle bu da bir meslek. Olması gereken bir şey. Bu mesleğin, yani bazı meslekler var ki yani ya buna da gerek var mı? Evet, gerek var ama nasıl olmalı? İşte yöntem önemli herhalde. Burada yöntem bilim giriyor. Hangi amaçla yaptın? Hangi unsurları kullandın? Fazla mı kandırdın? Az mı kandırdın falan gibi? Ya da kandırmak nasıl? Aslında bunu da tanımlamak gerekiyor. Yani ben bunu söyledim ama ben seni kandırmadım ki. Bütün unsurları söyledim. Sen kendin kandırdın anında diyebilirsiniz mesela.
0: Kanmak ister zaten insanlar bu arada. İnsanlar özgür olmak istemezler.
1: O kadar kolay mıdır insanı kandırmak? Ya da kanmış insanla uğraşmak bu kadar mı zordur?
0: İkisi de çok kolaydır. Çünkü insan bunun için yaşar. Hatta bunun için ne kadar biz bazı konuları hayatımızdan çıkarsak da hep böyle yeniden birilerine kanarız ya. Yani evet. Toplumun her kademesinde birçok kişi için söylüyorum bunu. Çünkü her bir kandırılmada bizim sorumluluklarımız azalır. O nedenle kandırılmak için hepimiz bir yerlerde bekleriz aslında.
1: Hedonistiz yani, halcıyız. Bizi mutlu edecek her şeyle beni kandırabilirsin. Ben mutluysam problem yok.
0: Ne olabilir diyebiliriz.
1: Bu da bir tercih. Zorladın mı size fazlasıyla?
0: Biraz terledim.
1: Öyle mi? Yok canım, o stüdyodandır. Stüdyonun çünkü kliması da kapatmıştım.
0: Gelmeden önce. Bugün çok sıcaktı. Umarım klima olur diye geldim.
1: Sizi kandırmaya gelirseniz biz de stüdyoda böyle kapatırız klimaları işte. Böyle yaparız. Ters köşe yaparız. Zaten bu sizin hayatınız değilmiş. Öyle diyorsunuz kitabınızda. Bu senin hayatın mı? Hayır. Asla sizin hayatınız değil. Hubeyb Karaca bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Günlük yaşamanızda pazarlamanın görünmez elini, çok güzel bir kitapla, Mayıs 2026'da çıkan, Kronik Kitap'tan çıkan kitapla bizlere anlatıyor Hubeyb Karaca. Edinmenizi öneririz. Gerçekten ince ama okunması çok kolay bir kitap ve çok keyifli bir kitap. Pek çok markanın ismi olduğu için onlara çok fazla giremedik doğal olarak ama siz biz derken anladınız onları. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Efendim, koskoca bir ömür. Gerçekten hem tiyatro sahnesinde, özellikle tiyatro sahnesinde, hem sinemada, sanatın her dalında, seslendirmede, radyo saatlerinde sesini, duruşunu gerçekten çok özleyeceğimiz bir ismi, Zihni Göktay'ı kaybettik maalesef. Nurlar içinde yatsın. Bıraktığı o kadar güzel şeyler var ki, lüküs hayat demek zaten başlı başına, evet, yeter. Ve tabii onun sesiyle yaşayan nice nice çalışma. Programımızın sonunda sinema eleştirmeni sevgili Gökşen Aydem ile birlikteyiz. Başımız sağ olsun her şeyden önce.
1: Evet,
0: Zihni Usta'yı özellikle Harbiye'deki o tarihi binamıza hep gelip giderken ki hali, o mütevazı,
1: evet, çok da sosyal bir insan olduğu için her yerde karşılaşma, evet, olasılığı çok iyi, aygın birisi.
0: Ve çok sıcak, gerçekten olduğu gibi insan. Büyük küçüğü, herkesi çok seven, hayatı çok, kesinlikle, seven, paylaşmayı çok seven, anlatmayı çok seven, anlattıklarını bir şekilde duyurmayı seven ve duyurulduğu zaman da çok mutlu olan bir insan.
1: Tabii. Şimdi bireysel olarak onun kaybı tabii ki çok büyük bir yara, çok büyük bir acı, ama ben dün Harbiye'deki özellikle anmaya gittiğimde gözüme çarpan en önemli şey şuydu. Tiyatroda bir duvar boyunca bugüne kadar kaybettiğimiz o şehir tiyatrosu oyuncularının resimleri vardı. Ya, ve en sona şimdi o eklenecek. Ya. Ayla Algan'dan sonra o eklenecek. Ya. Yani aslında biz bir tiyatro kuşağını kaybetmiş durumdayız ve hani Zihni Göktay da o kuşağın son temsilcilerinden biriydi. Bu bana özellikle en önemli acı gelen noktalardan biri, o kuşağın artık aynen sinemada olduğu gibi tiyatroda da bir kuşağı kaybediyor olmamız. Evet. Çok çok az o kuşaktan insan.

0: insanlar var. İşte bir önce Ceyhan Tözüm, keza o da TRT'de çok seslendirme yaptı. Ve o jenerasyonu kaybetmek artık bugünün bizleri için oldukça nostaljik bir şey. Evet. Şimdi Zihni Göktay dediğimiz zaman tabii hepimizin gözünün önünde, yani büyük küçük, Lüküs Hayat'tan Suna Pek Uysal'la olan karesi gelir. İkisi de hani böyle çok ikonik bir kare bence. Ama Zihni Göktay sadece işte şehir tiyatrosu demek değil.
1: Tabii ki.
0: Yani Ankara'da, aslında İstanbul'da lise hayatıyla birlikte başlayan, sonra Ankara'da devam eden, İstanbul'da yine özel tiyatrolarla devam eden ve 73'ten itibaren İstanbul Şehir Tiyatrosu ile birlikte devam eden bir kariyer. TRT'de de 79 yılından sonra aktif olarak 90'lı yıllara kadar devam eden hem radyo tiyatroları hem saatler, sonrasında tabii kanalda film seslendirmeleri, ki çok uzun yıllar yapmış, topyekün bir sanatçı. Ve bununla birlikte ben en çok üzüldüğüm şeylerden biri kavuk tartışmaların içindeki durumu.
1: Evet.
0: Uzun yıllar buna çok anlam da veremedim aslında. Hani bence çok da hak eden bir sanatçı. Ama şu hep bu kavuk tartışmalarında şey deniyor ya, hani bir kavuk bir sonraki nesle verilmeli, hani geçmeli. Ferhan Şensoy da o yüzden hani bir sonraki nesile devretti falan gibi. Ama bence Ferhan Şensoy'dan kesinlikle Zihni Göktay'a geçmeliydi. Çünkü bence o nesilden nesile değil de hani gerçekten kendinden sonra var olan en büyüğe gitmeli gibi, ki bence o da tartışılır en büyük en küçük tartışmaları, ama yani onun bir kavuğu olmalıydı bence. Çünkü Tülyat'ın son temsilcisi. Yani evet. Ondan sonra kavuğu alanların hiçbir gerçek anlamda Tülyatçı değil.
1: Kavuk en son kimdi?
0: Şu anda şeyde galiba, değil mi? Şevket Çoruk'ta. Ondan önce de şeydeydi. Rasim Öztekin'deydi. Ama onlar Tülyat. Rasim birazcık daha Tülyat'tan, çünkü orta oyunculuk geçmişi var. Ama zannediyorum Şevket Çoruk'un bile orta oyunculuk geçmişi de yok. Ki o da hani vefat sonrasında hemen...
1: Bu orta oyun Spotify'da var mıydı? Öyle değil.
0: Spotify'da yok ama TRT Dinle de ben bugün keşfettim, Zihni Göktay'ın evet. Radyo tiyatroları var.
1: Var.
0: Evet,
1: hatta ben
0: çok
1: şöyle
0: güzel
1: bir şey de hatırlatayım. TRT'nin İstanbul Radyosu'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü, ki 17 Kasım 1949'dur. Şu andaki o tarihi evet. Binadaki yayın. Onun 70. yılında TRT Radyo İstanbul adı altında bir belgesel yapılmıştı.
0: Evet.
1: Sevgili arkadaşım Süha Uner hatta seslendirmişti. İç yapımlarda arkadaşlar da yapmışlardı. Orada mesela sahnelerden birinde Zihni Göktay o meşhur yüksek kapıdan içeriye girer, selam verir ve seslendirme stüdyosuna girer ve orada da anlatırdı mesela. Nurlar içinde yatsın. Bunlar önemli değerlerdi. Onların bıraktıkları izler çok önemli. Şimdi kavuk şu an için gençler için hiçbir şey ifade etmeyebilir ama ben şöyle anlatıyorum. Şu anda dinlenen farklı müzik türleri var.
0: Evet.
1: Ama ben mesela oğlum 13 yaşında benim 40 yıl önce dinlediğim şarkıları şimdi beğenerek dinliyorsa, hı-hı, demek ki bir şey zamanla değerini buluyor. Yani taş yerinde ağırdır.
0: Ha mesela klişe diyoruz ya, aslında klişe, aslında hani bir şey klişe ya da şey, aslında klişe ortak zevke hitap eden de demek. Bence bu tarzdaki oyunculuklar ya da şey de klişe, ama klişe her zaman da değerli bence yani. İşte onlardan biri de Zihni Göktay. Ve şey, yani baktığımız zaman son nefesine kadar, en sonu kalça kırığı olduğu dönemine kadar gerek televizyonda gerek sinemada, hatta dün törende de söylenildi, bir iyileşmesi bekleniyormuş bu sene. Yeni dönemde bir eski emekli oyuncuların olduğu çok güzel bir oyun yapılacakmış. Hikmet Körmükçü falan da oynayacakmış. O oyun için onu hazırlayacaklarmış. İşte bu vefat olmasaymış.
1: Zihni pırıl pırıldı çünkü. Yani zihni muazzamdı yani.
0: Hatta şeyi düşünmüş, acaba işte şeyde bir sorun olur mu ezberde falan, ama yani ezber de çok iyiymiş halen. Ya çok yazık. Biz keşke yine onu bu sezon hazırlanıp o rolde görebilseydik. Ben o çok isterdim açıkçası. Evet. Ve şey de yani, beni şey tarafı da çok ilgilendiriyor. Oyunculuk üzerine düşünmesi bir. İkincisi toplumsal sorunlara duyduğu duyarlılık. Bunlar da çok özel. Mesela şey demişti ya, yani bana çok üzücü geliyor. Ben lüküs hayatta işte 30 yıl oynadım ama lüküs bir hayat yaşamadım. Evet. Hani bu da hani bir sonuçta tiyatrocu bir memur. Ve dünyanın hiçbir yerinde herhalde memur tiyatrocu yoktur. Hani bir tek bizde vardır herhalde memur tiyatrocu olmak. Hani Broadway'de falan yoktur. O yüzden o kavramlar üzerine düşünmek de bence çok değerli. Bir de dün anmasında kızının okuduğu ona bir mektup vardı. Kızına oyuncu, kızı da oyuncu, tiyatrocu. O da şehir tiyatrosu oyuncusu Zeynep. Ona ilk tiyatroya başladığı zaman bir mektup yazmış. İşte maddi sorunlardan geçeceksin, manevi sorunlardan geçeceksin. Benim öldüğüm gün bile sahneye çıkacaksın. Dua et ki yazın öleyim demiş.
1: İnanılmaz.
0: Yani böyle bir hani ileri görüşlülük, bir

0: artık şey mi, istek mi, kabul de olması bayağı üzücü.
1: Öyle.
0: Çok değerli arkadaşlar var. Yani onunla birlikte sahneye çıkmaya çok az kişi var herhalde şehir tiyatrosunda. Sinemada da, televizyonda da zaten çok, hani ben çocukluğumdan itibaren o işte Tekin Akmansoy'un dizilerinde çok yaygın Aynen görüyorduk. Kaynananlar'da vardı. Yani sonra Cennet Mahallesi'nde uzun dönem, evet, hani en çok herhalde gençlerin en çok onu tanıyabildiği, evet, diyelim dizilerden biri oydu. Çok acı, çok bir dönemin geçmesi ve bu dönem sonrasında artık onların geri gelmeyecek olması çok acı ve bence en azından hani bu TRT Dinle gibi ya da böyle platformlarda onların eserlerinin geleceğe taşınması bence çok yararlı. İşte şehir tiyatrosundan da artık birçok oyunu dijitalize edip bir platformda yayınlayacaklarını söylediler. Böylece gelecek nesil, ancak bu şekilde gelecek nesillere bu oyuncuları tanıtabileceğiz. Biraz önce Kavuk'tan bahsettik. İşte aslında geldiği ekol bence o. Çünkü şimdi çok ilginç, o dönemin yani 46 doğumlu, yani 60'larda gençliğini yaşayan biri. O dönemde Fatihli, yani direkler arası. Şimdi bakıyorum Müjdat Gezen o taraftan, işte Metin Akpınar o taraftan, Zeki Alasya o taraftan, hep orada bir vaha var benim anladığım kadarıyla. Bunlar işte zaten belli liselere gidiyorlar, ya Vefa Lisesi'ne ya Pertevniyale. Bunlar arkadaşlar, dönemdaşlar, birlikte tiyatro yapıyorlar. Yani şimdi mesela bakıyorum böyle bir ortam yok. Nasıl bir tiyatro ortamı varmış ki bir liseyi bitiren çocuk tiyatrocu olmak istiyorum deyip bir tiyatroya gidip tiyatrocu olabilmek için elinden geleni, şimdi mesela bilmem ne işte kursuna git tiyatrocu olursun, işte konservatuvarın sınavına hazırlan, tiyatro konservatuvardan çıkıp da tiyatrocu mu olunuyor şu an mesela, belki de olunmuyor yani, herkes oyuncu
1: İçten
0: mu oluyor?
1: İçten olan bir şey bu ama belirli bir formasyonunda mutlaka etkisi, evet, var ama zaten belirli bir yeteneğin olması gerekiyor ama işlenebilecek yeteneğinin olması, evet, gerekiyor.
0: Yani o tülat bence hiçbir tiyatro okulunda öğretilebilecek bir şey değil. O
1: Allah vergisi.
0: Allah şey. Vergisi. O hazır cevaplık, o mantıklı cevaplar, o diksiyon, o hız. Yani yeri de olmayacak çok büyük bir sanatçı. Tabii şey gelmişken Suna Pekuysal'ı da anmak lazım. Yani. Bence onun ikonik çifti.
1: Kesinlikle.
0: Yani ben daha genç bir kuşak olduğum halde ben bile en az 5-6 kez onları Lüküs Hayat'ta seyretmişimdir.
1: Kadıncağız bildiğim kadarıyla skolyozdan, evet, muzdariptim. Ona rağmen iki büktüm olmasına,
0: aynen,
1: rağmen ben hep şey derdim Suna Pekuysal için. O her zaman seyircisine saygıyla iyidir.
0: Zaten o öyle bir şey varmış. Bir gün onu çevirmişler. Niye eğiksiniz demiş. O da sizlere çok saygı duyduğum, evet, için eğiliyorum önünüzde gibi bir şey. Yani genç kuşakla bence şey, beni şey de çok etkiledi. Mesela anmaya gelen genç oyuncuların ne kadar fazla olduğunu gördüm. Onunla birlikte oynayanlar da vardı, oynamayanlar da vardı. Onun bir ekol olduğunun herkes çok farkında. Özellikle cenazede Zafer Algöz beni çok etkiledi. Büyük bir ihtimalle o usta olarak görüyor yani. Şevket Çoruk da tabii, Kavuklumuz da oradaydı. Çok özel bir anmaydı bence dünkü. Ben böyle yani birçok sanatçının ben uzun yıllardır takip ediyorum hani mesleğim gereği. Bir de hani onlar üzerine çok yazdım, çizdim. Benim için çok büyük bir vefa unsuru. Mesela bir hafta önce de Sayın Kadir İnanır'a da gittim. Evet. Çok çok kalabalık ve çok şeydi yani, böyle çok güzel bir anmaydı ama burada bambaşka bir ruh vardı. Bence tiyatronun ruhu bambaşka. Evet. Yani hep şey derim böyle. Mesela sinema yazarı olduğum halde tiyatrocu ortamını daha çok severim. Onların birbirine olan ilişkisi, saygısı, orada bir usta çırak ilişkisi. Sinemada o kadar, sinema daha popüler ve daha belki de vefasız bir alan. Ama tiyatrocular mesela duyuyorum, mesela X turneye gidiyor, Ankara Devlet Tiyatrosu, İstanbul'a geliyor. Bütün İstanbul'daki ekip birleşiyorlar. Yani mesela sinemacılarda öyle bir şey yoktur. Ya da bir masada bir sürü kavga kopar. Ya da bir masada bir sürü insan birbirine kızgındır. Kavga eder. Birbirinin arkasından konuşur. Ama tiyatrocular hep o asaleti, o nezaketi koruyorlar. Zihni Göktay da onlardan biri bence. O, evet, asalet. Ki bence böyle ustalar sağlıyor onu da. Zihni Göktay gibi ustalar sağlıyor.
1: O zaman tam da bu noktada şeyi sorayım. Naşit'in kızı olan Adile.
0: Adile, evet.
1: Tiyatrocu. Evet. Tiyatroda çok iyi ama sinemada ya bu tiple sinemacı olunmaz, evet, deniyor. Ama ondan sonra iş tamamen değişiyor ki onun, evet, da ismiyle çok da güzel bir, evet, film çekildi. Ondan, evet, da bahsedeceğiz. Tam noktaya bağlı.
0: Şöyle zaten orada biraz zevkler arasından başlıyorlar. Evet. Çünkü o dönem tabii Zihni Göktay'ın da dönemi aslında bak. Bir 10 sene öncesi falan, evet, gibi. Şimdi zaten direktler arasında Adile çok şey, ön çok planlı, ünlü. Babadan dolayı da ondan sonra ailece çok ünlüler kardeşler zaten. Kardeşler de ünlü. Onu rahmetli alalım, en son Naşit de, hı, vefat etti. O da şehir tiyatrosu oyuncusu. Yani oradaki resimlerden bir tanesi de o. Çok acı. Yani o resim bence, o tablo böyle koskoca bir fuayede bir resimler yığını var. Bugüne kadar

0: ve falan. Bana çok hüzünlü geliyor oraya gittiğim zaman, oyun izlemeye gittiğim zaman da.
1: Mesela o seslerden biri benim çok etkilerdi. Çocukken etkilerdi. Cüneyt Türel mesela. İnanılmaz bir seslendirmeciydi. İnanılmaz bir oyuncuydu.
0: O çok da öğrenci yetiştirdi, evet. Cüneyt Türel. Onlar Tilbe Saran'la, evet, muhteşem bir tiyatro okulları oldu. Bir onlar o ekoller, Yıldız Kenter, bunlar ekollerdi. Bunlar kazandıkları parayı da yine tiyatroya yatıran, salon tutan, kendi istedikleri oyunu oynayabilmek için elinden gelen çabayı sarf eden kişilerdi.
1: Sanat için uğraşan kişiler.
0: Gerçekten. Ve değerleri inşallah hani gelecek nesillere taşınabilir diye düşünüyorum. Zihni Göktay gibi böyle artık tülüatla da ilgilenen çok kişi olmadığı için bence çok özel bir yerde çok duruyor ve çok önemli bir kayıp. Umarım gelecek nesillerde onun gibi böyle tülüatla da ilgilenen, çünkü çok, ben çok da sevdiğim şey geleneksel tiyatro.
1: Evet.
0: Metin Antunok ünlü kitabındaki o tülüatlardan bir tanesi de oydu ve bitti yani. Çok çok acı. Yani ben sinemada yaşadığım hüzünü tiyatroda da yaşıyorum artık ki yani sinemada da işte Kadir Bey'in özellikle ölümünden sonra çok uzun uzun düşündüm bunu, hani artık kimler, hatta liste yaptım yani.
1: Ya,
0: bir an önce.
1: Ne kötü bir şey değil mi?
0: Yani çok acı ama onları belgelemek ve onları geleceğe taşımak lazım. Mesela uzun zamandır bana, ben çok Türk sineması çalıştığım için böyle hep diyorlardı, bak bunlar vefat edecek, ne olur bir an önce. Ben çoğuyla konuşmuştum daha önce de zaten, hani kitaplarda, yazılarda vesairede. Yani bir onlarla kalanlarla ilgili bir liste yapmak çok acı.
1: Evet.
0: Mesela bu yaz onlarla konuşayım diye bir liste yaptım. Liste her sene çok daha azalıyor. Biz festivallere de onur ödüllerinde öneriyoruz bazen, hani onur ödülü verilecek kişilere. Evet. O zaman da mesela yine onlardan seçmeye çalışıyoruz. Gerek set, yani gerek kamera önünden, gerek kamera arkasından. O azalmayı gördüğün zaman çok acı. Tiyatroda da keza öyle oluyor. Zihni Bey zaten sadece tiyatrocu olarak değil, yani sinema ve dizilerde de bildiğimiz için onu bir hani sinema beyaz cam figürü de olarak görebiliriz. Üzüntü verici. Öyle.
1: Evet, hayat ama böyle. Yani evet, bir varsın bir yoksun. Arada kalan kısımda senin kontrolünde, aynen, olan bazı, aynen, yerler var. Oralarda da kontrollü bir şekilde yeteneğini yücelterek paylaşmak en önemlisi. Ben hep onu diyorum. Yani evet, evet, biriktirdiklerin sana gibi olmakla birlikte aslında paylaşmak için biriktiriyorsun bunları.
0: Evet.
1: Bu kadar biriktirdikten sonra ceplerinden taşıyacak, evet, sonuçta. Madem taşıyacak,
0: İşte onlar da çok güzel paylaşmışlar kendinden gelen sonra nesillerle. Mesela orada o genç oyuncuların ondan öğrendik. Mesela ilk o gelirmiş oyundan önce, ilk o hazırlanırmış, rol verirmiş gençlere. Yani 30 yıl önce ilk rolünü onunla oynayan orada Hüseyin Köroğlu vesaire vardı. Mesela onu anlattı. İlk Ölüküs Hayat'ta birisi çıkmış, o gelmiş yerine. Onunla bir ilk rolü onunlaymış, ilk sahnesi. Mesela onu anlattı. İlk onun karşısında nasıl titrediğini, konservatuar. Ya biz konservatuar okuduk ama konservatuar hiçbir şeymiş. Ben ilk burada Zihni abiyle karşı karşıya gelince tiyatro ne anladım dedi. Yani çok büyük bir emek, çok yıllara yayılan bir emek. İnşallah karşılığını bugün de yarın da gelecekte de görür. Ve hani ben en azından ben şeyi dinlemeye başladım. TRT Dinle'deki kendisinin yaptığı radyo tiyatrolarını dinlemeye başladım. Değerli dinleyicilerimize de öneriyorum özellikle.
1: Evet, sahne tozunu yuttular ama onlar da yavaş yavaş yıldız tozu oldular.
0: Evet, oldular. O sahnede öyle bir şey herhalde. Yani böyle Shakespeare'in dediği gibi böyle bir sahne, ondan sonra açılıyor, kapanıyor, ölüyorsun, bitiyor. Ama şey çok hoş mesela, yani yıllarca oynadığı sahneden uğurlanması ve çok böyle bana çok teatral bir uğurlanma olarak geldi. Böyle o kırmızı bayrağın içinden değerli naaşını kaldırdılar. Mesela çok,
1: evet,
0: hepimiz için üzünlü.
1: Evet. Nurlar içinde yazsın Zihni Göktay Usta da. Çok teşekkür ederiz sevgili Gökşen Aydemir.
0: Paylaştın
1: bizimle.
0: Ben teşekkür ederim. Bu kuruma büyük değerler katmış. Bu değerli usta hakkında konuşmak için benim için de büyük bir zevk ve mutluluktu.
1: Evet, kesinlikle o değeri hak eden insanlardı. Ve efendim artık gecenin içinden de son noktaya geldik. Yapımcılarımız Deniz Sezer ve Zeynep Matur. Teknik yapımda Ufuk Muzaffer Ayıldız görev yaptı ve spikeriniz ben Gökhan Özer. İstanbul'dan iyi geceler.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Yayınlanan sonuç bildirgesinde birbirimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılacaktır ifadeleri kullanıldı. Müttefikler arasında savunma ticaretinde engellerin kaldırılması için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Ankara Zirvesi'nde ittifak bünyesinde 50 milyar dolardan fazla tutarda tedarik anlaşması yapıldığı duyuruldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'da muhteşem bir NATO zirvesini tamamladık dedi. Rutte müttefiklerin 5. maddeye bağlılıklarını vurguladı. NATO'nun 2027 zirvesinin Arnavutluk'ta düzenleneceğini ancak tarihin belirlenmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralılara teşekkür etti. NATO Ankara zirvemiz hayırlara vesile olsun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiğini belirtti. Tüm müttefiklerin lider düzeyinde zirveye iştirak etmesini, Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz dedi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a da teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 tedariki için olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu belirtti. F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek dedi. Bu konuyla ilgili katil Netanyahu ve Mitsotakis'in açıklamalarına benim dünyamda yeri yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları büyük ölçüde kaldırdığını da söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılan

ölümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü bir dönemde düzenlendiğine dikkat çekti. Fidan, ülkemizin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine yeniden ev sahipliği yapmasına imkan sağlayan stratejik vizyonu ve güçlü liderliği dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, küresel güvenlik mimarisinin yeni parametrelerini belirleyecek olan NATO 3.0 vizyonunun Avrupa'nın savunmadaki ağırlığını artırmaya hedeflediğini belirtti. Türkiye bu dönüşümün tam merkezinde, entelektüel ve askeri kapasitesiyle oyun kurucu bir rol oynamaktadır dedi. Duran, Türk dış politikasının küresel sistemin etkili güçlerinden biri haline geldiğini kaydetti. Washington'da gerçekleşmesi bekleniyordu, Ankara'da yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara zirvesi marjında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Suriye'ye yaptırımları kaldırdıklarını söyleyen Trump, Suriye'nin istikrara kavuştuğunu belirtti. Şara da ülkesinin istikrara kavuşmasında Trump'ın kararının etkisine dikkat çekti. Bu süreçte Türkiye'nin desteğine vurgu yaptı. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken sahada tansiyon yeniden yükseliyor. İran medyası çok sayıda kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a ek saldırılar düzenlemeye başladıklarını açıkladı. İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei için Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde de cenaze törenleri düzenlendi. Törenlere milyonlarca kişi katıldı. Hamenei'nin naaşı bugün İran'ın Meşhed kentinde toprağa verilecek. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Nida Tüfekçi Muharrem Ertaş'tan derledi, Mustafa Kemal Şimşek söylüyor. Başımda altın tacım, hem susuzum hem açım.

Muzaffer Sarı Sözel'in derlediği Ağrı türküsüyle Tuğba Ger sizlerle. Bağ vardım elmadan aldım, yar haberini molladan aldım.

Turan Engin'in Aşık Haşimi'den derlediği Çorum türküsünü Özlem Üngör söylüyor. Geçsem de dünyanın dört bucağını, vallahi gözüme yine boş gelir.

Oktay Çınar'ın Aşık Mahzuni Şerif'ten derlediği Kahramanmaraş türküsüyle Gürsoy Babaoğlu sizlerle. Tükenmek bilmiyor kara günlerim. Gel buna bir çare bul Leyla, Leyla.

Neriman Tüfekçi'nin Mehmet Şaban Ataman'dan derlediği Erzurum türküsünü Reyhan Ediş'ten dinliyoruz. Değirmen başında vurdular beni, kirli tütünlüğe sardılar beni.

Muzaffer Sarı Sözer'in Hakkı Coşkun'dan derlediği Malatya türküsünü Oktay Bora Ertuğrul'dan dinliyoruz. Yüksek eyvanlarda bülbüller öter, bülbülün figanı aleme yeter.

Sezgin'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği Kayseri türküsüyle Nursel Ercan sizlerle. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü, canım sıkılır.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyenler. Bugün belki de modern zamanların en hazin yanılsamalarından birine, ruhun vitrine, mananın maddeye, özün ise ambalaja mağlup olduğu o parıltılı dünyayı konuşacağız. Ambalaj kültürünün tam göbeğinde yaşıyoruz sevgili dinleyenler. Öyle bir çağdayız ki evlilik sözleşmesinin aşktan, cenaze töreninin ölümün o ağır hakikatinden, şık bir kıyafetin bedenden ve gösterişli ayinlerin Tanrı'dan daha önemli sayıldığı bir illüzyonun içindeyiz neredeyse. Nezaket bu ambalajın süsü değil, o ambalajı yırtıp içindeki insana ve gerçeğe ve hakikate dokunabilme cesaretidir. Biçim özün önüne geçtiğinde zarafet yerini gösterişe, samimiyet ise protokole bırakır. Aşkın o mahrem ve kutsal bağını bir kağıt parçasındaki maddelere hapsettiğimizde aslında o bağın ruhunu daha başlamadan zedelemiş oluyoruz. Bir cenazede ölümün o sarsıcı tefekkürü yerine törenin kusursuzluğunu ya da kimin ne giydiğine odaklandığımızda ya da ne ikram edildiğinde odaklandığımızda hayatın en büyük hakikatine karşı en büyük nezaketsizliği yapıyoruz demektir. İncelik sahibi bir ruh çok iyi bilir ki ambalaj ne kadar süslü olursa olsun İçindeki boşluğu ve hakikatin zedelendiğini gizlemeye yetmez. Sosyolog Bauman bu durumu tüketim toplumunun bir sonucu olarak görür. Bauman'ın penceresinden baktığımızda artık duyguları bile birer meta gibi paketlenip sunulduğunu ve bizim bunu tükettiğimizi görürüz. Aşk bir sözleşme, ölüm bir organizasyon haline geldiğinde insan ilişkileri o akışkan yapısı içindeki derinliğini kaybeder. Ambalaja yapılan bu aşırı yatırım aslında insanın içindeki o derin boşluktan korkmasının bir sonucudur. Gerçek bir toplumsal nezaket vitrini değil, o vitrinin arkasındaki insanlık onurunu görebilmektir. Kıymetli Kemal Sayar, insan görüntüsünün ötesine geçebildiği kadar insandır der. Sayar'a göre ambalaj kültürü ruhun sesini kısan bir gürültüdür. Şık kıyafetlerin arkasına saklanan yorgun bedenler, devasa düğün törenlerinin arkasına saklanan yalnızlıklar. İşte Kemal Sayar'ın vurguladığı o sahicilik, ihtiyatını korumak adına biçimin o göz kamaştıran baskısına karşı özün sadeliğini savunmak en büyük şifa kaynağımızdır. Nezaket pahalı ambalajlarda

0: değil, bir bakışın, bir dokunuşun samimiyetinde gizlidir. Medeniyet tasavvurlarıyla hatırımıza çokça gelen Saadettin Ök'ten işaret eder ki şehirli ve zarif bir insan biçimi reddetmez ama onu asla mananın üzerine koymaz. İşte Ök'ten hocanın penceresinden bakıldığında estetik bir gerekliliktir. Ama bu estetik hakikatin üstünü örtmek için değil, onu yüceltmek için kullanılmalıdır. Kıyafet bedene hizmet etmeli, bedense ruha. Sevgili dinleyenler, vakar o sahte parıltıya aldanmayan sarsılmaz bir basirettir. Gabor Mate, modern insanın vitrinle öz arasındaki bu devasa kopukluk nedeniyle ruhsal bir yabancılaşma yaşadığını anlatır. Mate'e göre biz ambalajı parlattıkça içerideki gerçek kendimizle olan bağımızı kopartıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, hassasiyet bazen soyulabilmektir. Mate'in işaret ettiği o ruhsal bütünlüğü korumak adına sözleşmelerin değil sevginin, törenlerin değil yasın, kıyafetlerin değil ruhun sesine kulak vermek bu çağdaki en asil zarafet devrimidir. Fransız düşünür Bergson, hayatın içsel ve yaratıcı bir akış olduğunu savunur. Ambalaj kültürü ise bu akışı donduran, onu bir nesne haline getiren mekanik bir yapıdır. Bergsoncu bakışla baktığımızda hayata sadece dışarıdan o süslü kabuktan bakmak hayatın gerçek özünü kaçırmaktır. İncelikli bir ruh çok iyi bilir. Bergson'un da işaret ettiği o hayat enerjisini korumak adına dış görünüşün o donmuş ve sahte dünyasından çıkıp hayatın o çıplak ve muazzam akışına dahil olmak her şeyden daha kıymetlidir. Zarf değil mazruf, yani kap değil içindeki önemlidir düsturunu kalbimize nakşedelim. Nezaket her şeyi kusursuz bir paketle sunmak değil. O paketi açtığımızda muhatabımıza bir gönül ve bir hakikat ve bir samimiyet sunabilmektir. Evet, özümüze dönelim ki zarafetimiz bir maske değil, ruhumuzun doğal bir yansıması olsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, dış görünümün değil mananın, biçimin değil ruhun kıymet bulduğu sahici ve vakur günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Sanayinde yeni teknolojilere pek çok çalışmalarıyla yenilik kazandıran bir bilim insanını konuk ediyoruz bugün. İnsansız hava araçlarının kanat dayanımı ve optimizasyonu konularında kritik önem taşıyan çalışmalarıyla ön plana çıkmış bir insan. Ama gelişen teknoloji durmuyor tabii. Konuğumuz TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü sahibi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Mehmet Dördüncü olacak. Peki gelişen teknoloji neler yapabilir? İncinebilir yol kullanıcıları için. İncinebilir yol kullanıcılarının karşılaştığı ihlalleri konuşacağız bugün. Onlar kimler demeyin çünkü onlar tam da biziz. Bu tanımlama yayalarla motosiklet, bisiklet ve elektrikli scooter sürücülerini ifade ediyor. Öte yandan motosikletlerde ne yazık ki kaza yüzdelerinin büyük kısmını kapsıyor. Konuğumuz Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, söylediğimiz gibi çok başarılı bir bilim insanını konuk ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde ödülü için de kendisini tebrik ediyoruz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Mehmet Dördüncü. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Savunma sanayinin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve sizin çalışmalarınız da İleri mühendislik çalışmaları diyebiliyoruz sanıyorum. Tabii, evet, değil mi? Öncelikle savunma sanayi ve sizin dalınız makine mühendisliği ilişkisinden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii yani size? Makine mühendisliği savunma sanayinin mihenk taşlarından bir tanesidir. Bu savunma sanayi dediğimiz süreç tek bir mühendislik alanında değil, birçok bilimlerin, disiplinler arası çalışmanın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bugün hatta en önemli gündem maddelerinden birisi olan yapay zeka, malzeme bilimleri olsun, bu akıllı sistemler, elektronik mühendisleri, aslında biz hep iç içe çalıştığımız bir alan burası. Bu makine mühendisliği de bu alanların mihenk taşlarından bir tanesidir. Yani biz burada süreci nasıl yapıyoruz? Testlerini yapıyoruz, tasarımını yapıyoruz. Diğer bölümlerin yaptığı çalışmalarla birleştiriyoruz en sonunda. Ama ana tema makine mühendisliğinin üzerinde oluşuyor diyebilirim savunma sanayinde.
0: Şimdi bu teknolojiler bu kadar önemli olunca bütün ülkeler aslında bu konuda çalışmalar yapıyor. Ve makine mühendisliği, savunma sanayi ilişkisinde bağını da hep güçlü tutmak zorunda kalıyor. Çünkü sürekli geliştirmek gerekiyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Ülkelerin durumu, bizim durumumuz.
1: Tabii
0: şu anda savunma sanayinin dünya üzerindeki önemi nedir?
1: Şu an savunma sanayinin gündem durumundaki, gündemi zaten belli. Geçtiğimiz aylarda yaşanan bir süreç vardı. Evet. Ve sürekli kendimizi güçlü tutup bir caydırıcı etken oluşturmamız gerekiyor. Özellikle Türkiye özelinde konuşmamız gerekirse coğrafi bölgelerden kaynaklı. Yani bir ürünü iyi bir şekilde üretmek yetmiyor. Onu sürekli geliştirmek gerekiyor. Yani bu birçok örneğinde de görebilirsiniz. Birçok firma farklı sektörlerden olsun güzel bir ürün ortaya çıkarıyor. Ama kendini geliştirmediği bir süre içerisinde maalesef onun bitmesi kaçınılmaz oluyor. Bizim de aynı şekilde savunma sanayi şu an için en büyük etkenlerden bir tanesi. Önceden bu husus, savunma hususları genelde sayıyla kişi sayısıyla, asker sayısıyla tanımlanıyordu ama şu anda teknolojiyle tanımlanıyor.
0: Tabii.
1: Yani dikkat ederseniz daha öncesinde tarih kitaplarında yer alan bilgilerde şu kadar askere karşı şu kadar asker karşı karşıya gelmişti.
0: İnsan gücüne dayalı.
1: Şu anki karşılaştırmaların hepsi şu kadar savaş uçağı var bir ülkenin, şu kadar işte tankları var vesaire vesaire. Yani şu an teknolojik sayılar konuşuyor. Bizim bu açıdan savunma sanayinin kıymetini ve önemini çok iyi anlayıp ona göre bu sayıları teknolojik anlamda değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Şimdi insansız hava araçları, aslında bunu duymaya çok alıştık artık. Kulaklarımızda yerleşti ama sizin dediğiniz gibi eskiden bakılsa, hani kişi sayısıyla ölçüldüğü durumlara bakıldığında inanılmaz bilim kurgu bir şeydi insansız hava araçları. Artık çok yaygın.
1: Tabii.
0: Değil mi? Nedir bu İHA'lar?
1: Yani insansız hava araçları şu an otonom sistemle veya uzaktan kontrol edilebilir bir sistemle çalışan bir uçak diyebiliriz veya helikopter, drone olabilir bunlar. Ve bunun temel amacı insan olmadan içerisinde uzaktan kontrol edilebilir olması.
0: Evet.
1: Yani bu bizim için yani en güzel tanımlama olabilir İHA'lar için. Ve şu an İHA sistemleri ülkemizde çok ciddi anlamda ön planda ve teknolojik anlamda da çok gelişmekte olan bir sistem şu anda.
0: Sürekli geliştiriliyor.
1: Sürekli tabii, yani
0: gibi.
1: Bir ürün üretmek, güzel bir ürün var. Bu ürünü sürekli güncellemek gerekiyor.
0: Tabii.
1: Ve şu anda o sistem Türkiye'de çok güzel oturmuş bir şekilde devam eden bir süreci var İHA'ların.
0: Bir de mikro hava araçları var. Bundan ne anlamamız?
1: Yani mikro hava araçları şöyle, bunları boyut olarak daha küçük olduğu için daha hızlı olabiliyor ve daha çabuk bilgi toplamamıza yardımcı olabiliyor ve bunların en önemli kabiliyetleri sürü halinde hareket edebiliyor. Mesela bunları sırf savunma gibi düşünmememiz gerekiyor. Bu mesela orman yangınlarında kullanılabilir. Daha sonrasında tarım ilaçlamalarında kullanılabilir ve sürü halinde çok efektif bir şekilde bize bir imkan sağlıyor, olanak sağlıyor bu mikro hava araçları. Ve bunların tabii ki üretim maliyetleri daha büyük uçaklara göre daha uygun olduğu için mikro hava araçlarını bu şekilde tanımlayabiliriz yani ve avantajlarını da bu şekilde sıralayabiliriz.
0: Aslında temel farkları
1: boyutları ve
0: hangi amaçla kullanıldığı.
1: Tabii.
0: İşte sürü halinde kullanılabiliyor olması. Ama bu araçlar, İHA'lar, mikro hava araçları artık savunma sistemlerinin olmazsa olmazı haline geldi galiba.
1: Kesinlikle.
0: Neden?
1: Yani insan olmadığı içerisinde bir kere en önemli etken can kaybı olmuyor. Yani ve sürü olduğu için birçok şekilde yani çok kolaylıkla havada veyahut da karada, bu kara araçları da olabilir. Hep biz İHA olarak bahsediyoruz. Denizde de kullanılabilir bu yapılar. Uzaktan kontrol edilebildiği için ve çok hızlı kabiliyeti olduğu için, manevra kabiliyetleri vesaire, çok hızlı bilgi toplayabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi insan kaybı olmadığı için müthiş bir avantaj sağlıyor. Ve bu teknolojiler tamamen yazılım ve ileri malzeme teknolojilerine dayalı olduğu için bütün avantajları bir araya toplayınca savunma sanayi için kaçınılmaz bir avantaj oluyor. Bizler için veyahut da mühendisler için çok önemli bir çalışma alanı oluşturuyor aslında burada.
0: Evet. Siz bu araçların kanat tasarımları ve ileri mühendislik analizleri gibi konularda çalışıyorsunuz değil mi? Sizden biraz böyle bizim anlayabileceğimiz gibi somut anlatmanızı rica edeceğim. Söylediğiniz gibi her unsurda aslında farklı mühendislikler devreye giriyor. Herkes bir bölümünü belki ele alıyor vesaire. Tam olarak nedir çalışmalarınız?
1: Yani şöyle düşünebiliriz, çok basit indirgeyecek olursam. Mesela bir mimar bir evi yani inşaat başlamadan önce bir maketini oluşturuyor. Bu maketi hem işte inşaat mühendisleriyle veya diğer mühendislik bilimleriyle veya diğer alanlarla, ustalarla paylaşıyor, gösteriyor. Diyor ki benim diyor maketim bu diyor. Önden tasarlıyor, görüyor. Ve bunu en sonunda da üretime geçiriyorlar. Bizimki de buna benzer. Hani biz ne yapıyoruz? Şu an İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırma grubumuzda bunları öncesinde biz tasarlıyoruz. bilgisayarda. Yani bunun bir dijital ikizini oluşturuyoruz. Dijital ikizden kasıt nedir? Yani bir hasta düşünün, bunun sağlık raporu sizin önünüze geliyor.
0: Evet.
1: Önceki bilgileri hep mevcut sizde. Nasıl tepki vereceğini, hangi ilaçları kullanması gerektiğini siz o rapora bakarak görebiliyorsunuz. Aynı durumu biz bunu yapılar için yapıyoruz şu an. Hava araçları için yapıyoruz. Ve bu bize ne sağlıyor? Hem zaman sağlıyor, hem maliyet açısından sürekli prototip üretip, örnek numune üretip bunu tekrar tekrar test etmekten ziyade biz bilgisayarda bunların önden modelini oluşturuyoruz. Çünkü hava aracı dediğimiz yapılar sadece tek bir hava şartlarında çalışmıyor. Bugün tabii. Afrika tarafına gittiğinizde çok sıcak bir iklimde çalışıyor. Kuzey tarafa gönderdiğinizde uçakları çok farklı bir iklimde çalışıyor. Ve uçağın bütün testlerini gidip o bölgelerde yapamazsınız maalesef. O yüzden bilgisayarlı tasarım, bunların daha önceden hani öngörebilmeniz hareketlerini, davranışlarını, hasar davranışlarını özellikle sizin için çok büyük bir artı kazandırıyor.
0: Evet.
1: Biz bu işlemi yapıyoruz ve bunu zaten şu an mühendislikteki, teknolojideki en önemli etkenlerden biri üretim.
0: Hı hı.
1: Ama bundan sonra geleceğe bakacak olursak kestirim çok çok daha kıymetli olacak. Mesela bu uçağın ne zaman bakım alacağını havadayken sizin oradaki aldığınız verilerden, aldığınız bilgilerden tahmin edebilmeniz ömrünü çok çok uzatacak.
0: Hı hı.
1: Bu da ne katıyor size? Hem işte maliyeti azaltıyor, hem zamanı azaltıyor. Bizim yaptığımız çalışmalar tamamen burada simülasyonlar üzerine, öngörü üzerine, hem yapay zekayı birleştiriyoruz, hem bunların nasıl kırılabileceğini, nasıl yorulabileceğini, bütün tahminleri oluşturup anlık bilgisayar

0: en önemli sistemleri, teknolojileri. Çünkü bilgi şu an çok kıymetli. Yani her anlamda bilgi, üretim aşamasında ve sonrasında.
1: Siz bir öğretim üyesisiniz, üniversitedesiniz. Acaba tam olarak üniversitelerle sanayi işbirlikleri nasıl yürüyor?
0: Yani o aslında çok güzel bir süreç. Yani ikisi birleşince şimdi üniversitelerde bilim yapılıyor. Fabrikalarda olsun, sanayide olsun, problemler orada. Gerçek problemler orada. Mesela akademide teorik olarak hep böyle bahsedilir, bazı denklemler, bazı formülasyonlar. Ama gerçekte üretimde siz onu yaşıyorsunuz ve hiç beklemediğiniz bir hata oluşuyor, bir beklemediğiniz tepki oluşuyor sistemde. Bu aslında ikisinin birleşimi çok müthiş bir şekilde katkı sağlıyor çalışmalara. Problemi sanayi getiriyor, çözümü bilim sunuyor ve bu ikisinin birleşimiyle daha efektif ve daha kaliteli mi diyelim, o şekilde bir üretim hattı oluşturabiliyorsunuz veyahut da çözüm sunabiliyorsunuz.
1: Peki bir tasarım yapıldığında bu hemen hayata geçebiliyor mu? Ne kadar sürüyor çalışma?
0: Onu da şöyle örnek verebilirim. Özellikle bu savunma sanayinde, havacılıktaki çalışma prensiplerinde belli başlı standartlar vardır. Mesela bu yaşadığımız COVID sürecinde hep bir tartışma konusu olmuştu. Ya bu aşıları hemen nasıl kullanabiliyoruz diye. Yani bu aşının...
1: Yeterince araştırma yapıldı.
0: Tabii. Veyahut da bunun için bir 5 yıl diyorlar, 10 yıl diyorlar. Her aşının kendine göre bir oluşum evresi var. Aynı şekilde bu da. Ya yani maalesef hemen oluşan tasarım, hemen kafamızda planladığımız çalışmalar tamam kağıt üzerinde olabiliyor, test sürecinde olabiliyor ama belli bir onayı almadan hemen bu standartları yakalaması vesaire üretimi çok zor oluyor. Biraz vakit alabilen bir süreç bu. Sonuçta nasıl diyeyim size, insan hayatını etkileyebilecek çalışmalar olduğu için özellikle.
1: Ama teknoloji herhalde tasarımın en doğru halini bulmasını, optimize edilmesini kolaylaştırıyor, çabuklaştırıyor.
0: Kesinlikle.
1: Tahmin ediyorum. Ondan sonrası belki biraz daha bürokratik süreçler.
0: Ya standartlar oluyor mesela onların, dediğim gibi. Mesela bizim Türk Standartlar Enstitüsü var. Türkiye içerisinde herhangi bir ürünü ürettiğinizde o standartlar çerçevesinde üretilmesi gerekiyor. Bu Avrupa Birliği olduğu zaman farklı standartlar, Amerika olduğu zaman, savunma olduğu zaman da farklı standartlar. Mesela normal bir uçakta üretilen parçayla askeri anlamda üretilen uçakların standartları bile kendi aralarında farklılık gösterebiliyor. O yüzden hani bir tasarımın yapılması tamam ama onun belli bir testleri geçmesi lazım. O da bürokratik sürece bağlı ve oradaki işte sürecin yönetilmesine bağlı diyebilirim.
1: Bu dijital ikiz kavramı tabii çok farklı dallarda da kullanılabiliyor bu, değil mi?
0: Tabii, yani dijital ikiz dediğimiz olay az önce bahsettiğim gibi, yani biz bir elimizde model var, bu modeli ne yapıyoruz, bilgisayara önceden aktarıyoruz. Bilgisayarda diyoruz ki yani bu şu şartlarda çalışacak, kış şartlarında, yaz şartlarında vesaire. Aslında gerçekteki modeli bilgisayara taşıyoruz. Yani
1: simüle ediliyor.
0: Bu size neyi kazandırıyor? Gerçekten hani bu çalışmalarda yapılan bilgiler, zaten dijital ikiz dediğimiz şey, eğitiyoruz bilgisayarı sürekli önceki verilerle, bilgilerle eğitiyoruz ve bu bilgiler ışığında dijital ikiz size nasıl davranacağını gösteriyor. Yani sizi bir nevi klonluyoruz gibi düşünebilirsiniz.
1: Evet.
0: Ve bu klonlanmış halini sizi dijital olarak orada üretmeden veyahut da size, dediğim gibi, hani süreci kısaltarak çok net bir şekilde size davranış verebiliyor. Bu çalışma alanları sadece savunma gibi düşünmememiz gerekiyor. Biz bir önceki çalışmamızda bahsetmiştik. Demiştik ki biz kalp damarlarını modelleyebiliyoruz demiştik. Dijital ikiz oluşturarak. Ve bu kalp damarlarını, dijital ikizini oluşturduğumuzda anjiyoplasti sırasında mesela damarların yırtılıp yırtılamayacağını, bunu bilgisayardan öngörebiliyoruz demiştik.
1: Siz sadece savunma sanayi ile ilgili
0: çalışma, hani farklı alanlarda da çok kullanımı var. Mesela işte bunun robotlarda kullanımı var. İşte tarım alanlarında var, bahsettiğim üzere. Yani bu çalışmalar, sürekli bir yenilik getirmek gerekiyor. Yani elinizde bir araç var, onu nasıl kullanacağınıza bağlı. Hani bu çok önemli bir etken dijital ikizde.
1: Peki geleceğin teknolojileri desek, sizin dalınıza bakacak olursak, akıllı mühendislik mi deniyor bilmiyorum.
0: Evet, akıllı mühendislik olabilir. Evet. Yani hem malzeme anlamında da akıllı üretim serileri var. Hem bu yapay zeka modellemeleri, simülasyonlar var.

0: Bunların hepsi yani biz bahsettiğim üzere ya iyi bir teknoloji üretmek çok güzel bir şey ama bunu geliştirmek çok çok daha kıymetli bir şey. Hı hı. Yani biz sürekli bunu geliştirmemiz gerekiyor. Sensör sistemleri, yapay zeka, ileri malzeme.
1: Hiç duramıyoruz.
0: Hiç durmamamız gerekiyor ki. Mesela bu alanda ön plana çıkalım. En son şöyle bir örnek verebilirim size. Hani 800 yıl öncesine gidecek olursak Cengiz Han zamanında. Hı hı. Bu kadar ilerlemesinin sebebi kullandığı ileri malzemelerden kaynaklanıyor. Yani diğer teknolojik ülkeler ahşap ok kullanırken, hı hı, kendileri kompozit yani geyiklerin, ha, evet, liflerinden aldıkları oklarla işte karıştırmışlar farklı malzemeleri ve çok daha menzili uzun oklar üreterek üstünlük sağlamışlar. Yani bu geçmişimize baktığımızda da yani bu sürecin ortak bir sebebi var veyahut da gereksinimi var. Gelişmek, sürekli geliştirmek. Hı hı, yani hı, bizim ileri malzeme şu an hava yapılarında ne kadar hafif ve dayanıklı malzeme üretirseniz yakıt tüketiminiz o kadar az, hı hı, ve parçanız o kadar kuvvetli olabiliyor. Hı hı. Yani o yüzden sürekli gelişip ekleyerek ilerlememiz gerekiyor.
1: Bu arada tabii ülkelerin de birbiriyle sürekli rekabette olduğunu hatırlamak lazım.
0: Unutmamamız gerekiyor. Hı. Ve bunun en güzel yanı nitelikli insan yetiştirmekten geçiyor diyebiliyorum. Yani az önce dediğim gibi elinizde bir araç olabilir ama onu nasıl kullanacak kişilerin yetişmesi, nitelikli mühendislerimizin yetişmesi çok önemli bir etken bu süreçte.
1: İşte o zaman gençlere de seslenmek gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi üniversite tercih süreci de başlayacak, hı-hı, mühendislik düşünenler vardır. Ya da öğrencileriniz, mühendislik öğrencileri.
0: Evet.
1: Onlara ne söylersiniz?
0: Yani şöyle diyebilirim. Bütün bu çalışmaların arkasında bugün ülkemizde savunma sanayinin başarısından bahsedilebiliyorsa bunun en önemli etkeni nitelikli mühendislerimizin eğitilmesi ve bilgi birikimi sayesindedir. Bu bir günde, iki günde birden çıkmadı ortaya veya dışarıdan aldığımız malzemeler değil. Bunları nasıl kullanacağını bilen, nasıl organize edebileceğini bilen nitelikli mühendislerimiz sayesinde oldu. Hı hı. Ve bu nitelikli mühendisliğin yetişmesinde de en önemli etkenlerden birisi de temel bilimlerin çok sağlam olmasıdır.
1: Evet.
0: Bu nedir? Fizik, matematik ve bilgisayar üzerine, yazılım üzerine oluşacak bir üçlü etkenle oluşan bir süreç bu. Yani ben az önce bahsettiğim gibi tek bir konu savunma sanayi demiyorum hani çalıştığımız şeyde, hı-hı, farklı sağlık diyorum. Ama bu neden kaynaklı oluyor? Temeli oturtup hangi alana yönelebileceğinize karar verebiliyorsunuz. Hı-hı. Ve ben hep öğrencilerime ve mühendis arkadaşlarıma tavsiye ettiğim şey bu. Temelinizi oturttuktan sonra kenarlardan bir şeyleri yakalamanız
1: için dallara ayırabilirsiniz.
0: Kesinlikle ama o temel en önemli etken temel ve, hı-hı, nitelikli olmanız sizin en büyük ülkeye katkı olarak diye sürekli bahsediyorum ben.
1: Hı-hı. O zaman şununla bitirelim. Diyoruz ya hani insansız hava araçları eskiden bilim kurgu gibiydi. Evet. Yakın zamanda, gelecekte neler olacak teknolojide?
0: Yani dediğim gibi ya yani bu otonom sistemler çok çok ilerleyeceğini tahmin ediyorum ve artık sistemleri biz uzaktan kontrol edebiliyoruz ya. Bundan sonrası için artık bu sistemler kendi kendini kontrol edebilecek. Yani mesela bir olaya karşı insansız hava araçları kendi tepki verebilecek, mesela bir yerde bir duman gördü hemen gidip oradaki yangını kendi söndürebilecek gibisinden ve bizim bu teknolojide yerimizi çok sağlam alıp sürekli eklememiz gerekiyor ki biz bu seviyeyi koruyalım ve daha da ileriye taşıyalım diye bitirmek isterim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bugün bize katıldığınız için sağolunuz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Mehmet Dördüncü konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde teknolojinin yine çok önemli olduğu bir başka alanı, trafiği konuşacağız. Hayatımızın tam da içinde ama başka bir açıdan bakacağız trafiğe. İncinebilir yol kullanıcıları ve trafik kazalarını konuşacağız. Konuğumuz Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Sayın Yasemin Usta. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi incinebilir yol kullanıcıları diyoruz. Kimdir bunlar acaba? Risk grubunda çünkü, değil mi bu kullanıcılar? Bu kavram kimi kapsıyor?
1: Maalesef trafikte en çok risk altında olan, sizin de bahsettiğiniz incinebilir yol kullanıcıları, yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli scooter sürücülere, aslında elektrikli scooter teknolojiyle birlikte baktığınızda hayatımıza giren şeylerden biri, çocuklar, yaşlılar ve hareket kısıtlılığı olan bireyler. Hı hı. 2025 yılı verilerine baktığımızda trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların %45'ini incinebilir yol kullanıcıları dediğimiz bireyler oluşturuyor.
0: O çok yüksek bir oran, evet.
1: Yani sadece geçtiğimiz yıl 2680 incinebilir yol kullanıcısı hayatını kaybetti. 183.840 kişi ise yaralandı. Hı hı. Bunların içinde kaç tanesi ömür boyu sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor? Kaç kişinin engelli kaldığına dair ise bir veri elimizde yok.
0: Ve o zaman bunlarla ilgili özel çalışmalar yapılması gerekiyor. Söylediğiniz gibi çok yüksek oranlarda kazalarda bu kişilerin, incinebilir yol kullanıcılarının başına bunlar geliyorsa, yapılması gerekenler konusunda sizin de çalışmalarınız oldu. İçişleri Bakanlığı'yla işbirliği içinde bir kural, bir ömür kampanyasını hayata geçirdiniz. Nedir bu acaba?
1: İncinebilir yol kullanıcıları içerisindeki motosiklet

0: motosiklet sürücüleri, yani son dönemde görüyorsunuzdur çok ciddi bir artış var motosiklet kazalarında. Hı hı. Buna yönelik Mayıs ayında İçişleri Bakanlığımızda kampanya kapsamında iki kamu spotu, bir farkındalık sosyal medya videosu hazırladık. Nelere dikkat çektik? Hani yani şu an trafikte pandemiyle birlikte çok ciddi bir motosiklet sayısında her yıl bir artış var. Hı hı. 5 araçtan biri motosiklet ya da motorlu bisiklet. 2025 yılı sonunda da motosiklet sayısı 7.100.000'i geçti. Yani bu artış da beraberinde ne yazık ki riskleri de getirdi. Ülkemizde meydana gelen her iki trafik kazasından birine motosikletler karışıyor. Her üç kazadan ikisinde de motosiklet sürücülerinin kusurlu olduğu tespit edilmiş. Bu veriler çok üzücü. Bunlara dikkat çekebilmek adına İçişleri Bakanlığımızla birlikte bir en temel, hani bu sadece motosiklet sürücüleri için geçerli değil. Maalesef biz her gün aşırı hızdan günde 10 canımızı kaybediyoruz. Hı hı. Bir numaralı trafik kazalarının nedeni aşırı hız. Ona şerit ihlali takip ediyor. Kavşaklardan geçiş önceliğine uymama, kırmızı ışık ihlali, bunlar ölümlü yaralanmalı kazaların zaten %85'ini oluşturuyor. Motosiklette de aşırı hız ve şerit ihlaline eski bir milli atletimiz motosikletiyle giderken arkadan aşırı hızla gelen şerit ihlali yapan bir motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu omurilik felci geçiriyor. Hı-hı. Onun yer aldığı bir kamu spotumuz oldu. Yani bir atletsiniz, hayatınızı koşarak idam ettiriyorsunuz. Yani bu sizin aynı zamanda da bir işiniz. Hı-hı. Spor akademisi mezunu bir arkadaşımız ve sonrasında bir kazayla bırakın koşmayı, adım bile atamıyorsunuz. Evet. Hani ne olur, hani hiç kimse aşırı hızla gitmesin. Yani buradan bütün sürücülere sesleniyorum. Hani o 5 dakika bize hiçbir şey kazandırmayacak ama birçok kişinin hayatında, hani şu an sizler de görüyorsunuzdur, motosiklet kazalarında vefat eden gençlerimiz var. Çok özellikle fazla. 16-30 yaş arasındaki ölümler %69'unu oluşturuyor. En riskli grup bu grup. Hani ne olur kasklarını da taksınlar. Hani bir diğer farkındalık videomuz oydu. Hani sizler de görüyorsunuzdur, kask takma oranı bence yeterli değil. Koluna takıyor, kafasına yarım takıyor ama tam takan yok. Hele yaz ayları geldi, havalar niye takmıyorsun diye sorduğumda havalar çok sıcak diyor. Hatay'a geçen sene gittiğimde inşaat bareti takanları gördüm. Hı hı. Çok üzücü. Ne olur, hani çektiğimiz jandarma genel komutanlığıyla birlikte farkındalık videosunda uluslararası güvenlik standartlarına uygun, tam korumalı ve sertifikalı bir kask kullanılmalı. Yani her kask da sizi korumaz kaza anında. Hı hı. O kaskın başa tam oturması, çene kayışının mutlaka bağlı olması gerekiyor. Yarım takılmış ya da bağlanmamış bir kask kaza anında hiçbir koruma sağlamaz. Sadece kask yeterli değil, kanunumuz da değişti. Motosiklet kullanıcıları, sürücüleri çok iyi bilir. Eldiven, koruyucu mont, pantolon ve bot da ciddi yaralanmaları önler. Hı hı. Gece sürüşlerinde de reflektif yelek mutlaka kullanmalılar. Hani yani çok ciddi riskler var. Hı hı. Hani en çok kesilen cezalardan biri de kask takmama üzerine. Ben görüyorum 4-5 kişi binen var, ailece binenler var motosiklete. Hani küçücük çocuğunu bile arkaya alıyor, bindiriyor kasksız. Ne olur yapmayın, siz iyi bir sürücü olsanız da hani bir anda önünüze bir şey çıkar, frene bastığınız anda, hani çok iyi motosiklet süren, kullanan, bunun eğitimini veren hocalarımız bile maalesef motosiklet kazalarında kaybettik. Hani trafikte risk her zaman var, o riskleri minimize etmek de bizim elimizde.
1: Evet. Sizce neden peki bu kadar büyük bir risk varken hala insanlar kurallara uymuyor?
0: Yani bir, nasıl diyeyim, biz hep kötü şeyler başkasının başına gelirmiş gibi yaşıyoruz. Yani ben de milyonlarca trafik mağdurundan sadece biriyim. Hatalı sollama yapan bir sürücü yüzünden 18 yaşında kuzenimi kaybettim. Yayaydı, incinebilir yol kullanıcısıydı. 2 sene önce de kız kardeşim ve yeğenime okul otoparkında araç çarptı, ölümden döndüler. Hı hı. O acıyı yaşayan biri olarak söylüyorum. Hep kötü şeyler başkasının başına gelirmiş gibi yaşıyoruz. Veya iyi sürücü ol, yani 2-3 seneyi geçtikten sonra yapılan anketler var, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptırdığı

0: sebepler. Hani kuralı ihlal edebilir, esnetebilir gibi. Genelde insanlara soruyorlar neden hani kurallara uymuyorsunuz diye. Zaman. Ama gerçekten bu verdikleri cevap zaman kavramı gerçek bir aceleye dayanmıyor. Hani bir doktor olur, ameliyata yetişmesi gerekir. Bir hasta yetiştiriyordur. Bunların hepsi çok anlaşılabilir. Hayati bir şey söz konusudur. Ama bir yere 5 dakika erken varmak için aşırı hızla gitmek, işte kural ihlali yapmak, emniyet şeridinde gitmek gerçekten çok üzücü. Mesela halkımız trafik kural ihlalini yüz kızartıcı suç olarak görmüyor. Çok çarpıcı bir anketin sonucunu paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle, sizlerle. Hı hı. Yapılan araştırmada öncelikle yüz yüze bir çalışma yapılıyor. Çok az bir kişiyle bir yüz yüze çalışmada şu soru soruluyor. Yapacağınız bir kural ihlali sonucu birinin ölümüne neden olsanız kendinizin ölmesini mi tercih edersiniz yoksa karşı tarafın mı? Yüz yüze olduğu için %85 diyor ki ben vefat edeyim. Ama iş anonim, hani isimsiz bir ankete geldiğinde 3000 kişilik yapılan bir çalışma bu. Bu soruya verilen cevap %60 diyor ki karşı taraf vefat etsin. Çünkü trafik suçlarının bir caydırıcı tarafı yok. İçişleri Bakanlığımız sağ olsun daha caydırıcı ceza politikaları uyguladı. Hı hı. Bunları da nedeni trafik kazalarını azaltmak, can kayıplarını azaltmak, kalıcı bir trafik kültürü oluşturabilmek için. Yurt dışında çok daha ciddi caydırıcı cezalar var. Hani cezaların artışına tepki gösterenler var maalesef. Hı hı. Ama bizim can güvenliğimizi koruyabilmek için bunlara ihtiyacımız var. Hı hı. Teknoloji dediğiniz gibi gelişiyor. Elektrikli araçlar çıkıyor, e-scooter çıkıyor. Şimdi e-scooter çıktı, marketlerde bile satılıyor. Ama yasası çıkmamıştı, mevzuatı yoktu. Nereden gidecekler, ne olacak? Hani biraz teknoloji hızlı ilerliyor, bizim yasalarımız geriden geliyor. Evet. Motosikletler çok ciddi bir artış var ama bunlar beraberinde riski de getiriyor. Kimseye biz motosiklet sürmesin demiyoruz. Hani bazen bu istatistikleri verdiğimizde motosiklet kullanıcıları bize çok ciddi tepki gösteriyor. Hatta hakaret boyutuna varan şeyler de yazabiliyorlar. Hani kusur oranlarını söylediğinizde. Hiç kimse olmayan bir kusuru yazmıyor. İçişleri Bakanlığımız ve derdimiz güvenli sürüşün sağlanabilmesi. Çünkü trafikte hepimiz yolcu, sürücü, yaya olarak hep birlikteyiz. Hani araçlar sizin olabilir, motorunuz çok iyi olabilir ama yollar hepimizin.
1: Siz kamu spotlarınızı kör nokta konusuna da özel dikkat çektiniz. Neden? Önemi nedir?
0: Neden? Aslında beni çok etkileyen haberlerin de etkisi var. Sizler de maalesef denk geliyorsunuzdur. Özellikle çocuklarımız okul servis araçlarını görmüyor veya kamyonlar kör noktasında kalıyor ve ezilerek kaybediyoruz çocuklarımızı. Hı hı. Bundan çok etkilendiğim için kör nokta ülkemizde çok iletişim yapılan bir konu değildi. Özellikle sağ olsun komutanlarımız da kabul etti. Bu konuyu da işlemek istedik. Çünkü kör nokta sürücülerin aynalardan göremediği alanlar demek. Yani özellikle kamyon, otobüs, tır gibi büyük araçlarda bu alan çok daha geniş. Hı hı. Maalesef pek çok incinebilir yol kullanıcısı da bu büyük araçların kör noktalarında kaldıklarında sürücüler tarafından görünmediklerinin farkında bile değil. Yani buradan ailelerimize, annelerimize, babalarımıza sesleniyorum. Hani okullarda tatil oldu, çocuklarımız parklarda, sokaklarda. Hani lütfen trafik kurallarını anlatın, hatırlatın. Özellikle görünmeyen tehlike, kör nokta konusunda uyarın. Geçen bir haber gördüm geçen hafta. İki tane küçük kardeş karşıdan karşıya geçiyor. 6-7 yaşında bile yoklar. Büyüğü geçiyor. Küçüğünün ayağı takılıyor, düşüyor. Gelen araç görmüyor. Maalesef ezilerek can veriyor. Hani ben izlemeye dayanamadım ve bu acıyı birileri bir yerde yaşıyor. Evet. O anneye babaya Allah sabır versin. Hani gerçekten çok zor. Hani yayalar otobüsün önünden bile indiğinde, hani şehir içi otobüslerde boyu kısa olan biri geçtiğinde gerçekten onu görmeyebiliyor. Hani hiç görmediğini kabul ederek. Evet, bazı şu an hani teknolojinin gelişmesiyle birlikte kör nokta uyarı sistemleri araçlarda var ama tüm araçlarda yok. Hani bisiklet, motosiklet sürücülerimiz de hani bu sanki yanlarından geçerken büyük araçların hiç bu sistemleri yokmuş gibi kabul edip güvenlik balonu olarak ifade edilen koruma mesafesinin mutlaka dikkat etmesi gerekiyor ve hiçbir şeyi şansa bırakmasın. Yani evet. O mesafeyi o araçlardan koruyun. Hani kamyonların altına giren takip mesafesini korumadığı için araçları da görüyoruz. Ne olur bunları yapmayalım. Hani dikkat ederim. Kurallar bizi korumak için var. Yani sevdiklerimize güvenle kavuşalım yollarda. Yollar ölmek için değil, kavuşmak için var. Ben buna inanıyorum. Hani lütfen ne olur. Yani bir kuralın ihlalinin bedelini hani gerçekten bizler çok acı bir şekilde ödüyoruz. Yani benim kuzenimin doğum günü yaklaşıyor. Evet. Ben doğum gününde mezarına gitmek zorunda kalacağım. Hani bunu ajitasyon olsun diye söylemiyorum. Gencecik bir insanı aşırı hızlı hatalı sollama yapan bir sürücü yüzünden ben kaybettim. 18 yaşında. Tek yumurta ikiziydi. O kadar zor ki. Hani birinin bir ihlali, hani bunun cezası ne olursa olsun o vicdan azabıyla yaşamak kolay bir şey olmasa gerek.
1: Evet.
0: Bunu ne başkalarına ne kendimize ne sevdiklerimize yapmaya hakkımız yok.
1: Evet. O zaman şunu da sorabilir miyim? Bir cezalardan bahsettik. Cezaların caydırıcı olması çok önemli dedik ama bunun dışında da alınabilecek önlemler var mı? Başka önerileriniz var mı acaba?
0: Yani eğitim konusunda özellikle motosiklet sürücülerine şunu söylemek istiyorum. Diğer sürücülerimiz için de geçerli. Güvenli sürüş eğitimi ekstra almalarını tavsiye ediyorum. Hı hı. Evet, sürücü eğitimlerini iyileştiriyor ama bu yeterli değil. Yeterli gelmeyebiliyor. Daha iyi, hani daha ileri sürüş eğitimleri dediğimiz eğitim veren kurumlar var. Hı hı. Oradan bu eğitimleri almaların da hayati önem taşıyor. Yani çünkü orada fren mesafesi, kaygan zeminde nasıl araç kullanacak, freni nasıl yapacak, bunların hepsi hani sürücü kurslarımızda olan eğitimler de var, olmayan eğitimler de var. O yüzden daha iyi eğitim alarak ve hiçbir zaman ya ben çok iyi biliyorum, ben iyi sürücüyüm, evet iyi bir sürücü olabilirsiniz ama ya o emniyet kemeri takmayacağınız anlamına gelmiyor. Hani hı-hı, kurallara da riayet etmeleri gerekiyor. Hani ben geçen taksiye bindiğimde taksiciye kemeri taktırmakla mücadele ettim. Yani ben iyi kullanıyorum diyor. Ben taktığım için rahatsız oluyorduk. Ben iyi sürücüyüm abla, niye takıyorsun kemeri diyor.
1: Bir de böyle bir yaklaşım var. O yüzden sanırım bu bilinci geliştirmek açısından da çalışmaların çoğalması gerekiyor. Sizin yaptığınız gibi kamu spotları vesaire ne yapılması gerekiyorsa galiba, değil mi?
0: Yani evet yapılıyor ama bunu sadece bizler değil, basının da çok ciddi, sizlerin aracılığıyla da milyonlarca kişiye ulaşabiliriz. Maalesef trafik güvenliğiyle ilgili kampanyaların hak ettiği yeri gördüğünü düşünmüyorum. Hani trafikte çok üzücü ama saçma sapan hareketler yapan insanlar popüler oluyor veya gündem oluyor. Geçen bir makyaj yapıyordu yolda, sonra cezamı ne yemiş. Aklımıza gelmeyecek yeni suç tipleri de geliştiriyoruz trafik güvenliğinde. Bu da ayrı bir ilginç, incelenmesi gereken bir olay.
1: Evet.
0: Ama bilinçlendirmeye yönelik bir şey yaptığımızda hiçbir şekilde yani destek görmüyoruz. Hani hak ettiği değeri gördüğünü düşünmüyorum. Hani trafikte görme engelli bireylerin hakları da var. Bunlarla da ilgili çalışmalar yapıyoruz. Beyaz bastonun trafikte geçiş önceliği var. Kaç kişi biliyor? Bastonu kaldırdığında ilk görme engelli biri mümkünse trafiğin yavaşlaması, hatta durup beklemeleri gerekiyor. Ama bilmiyoruz. Artık görme engelli genel sekreterimiz beyaz bastonu kaldırdığında nereye gidiyorsun abi, otostop çektiğini düşünüp atla gideceğin yere bırakalım diyorlar. Hani evet, bilgi eksikliğinden çok ciddi bir şey var ama o bilgiyi sunduğumuzda da çok kabul ettiklerini düşünmüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim bugün bize katıldığınız için. Çok önemli
0: ben
1: bir
0: çok
1: konu gerçekten.
0: Ediyorum.
1: İyi günler, kolaylıklar diliyoruz.
0: Herkese kazasız sağlıklı güzel günler diliyorum. Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta konuğumuz oldu.

0: Bugün yaşamın ritminin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın umuyoruz aynı saatte Radyo 1'de sizlerle buluşuruz. Hoşçakalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya'yla selamlarımızı gönderiyoruz. Evde bazen çok yağlı ve kirli tencereler vardır ya, temizliği pek zordur. Bakın, onun için tavsiye edeceğim çok kolay bir temizleme yöntemi var. Bir su bardağı kolanın içine, markası hiç fark etmez, bir çorba kaşığı tuz ekleyin, karıştırın. Sonra bir su bardağı da mutfakta kullandığınız sıvı deterjan, hani o elde yıkama için kullandığımız sıvı deterjandan ekleyin.

0: İyice karıştırın. Karışımı mutfak süngerinin sert kısmına bolca boşaltın ve o yağlı kirli bölgeleri kolayca hafifçe ovuşturarak temizleyin. Evet, kolanın böyle iyi bir işe yaradığını sanıyorum pek çoğunuz ilk defa duydu. Gerçek zeytinyağını anlamak için bir miktar buzdolabına koyun. Eğer yağ donuyorsa gerçek zeytinyağıdır. Ya da şöyle bir test de uygulayabilirsiniz. İçinde tuz ruhu bulunan bir kabın içine biraz zeytinyağı dökün. Zeytinyağı renk değiştirip pembemsi bir renk alıyorsa gerçek zeytinyağı değildir. Eğer renk değiştirmeden kalabiliyorsa o yağ gerçek zeytinyağıdır. Size hediye edilen çiçekleri daha uzun süre vazoda saklamak istiyorsanız birkaç tane püf noktası var. Vazonun suyunun içine yarım çay bardağı kadar gazoz dökebilirsiniz. Ya da bunun yerine eritilmiş bir aspirin ilave edebilirsiniz. Suyuna birkaç tatlı kaşığı şeker ilave etmek de çiçeklerin ömrünü biraz daha uzatacaktır. Gözlük camlarınızda ince çizikler oluştuysa gayet kolay bir yöntemle bunu geçirebilirsiniz. Beyaz ve aşındırıcı olmayan bir diş macununu gözlük camınıza bolca sürün. Bir bez yardımıyla iki tarafını da ovalayın. Sonrasında ılık suyla gözlük camlarınızı arkalı önlü yıkayın. Eğer çizgiler derin değilse bu yöntemle gözlük camlarınızın çiziksiz haline geldiğini göreceksiniz. Ama derin çizikler için tabii ki bu yöntem çare değil. Camları silerken bulaşık makinesi parlatıcısını ve beyaz sirkeyi su ile karıştırın. Bezi bu suyla ıslatarak silin. Sonrasında hemen kurulayın. Tavalarda, tencerelerde yanık izleri varsa ve inatçı kirler varsa çözümü gayet kolay. Bir kabın içine karbonat ve limon tuzu koyun. Çok az da su ekleyin. Karışım eriyene kadar bekletin. Sonrasında bu karışımı süngerin sert kısmına bolca batırdıktan sonra kirli, yanık ya da yağlı bölgeleri bununla iyice ovun. Bugün de sizlere veda ediyoruz ama yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. 2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Genel Sekreter Mark Rutte zirvenin ardından yaptığı açıklamada NATO 3.0 vizyonunun somut sonuçlar üretmeye başladığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da ittifakta eşit sorumluluk mesajını yineledi. Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'nın savunma harcamalarını artıracağını belirterek bedavacılık dönemi sona erdi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump ise özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların büyük ölçüde kalktığını vurdu.